0: Trump'ın 20 maddelik planıyla kurulan barış kurulu Hamas'la anlaşmaya vardı. Trump, Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in de Gazze'den çekileceğini açıkladı. Ayrıntıları almak üzere Washington'a dönelim. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersoy karşımızda. Önemli bir gelişme bu. Begüm, neler söyledi Donald Trump? Barış kurulunun planında hangi maddeler öne çıkıyor?
1: Canan, Gazze'nin yönetimine ilişkin uzun süredir Mısır'da görüşmeler yürütülüyordu. İlerleme sağlandığına ilişkin son günlerde haberler gelmişti. Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump bugün barış kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Bu kalıcı barış ve güvenlik yolunda atılmış son derece önemli bir adım ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Gazze'nin Filistin halkına yardım etmek amacıyla barış kuruluyla yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olarak değerlendirdi. Trump aynı zamanda İsrail'de hak ettiği güvenliğe kavuşacak ifadesini kullandı. Gazze artık terör saldırıları için bir üs olarak kullanılmayacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında anlaşmanın dikkatle yapılandırılmış aşamalar halinde hayata geçirileceğini belirtti. Silahsızlanmanın tamamlandıkça İsrail güçlerinin geri çekileceğini söyledi. Uluslararası İstikrar Gücü, yeni kurulacak Filistin Polis Teşkilatı ile birlikte Gazze'nin hem sakinleri hem de komşuları için güvenli olmasını sağlama sorumluluğunu üstlenecek ifadesini kullandı. Bütün bu süreç içerisinde de arabuluculuk çabalarından dolayı Mısır, Katar ve Türkiye'ye de teşekkür etti ABD Başkanı Donald Trump. Süreç içerisinde İsrail'in bazı itirazları olmuştu. Özellikle Hamas'ın tamamen silahsızlanmasını talep etmişti İsrail. Buna Gazze'deki silahların çıkarılması ve Gazze şeridinin de tamamen silahtan arındırılmasını bir ön koşul olarak öne sürmüştü süreç içerisinde. Hatta 15 maddelik bu belgede de tartışılan, görüşülen belgenin de İsrail'in taleplerine yeterli cevap vermediğini söylemişti. Amerikalı yetkililer ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra basın mensuplarının bu sürece ilişkin ve varılan anlaşmaya ilişkin sorularını cevapladı. Amerikalı yetkililer Hamas'ın silahsızlanma planının önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş yürürlüğe gireceğini, uygulanmaya başlayacağını söyledi. İsrail'le yakın koordinasyon içerisinde bu süreç yürütülüyor dedi. Amerikalı yetkililer İsrail'in Hamas'ın silahsızlanma konusunda şüpheyle baktığını da söyledi. Hatta İran'ın Hamas'ı anlaşmayı kabul etmemesi konusunda ikna etmeye çalıştığı ama Amerika'nın bunun üstesinden gelmeyi başardığını da belirtti gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikalı yetkililer. Şunu da altını çizelim. Hem barış kurulunda yer alan yetkililer hem de Amerikalı yetkililer tekrar tekrar bu sürecin zaman alacağının da altını çizdi. Barış kurulunda yer alan bir yetkili de Gazze'deki bütün askeri faaliyetin bu planın uygulanması kapsamında sona ermesi gerektiğinin altını çizdi ve iki hafta içerisinde de karşılanması gereken koşullarında yayınlanacağını söyledi. İsrail'in çekilme sürecinin son şekli verilecek bir takvime göre de, takvim kapsamında da aşamalı şekilde yapılacağının altını çizdi barış kurulundaki bir yetkili. Anladığımız kadarıyla söz konusu anlaşma bir ilke etrafında şekillenmiş ve inşa edilmiş durumda. Bir yönetim, bir hükümet, tek bir legal sistem ve Gazze'de de tek bir meşru güvenlik otoritesi ilkesi etrafında şekilleniyor gibi görünüyor. Anlaşmaya göre hafif ve ağır silahların 6-8 ay içerisinde bırakılması öngörülüyor. Aynı zamanda Hamas'ın tünel ağlarına ilişkin, silah üretim tesislerine ya da silah depolarına ilişkin haritaları da paylaşması sağlamasını öngörüyor anlaşma ABD basınında yer alan bazı ayrıntılara göre. Şimdi bundan sonrasında elbette hassas bir süreç. Amerikalı yetkililerde, Barış Kurulu'nda yer alan yetkililerde bu sürecin aşamalı bir şekilde uygulanacağını ve zaman alacağını vurgulamıştı. Dolayısıyla silahların bırakılması, devredilmesi meselesi bu süreç içerisinde en önemli hassas konu olmaya devam edecek gibi görünüyor Canan.
0: Begüm Dönmez Ersoy, teşekkür edelim. Ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve gündemdeki diğer gelişmelerle de devam edelim. Ankara'nın önemli bir konuğu vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Lübnanlı mevkidaşı Joseph Aoun'la Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Cumhurbaşkanı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
2: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz.
3: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Ankara'nın desteğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnanlı mevkidaşı Joseph Aoun'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli mesajlar verdi.
2: İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
3: Lübnan-İsrail sınırı boyunca çatışmaların sonlandırılmasını izlemek ve insani yardım erişimini sağlamak için oluşturulan Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'nün görev süresi bu yıl sonunda sona erecek. Erdoğan yeni dönemde talep edilmesi durumunda Türkiye'nin bölge güvenliğine katkı vermek için çalışabileceğini söyledi.
2: Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
0: İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef almaya devam ediyor. Son olarak Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'ne kamikaze dronlarla saldırı düzenledi. Saldırıya dair açıklama İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden geldi. Saldırının daha önce hayatını kaybeden İran Hava Kuvvetleri pilotu Tuğgeneral Mecid Kazımi'nin ölümüne misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. İran Ordusu'na ait kamikaze İHA'ların Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün elektrik jeneratörleri seyrü sefer sistemiyle idari ve lojistik binalarına hedef aldığı iddia edildi. Saldırıda üssün harekatla lojistik kapasitesinin zarar gördüğü öne sürüldü. Yurtta dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın ise ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü.
4: Helikopterden kaydedilen görüntüler yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Çin'i ilçesindeki yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Çin'deki yangın dün saat 15 sıralarında Kavşıt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa süre içinde geniş alana yayıldı. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekiplere hava kararına kadar 4 helikopter, 2 uçakla destek verildi. Alevlerin ulaştığı Kavşıt Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar gördü. Kavşıt ve Mutaflar Dutoluk mahalleleri arasındaki bazı yayla evlerinin tahliyesine karar verildi.
5: Yangınların en alevli olduğu yere gittim. Baktım ki orada bir hayvan mahsur kalmış. Direkt koştum. Bağlıydı, çözdüm. kovaladım. Güvenli alana doğru ilerledi. O şekilde kurtardım ayı.
4: Balıkesir'in Gömeç ilçesi de alevlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü kentler arasında. Yangının ikinci gününde alevler Ayvalık ilçesi yönünde ilerledi. Ayvalık'a bağlı Kırsal Hacı Veliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
6: Ne olur ne olmaz diye tahliye ediliyor. Nereye gideceksiniz siz?
7: Bilmiyorum bakalım. Oğlan da gelemiyor bırakıp. Evin yanından toparlıyor herhalde. Islıyormuş. Gelecek ama onu bekliyoruz. Burada okulun yanında bekleyin bizi.
6: Çok zor. Çok da sizi yormak istemiyorum. Biraz duygulandınız herhalde. Artık daraldınız. Neler yaşadınız?
8: Kötü biraz. Ne oğlum Allah yardımcımız olsun.
4: Akşam saatlerinden itibaren hava müdahalesi durdu. Yangının köylere ulaşmaması için önlemler artırıldı. Kritik noktalara ekipler konuşlandırıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.
6: Bayyüzü köyüne şu an oldukça yakın bir noktadayız. Köyün girişine yaklaşık 250-250 metrelik bir mesafe var. Artık hava karardı. Helikopterlerin, uçakların sorti yapma şansı yok. Sahada çalışan ekipler tamamen alevlerle baş başa. Biz de şu an Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber o dik yamaçların hemen yanı başındayız. Alevler halen etkili, geniş bir alana yayılmış vaziyette. İşte yangının köye ulaşmaması için, yerleşim yerlerine ulaşmaması için tüm çabalar seferber edildi.
4: Muğla'da Seydi Kemer'in ardından Fethiye'den de sevindiren haber geldi. Dün sabah saatlerine başlayan yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlenmişti. Seydi Kemer'deki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Saatler süren uğraşlar sonunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları akşama kadar devam etti.
9: Her yer tüten yerler var ama buradaki artık soğutma çalışmaların geniş bir alana yayıldığını vurgulayalım ki 4 ayrı noktadaydı ve geriye kalan görüntü işte kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Tabii burada son duman sönene kadar, son duman yok olana kadar buradaki yangınla ilgili ekiplerin bekleyişi bu saatten itibaren sürecek.
4: Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangında yerleşim yerlerine yaklaşmış, Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde bazı evler tahliye edilmişti. Akşam saatlerinden itibaren iyi haberler geldi. Dün başlayan yangın büyük oranda kontrol altında. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
0: En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırıldı. Daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Yasayla ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda olan yetkiler Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredildi. Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda PTT personeline hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personeli havuzuna gönderilecek. İlk kez ehliyet alanlarla ehliyeti iptal edilerek tekrar almaya hak kazananlar da 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek ve 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananın 75 puan ceza alanın drift, makas, trafik güvenliğini tehlikeye atan hareketler yapanın belgesi iptal edilecek. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içinde barındıran yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor.
4: 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencilere yeni hak verilecek. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise terhislerini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek. Öğrenci affı ve yüksek öğretim ilişkin düzenlemeleri de içerisinde barındıran yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla tez sahtekarlıklarına karşı para ve ilişik kesme cezaları getiriliyor. Buna göre akademik çalışmalarını başkalarına yaptıranlar üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak. Bu yolla kazanılan akademik derece ve unvanlar geri alınacak. Yayın ve çalışmaları ücretli ya da ücretsiz olarak başkaları adına yapanlara 5.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası verilecek. Yasayla ayrıca emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla 2'şer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmalar için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılacak. Vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesi yapılacak. Genel kurulda verilen önergeyle yüksek öğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanlarına yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin madde ise teklif metninden çıkarıldı.
0: İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirilecek, yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de pakette yer alıyor.
4: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe girdiği bu tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıta aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa, yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik de düzenlemeleri içeriyor. Buna göre, Hukuk Mahkemeleri Kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. Ev duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek, ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık arttırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek.
0: Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Küçük gözaltına alındı. Cem Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 10 şüphelinin sorgusu sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Şanlıurfa'da jandarma kılığına giren soyguncular altın sevkiyatı yapan aracı durdurdu. İçindeki 3 kişiyi bıçakla yaralayıp ters kelepçeyle yol kenarına bıraktılar. Daha sonra 13 kilo altın ve 2 milyon lirayla kayıplara karıştılar. JASAT 7 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Çalınan altın ve para ise aranıyor.
3: Jandarma üniforması giydiler. Sözde kontrol noktası oluşturdular. Altın sevkiyatı yapan aracı durdurup 13 kilo altın ve 2 milyon lira gasp ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. Jandarma üniforması giyen şüphelilerin hedefinde kuyumculara altın sevkiyatı yapan otomobil vardı. Bunun için sahte kontrol noktası oluşturdular. Daha sonra havaya ateş açarak aracı durdurdular. İçindeki 3 kişiyi indirdikten sonra arama yaptılar. Bu sırada durumdan şüphelenen 3 kişiyle zanlılar arasında tartışma çıktı. Olay büyüdü, kavgaya dönüştü. Soyguncular 3 kişiyi de bıçakladı. Ters kelepçe yaptıkları yaralıları yol kenarına bıraktılar. Ardından araçtaki 13 kilo altın ve 2 milyon lira nakit parayı alıp kayıplara karıştılar. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi. JASAD teknik ve fiziki takip sonucu 4 saat içinde şüphelilerin kimliğini tespit etti. Mardin İl Merkezi ve Kızıltepe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı. Çalınan altın ve para ise aranıyor.
0: İstanbul'da 37 yaşındaki bir kadın Başakşehir'de bulunan hakim savcı lojmanlarında eski bir savcının evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan eski savcı kadını kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
3: 37 yaşındaki Özlem Yıldız eski savcının evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan eski savcı Ergün G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Genç kadının ölüm nedenini adli tıp kurumu belirleyecek. Olay İstanbul Başakşehir Vaditepe'de yaşandı. 28 Temmuz günü akşam saatlerinde acil yardım hattına bir kadının öldüğüne ilişkin ihbar yapıldı. İhbarı yapan eski bir cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
10: Genç kadının şüpheli bulunan ölümü üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında eski bir cumhuriyet savcısı olan şüpheli gözaltına alındı.
3: Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini söyledi. Olayında intihar olduğunu öne sürdü. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı. Şüpheli eski savcı Ergün G. kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski savcı hakkında daha önce de bir kadını evinde rehin tuttuğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
0: İstanbul Esenyurt'ta kapsamlı huzur ve güvenlik denetimi yapıldı. Denetime İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız, suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız devam ettiğini söyledi.
4: Araçlar hassas burunlu köpeklerle arandı. Helikopter ve drone'la da havadan destek verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçlar hassas burunlu narkotik köpeğiyle arandı. Sürücülerin genel bilgi taraması yapıldı. Esenyurt'ta yapılan kapsamlı denetime İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Denetim noktasını inceleme yapan Selami Yıldız vatandaşlarla da sohbet etti. Ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldız suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
11: Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin adları ne olursa olsun organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır. Bütün elebaşısından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız.
4: Denetimlerde durdurulan araçtaki vatandaşlar da uygulamalardan memnun olduğunu dile getirdi.
0: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci başladı. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebilecek. 10 Ağustos'ta süreç tamamlanacak. Adaylar tercih listesini oluştururken nelere dikkat etmeli? İdeal liste nasıl yapılır? Haberimizde yanıtlarına bakalım.
3: Sonuçlar açıklandı. Tercih dönemi başladı. Üniversiteli olmak isteyenlerin okul ve bölüm araştırmaları sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor.
12: Çocuk tıpa gitti, sonuç itibariyle doktor olacak. Hukuka gitti, sonuç itibariyle avukat olacak. Veterinerliğe gitti, veteriner hekim olacak. Öğrenci Kars'ta da, Ağrı'da da tıp fakültesi bitirdiğinde doktor unvanıyla hayatına devam edecek. Üniversitenin ve şehrin önemli olduğu noktalar nedir? Mühendislikler, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dediğimiz alanlarda ise artık üniversite ve şehir faktörü ön plana çıkıyor. Çünkü çocuklar ne kadar büyük şehirlere giderlerse, ne kadar iyi üniversitelerde eğitim alırlarsa, işte o zaman tercihimiz neyden yana olması gerekiyor? Üniversiteden ve şehirden yana olması gerekiyor.
3: Tercih listesinde puanın değil, başarı sıralamasının dikkate alınması gerekiyor.
12: Örneğin öğrenci 130 binde, 200 binlik, 210 binlik yerlerde aşağıda mutlaka yer alması gerekir ki kafamız rahat olsun. Listede yani 3 unsuru biz istiyoruz. Kendi sıralamasından önde yerler, kendi sıralamasının civarı olan yerler, bir de garanti almak için mümkün mertebe aşağıda olan yerleri oluşturduğunda aslında liste teknik açıdan sağlıklı bir şekilde oluşuyor.
3: Üniversitelerde 805.747 kontenjan var. Ön lisans programlarına 371.476, lisans programlarına 407.080 kontenjan ayrıldı. Tercih süresi 10 Ağustos'a kadar sürecek.
0: Makine ve kimya endüstrisi hem mühimmat üretim kapasitesi hem de geliştirdiği yeni teknolojilerle Türk savunma sanayinin önde gelen kurumlarından biri. Gazi Fişek Fabrikası'nda yıllık 250 milyonun üzerinde mühimmat üretiliyor. Sahada fark yaratan elektrikli teknolojiler de yine yerli imkanlarla geliştiriliyor.
3: Savunma sanayinde elektrikli teknolojilerin yeri giderek artıyor. Makine ve kimya endüstrisi tarafından geliştirilen %100 elektrikli Obüs Gürhan bu alandaki dikkat çekici projelerden biri.
13: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Fırtına Obüsü makine kimya endüstrisi mühendisleri tarafından tamamen %100 elektrikli olacak şekilde yeniden tasarlandı. Elektrikli Obüs'ün avantajı hem daha sessiz hareket etmesi hem de termal iz bırakmaması.
3: %100 elektrikli motora sahip bir diğer sistemse mayınlı arazilerde geçit açma sistemi Alpay 2. Alpay 2 sayesinde personelin tehlikeli bölgelere girmesine gerek kalmadan mayınlı alanlarda güvenli geçiş imkanı oluşturuluyor.
13: Alpay 2 taşıdığı iki mühimmat kaseti sayesinde çoklu atım kabiliyetine de sahip. Her bir kasetin içinde bulunan yüklü miktardaki patlayıcı tespit edilen mayınlı arazilere roket yardımıyla fırlatılarak uzaktan patlatılıyor ve o bölgenin tehditlerden temizlenmesini sağlıyor.
3: Gazi Fişek Fabrikası, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçlerinin ihtiyaç duyduğu mühimmatın üretiminde de kritik rol üstleniyor.
13: 69 yıldır faaliyette olan bu fabrikada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Güvenlik Güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silah mühimmatı yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Bugün fabrikada 10 ayrı kalibrede, 54 farklı tipte, yıllık 250 milyon adedin üzerinde hafif silah mühimmatı üretimi gerçekleştiriliyor.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 2 gün süren İletişim Şurası sona erdi ve şuranın teması Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı olarak belirlenmişti. Şurada iletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla paneller yapıldı. Sonuç bildirgesinde ise stratejik iletişim, kamu diplomasisi gibi başlıklar yer aldı.
3: Dijitalleşme ve yapay zeka, stratejik iletişim, afet ve kriz iletişimi, kamu diplomasisi. Bu başlıklar Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nın sonuç bildirgesinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla gerçekleştirilen İletişim Şurası sona erdi. Şurada iletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla paneller gerçekleştirildi. İletişim alanının farklı boyutları, geleceğe yönelik stratejik ve öneriler ele alındı. Şurayla iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirilmesi ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunması amaçlandı. Şuranın sonuç bildirgesinde İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulması, kriz dönemlerindeki yetki, sorumluluk ve onay süreçlerinin önceden belirlenmesi önerildi. Siyasi iletişim çalışmalarının veriye dayalı yürütülmesi, medya mensuplarının dezenformasyona karşı farkındalığının artırılması önerileri de sonuç bildirgesine yer aldı. Sonuç bildirgesinde konvansiyonel medyanın ayakta kalabilmesi için ortak proje ve destekler artırılmalıdır ifadesi de yer aldı. Korsan yayıncılıkla mücadele için yasal düzenlemeler hazırlanması, toplumsal farkındalık kampanyaları ve teknolojik çözümler geliştirilmesi önerildi. İletişim şuralarının en az 5 yılda bir yapılması gerektiği de kararlaştırıldı.
0: İsa Ertuğrul 25 yaşında fil hastalığına yakalandı. Ertuğrul 5 yıl sonra yapay zeka destekli tedavi ile sağlığına kavuştu.
14: Daire doktoruna gidiyorum, benlik değilsin. Ortopediye gidiyorum, benlik değilsin.
4: Gençliğinin en güzel yılları yatağa bağımlı geçti. Yapay zeka destekli tedavi hayata tutunmasını sağladı.
15: Yapay zeka bunun tam olarak içinde. Artık bir hayal değil. Bacağında oluşan ödemin biz tartıda şu an yaklaşık 30-40 kilo civarında atmış olduk vücudumda.
14: Tamamen yeni bir İsa'ya büründüm. Daha mutluyum, daha huzurluyum şu an.
4: İsa Ertuğrul 15 yıl önce tanıştı amansız fil hastalığıyla. Yıllar boyunca derdine çare aradı. Birçok kez bıçak altına yattı ama olmadı.
14: Bir insanı geçtiğim zaman arkadan bana bakıyor mu, bakmıyor mu diye bunu düşünüyordum.
4: Sonunda yapay zeka destekli özel bir tedaviyle fil hastalığından kurtulmayı başardı. Yeni tedavi tüm hastalara umut oldu.
15: Yaptığımız şey vücudun dışında ve içine doğru ve en derine doğru ve damar sisteminin içine doğru bir aslında enerji akışkanlığı sağlamak. Damarlarımız açılmaya başlıyor. Şu kadarlık bir çapa sahipti. Yani bu kadarlık bir şişmemiz vardı. Şu an biz %90 iyileşme sağladık.
14: Bir mağazaya gidip pantolon giyebiliyorum, deneyebiliyorum. Artık özel dikim bir kıyafet diktirmiyorum.
0: Güney Koreli K-pop müzik grubu BTS 69. Grammy müzik ödüllerine katılmayacağını duyurdu. Grubun bu kararı Grammy'ye yeni eklenen Asya pop müziği kategorisini protesto amacıyla aldığı düşünülüyor.
16: Grammy'ye yeni kategori eklendi. K-pop grubu BTS etkinliğe katılmayacağını duyurdu. BTS'in kararı Grammy'ye en iyi Asya pop müzik performansı kategorisinin eklenmesinden sonra geldi. Grubun 7 üyesi sosyal medya hesaplarında paylaştıkları açıklamada bu yıl Grammy değerlendirmesi için herhangi bir eser göndermeyeceklerini açıkladı. Korece yayınlanan açıklamada müziğin bölgeye ve dile göre ayrılmak yerine olduğu haliyle dinlenmesini ve sevilmesini umuyoruz denildi. Kararla birlikte grubun Mart ayında yayınladığı dönüş albümü Every Rank'te Grammy adaylığı için değerlendirilmeyecek. Bu gelişme Grammy'nin sanatçıları bölge ve dile göre ayırdığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. BTS hayranları ve bazı müzik yorumcuları Asyalı sanatçılar için ayrı bir kategori oluşturulmasının ayrımcılığa yol açtığını ve bu sanatçıların ana Grammy ödüllerinden uzaklaştırıldığını düşünüyor. Grammy yönetimi ise yeni kategorinin K-pop, J-pop ve C-pop gibi müzik türlerinin küresel yükselişini tanımak amacıyla oluşturulduğunu savunuyor. Grammy sahnesinde 3 kez performans sergileyen BTS bugüne kadar 5 kez Grammy'ye aday gösterildi ancak ödül kazanamadı. Yeni kategoride ödüller 7 Şubat 2027'de düzenlenecek Grammy töreninde verilecek. The Grammy goes to...
0: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

0: NTV Radyo Yakın Plan başlıyor.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21. NTV'de Yakın Plan'la karşınızdayız. Dün İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, bugün Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne dönük operasyonları konuşuyoruz. İki ilçenin de belediye başkanı gözaltında. Son soruşturmanın, yani bugünkü Etimesgut soruşturmasının gerekçesi ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suç işlemek için örgüt kurma. CHP'li belediyelere yönelik bu yolsuzluk soruşturmaları aslında uzun süredir siyasetin en sıcak tartışma konusu. Tabi siyaset ve toplum gelen her açıklamaya dikkat kesiliyor ama MHP cephesinden gelenlere biraz daha dikkatle bakıyor. Bugün Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi parti kapatma sebeplerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Neden böyle bir çıkış yaptı? Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından sonra bu açıklamayı nereye koymalıyız? Konuşacağız. Tabii bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifalar devam ediyor. Sembol bir isim bugün büyük suçlamalarla partiden istifa etti. Önder Sağ'dan bahsediyoruz. Yeni partiye geçti. Tabii aktif görevi olanlar için yeni parti cephesine geçmek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak önemli bir konu. Zira belediyelerden istifalar gündemdeyken Özgür Özel bu meclisteki çoğunluk dengesinin hesaba katılarak adım atılması gerektiği konusunda uyarıyor. Bu çıkmazın içerisinde bir de siyasetin finansmanı meselesi var ki yeni parti o konuda adım attı ve bir bağış kampanyası başlattı. Desteğin boyutu ne olur? Siyaseti nasıl etkiler? Konuşacağız. Tabii bütün bu iç cephedeki tartışmalar sürerken onu kuvvetlendirmek için çıkılmış yolu, terörsüz Türkiye sürecini de ele alacağız. Üç konuğumuz var bu akşam. Bizimle birlikte olacak. Lakin hepsi uzaktan bağlanıyorlar. Ben bu akşam stüdyoda yalnızım. Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu. İyi akşamlar Kemal Bey.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Profesör Doktor Armağan Öztürk, o da uzaktan bağlanan isim. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Deniz Hanım. Herkese selamlıyorum.
1: Profesör Doktor Rüstem Erkan, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Konuklarımıza da iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Öncelikli olarak bir hızlı turla bu hem dün İstanbul'daki hem bugün Ankara'daki belediyelere yönelik operasyonlarla başlayalım. Kemal Öztürk, sizinle başlayayım. Ne dersiniz? Devam niteliğinde gözüküyor. Suçlamalar belli ama bir genel yorum yapmak istediğiniz zaman nereye koyarsınız?
2: Şimdi bu yılın neredeyse tamamına yayılmış benzer operasyonlar, gözaltılar, tutuklanmalar, mahkemeler görüyoruz. Ve iddialar büyük. Suç örgütü kurmak, rüşvet benzeri oldukça önemli iddialar, önemli suçlamalar. Şimdi bunun neresine koyabiliriz bu konuyu? Ben... Siyasetin finansmanı başlığı altında bu konuyu tartışmayı daha doğru bulurum. Hı hı. Yani finansmanı, siyasetin finansmanının ötesinde belediyelerin iş ve işlemlerinin denetlenmesi ya da regülasyonu konusunda sanırım yeni bir takım düzenlemelere ihtiyacımız var. Yani ihalelerin yapılma şekilleri, bunların denetlenmesi... Tüm bunların hepsini tekrar gözden geçirmek lazım. Çünkü gerçekten şaşırtıcı derecede sayı çok fazla. Hı hı. Belediyelere yönelik operasyonlar çok fazla. Ve tamamı da ihaleye fesat karıştırmaktan, rüşvetten ve bunları organize etmek için de suç örgütü kurmaktan bahsediliyor. Dolayısıyla bizim bu meseleyi daha soğukkanlı ve daha bütüncül bir şekilde bakmamız gerekiyor. Yani sadece... Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri değil, diğer tüm partileri de içine alacak. Bana göre yeni düzenlemelere, yeni denetim mekanizmalarına ihtiyacımız var.
1: Önemli bir nokta. Rüstem Erkan, katılır mısınız? Acaba bu ihaleler, yeniden yapılması gereken düzenlemeler, bu siyasetin içine bir şekilde savrulduğu süreci yerine oturtabilir mi? Katılır mısınız Kemal Bey?
4: Şimdi Deniz Hanım, bir ölçüde katılıyorum. Çünkü halk arasında şöyle bir şey vardır. Nerede ihale varsa mutlaka orada bir usulsüzlük ya da yolsuzluk var gibi bir yaklaşım yerleşmeye başlıyor. Fakat burada dikkat çeken bunun sadece bir partinin belediyelerinde yoğunlaşmış olması. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partili'nin belediyelerde büyük ölçüde yoğunlaşmış olması. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi fazlaydı biliyoruz. Ama yine Türkiye'de belediyelerin yarısından fazlası diğer partilerde. Şimdi acaba bütün usulsüzlükler bu belediyelerde mi oluyor? Bir de suç örgütü kurmak deniyor. Yani belediye bürokrasisinden oluşuyor büyük çoğunluğu. Yani bir tarafta belediye bürokrasisi var iken ayrıca bir suç örgütü nasıl kurulur? Onu şey yapmak gerekir. Bir de şu, yani işlemlerin birçoğunda şu görünüyor sanki. Yani bir daire başkanı ya da bir ihale komisyonunda olan bir şey ya da bir danışmanla ilişkili olan hemen belediye başkanına kadar soruşturma uzatılabiliyor. Yani burada belediye başkanlarının bazılarının belki görevini tam olarak yapmamak, kontrol etmemek olabilir. Ama ben direkt bunların da bu yolsuzluk içerisinden hepsinin, yani bazıları olabilir, hepsinin direkt bu yolsuzlukla ilişkilendirmelerinin kamuoyunda bir şüphe yarattığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu sürecin iyi yürütülmesi gerekir. Yani bu kadar yaygın olarak sadece bir partinin belediyelerine dönük operasyonlar gerçekten bir yolsuzluk da varsa bu bir süre sonra yolsuzluk dışında siyasi bir şey olarak algılanıyor. Onun için bence iyi belgelenmeli, iyi delillendirilmeli ve mümkün oldukça da belediye başkanlarının gerçekten işin içinde olup olmadığının hesaplanması gerekir. İşte Ankara'daki Etimesgut Belediye Başkanı, toplumda herkesin tanıdığı, daha önce sanatçı olarak tanıdığı bir insan. Daha önce bu belediyede bu tür şeyler olmuştu. Hatta kendisi suç duyurusunda bulunduğu kişiler vardı. Görevden alıp suç duyurusunda bulunmuştu. Bilemiyoruz, elimizdeki bilgiler sınırlı. Ne kadar bu işin içinde olduğunu bilemiyoruz. Yine Üsküdar Belediye Başkanı'nın danışmanı ile ilgili bir şey var. Danışman ve bir müteahhit arasında. Ama bu, yani danışmanın eğer böyle bir rüşvet meselesi varsa bunu gerçekten belediye başkanına kadar ulaşıyor mu? Bunu da bilemiyoruz. Sonuçta seçenler de seçilenler de bu konuda Türkiye'de çok mutlu değil gibi görünüyor. Biraz sonra çözüm sürecini konuşacağız. En önemli amacı iç barışın sağlanması. Bu tür olaylar da Türkiye'deki gerginliğin devam etmesine neden oluyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi önemli bir nokta, yöneltilen önemli eleştirilerden biri sadece tek bir partide mi oluyor eleştirisi? Bugün Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkan Vekili mecliste bu iddialara aslında bir yanıt verdi. AK Partili 677 belediye, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 271, 128 MHP'li belediye, 18 DEM Partili, 9 da İYİ Partili belediye ile ilgili olarak soruşturmaların devam ettiğini söyledi ve rakamlar verdi. Bu rakamlarla ilgili de eleştiriler yapıldı. Yani hangisi, hani ilçe, yani boyutları itibariyle Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi böyle bakıldığı zaman nitelik nicelik sorgulaması da yapıldı belki, ama Armağan Öztürk, ne dersiniz? Yani bu rakamlara rağmen bu Rüstem Bey'in söylediği gibi bir algının yaratılmasının önüne nasıl geçirilecek?
4: Deniz Hanım, müsaadeyle bir cümle ekleyeyim. Armağan Bey, onun üzerine belki. Ben şunu söylüyorum, hepsine soruşturma olabilir bakınız, ama bu soruşturma olan AK Partili, MHP'li, DEM Partili belediyelerde operasyon yapılarak belediye başkanı gözaltına alınıp tutuklanan sayısı çok az. Ama bu özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeler soruşturmadan çok bu her belediye başkanına anında bir tutuklamayla sonuçlanıyor. Operasyon ve tutuklama kamuoyunda bu tartışılıyor. Onu belirtmek istedim.
1: Evet.
4: Teşekkür ederim. Kusura bakmayın.
1: Leyla Şahin Usta da bu verileri koydu derken yöneltilen kendisine eleştirilerden biri de tam da sizin söylediğiniz gibiydi Rüstem Bey. O yüzden o soruyu oradan pas alarak Armağan Bey'e sormak istedim. Ne dersiniz? Neden bu algı kırılamıyor?
3: Sonra sizin sorduğunuz sorudan başlayalım. Evet, yani Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, tüm partilerden seçilen belediye başkanları ya da belediyelere yönelik soruşturma süreçleri var. Kolluk kuvvetleri, savcılığın, ayrıca o soruşturmaların bir kısmı ya da epey bir kısmı izne de tabi, aynı zamanda izin filan da alınıyor. Ama yani bir kere Belediyeler arasında fark var, çap farkı var. Bu daha önce de söylendi. Ya sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi bile geriye kalan epey sayıda belediyenin toplamı kadar etmekte. Ayrıca İstanbul'daki tartışmanın bir siyasi sonucu da var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Yakın dönemdeki Cumhurbaşkanlığı tartışmaları bağlamında da önemli popüler bir isimdi. Meselenin yani bir mali yolsuzluk yanının olduğu açıkça ortada ama aynı zamanda siyasi bir tartışmaya da zemin kazandıracak bir yönü de var. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki yönetimi, şu ankiler tam öyle davranmıyor ama ya bu tartışmayı tümüyle siyasi savunma şeklinde yapınca yani aslında ortaya konulan kanıtlarla ilgili bir alt tartışma değil de bu kanıtların tamamı sahte, tanıkların tamamı gizli tanık. Yani tartışma hattı buradan kurulunca ve savunma ağırlıklı olarak da siyasi savunma şeklinde olunca buradaki siyasi algı güçlendi. Böyle bir durum da var söz konusu şüphesiz ki. Başka ayrıntılar da verilmesi lazım. Yani özellikle CHP'nin adı anıldığı için. Şimdi 21 Mayıs'ta mutlak buttan kararı alındıktan sonra işte 30 Temmuz'da bu toplantı yapıyoruz biz. O arada sadece İzmit Belediyesi'ne yanılmıyorsam operasyon yapılmıştı. Ta ki Üsküdar ve Etimesgut yani İstanbul ve Ankara'daki büyük belediyelere yapılan operasyona kadar. Yani son iki ayda biz CHP tartışmasını önemli ölçüde parti içi muhalefette parti içi iktidar arasındaki güç ve kadro mücadelesi şeklinde gördük. Son iki günde tekrar
1: neden
3: CHP
1: böyle
3: gündemi çünkü tartışmanın ağırlıklı kısmı gelen yeni yönetim Kemal Kılıçdaroğlu onun parti içi iç mimarisi disiplin süreçleriyle ilgiliydi ve parti içi muhalefetin de buna karşı stratejisi grup başkanlığından ayrılma süreçlerine parti meclise kadar pek çok şeyi konuştuk. Şimdi geriye o gündemin gerisine 21 Mayıs'tan önce ne konuşuyorsak ona geri dönülmüş durumda. Şunu da fark ettik biz son iki günde Deniz Hanım. Şimdi mesela eski Etimesgut Belediyesi CHP'de kalma yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinde kalma iradesini gösteren bir belediye başkanıydı. Sinem Hanım ise Üsküdar'sa daha yenilikçi harekete yakın bir belediye başkanıydı. Yani CHP bölündü ama farklı o CHP'nin eski CHP ve yeni CHP'sinde kalan her iki belediye başkanı içinde ve belediye yönetimleri içinde bu süreçlerin sürdürüldüğüne dair bir süreç var. Bir de şu da var son iki günde belki onu da konuşmamız lazım. Yani daha önce 21 Mayıs'tan önce
1: bu arada,
3: soruşturmalar
1: yani
3: buyurun.
1: Etimesgut'ta mesela evet belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı ama
3: belediye üyelerinin
1: ilmi evet onlarla ilgili olarak partiden istifa ederek yeni partiye geçtiler.
3: Evet onlar katıldılar. Aynısı Üsküdar'da da öyle. Yani bir fiilde yok ama belediye başkanlarının sembol bir durumu var. Bu arada her iki belediye başkanı da çok tanınan belediye başkanları. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk siyaseti açısından. Bir de muhalif medyanın bu olayları algılama biçimiyle ilgili de bir şeyi söylemek lazım. Mesela daha önce 21 Mayıs'tan önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediyelere yapılan operasyonun çok yoğun bir şekilde muhalif medyada konuşulduğunu yani gündem haline geldiğini ve aslında bir tek sesin çıktığını görmekteyiz. Şimdi son 48 saate baktığımızda ise CHP'nin tabii hem CHP bakımından hem yeni parti bakımından şimdi biraz sonra da konuşacağız kendi iç gündemi o kadar yoğun ki yani Kılıçdaroğlu'ndan işte Önder Sav'ın istifasına, genel başkanlık tartışmasından bağış kampanyasına kadar bu belediye başkanı tartışması biraz gündemin alt sıralarına doğru da gerilemiş durumda. Yani yine siyasetçiler sahip çıkıyor ama bu işte mesajlar, adliyeye gitme, yapılan yorumların miktarında bir azalmanın da olduğunu görmekteyiz. Yani belediye artık yani yine belki ileride durum değişecek ama CHP'lilerin ve yeni partilerin önceki gündemi değil hani kendi iç gündemlerinde burada ağır bastığı da söyleniyor. Tekrar olmasın.
1: Daha netleştirmenizi istiyorum çünkü çok anlayamadım. Yani bütün bu saydığınız denklemleri nereye oturtuyoruz? Yani parti bölünmesi daha öncesinde yaptığı iç tartışmalar ama öncesinde soruşturmalar vardı. Şimdi yeniden buraya dönüldü. Yani nereye oturuyor? Bir daha
3: yani Cumhuriyet Halk Partisi 21 Mayıs'tan önce tek ses belediyelerle ilgili konularda daha angaje olmaktaydı. Yani kendisine yakın organik aydınlar, gazeteciler, medya, evet, işte partinin yetkili organları açısından. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünmenin bu insicamı bozduğu ve verilen mesajlarda, mesela son iki günde örneğin CHP'nin sözcüsü Müslüm Sarı'nın her iki belediye ile ilgili verdiği mesajın aslında birer belediye ismi değiştirerek aynı olduğu görüldü. Yani burada bir ilgi ve kaygının düzeyinde de bir azalma var. Çünkü CHP'de, yeni partide şu aralar, parti yönetimleri bakımından söylüyorum, belki onlara yakın medya organları da bu şekilde, belediye ve yolsuzluk tartışması dışındaki şeyleri daha fazla konuşma eğiliminde. Yani bu gündem tümüyle ortadan kalktı mı? Hayır. Ama 21 Mayıs'tan önceki kadar ağırlıklı bir yer edinmemekte onların kendi zihin dünyasında ve duygu dünyasında.
1: Buna ekleyecek, katılacak, itiraz edecek olan var mıdır diye sorayım Kemal Bey, Rüstem
2: ben,
1: Bey.
2: Benim bir itirazım var.
1: Buyurun.
2: Müsaadenizle. Şimdi ben tartışmada ama AK Partili belediyelere yapılmıyor bu soruşturmalar ya da AK Partili belediyelerde de var bu tür rüşvet konuları gibi bir savunma mekanizmasını tutarlı bulmuyorum. Şimdi AK Partili belediyelere soruşturmalar açılıyor, sayısı da CHP'lerden daha fazla diyoruz. Bu sefer mahkumiyet yok veya belediye başkanları mahkum olmadı deniyor. Şimdi ben o mahkum olan belediye başkanlarını da sayayım. Burdur Bucak belediye başkanı 12 yıl hapis. Bursa Mudanya 5 başkan 5 yıl hapis. Şırnak Uludere, Hilal ve Şenova ilçe belediyeleri başkanlarına 3 yıl hapis. Diyarbakır Bağlar belediye başkanı 3 yıl hapis. Böyle uzun bir listede olabilir. Dolayısıyla sadece CHP'li belediyelere operasyon yapılıyor, doğru değil. Sadece CHP'li belediye başkanları mahkum oluyor fikri de doğru değil. Fakat yargının müdahale ettiği belediyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi, efendim Antalya gibi, Uşak gibi veya Üsküdar gibi daha popüler, daha büyük, daha ne diyelim gözde belediyeler olunca odak oraya çekiliyor. Şimdi mesela bunların hepsi gizli tanıklar sayesinde oldu. Bunlar, bu mahkumiyetler veya bu mahkemelerde daha fazla işte itirafçılar oldu gibi mahkeme süreçlerini hafifletmeye yönelik eleştirileri de tutarlı bulmuyorum. Çünkü sadece bir gizli tanığın ifadesi yetmiyor. Sadece ben etkin pişmanlıktan yararlanıyorum diyen bir bürokratın ifadesi de yetmiyor. Onun delilleri, belgeleri, iddialarını ispatlayacak yan belgeler, bilgiler de sunması gerekiyor ki mahkemeye, mahkeme bunu kabul etsin. Yani tek başına bunlar olmuyor. Neden insanlar, yani CHP'li belediyelerin gerçekten bu suçları işlediğini düşünmüyor ki? Yani Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı diye bu suçları işlememiş mi olacak? Yani işlemeyecek bir pozisyon, bir, yani Cumhurbaşkanı adayı olanlar asla böyle bir şey yapmaz mı? Hani böyle bir zihnimiz var. Yani bu mahkemeler, bu deliller toplandığı esnalarda, bu belgeler, bu bilgiler veya bu fezleke hazırlandığı esnada Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı değildi zaten. O kendisini Cumhurbaşkanı adayı yaparak sürecin tamamını politize etmiş oldu. Yani mesela Uşak Belediye Başkanları'nın veya oradakilerin itirafları, açık beyanları veya Antalya'dakilerin açık beyanları, şimdi bütün bunların hiçbirini görmeyerek, ama AK Partili belediyelere daha az yapıldı ya da AK Partili belediyelerde de var ama o görülmüyor gibi savunmaları tutarlı bulmuyorum. Şimdi bizim yargının adaleti, yargının efendim herkese eşit mesafesi veya yargıdaki sorunlarımız ayrı bir konu. Bu başlığı tartışabiliriz, bu başlığı üzerinde durabiliriz. Daha iyi bir yargı sistemine nasıl sahip olalım? Bunu ayrıca tartışalım. Hı hı. Buna varım. Siyasetin finansmanı meselesini ayrıca tartışabiliriz. Buna da varım. Fakat belediyelerdeki iddialar, mahkeme süreçleri, rüşvet, ne bileyim ihaleye fesat karıştırmalar da ayrı bir konu. Yani bunu CHP'li belediye yapıyor, iktidar da AK Partili. O yüzden CHP'li belediyelere zorla, daha fazla, efendim biraz da, efendim yargıyı kanırtarak, zorlayarak yapıldı gibi şeyler bana çok tutarlı gelmiyor. Hele hele Özgür Özel'in Bütün belediye başkanlarına ve bütün bu belediyelerde gözaltına alınanların hepsine namusunda kefilim gibi kendini son derece siyaseten yanlış bir bağlama sokması da ayrıca bir garabet. Yani işte Uşak Belediyesi'nde insanlar itiraf ettiler paraları aldıklarını, verdiklerini veya Antalya Belediyesi'nde benzer şeyler var. Bir tanesi bile çıksa yani bu kadar büyük çok sayıda belediye operasyonlarının bir tanesi demeye gerçek değil. Hiçbiri olmayabilir mi? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Yani AK Partili de belediye başkanı da mahkum oluyor. Orada da rüşvet var. CHP'de de var. İYİ Parti'de, MHP'de hepsinde var yani. Soruşturmalar bunu gösteriyor. Ama bir partinin genel başkanı hepsine namusumla kefil oluyorum demesi bana çok tuhaf geliyor. Yani bu tutarlı da değil, doğru da değil. Kendisini de son derece yanlış bir yere koyacak. Yarın öbür gün bunlar da mahkumiyet kararları çıktığında da diyecek ki bu AK Parti yargısıydı. Ben ona inanmıyorum. Ama AK Parti yargısı dediğiniz yargıya başvurarak CHP'ye kayyum atamasını istiyorsunuz. O kararı verse o yargı ne olacak o zaman? Hangi partinin yargısı olacak? Ya da Yargıtay'dan karar bekliyorsunuz CHP'nin bu kararı iptal olsun diye. İptal ederse ona da AK Parti'nin yargısı diyecek mi Özgür Özel bilmiyorum. O yüzden bu tutarsızlıkları siyasi angajmandan bağımsız ayrıca soğukkanlılıkla incelemek de gerekiyor.
1: Armağan Bey ya da Rüstem Bey çok
4: bir cümle söyleyebilirim. Şimdi bakınız yani Kemal Bey'in de belirttiği şeylerden bazı belediyelerde gerçekten yani açıklanan bilgiler hatta yargılama süresinde iddianamelerde problemli durum olduğu yani açıkça yolsuzluk olduğu görülüyor. Hatta ilk başladığı bu Aziz İhsan Aktaş üzerinde başlayan operasyonlarda o ilgili belediye ile ilgili şaibeler önemli ölçüde doğru gibi görülüyor. Şimdi fakat buradan bu hareketle
1: bir noktanın altını çizeyim yani hala belli noktalarda soruşturma aşamalarında olunduğu için hani mahkeme bir karar vermiş değil hani belli noktalarda belli duruş şeyde her şeyde birbirine karıştı artık o yüzden hani masumiyet kalinesine dikkat edelim.
4: Yapan daha çok rahatsız eden yani çok böyle sofistike işler olmamasına rağmen bütün işlerin getirilip söz konusu müteahhit üzerinden yürütülmüş olması. Yani burada bir şaibe olduğunu gösteriyor. Onu söylemek istiyorum. Buna özellikle yani seçim döneminde çok daha fazla böyle halkın parasına işte kamu malına dikkat edecek olduğunu iddia eden partinin çok özen göstermesi gerekirdi. O yani ilgili kişinin daha önce Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nde adı bu tür işlere çıkmış olmasına rağmen bu kadar ihale verilmiş olması orada açıkça bir şaibe olduğunu gösteriyor. Onu söylemek istiyorum. Fakat burada bir şey var diye bu kadar geniş belediyeleri de

0: şeyler değil, onu söylemek istiyorum. Ama kim bir kuruş gerçekten kamu malına, halkın parasına kim bir kuruş zarar vermişse sonuna kadar bu araştırmalı. Ama bu seçilmiş meselesini götürüp de bir yerde işte başka partilerin el değişmesi, belediye meclisi içerisinde başkan olmadan belediye meclisinden birinin başkan olması, bu yerel demokrasi için çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum.
1: Armağan Bey, ekleyeceğiniz yoksa reklama gidiyorum. Ama varsa da çok kısa rica ediyorum.
2: Ama masumiyet kanısı insanlar masumdur demek ki aynı zamanda bir meseleyle karşılaştığınız zaman da bir mesafe bırakmayı gerektiriyor. O mesafeyi CHP'nin yöneticileri ya da başka partilerin yöneticileri bırakmış mıdır? Orası çok açık değil şüphesiz ki. Ama burada da şöyle bir şey var. Muhalif kamuoyundaki algıyı da küçümsememek lazım. Yani muhalif kamuoyu bunu kendi muhalefetsin siyaset yapma olasılığı ve potansiyelinin kısıtlanması olarak algılanıyorsa bunu da ciddiye almak gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Türkiye'deki bu belediyelerle ilgili yapısal sorunlar yeni mi başladı? Büyükşehir Belediye Kanunu tarihi belli. Yani soruşturmaların ve yargılamaların daha çok 2-3 yılda yoğunlaşmış olması yani kamuoyunun ikna edilememesine yol açmakta. Bu da bir vaka. Hani yani evet istediğiniz kadar rakam söyleyin. Buradaki bu kamuoyu direnciyle ilgili belki de yargının daha yüksek düzeyde bir kamusal iletişime geçmesi gerekirdi. Yoksa tabii savcıların, yargıçların görev yapması, eldeki kanıtları değerlendirmesi kimsenin diyeceği bir şey yok. Ama buradaki muhalefetteki bu algının da ciddiye alınması gerekiyor. Hem iktidar tarafından hem de diğer tüm kesimler tarafından.
1: Peki. Bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısının yaptığı bugün önemli açıklamanın biraz nereye oturduğunu bu tartışmalar içinde konuşacağız. Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da siyasi parti kapatma nedenlerine eklenmeli diyor. Böyle bir önerisi var, böyle bir çıkışı var. Reklamlardan sonra konuşacağız.
3: Yakın Plan devam edecek. Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da rüzgar kuvvetli. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de yine fırtına var. Sıcaklık 34-37 derecelerde. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Antalya'da 39 derece. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınsa ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nınsa Alanya ilçesindeki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü.
1: Helikopterden kaydedilen görüntüler yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Çin ilçesindeki yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

0: Çin'deki yangın dün saat 15 sıralarında Kavşıt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa süre içinde geniş alana yayıldı. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekiplere hava kararına kadar 4 helikopter, 2 uçakla destek verildi. Alevlerin ulaştığı Kavşıt Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar gördü. Kavşıt ve Mutaflar Dutoluk mahalleleri arasındaki bazı yayla evlerinin tahliyesine karar verildi.
1: Yangınların en alevli olduğu yere gittim. Baktım ki orada bir hayvan mahsur kalmış. Direkt koştum. Bağlıydı, çözdüm. Kovaladım. Güvenli alana doğru ilerledi. O şekilde kurtardım hayvanı.
0: Balıkesir'in Gömeç ilçesi de alevlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü kentler arasında. Yangının ikinci gününde alevler Ayvalık ilçesi yönünde ilerledi. Ayvalık'a bağlı Kırsal Hacı Veliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
2: Ne olur ne olmaz diye tahliye ediliyor. Nereye gideceksiniz siz?
3: Bilmiyorum bakalım. Oğlan da gelemiyor bırakıp. Evin yanından toparlıyor herhalde, ıslıyormuş. Gelecek ama onu bekliyoruz. Burada okulun yanında bekleyin bizi.
2: Çok zor. Çok da sizi yormak istemiyorum ama biraz duygulandınız herhalde. Artık daraldınız. Neler yaşadınız?
4: Kötü biraz. Ne oğlum, Allah yardımcımız olsun.
0: Akşam saatlerinden itibaren hava müdahalesi durdu. Yangının köylere ulaşmaması için önlemler artırıldı. Kritik noktalara ekipler konuşlandırıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.
2: Bağyüzü köyüne şu an oldukça yakın bir noktadayız. Köyün girişine yaklaşık 250-250 metrelik bir mesafe var. Artık hava karardı. Helikopterlerin, uçakların sorti yapma şansı yok. Sahada çalışan ekipler tamamen alevlerle baş başa. Biz de şu an Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber o dik yamaçların hemen yanı başındayız. Alevler halen etkili, geniş bir alana yayılmış vaziyette. İşte yangının köye ulaşmaması için, yerleşim yerlerine ulaşmaması için tüm çabalar seferber edildi.
0: Muğla'da Seydi Kemer'in ardından Fethiye'den de sevindiren haber geldi. Dün sabah saatlerine başlayan yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlenmişti. Seydi Kemer'deki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Saatler süren uğraşlar sonunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları akşama kadar devam etti.
5: Her yer tüten yerler var ama buradaki artık soğutma çalışmaların geniş bir alana yayıldığını vurgulayalım ki 4 ayrı noktadaydı ve geriye kalan görüntü işte kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Tabii burada son duman sönene kadar, son duman yok olana kadar buradaki yangınla ilgili ekiplerin bekleyişi bu saatten itibaren sürecek.
0: Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangında yerleşim yerlerine yaklaşmış, Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde bazı evler tahliye edilmişti. Akşam saatlerinden itibaren iyi haberler geldi. Dün başlayan yangın büyük oranda kontrol altında. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
6: Orman yangınları doğal yaşamı da etkiledi. Antalya ve Balıkesir'deki yangın bölgelerinden kurtarılan çok sayıda hayvan tedavi altına alındı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de bir vatandaş alevlerin arasında kalan keçisini omzunda taşıyarak kurtardı.
0: Köylerdeki ahırlarda koyun ve keçiler, ormanlık alanlarda ise yaban hayvanları. Yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çok sayıda hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
2: Alevler yanımıza kadar yaklaştı, o yüzden biz de bölgeyi terk etmek durumundayız ama şu an bir köy sakini yanımızda ve bu gördüğümüz kaplumbağayı da bu arkadaşı da burada bırakmak istememiş. Onlar da hayvanlar da bu durumdan oldukça etkileniyorlar. Her bir can çok önemli ve bu sayede bu kaplumbağayı da buradan kurtaracak hemen karşımızdaki beyefendi. Nasıl gördünüz ve çok acı bir durum, ne anlatır?
7: Gönlüm rahat olmadı onu bırakmaya burada yangının içinde, yani yanında onu da götürüyorum. Yani Allah yardımcımız olsun.
0: Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmıştı. Alevlerle mücadelenin ilk gününde ekipler bölgedeki hayvanları ıslatarak yangından korumaya çalıştı. Bu görüntülerde bazı evlerin zarar gördüğü Çatak Mahallesi'nde kaydedildi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bahçe ve ahırlarını saran alevler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir vatandaş mahsur kalan keçisini son anda kurtardı. Hayvanı yangından uzaklaştırabilmek için omuzunu alıp taşıdı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın bölgesinde 9 köpek ve 12 kedi kurtarıldı. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar olduğu görülen bir kedinin yardımına bölgede görevli jandarma personeli koştu. Su verilen hayvan veterinere götürüldü. Üzerindeki çipten yapılan incelemede sahipli ve adının Luna olduğu anlaşıldı.
8: Tedavisi oldukça iyi gidiyor. Yaralarının iyileşmesi tahminen bir hafta ya da 10 gün kadar sürecek. Luna'nın ailesi de büyük bir trajedi yaşadı. Ev de komple yanmış. Onların hayatları da mahvolmuş.
0: Luna adlı kedi tedavisinin ardından sahibine teslim edilecek.
6: ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de Hamas'la anlaşma yapıldığını duyurdu. Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Barış Kurulu Gazze'de tüm silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı açıklaması yaptı. Anlaşma sonunda Gazze'yi Filistinli hükümetin yöneteceğini açıklayan Trump silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini açıkladı. ABD Başkanı ayrıca arabuluculukları için Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum ifadelerini de kullandı. Teslimatın kapsamı ve nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı ancak üzerinde uzlaşılan konularla ilgili şimdilik İsrail ve Filistin yönetiminden onay alınmadığı vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Josef Aoun'la Beştepe'de görüştüğü gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
9: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
6: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Gündemde Irak'la imzalanan anlaşmalar, Kıbrıs'taki gelişmeler ve İsrail vardı.
10: Milli Savunma Bakanlığı Irak'la savunma ve güvenlikte işbirliği anlaşmalarını değerlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz devam ediyor. Ortak mekanizmalar işletilirken sınır güvenliği ve terörle mücadelede koordinasyon kararlılıkla sürdürülüyor denildi. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısını makine ve kimya endüstrisinin Gazi Fişek Fabrikası yerleşkesinde yaptı. Gündemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs temasları da vardı. Bakanlık bir kez daha iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
11: Kıbrıs Türk'ünün güvenliği, huzuru ve refahı ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğimizi, adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
10: Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.
11: Tarihi ve hukuki statüsü bulunan Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede, yasanın kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama var.
12: Çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
10: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, yeni dönemde silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle sonuna kadar açılacaktır dedi.
12: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
10: Kurtulmuş mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kürsüdeydi.
12: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
10: Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla verilecek. Kanun teklifinin kısa sürede meclise sunulması bekleniyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti, parti ve meclis yönetiminin ardından şimdi tüm dikkatini Türkiye örgütlenmesine çevirdi. 44 milletvekiliyle yola devam eden CHP ise 25 milletvekilinin katıldığı seçimle meclisteki yeni grup yönetimini belirledi. Bu arada 70 yıllık CHP'li Önder Sav da CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
10: CHP'nin simge isimlerindendi. 1956 yılında gençlik kollarında siyasete başladığı CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. Önder Sav yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni partide örgütlenme çalışması da sürüyor. Yeni partinin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, önümüzdeki hafta sonu itibariyle 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız dedi. Doğu ve Güneydoğu örgütlenmesi için yeni parti milletvekillerinden oluşan heyetlerin bölgeye giderek hazırlayacağı rapor beklenecek. Yeni parti bağış kampanyası da başlattı.
14: Birkaç saat sonra ilgili Genel Başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
10: Mecliste 44 milletvekiliyle temsil edilen CHP ise meclis grup yönetimini belirlemek için toplandı. Ancak toplantıya 25 milletvekili katıldı. Yönetimi eleştiren ve bir bildiri hazırlığında olduğu belirtilen Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin toplantıya katılmaması dikkat çekti.
15: Herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler.
10: CHP'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste ilk grup toplantısını salı günü gerçekleştirecek.
6: Ankara'da İtimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında. 42 belediye yöneticisi ve 13 şirket yetkilisi de emniyette sorguda.
10: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
16: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
10: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ihaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 42'si Etimesgut Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri. 13'ü ise şirket yetkilisi. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları ve CİMER'e yapılan başvurular incelendi. Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları da dosyada. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye binasıyla birlikte 9 ilde 56 konut, 15 iş yeri, 41 araçla arama yapıldı.
17: Etimesgut Belediye binasındaki arama çalışmaları tamamlandı. Polisler topladıkları delilleri şu anda belediye binasından çıkartıyorlar.
10: Şüphelilerin Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
6: CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı. Şüphelilere yönelik birçok suçlama var.
10: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 6 şüphelinin polis sorgusu başladı. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi olan Kent AŞ'deki bazı çalışanların kurdukları kriptolu iletişim ağı üzerinden usulsüz ruhsat süreçlerini koordine ettikleri de iddialar arasında. Gözaltındaki belediye başkanı Sinem Dedetaş avukatı aracılığıyla bir mektup paylaştı. Yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında dedi. Şüphelilerin emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
6: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, rüşvet ve yolsuzluğun da parti kapatma nedenlerinden biri olması gerektiğini söyledi. Yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Parti kapatma nedenlerinin anayasanın 68 ve 69. maddelerinde düzenlendiğini hatırlattı. Partinin üyelerinin anayasaya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline gelmesinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve insan haklarına, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesinin ve suç işlemeyi teşvik etmenin kapatma nedenlerinden olduğunu hatırlattı. Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan iş insanı Hüseyin Başaran'ın da emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran gayrimenkulleri devretmesine rağmen Haluk Levent'in kendisine ödeme yapmadığını öne sürdü. İfadesinde paranın miktarını da açıkladı. Aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
10: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurmuştu. Mali ve ticari ilişkilerin incelendiği soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren ve gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent'e devrettiği taşınmazların kısa süre içinde başka kişi ve şirketlere devredildiğini, üzerlerine yüksek tutarlı ipotekler konulduğunu anlattı, kendisinin mağdur edildiğini savundu.
18: Haluk Levent, yurt dışından gelecek fonlarla ödemeleri yapacağını söyleyerek Şubat ayından Nisan sonuna kadar benden 22 taşınmaz aldı. Taşınmazların tamamı Yeliskaya'ya devredildi. Toplam 2 milyar 298 milyon satış yaptım ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon lira ödeme aldım.
10: 2023'te konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan, aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişi tutuklandı. 6 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur dahil 28 şüpheli tutuklanmıştı.
6: Ankara'da yolda yürüyen kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi kendisini uyaran vatandaşı darbetti. Olay Mamak'ta meydana geldi. Gülveren Caddesi üzerinde yürüyen iki kadın bir kişi tarafından taciz edildi. Kadınların tepki göstermesi üzerine 25 yaşındaki TS ile kadınlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu arada bölgeden geçmekte olan 72 yaşındaki Nurettin E de kadınları taciz eden kişiye tepki gösterdi. Bunun üzerine aracından inen şahıs kendisine tepki gösteren yaşlı adamı saldırarak darbetti. Güvenlik kameralarının da kaydettiği olayın ardından saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kayda olduğu öğrenildi. İran savaşı faizlerin yükselmesine neden olduğu yıllık faiz kredide %50'nin vadeli mevduatta %40'ın üzerinde. Ekonomistler kısa vadede düşüş beklemiyor.
10: Kredi ve mevduat faizinde yüksek seyir sürüyor. Faizler yeni yıl itibariyle düşüşe geçmişti. Faiz Şubat ortasında kredide yıllık %40'a, kısa vadeli mevduatta %35 civarına inmişti. Ancak İran savaşı görünümü bozdu. Piyasa faizleri tekrar yükseldi.
19: Bütün bunların arka planındaki en önemli unsur da enflasyon. Enflasyonun da aslında bakarsanız arka tarafında da birçok sebep ve majör faktörler devrede. Tabii ki bunların en başında İran savaşının ve İran savaşına bağlı olarak oluşan petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatlarının yaratmış olduğu maliyet etkisi.
10: Şu an ihtiyaç kredisinde yıllık faiz %50'nin üzerinde. Mevduat faizinde ise %40'tan fazla.
19: Global anlamda bir faiz arttırım beklentisinin oluştuğu bir dünyada da Türkiye'nin faizi düşürebilme beklentisi azaldıkça piyasaların bu noktadaki problemli algısı devam ediyor. Kısa vadede pek geçecek gibi gözükmüyor.
6: İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma dahili mühimmat yuvasından gerçekleştirdiği ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma insansız savaş uçağı Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen atış testleri kapsamında 25 Temmuz'da Roketsan üretimi Teber 82 mühimmatıyla atış gerçekleştirdi. 28 Temmuz'daki test uçuşunda ise Aselsan tarafından geliştirilen Tolun mühimmatını dahili yuvasından ateşledi. Kızıl Elma her iki testte de belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Testlerle birlikte Kızıl Elma'nın düşük radar görünürlüğü koruyarak hassas taarruz gerçekleştirebilme kabiliyeti geliştirilmiş oldu. Kars'taki Ani Köprüsü yüzyıllar boyunca İpek yolunun önemli geçiş noktalarındandı. Bugünse Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin sembollerinden biri haline geldi. Peki köprünün ortak restorasyonu için çalışmalar başladı mı? Özgün mimarisine sadık kalınarak yapılabilecek mi? NTV'ye konuşan uzmanlar Arpaçay Nehri'nin köprüde oluşturduğu aşınmaya karşı uyarıyor.
10: Geriye sadece iki ayağı kalmış olsa da Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine bağlayabilecek nitelikte. Ani Köprüsü tarih boyunca medeniyetler arasındaki ticaretin önemli bir güzergahıydı. Bugünse diplomasiye katkı sağlıyor.
20: Bir ayağı Türkiye'de, bir ayağı Ermenistan'da. Tarihi mirasıyla Ani ya da İpek Yolu Köprüsü. 19. yüzyılın sonlarında yıkıldı. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde ortak restorasyonu için imzalar atıldı. Arpaçay Nehri üzerinde bulunan köprü kervanlar arasında bir geçiş noktasıydı. Medeniyetlerin ticari ve kültürel etkileşiminin simgelerinden biriydi. Yüzyılların mirasını taşıyan köprünün özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden restore edilmesi planlanıyor.
10: Köprünün ortak restorasyonu Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin hem sembolik hem de somut adımlarından biri olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs ayında Erivan temasları sırasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya gelmiş, görüşmede Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mütabakat zaptı imzalanmıştı. Peki restorasyon nasıl ilerleyecek? Çalışmalar başladı mı?
21: Türkiye ile Ermenistan arasında yapılan çalışmalarda bunlarla ilgili altyapı çalışmaları, fizibilite çalışmaları üzerinde yoğun bir çalışma var ama bunun süreci tabii ki uzayacak, bir an evvel yapılması o açıdan elzem.
10: Restorasyona ilişkin bir diğer önemli başlıksa köprünün özgün mimarisinin korunup korunamayacağı. Bölge üzerine çalışmalarıyla bilinen araştırmacı yazar Vedat Akçayöz'e göre tarihi kaynaklar yapının aslına uygun biçimde yeniden ayağa kaldırılması için yeterli veriyi sunuyor. Ancak Arpaçay'ın oluşturduğu aşınma köprünün ayakta kalan bölümlerini her geçen gün biraz daha tehdit ediyor.
21: Orijinal kayıtlarla ilgili Fransız bilim adamların gravürler olarak çizmiş olduğu freskolar da var. Çizimler de var, gravürler de var. Bunlar üzerinden orijinal bir şekilde bunların restorasyonu gayet iyi yapılabilir. Ama önemli olan bir bölüm var burada. Ahuryan Irmağı'nın, Arpaçay suyunun oymuş olduğu temel önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu köprünün acilen yıkılması sorunu doğuracağından bir an evvel projenin harekete geçirip yapılması gerekmektedir. Önemli olan İpek Yolu Köprüsü. Bunların Çin'den, Hindistan'dan, İran'dan, Ermenistan'dan gelen deve kervanları İpek Yolu Köprüsü üzerinden gelip Trabzon üzerinden uluslararası pazarlara ulaşmaktaydı o zamanlardan beri. Bu 1204 yılında 2. Kay Bagratü Hanedanlığı'nın yapmış olduğu koruma çalışmalarıyla güvenli bir geçiş güzergahı oluşturuldu. Bagratü zamanında doruk noktasına ulaşan bir yapıydı burası.
10: Köprü UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve medeniyetler beşiği olarak anılan Kars'taki Ani Ören yerinde bulunuyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından yalnızca tarihi bir yapı değil, iki ülke arasındaki diyaloğun simgelerinden biri de yeniden ayağa kaldırılmış olacak.
6: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
1: NTV Radyo Yakın Plan devam ediyor.
6: Reklamların ardından devam ediyoruz. Bilgilere Yakın Plan'da konuşmayı sürdürüyoruz. Armağan Öztürk ve Rüstem Erkan'la birlikte bu bölümde onlara hemen söz vereceğim. Bu finansman meselesiyle alakalı olarak artık yavaş yavaş siyasi partiler meselesini kapatarak biraz o terör Süs Türkiye sürecine geçmek istiyorum ama Armağan Öztürk, şimdi yeni bir süreç var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan yeni partinin başlattığı bir bağış kampanyası. Hazine yardımı Cumhuriyet Halk Partisi alıyordu ama her şeyi geride bırakarak, partiden çıkarak yeni parti şimdi kendi yoluna bu bağışlarla devam etme çabasında. Zaten bir süredir sıkıntı yaşanıyordu. Özgür Özel'in mitinglere nasıl katıldığına ilişkin pek çok haberi okuduk. Bir, bu sürdürülebilir mi? İki, bu az önce yaptığımız tartışmalar çerçevesinde gönüllü bağışlar süreci bambaşka bir tartışma boyutuna evirir mi? Bir başka yargı konusu olur mu? Çünkü bu da çok tırnak içerisinde söylüyorum. Suistimale açık bir konu olur ki yurt dışında pek çok ülkede bu konuda gönüllü bağışları düzenleyen yasal düzenlemeler var, bu çerçevede soruyorum.
3: Türkiye'deki sorunların epey bir kısmı, mesela demin konuştuklarımıza dahil olmak üzere, yasalardan, anayasadan, iktidardan, muhalefetten bağımsız Türkiye'nin toplumsal yapısıyla ilgili meseleler. Mesela siyasetin yapılma biçimiyle siyasetin finansmanı arasında bir bağlantı var. Siyasi kültür değişmeden o da değişmiyor. Demin Kemal Bey diye yanılmıyorsam örnek verdi. Yani mesela bizde devletle birey arasındaki ilişki bir tür patronaj ilişkisi, garibanizmle falan ilgili. Mesela vatandaşın devletle karşılaştığı zaman aklına ilk gelen şey ne? Bir şey istemek. Çocuğuna iş istiyor. Kuralların esnetilmesini istiyor, bir işi var onu çözmek istiyor. Ya da ne bileyim, mesela bu aralar tekrar öğrenci affı var. Son 50 yılda kaç tane imar affı ve kaç tane öğrenci affı yapıldı Deniz Hanım bu ülkede? Neden öyle oluyor? Neden hiçbir iktidar buna dayanamıyor? Çünkü yani kuralların takibiyle ilgili, devlet toplum ilişkisiyle ilgili bir şey yanlış kurulmuş durumda. Yani sürekli olarak vatandaşın bir şey istediği, kuralları esnetildiği ya da ortadan kalktığı ve siyaset kurumunun da sürekli olarak bir şey vermeye ve kuralları esnetmeye dayalı bir politik tarzı var. Yani tabii kitle siyasetinin popülizmle de bir alakası var. Bu olmadan da olmuyor. Ama yani kurumsal siyasetin, kurallara dayalı siyasetin tümüyle popülizme kurban edilmesinin de bir şey yerleşik kuralını ihlal ettiği de açıkça ortada. Ya da deminki konular mesela, yani Türkiye'de neden kent rantı bu kadar sorun? Çünkü ekonomi politiğimiz inşaata dayanıyor. Yani eğer siz ekonominin örgütlenme biçimini değiştirmezseniz kent rantı da bu kadar sorun olmaz gibi. Hı hı. Şimdi gelelim yeni partiye. Şimdi parti kurma kararı bir meydan okuma. Yani eğer bir elit grubu parti kuruyorsa bu iktidara, muhalefete, herkese karşı bir meydan okuma, siyasette bir boşluğun doldurulması ile ilgili. Burada bir liderliğin, söylemin, ideolojinin ve aynı zamanda finansmanın ayrı ayrı konuşulması gerekiyor. Yani teorik olarak evet, para olmadan da, yüksek miktarda kaynak olmadan da insanlar fikirleriyle siyaset yapabilirler. Hı. Ama parti siyaseti buna dayanmıyor. Hı. Kitle partisi, yani ben mesela Özgür Öz'ün açıklaması neydi? Biz ana muhalefet partisiyiz kurulduğumuz gün ama iktidara ulaşacağız. Son kez bütçeye ana muhalefet olarak katılıyoruz. Yani iktidar hedefini amaçlayan bir parti o siyasal gövdeyi bütün ülke çapında gezdirebilmesi için, ayakta tutabilmesi için ciddi bir finansmana ihtiyacı var. Şimdi üye aidatı meselesi işlemiyor dedik. Apartmanlarda bile aidat toplanmakta bazen zorluk oluyor. Siyasi partilerde ne yazık ki, dernekler de öyle, üyelerin aidatıyla yaşayamıyorlar. Bu arada bir hatırlatma, 1 milyon 900 bin CHP üyesi var. Bunun 400 binden fazlası istifa etti. Belki de istifa miktarı daha da artacak. Tabii yeni partinin kütükleri açılmadı. Onların tamamı yeni partiye üye olacak mı bilmiyoruz ama velev ki hepsi üye oldu. Yüksek bir sayı. Aslında ondan gelen aidatla da bir süreç ilerletilebilir. Gelelim bağış kısmına. Şimdi bağış şöyle bir şey. Tabii bağış, yani Türkiye'de de başka ülkelerde de bağış önemli. Ama bağış mekanizmasını bir kez işlettiğiniz zaman, yani daha varsıl insanların siyasetteki ağırlığının arttığını görüyorsunuz. Yani ister istemez. Çünkü daha fazla kaynağı olan, yine de yasaların sınırları içerisinde, bu kaynaklarını partilere bağış yapmakta. Tabii bugünkü konjonktürde bu mümkün mü emin değilim. Çünkü bu az önce konuştuğumuz konu, belediyeler, çevresindeki iş adamları, yolsuzluk, yani bu koşullar altında iş adamlarının, işte Türkiye'deki varsıl kesimin, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu partiye yüklü miktarlarda bağış yapmasını beklemek çok da makul olmayabilir. Böyle bir durum da söz konusu. Ayrıca şöyle bir sorun da var. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz gayrimenkulü çok zengin bir partidir. Neredeyse tüm il ve ilçe binaları CHP'nin kendisine ait. Şimdi onları bırakmak zorunda yeni parti. Yani en basiti, örgütlendikleri her yerde bir kiralama işlemi veya satın alma işlemi yapacaklar. Bu çok büyük bir meblağ. Bağış kampanyası şu bakımdan değerli, onu söyleyeyim, olumlu yanını da söyleyeyim. Kitle demokrasisi biraz şeyle ilgilidir. Tabii ki tabandan, aşağıdan yukarıya insanların sadece düşünceleri değil, aynı zamanda kaynakları da aktarılır. Yani insanlar bir yere bağışta bulunuyorlarsa orayla aidat bağı da kurarlar. Yani aitlik ilişkisi. Ama Türkiye koşullarında, hele yani mutlak buttandan sonra olağanüstü bir dönemden bir partinin kurulduğu dikkate alındığında, ben bu çözümün geçici olduğunu düşünüyorum. Yani belki ilk kaynağın toplanması bakımından, ama uzun, orta ve uzun erimde bu parti devam edecekse yani başka enstrümanların da devreye girmesi şüphesiz ki gerekiyor. Çünkü sadece bağışlarla Türk siyasi hayatında bir kitle partisinin ayakta kalması imkansız.
4: Orta ve uzun vadede olası yöntemler ne olabilir ki? Yani çünkü bakıldığı zaman 2028 seçimlerine gidiyoruz. Şunu şurasında 2 yıldan az bir süre kaldı gibi. 2 yıl civarı bir süre
3: yani
4: var.
3: Yani şöyle, bu sorduğunuz soruyu mesela yeni parti kuranlar da düşünüyor mu? Mesela yeni partinin kurulma hikayesinden beri hep şu argümanda. Acaba bir daha geri dönmemek üzere mi CHP'den ayrıldılar? Yoksa Yargıtay kararı, Sulh Hukuk Mahkemesi kararı, olağanüstü, olağan kurultay sürecinden çıkacak bir sonuç. Yani mesela bugün Önder Sav'ın istifa diye konuşmasını izledim ben mesela. Yani ayrılırken aslında CHP'deki şu anki yönetimin geçici olduğunu, günü geldiğinde tahliye edileceğini ve bir an önce partiye döneceğini düşünüyorlar.
4: Zaten yani bence yeni parti de kısa bunu söylüyor. Yani bir gün döneceğiz, evet, şeklinde.
3: Tabii ama işte o bir günü o kadar uzak bir gün olarak belki de görmüyorlar. Dolayısıyla kısa vadeli planlar. Bir küçük hatırlatmada bulunayım. Bu parti tartışmalarını yaparken, bu ekranlarda sizinle de ve başka aktörlerle de bu yapıldı. Yani siyasi parti kurma konusunda da, bakın mesela yedek parti kuruluyordu değil mi? Aynı anda bir partiyle de anlaşma imzalanıyordu. Yani birden fazla seçeneğin bir anda konuşulduğu, bir anda bunların bir kenara bırakılıp birkaç gün içinde yeni bir parti kurulduğunu gördük. Yani bu hiç hazırlık yapmıyorlar demek haksızlık olur. Ama biraz kervan yolda düzülür gibi bir havanın da olduğu da açıkça ortada.
4: Gerekiyor. Peki Rüstem Bey, size soracağım ama bu arada izleyicilerimiz için bir bilgilendirme yapayım. Reklamda Kemal Öztürk'ün bulunduğu noktada bir elektrik kesintisi yaşandı. Uzaktan da bağlantı yapıldığı için şu anda bize katılamıyor. Elektrikler geldiğinde umarız bizimle birlikte olacak. Rüstem Bey buyurun, bağış kampanyasının artıları eksileri ne olur?
2: Şimdi Deniz Hanım bakın, yani bağış kampanyası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir sınırlaması var biliyoruz. Hı hı. Yani her kişinin ne kadar bir bağışta bulunabileceğinin sınırlaması var. Ama siyasi partilere bağışta ben bu konuda bilgi sahibi değilim. Bir sınırlama var mı yok mu? Fakat genelde sistem şöyle işliyor. Örneğin parti, işte yeni parti il ve ilçe örgütlerini bugün faaliyete geçirirken çoğunlukla eskiden beri şöyle bir yöntem izleniyor. Orada il binasının kirasını veya diğer giderlerini finanse edecek kişi il başkanı oluyor. Hı hı. Veya diğerleri ilçe başkanı oluyor. Dolayısıyla siyaset belli bir ölçüde giderek bazı grupların denetimine geçiyor. Bu bütün siyasi partilerde böyle. Yani siyasetin finansmanı derken aynı zamanda siyaset de küçük grupların eline geçiyor. Onu ifade etmek istiyorum. Yani tehlikeli olan durum bu. Onun için siyasi partilere bir hazine yardımı mutlaka olmalı. Bu hazine yardımı da işte seçime girme, oy oranına vesaireye bağlı görünüyor ama mecliste eğer grubu olan partilerin bir ölçüde en azından bu yereldeki şey olan egemen güçlere diyelim partileri teslim etmemek için bir yardımın olması gerekir diye düşünüyorum. Hı. Fakat şimdi Kemal Bey şu an zorunlu nedenlerle bağlanamıyor. İşte belediye başkanlarının giderinden söz etti. Hı hı. Yani işte düğünlere vesaireye takılara. Tabii bunu belediye başkanları mazeret olarak söylemiyor. Kemal Bey de şuna dikkat çekti sanırım. Yani bu kadar maaş alırken bu gideri nasıl karşılayacak? Hı hı. Şimdi sadece o değil. Bakınız adaylık sürecinde aday olmadan bile yani bazı partiler ön seçim yapıyor, diğerleri kendini tanıtıyor. O adaylık sürecinde harcamış oldukları paralar 5 yıllık maaşlarının zaten çok üzerinde. Problemli olan yan bu. Yani bunu sadece şöhret için yaptıklarını düşünmemek lazım. Demek ki belediyelerde aslında denetim dışı bir alan var. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Türkiye'de büyük ölçüde belediyeler şirketlendi. Bakınız bugün operasyonlarda da onu görüyoruz. Belediyenin filanca şirketi, belediyenin şu şirketi diye. Oysa 15-20 sene önce belediyelerin hepsi bunlar kurum ve daire başkanlığıydı. Yani belediye kendi işini kendisi yapıyordu. Bugün belediyelerde kendi işini, kendi çalışanıyla, kendi işçisiyle işini yapan çok az birim var. Belediyeler büyük ölçüde ihale yapan kurumlara dönüşmüş oldu. Bu kadar ihalenin olduğu yerde de mutlaka şaibe olabiliyor. İşte her belediyenin bunu açıklıyorlar, kendi sayfalarında da var. Belediyelerin meclis toplantılarında imar değişikliği. Hı hı. Bu imar değişiklikleri niye yapılıyor? Kime göre yapılıyor? Yani turizm alanıysa ticari alana çeviriyor. Ya kamusal bir alan için ayrılmışsa ticari alana çevriliyor. Dolayısıyla çok içinden çıkılamaz bir duruma geliyor. Bunu da önlemenin yollarından biri de yerel katılımı da sağlamak. Yani belediyelerde bu imar komisyonlarında acaba mimar odalarının bulunması, şehrin diğer sivil toplum örgütlerinin bu komisyonlarda görev alması, bu imar komisyonlarında muhalefet partilerinin belediye kimde olursa olsun oradaki muhalefet partilerinin meclis üyelerinin görev alması, yani açıklığı, şeffaflığı ne kadar artırabilirsek denetimi kendi içinde de bir ölçüde bir önlenmiş olur. Sadece bunu böyle adli süreçlerle, operasyonlarla vesaireyle görüldüğü gibi önlemek çok mümkün olmuyor. Yani 1,5 senedir sürekli bu operasyonlar konuşulurken hala yeni yolsuzluklardan söz ediliyorsa demek ki burada bir iç denetimin de olması gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Ben bu belediyelerin yeniden kurumlara dönmesini, kendi işini kendisinin yapması, hem çalışana istihdam sağlayıp hem de burada yolsuzluğu bir ölçüde azaltır diye düşünüyorum.
4: Bu arada üst sınır ve yapılabilecek bağış yardımları ile ilgili kurallar tabii siyasi partiler kanununda belirlenmiş durumda. 66. madde, siz de vurgu yaptınız aslında. Evet. Ben de o arada bir baktım tam olarak neymiş diye. Aynı siyasi partiye bir gerçek veya tüzel kişi aynı takvim yılı içerisinde en fazla 2 milyar lira bağış yapabiliyor makbuz karşılığında. Ama anladığımız o ki
2: 2 milyon mu acaba? 2 milyon. Deniz Hanım 2 milyon olabilir.
4: 66. maddede yazan Evet, bana da yüksek geldi ama sadece bu şey değil, 2 milyar liradan fazla kıymette aynı veya nakdi bağışta bulunması veya yayınları kullandırması yasaktır diyor. Bu aslında üst sınır olarak anladığımız kadarıyla belirlenmiş ama bağış limiti itibariyle bakıldığı zaman da bununla ilgili olarak tek seferde yapılabilen sınırlar da belli. Bu da her yıl ayrı olarak belirleniyormuş, bir sabit değilmiş. Vergi usul kanununda yeniden değerleme oranına göre anladığımız kadarıyla belli çerçevelerde belirleniyor. Bu söylediğimiz en üst sınırda yapılabilecek bir yıl içerisindeki kümülatif oran anlamında anladım. Dolayısıyla bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Ekleyeceğiniz var mıdır Armağan Öztürk? Eğer yoksa bir de Önder Sav'ın istifasının anlamını soracağım.
3: Kimya çok yüksek bir sayı.
4: Evet, ben
3: kanun maddesinin yürürlük tarihine bir bakalım. 2 milyon olabilir o. İhtimal ki güncellenmemiştir.
4: Belki de hani olabilir. Güncellenmemiş olabilir. Doğru
3: çünkü 2 milyar devasa bir rakam.
4: Devasa
3: yani
4: bir rakam.
3: Her bir kişiye, tüzel kişiye 2 milyar verilirse o zaman partiler dünya kadar kaynak toplayabilirler. Yani olmaz da bakalım onu.
4: Tamam. Önder Sav'ın istifası ile ilgili ne söylüyorsunuz? Çok sembol bir isimdi. Çok ciddi iddialar ve çok ciddi suçlamalarla da aslında içim kan ağlayarak da diyerek partiden istifa ettiğini duyurdu. CHP'nin Önder Sav gibi isimler parti içerisindeyken kendilerine yöneltilmiş eleştiriler de vardı. Bugün Önder Sav CHP'nin hali hazırdaki yönetimine çok büyük eleştiriler yöneltti. Dolayısıyla onun ayrılması ne anlam ifade ediyor?
3: Şöyle tabii iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir kere parti kurulurken meclis grubu bakımından çok iddialı bir başlangıç yaptığını söyledik. Yani meclis grubunun 2/3 milletvekilleri yeni partiye geçti. Doğru. Ama belediye başkanları ve üyeler bakımından benzeri bir performansla karşılaşmadık. Yani belediyeler bu hafta netleşecek. Verilen sayı 200'ü geçeceği yönünde ve istifalar ve yeni partiye katılımlar da başladı zaten. Ama büyük şehirlerde bir durgunluk var, bir tereddüt. Yine de 200 sayısı, yani bu sayı bulunduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an 400 civarında belediyesi var. Kabaca belediyelerin yarısının CHP'de kalıp yarısının yeni partiye geçeceğini görüyoruz, öngörüyoruz. Bu da milletvekili performansının bir altında. Üyeleri geçtiğimiz zamansa orada sayı biraz daha minimalize oluyor. Yani istifa eden üye sayısı çok yüksek. Yani yakın tarihini belki de en yüksek sayıları bir partiden istifa dalgası bakımından. Üstelik de çok kısa bir sürede oluyor bu. Bir haftada 10 günde. Ama yine de 1.900.000 sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı dikkate alındığında bunun da beklenenin biraz altında kaldığını görmekteyiz. Ama orada da sayı artabilir. Çünkü şu rakamı da vereyim. Özgür Bey döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı 650 bin kadar arttı Deniz Hanım. Yani dolayısıyla CHP'nin üye sayısındaki asıl büyük sıçrama Özgür Özel döneminde, hatta Ekrem İmamoğlu soruşturmaları sürecinde söz konusu oldu. Biraz da toplumsal tepkinin ifadesiydi. Yani bu üyelerin tamamı bile ayrılsa yani üye sayısındaki ayrılma belli bir seviyede kaldı. Şimdi bu noktada üye istifalarının artması Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bu yeni partinin tüm Türkiye çapındaki örgütlülüğü bakımından, maddi zemini güçlendirme bakımından önemli. Birinci aşama bu. İkincisi, Önder Sav gibi sembolik isimler şu anlama da geliyor istifası. Bu yeni partinin kurulması çok güçlü bir olasılık haline geldiğinde, yani şu anki Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, ona yakın organik aydınlar ve başka kesimlerden yeni parti kurma sürecine giren parti içi muhaliflere yönelik ciddi bir itiraz geldi. Nedir? İşte siz 6 oku bırakıyorsunuz, 6 ok gömleğini çıkarıyorsunuz, Atatürk'ün partisini bırakıyorsunuz, niçin bırakıyorsunuz, merkez bir parti, sağ bir parti mi kuracaksınız? Hatta bu tartışma o kadar yoğunlaştı ki istifanın olduğu hafta Özgür Özel'in konuşmasının aforizmik kısımlarından biri, biz 6 ok gömleğini çıkarmıyoruz. Bu AKP dönemindeki bir tartışmaya da atıfta bulunuyor. Hatta ateşten gömlek giyiyoruz. Partinin kurulduğu gün yüksek düzeyde bir Kemalist sembolizmde söz konusu oldu. Yani burada şu aralar şu mesaj veriliyor. Yeni parti aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o köklerinden, kuruluş felsefesinden, eski ruhundan kopmadı. Şimdi bunu demek başka bir şey, bunu somut olarak göstermek başka bir şey. Yani Önder Sav gibi isimlerin ekrana çıkıp, mesela Önder Sav bir yazılı açıklamayla da istifa edebilirdi değil mi Deniz Hanım? Onun yerine mecliste basın toplantısı düzenledi. Yanında milletvekillerini alarak, yani görerek insanlar beni görsün de istedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini, kültürünü temsil eden bir kişinin oradan istifa ederek yeni partiye geçmesi ve ailesiyle birlikte, bu arada bu geçişte söz konusu oluyor. Yeni partinin işte bu kendisine yönelik eleştirileri karşılaması bakımından da önemli. Ama burada da başka bir sorun oluyor. Hani çok da lafı dağıtmayayım, uzatmayayım. Şunu söyleyeyim sadece. Hani bu yeni partinin nesi yeni gibi bir şey de söyleniyor. Yani parti programı, parti tüzüğü, yani şu bakımdan yeni parti açısından önemli tabii. Önder Sav bile CHP'den istifa ediyorsa demek ki herkes istifa edebilir CHP'den. 70 yıldır partide olan bir kişi. Ama yeni partinde bir yenilik iddiası var ya. Yani Önder Sav'la işte partinin işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne savunuluyor, ne konuşuluyorsa aynısının yeni partide aynı isimlerle konuşuluyor olması bu yeni partinin yenilik iddiasını da bir biçimde gölge düşürüyor ya da tartışmayı açmakta.
4: Kemal Bey, tekrar hoş geldiniz. Siz geldiniz. Bu sefer Rüstem Bey'le irtibatı kaybettik. Dolayısıyla sizinle devam edeyim. Şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün Önder Sav'ın istifa etmiş olması ve aslında sembolik isimlerin istifa ediyor olmasının anlamını konuşuyoruz. Ne dersiniz? Parti açısından önemli bir isimdi.
5: Öncelikle izleyicilerden özür dilerim. Bulunduğum yerde elektrikler kesildiği için o yüzden yayından düşmüş oldum. Şimdi son kongrede zaten CHP'nin önemli isimleri Özgür Özel'e destek vermişti. Yani Murat Karayalçın gibi, işte rahmetli Onur Öğmen gibi isimler. Dolayısıyla bunların yeni parti... Efendim?
4: Altan Öğmen...
5: Altan Öğmen, affedersiniz. Evet. Bunların yeni partiye katılmasını ben hani büyük bir sürpriz olarak görmüyorum. Aynı zamanda hani Önder Sav kadar yaşlı olmasa da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan, yine Cumhuriyet Halk Partisi için çok eski, çok uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan isimler de var. Hani buradan bunu yarıştıracaksak böyle bir şey de çıkabilir ama bir gerçek var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir deprem yaşanıyor ve büyük bir değişim yaşanıyor. Dolayısıyla yeni parti sembol isimleri bünyesine kattığında bence asıl soru ve ikinci sormamız gereken kritik soru şu: CHP'nin kemik seçmeni ne yapacak? Yani 13 seçim kaybetmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekten vazgeçmeyen bir kitle var orada. Bu zannediyorum Türk siyasetinde çok az rastlanan bir şeydir. Bu kitle Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini, ruhunu çok özümsemiş ve hiçbir yere gitmeyen bir kitle. Acaba bu kitle ne olacak? Şu ana kadar yapılmış anketleri ben doğrusu çok sağlıklı bulmuyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yüksek gösteren ya da İyi Parti'yi yüksek, yeni partiyi yüksek gösteren anketleri doğru bulmuyorum. Ama şimdiden sonra, yani yeni partinin logosu belli oldu, lideri belli oldu, vitrindeki isimler belli oldu, tablo aşağı yukarı belli oldu ve şimdiden sonra yapılacak anketleri biraz daha anlamlı buluyorum. Şimdi Özgür Özel tabii ki daha güçlü gözüküyor. Tabanda daha, etrafında daha büyük bir kitle, birleşme var. Ama ne kadarını götürecek, CHP'den ne kadar oy sökecek, bunu henüz tam kestiremiyoruz. Çünkü süre ilerledikçe, dikkat ediniz, süre ilerledikçe yeni partiye olan ilginin artıp artmadığını tam kestiremiyorum şahsen. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Çünkü Ekrem İmamoğlu ilk gözaltına alındığında gösterilen tepkiler, kamuoyundaki araştırmalarındaki Ekrem İmamoğlu'na olan ilgi zaman geçtikçe düştü. Yani onun mağdur olduğuna, AK Parti tarafından mağdur edildiğine inanan insan sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklediği kadar olmadı. Öyle olsaydı oylarda büyük bir, anketlerde büyük bir fırlama, büyük bir yukarıya doğru çıkış görürdük. Onu yaşamadık biz. Şimdi süre ilerledikçe ve Ankara'da şunu da öğrendim ben bu arada. Yani seçimler beklediğimiz gibi 2027 yılında olmayabilir. 2028'e kalabilir. Çünkü AK Parti'nin içerisindeki bir grup Cumhurbaşkanımızın aday olması halinde bile biz 2027'de seçim yapmak zorunda değiliz. Normal seçimden bir hafta önce, bir ay önce de seçim yapsak bu erken seçime girer, Cumhurbaşkanı aday olur fikrini savunmaya başladılar. Dolayısıyla bu kadar süre içerisinde yeni parti ana muhalefet görevini sayısal olarak almış durumda ama oy olarak da anketlerde ve seçmenlerde ilgi merkezi olarak da alacak mı almayacak mı, bu biraz süreyi gösterecek. Ekrem İmamoğlu ilk gözaltına alındığında bunun kesin bir zaferle sonuçlanacağını iddia ediyorlardı, hatırlayınız. Yani Türk seçmeninin mağduru olan ilgisinden ve desteğinden dolayı, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetenler de vardı. O da hapse girdi, sonra iktidar oldu diye. Sonra zamanla bu ikisinin birbirine benzemediğini, aynı pozisyon olmadığı anlaşıldıkça oylar düşüyor, ilgi düşüyor. Şimdi böyle bir tablo şundan değişebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti olan muhalefeti, AK Parti'nin yeni parti olan muhalefeti gibi değildir. Anlatabildim mi? Yani içeriden bir muhalefettir. İçeriden bir söz kendi seçmenini, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, CHP'nin toplam seçmenini daha fazla etkiler. AK Partili birisi Özgür Özel'i yolsuzlukla, ne bileyim, Uşak Belediyesi'ni bahane ederek suçlaması başka bir konudur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin bir üyesinin, bir yöneticisinin bu suçlamayı yapması başka bir etki yaratabilir. Bu iç muhalefet benim kanaatimce her iki partinin önümüzdeki dönem en önemli gündem maddesi olacak. Armağan Bey'in demin söylediği, yani gündemlerinde belediyeleri olan operasyon yok meselesi de biraz böyledir. Yani burayı daha çok önemsiyorlar. Parti içerisindeki, iki parti arasındaki çekişme ve kavga önümüzdeki günlerde zannediyorum AK Parti'ye çok fazla iş düşmeyecek. Kendi aralarındaki bu tartışmalar, bu kavgalar birbirlerini örseleyerek sürecektir. Bu da oyların düşmesine, ilginin azalmasına neden olacaktır.
4: Rüstem Bey, sizden de bir yorum alayım. Sonrasında artık yavaş yavaş terörsüz Türkiye sürecine bir hızlıca geçeyim istiyorum.
2: Şimdi efendim, baktınız, eğer Sayın Önder Sav'ın istifasını sorduysanız, şimdi Önder Sav yani yaşı dolayısıyla da belki aktif siyasette değil. Fakat bazı kurumların, işte partilerin vesaire, işte hafızası denebilecek ya da onun özdeşleşmiş denebilecek kişiler vardır. İşte 70 yıllık üyelikten söz ediliyor. Fakat bunun birçoğu aktif siyasette geçen bir süreçtir. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa getirilmesinde aktif rol oynadığı da biliniyor. Onun dışında bir de hukukçu kimliği vardır. Bunlar unutuldu belki. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nı yaptı Önder Sav. Sanırım iki dönem de olabilir. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde önemli bir isim. Önder Sav'ın bu tür açıklamalar yaparak ayrılmış olması tabii ki şu anki mevcut Kılıçdaroğlu yönetimi açısından olumsuz bir durum diye değerlendiriyorum. Fakat şu, bence bu yargı süreci, yani Eylül ayında karar çıkabilir deniyor. Yani ben Yargıtay'dan farklı bir karar çıkacağını bekleyenlerden biriyim. Dolayısıyla belki Eylül ayından sonra farklı şeyler konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Yani bu ilk derece mahkemelerin
4: verdiği karar... Evet, ben de anlayamadım onu.
2: Efendim?
4: Farklı karardan kastımız nedir?
2: Mutlak mutlanı kaldıracağını düşünüyorum. Yani Yargıtay'ın farklı karar derken... bu da çünkü şey, yani bütün okumalar, gözlemler, değerlendirmelerim benim de, birçok hukukçunun da, yani öyle birkaç kişinin, ben şu kadar şuna para verildi, buna bu kadar para verildiğiyle çok şey karar çıkacak durumda değil. Ama şeyde de o konuda Armağan Bey'e çok katılmıyorum. Bir ayrı parti yönünde gitme gibi bir karar var görülüyor. Yani gerek İmamoğlu'nda gerek Sayın Özel grubunda da yani yeni partiyi belki yaşatabilirler diye düşünüyorum. Tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmeyebilirler. Ama o zaman da farklı tartışmalar olur. Ama şey olarak bir hukukun bu meselenin dışına çıkması gerekir. Yani yargıların hızla karar vererek yargı yoluyla siyasetin belirlenmesi vesairesinden bir uzaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Yeni partinin varlığını sürdürmesi de şu anki oluşan kurucu kadrodan çok ilk kurultayında nasıl bir yapının ortaya çıkacağıyla bence görülmüş olacak. Yani şu anki kamuoyu yoklamaları da çok bence sağlıklı değil. Fakat şu yani yeni kelimesi de aslında çok yeni bir şey

0: toplumu etkileyebilecek aslında bir liderliği vardı. Ama onun bu şekilde yürümediği görüldü. Çünkü ayrıldığı partiden farkını çok ortaya koyamadı şey
1: Evet.
0: olarak. Yani
1: Zaten
0: AK
1: en büyük
0: Parti'den.
1: riski herhalde budur. Herkesi de aynı şeyin altını çiziyor.
0: Yani aynı şeyi onun için söylemek istiyorum. Bu yeni
1: Peki.
0: parti de ayrıldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni parti olarak çıktığı zaman bir farkını ortaya koymalı. O tarihsel kimlikten kopmayarak Türkiye'nin önüne nasıl bir politika koyduğunu ve burada da bir vizyon çizebilir, yeni kadrolara çizebilirse kalıcı olacağını düşünüyorum.
1: Peki, biz noktalayalım. İyi akşamlar.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da rüzgar kuvvetli. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de yine fırtına var. Sıcaklık 34-37 derecelerde. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Antalya'da 39 derece. Karadeniz'de Giresun-Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece.
0: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeş ilçesindeki yangınsa ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü.
1: Helikopterden kaydedilen görüntüler yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Çine ilçesindeki yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Çin'deki yangın dün saat 15 sıralarında Kavşıt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa süre içinde geniş alana yayıldı. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekiplere hava kararına kadar 4 helikopter, 2 uçakla destek verildi. Alevlerin ulaştığı Kavşıt Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar gördü. Kavşıt ve Mutaflar Dutoluk mahalleleri arasındaki bazı yayla evlerinin tahliyesine karar verildi.
2: Yangınların en alevli olduğu yere gittim. Baktım ki orada bir hayvan mahsur kalmış. Direkt koştum. Bağlıydı, çözdüm.

0: kovaladım. Güvenli alana doğru ilerledi. O şekilde kurtardım hayvanı.
1: Balıkesir'in Gömeç ilçesi de alevlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü kentler arasında. Yangının ikinci gününde alevler Ayvalık ilçesi yönünde ilerledi. Ayvalık'a bağlı Kırsal Hacı Veliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
2: Ne olur ne olmaz diye tahliye ediliyor. Nereye gideceksiniz siz?
3: Bilmiyorum bakalım. Oğlan da gelemiyor bırakıp. Evin yanından toparlıyor herhalde. Islıyormuş. Gelecek ama onu bekliyoruz. Burada okulun yanında bekleyin bizi.
2: Çok zor. Çok da sizi yormak istemiyorum ama biraz duygulandınız herhalde. Artık daraldınız. Neler kötü, yaşadınız?
4: Kötü biraz. Ne oğlum, Allah yardımcımız olsun.
1: Akşam saatlerinden itibaren hava müdahalesi durdu. Yangının köylere ulaşmaması için önlemler artırıldı. Kritik noktalara ekipler konuşlandırıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.
2: Bayyüzü köyüne şu an oldukça yakın bir noktadayız. Köyün girişine yaklaşık 250-250 metrelik bir mesafe var. Artık hava karardı. Helikopterlerin, uçakların sorti yapma şansı yok. Sahada çalışan ekipler tamamen alevlerle baş başa. Biz de şu an Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber o dik yamaçların hemen yanı başındayız. Alevler halen etkili, geniş bir alana yayılmış vaziyette. İşte yangının köye ulaşmaması için, yerleşim yerlerinin ulaşmaması için tüm çabalar seferber edildi.
1: Muğla'da Seydi Kemer'in ardından Fethiye'den de sevindiren haber geldi. Dün sabah saatlerine başlayan yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlenmişti. Seydi Kemer'deki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Saatler süren uğraşlar sonunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları akşama kadar devam etti.
5: Her yer tutan yerler var ama buradaki artık soğutma çalışmaların geniş bir alana yayıldığını vurgulayalım ki 4 ayrı noktadaydı ve geriye kalan görüntü işte kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Tabii burada son duman sönene kadar, son duman yok olana kadar buradaki yangınla ilgili ekiplerin bekleyişi bu saatten itibaren sürecek.
1: Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangında yerleşim yerlerine yaklaşmış, Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde bazı evler tahliye edilmişti. Akşam saatlerinden itibaren iyi haberler geldi. Dün başlayan yangın büyük oranda kontrol altında. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
6: Muğla Seydi Kemer bu yılın şu ana kadarki en büyük yangınlarından biriyle mücadele etti. Alevlerin sardığı Çatak köyünde evler yandı, hayvanlar telef oldu. Köye geri dönenler karşılarında küle dönmüş evlerini ve telef olmuş hayvanlarını buldu.
7: Hem orman yandı hem de evler, araçlar, zeytinlikler. Seydi Kemer'de yangın sırasında evlerinden tahliye edilenler döndüklerinde bu manzarayla karşılaştı.
8: Bütün eşyalarım içeri doluydu zaten, komple yandı.
5: Yangın tehlikesinin geçmesinin ardından vatandaşlar yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı. Çatak'ta da durum böyle. Hemen arkamda görmüş olduğunuz ev tamamen yanmış durumda. Dün bu evin içerisinde birileri yaşıyordu. Arkamda ise ahır, kümes görünüyor ve burada da bulunan hayvanlar o hengamede yanarak telef oldular.
8: Karşılaştığımız manzara şu evin etrafları komple kül olmuş, yanmış. Evet. Evim yandı bir. Ahır var, ahır yandı. Buğdaylarım yandı, şunum yandı, bunun yandı, tavuklarım yandı komple. Biz yani elbisemizle şu anda kaldık yani.
9: Yangın şuradan karşı taraftan geldi. Yangını alma şansımız yoktu. Biz de evleri tahliye etmek zorunda kaldık. Hasar kendimize yok ama babamın evi.
10: Arazilerde nasıl hasar? Tarım arazilerinde
9: var bayağı bir var. Hayvanlar telef oldu.
7: Çatak köyünde felaketi yaşayanlar evsiz kaldı. Hayvanlarını ve satmak için depoladıkları ürünlerini de yangında kaybettiler.
11: Şu karşıdan geliyordu, jandarma çıkardı koyunları falan dedim, saldırmadı. Aha. Hepsi yanmış.
12: Alevlerin ne zaman geldiğini bilemedik ve burası benim ablamın evi. İçeride 3 tonun üzerinde zeytinyağımız vardı ablamın. Onları satamamıştık. Hepsi burada, neyi varsa hepsi yandı.
7: Yaklaşık 5000 hektardan fazla alanda etkili olan yangından geriye simsiyah bir örtü kaldı.
5: Kameraman arkadaşım Burak Uygun'la birlikte yüksek bir tepeye çıktık ve yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını gördük. Şu anda gördüğünüz yer aslında Seydi Kemer'in merkezi ve o bölgede yoğun olarak başlayan yangının ne kadar geniş bir alanı etkilediğini buradan net bir şekilde görmek mümkün.
13: İki kişi yazmışız.
2: Evet.
7: Yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri köyleri tek tek dolaşarak vatandaşın kayıplarını kayda geçirdi.
6: Türkiye genelinde orman yangınlarına müdahale Ankara'daki merkezden koordine ediliyor. Yangın bölgelerindeki duruma göre ekiplere helikopter ve uçakların sevki sağlanıyor ve merkezdeki risk haritasında da önlem alınıyor.
14: Orman yangınları Ankara'da bu merkezden koordine ediliyor. Özellikle İHA'lardan sağlanan görüntüler üzerinden analizler yapılıyor ve bölgedeki riskler ortaya konuluyor. Sahadaki ekiplerin de hangi bölgede ne kadarlık bir müdahale yapması gerektiğine ilişkin yönlendirmeler yine buradan yapılıyor. Özellikle halihazırda devam eden Fethiye ve Alanya yangınları Aksungur tarafından görüntüleniyor. Görüntüleme sistemiyle 200 kilometre öteden yangın tespiti yapılabiliyor. 3,5 milyon hektar alanda eş zamanlı olarak taranabiliyor. Halihazırda devam eden yangınların listesi burada var ve yine bölgeye sevk edilen ekiplerin listesi de hemen yanında yer alıyor. Helikopter sayıları ve uçak sayıları listeleniyor ve bunların sevkiyatları, oradaki durumuyla ilgili de yine buradaki analizler doğrultusunda yönlendirmeler yapılıyor. Bir diğer önemli harita da risk haritası. Risk haritasında da pek çok parametre var ama bunlardan en önemlileri sıcaklık, rüzgar ve rüzgar hızı ve nem. Bunlar ölçülerek Türkiye'deki riskli yangının çıkabileceği alanlar işaretleniyor. Özellikle kırmızı ile işaretli alanlar %70 ve %80, yani müdahale edilmesi gereken alanlar olarak öne çıkıyor. Şimdi Akdeniz'de nispeten Ege'ye göre daha iyi bir durum var ama yangın çıkma riski özellikle İzmir ve kuzeye doğru Balıkesir ve Çanakkale'de oldukça yüksek. Risk analizleri bu harita üzerinden değerlendirilerek yineleyelim ekiplere bu yönde bilgiler veriliyor ve yangının çıkabilme ihtimali üzerinden de önlemler alınıyor. Burası oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölgedeki ekiplerle koordinasyonun sağlanması için de oldukça kritik bir bölge. Buradaki durumu da aktarmaya devam edeceğiz.
6: Gazze'nin yönetimi için ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planıyla kurulan barış kurulu Hamas'la anlaşmaya vardı. Trump, Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in de Gazze'den çekileceğini açıkladı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
15: Gazze'nin yönetimine ilişkin uzun süredir Mısır'da görüşmeler yürütülüyordu. İlerleme sağlandığına ilişkin son günlerde haberler gelmişti. Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump bugün barış kurulu Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Bu kalıcı barış ve güvenlik yolunda atılmış son derece önemli bir adım ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın Gazze'nin Filistin halkına yardım etmek amacıyla barış kuruluyla yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olarak değerlendirdi. Trump aynı zamanda İsrail'de hak ettiği güvenliğe kavuşacak ifadesini kullandı. Gazze artık terör saldırıları için bir üst olarak kullanılmayacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında anlaşmanın dikkatle yapılandırılmış aşamalar halinde hayata geçirileceğini belirtti. Silahsızlanmanın tamamlandıkça İsrail güçlerinin geri çekileceğini söyledi. Uluslararası İstikrar Gücü yeni kurulacak Filistin Polis Teşkilatı ile birlikte Gazze'nin hem sakinleri hem de komşuları için güvenli olmasını sağlama sorumluluğunu üstlenecek ifadesini kullandı. Bütün bu süreç içerisinde de arabuluculuk çabalarından dolayı Mısır, Katar ve Türkiye'ye de teşekkür etti ABD Başkanı Donald Trump. Süreç içerisinde İsrail'in bazı itirazları olmuştu. Özellikle Hamas'ın tamamen silahsızlanmasını talep etmişti İsrail. Buna Gazze'deki silahların çıkarılması ve Gazze şeridinin de tamamen silahtan arındırılmasını bir ön koşul olarak öne sürmüştü süreç içerisinde. Hatta 15 maddelik bu belgede de tartışılan, görüşülen belgenin de İsrail'in taleplerine yeterli cevap vermediğini söylemişti. Amerikalı yetkililer ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra basın mensuplarının bu sürece ilişkin ve varılan anlaşmaya ilişkin sorularını cevapladı. Amerikalı yetkililer Hamas'ın silahsızlanma planının önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş yürürlüğe gireceğini, uygulanmaya başlayacağını söyledi. İsrail'le yakın koordinasyon içerisinde bu süreç yürütülüyor dedi. Amerikalı yetkililer İsrail'in Hamas'ın silahsızlanma konusuna şüpheyle baktığını da söyledi. Hatta İran'ın Hamas'ı anlaşmayı kabul etmemesi konusunda ikna etmeye çalıştığı ama Amerika'nın bunun üstesinden gelmeyi başardığını da belirtti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikalı yetkililer, şunu da altını çizelim, hem Barış Kurulu'nda yer alan yetkililer hem de Amerikalı yetkililer tekrar tekrar bu sürecin zaman alacağının da altını çizdi. Barış Kurulu'nda yer alan bir yetkili de Gazze'deki bütün askeri faaliyetin bu planın uygulanması kapsamında sona ermesi gerektiğinin altını çizdi ve iki hafta içerisinde de karşılanması gereken koşullarında yayınlanacağını söyledi. İsrail'in çekilme sürecinin son şekli verilecek bir takvime göre de, takvim kapsamında da aşamalı şekilde yapılacağının altını çizdi Barış Kurulu'ndaki bir yetkili. Anladığımız kadarıyla söz konusu anlaşma bir ilke etrafında şekillenmiş ve inşa edilmiş durumda. Bir yönetim, bir hükümet, tek bir legal sistem ve Gazze'de de tek bir meşru güvenlik otoritesi ilkesi etrafında şekilleniyor gibi görünüyor.
6: Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avun'la Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
13: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz.
7: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Ankara'nın desteğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avun'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli mesajlar verdi.
13: İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
7: Lübnan-İsrail sınırı boyunca çatışmaların sonlandırılmasını izlemek ve insani yardım erişimini sağlamak için oluşturulan Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'nün görev süresi bu yıl sonunda sona erecek. Erdoğan yeni dönemde talep edilmesi durumunda Türkiye'nin bölge güvenliğine katkı vermek için çalışabileceğini söyledi.
13: Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
6: İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine hedef almaya devam ediyor. Son olarak Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'ne kamikaze dronlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya dair açıklama İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden geldi. Saldırının daha önce hayatını kaybeden İran Hava Kuvvetleri pilotu Tuğgeneral Mecid Kazimi'nin ölümüne misilleme amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. İran ordusuna ait kamikaze İHA'ların Bahreyn'deki ABD'ye ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün elektrik jeneratörleri, seyir sefer sistemi, idari ve lojistik binaları hedef aldığı iddia edildi. Saldırıda üssün harekat ve lojistik kapasitesinin zarar gördüğü öne sürüldü. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti ve meclis yönetiminin ardından şimdi tüm dikkatini Türkiye örgütlenmesine çevirdi. 44 milletvekiliyle yoluna devam eden CHP ise 25 milletvekilinin katıldığı seçimle meclisteki yeni grup yönetimini belirledi. Bu arada 70 yıllık CHP'li Önder Sav da CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı.
16: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
7: CHP'nin simge isimlerindendi. 1956 yılında gençlik kollarında siyasete başladığı CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. Önder Sav yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni partide örgütlenme çalışması da sürüyor. Yeni partinin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, önümüzdeki hafta sonu itibariyle 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız dedi. Doğu ve Güneydoğu örgütlenmesi için yeni parti milletvekillerinden oluşan heyetlerin bölgeye giderek hazırlayacağı rapor beklenecek. Yeni parti bağış kampanyası da başlattı.
17: Birkaç saat sonra ilgili genel başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
7: Mecliste 44 milletvekiliyle temsil edilen CHP ise meclis grup yönetimini belirlemek için toplandı. Ancak toplantıya 25 milletvekili katıldı. Yönetimi eleştiren ve bir bildiri hazırlığında olduğu belirtilen Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin toplantıya katılmaması dikkat çekti.
18: Herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler.
7: CHP'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste ilk grup toplantısını salı günü gerçekleştirecek.
6: Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltında. 42 belediye yöneticisi ve 13 şirket yetkilisi de emniyette sorguda.
7: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
19: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
7: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ihaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 42'si Etimesgut Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri. 13'ü ise şirket yetkilisi. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları ve CİMER'e yapılan başvurular incelendi. Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları da dosyada. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye binasıyla birlikte 9 ilde 56 konut, 15 iş yeri, 41 araçla arama yapıldı.
20: Etimesgut Belediye binasındaki arama çalışmaları tamamlandı. Polisler topladıkları delilleri şu anda belediye binasından çıkartıyorlar.
7: Şüphelilerin Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
6: CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri başladı. Şüphelilere yönelik birçok suçlama var.
7: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 6 şüphelinin polis sorgusu başladı. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi olan Kent AŞ'deki bazı çalışanların kurdukları kriptolu iletişim ağı üzerinden usulsüz ruhsat süreçlerini koordine ettikleri de iddialar arasında. Gözaltındaki belediye başkanı Sinem Dedetaş avukatı aracılığıyla bir mektup paylaştı. Yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında dedi. Şüphelilerin emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
6: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, rüşvet ve yolsuzluğun da parti kapatma nedenlerinden biri olması gerektiğini söyledi. Yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Parti kapatma nedenlerinin anayasanın 68 ve 69. maddelerinde düzenlendiğini hatırlattı. Parti üyelerinin anayasaya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesinin ve suç işlemeyi teşvik etmenin kapatma nedenlerinden olduğunu hatırlattı. Siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede, yasanın kısa sürede meclise sunulması bekleniyor. Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama var.
0: Çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
7: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme de sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, yeni dönemde silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle sonuna kadar açılacaktır dedi.
0: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
7: Kurtulmuş, mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kürsüdeydi.
21: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
7: Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef, meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla verilecek. Kanun teklifinin kısa sürede meclise sunulması bekleniyor.
6: Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Küçük gözaltına alındı. Cem Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de pakette yer alıyor.
1: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe girdiği bu tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa, yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik de düzenlemeleri içeriyor. Buna göre, hukuk mahkemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. Ev duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek, ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık arttırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek.
6: En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırıldı. Daha önce 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Yasayla ayrıca bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunda olan yetkiler siber güvenlik başkanlığına devredildi. Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan PTT yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda PTT personeline hak kaybı olmadan idari hizmet sözleşmesi önerilecek. Kabul etmeyenler devlet personeli havuzuna gönderilecek. İlk kez ehliyet alanlarla ehliyeti iptal edilerek tekrar almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Aday sürücüler 0,2 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanırsa 75 puan ceza alanın drift ve makas trafik güvenliğini tehlikeye atan hareketler yapanın da belgesi iptal edilecek. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içinde barındıran yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla daha önce aftan yararlanmayan öğrencilere af hakkı getiriliyor.
1: 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencilere yeni hak verilecek. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise terhislerini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek. Öğrenci affı ve yüksek öğretim ilişkin düzenlemeleri de içerisinde barındıran yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla tez sahtekarlıklarına karşı para ve ilişik kesme cezaları getiriliyor. Buna göre akademik çalışmalarını başkalarına yaptıranlar üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak. Bu yolla kazanılan akademik derece ve unvanlar geri alınacak. Yayın ve çalışmaları ücretli ya da ücretsiz olarak başkaları adına yapanlara 5.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası verilecek. Yasayla ayrıca emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılacak. Vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesi yapılacak. Genel kurulda verilen önergeyle yüksek öğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanlarına yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin madde ise teklif metninden çıkarıldı.
6: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 10 şüphelinin sorgusu sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncel Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan iş insanı Hüseyin Başaran'ın da emniyetteki ifadesi çıktı. Başaran gayrimenkulleri devretmesine rağmen Haluk Levent'in kendisine ödeme yapmadığını öne sürdü. Aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurmuştu. Mali ve ticari ilişkilerin incelendiği soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren ve gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent'e devrettiği taşınmazların kısa süre içinde başka kişi ve şirketlere devredildiğini, üzerlerine yüksek tutarlı ipotekler konulduğunu anlattı, kendisinin mağdur edildiğini savundu.
3: Haluk Levent, yurt dışından gelecek fonlarla ödemeleri yapacağını söyleyerek Şubat ayından Nisan sonuna kadar Benden 22 taşınmaz aldı. Taşınmazların tamamı Yeliskaya'ya devredildi. Toplam 2 milyar 298 milyon satış yaptım ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon lira ödeme aldım.
7: 2023'te konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan, aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişi tutuklandı. 6 kişi de adli kontrole serbest kaldı. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur dahil 28 şüpheli tutuklanmıştı.
6: 2021 yılında katıldığı MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla da ismini duyuran Şef Eren Kaşıkçı İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
4: Eren Kaşıkçı MasterChef 2021.
1: ...37 yaşındaydı. Türkiye'nin 2021 MasterChef şampiyonuydu. Türkiye onu yaptığı fast food yemekleriyle tanıdı. Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulundu.
8: Ekmeğinin peşinde gel.
1: Kaşıkçı evinde bir arkadaşı hareketsiz halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak genç şef hayatını kaybetmişti.
16: Lezzet baba.
1: Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kesin sonuç raporla ortaya çıkacak. Ancak kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Eren Kaşıkçı'nın ilaçlarına uzanmaya çalışırken vefat ettiği de gelen bilgiler arasında. Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca 2 gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.
22: Nasıl Maya?
23: İyi.
22: İyi. Lezzet baba?
23: Lezzet.
1: Kaşıkçı için MasterChef yarışmasını şefleri de sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu duydukları üzüntüyü paylaştı.
24: Eren gülüşü var ya çok bambaşka ya.
25: Eyvallah, eyvallah.
1: Kaşıkçı için Sancaktepe Yeni Doğan Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri ailesi kabul etti. Sevenleri ve çalışma arkadaşları onu yalnız bırakmadı.
26: Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Acımız büyük. Kardeşimizi kaybettik. Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu. Kardeşimin çok güzel bir sözü vardı. Allah var, gam yok. Bu sözle uğurlamak istiyorum.
27: İnsanlara fayda sağlamaya çalışan biriydi. Yaptığı işin dışında gerek ticari olarak gerek insani olarak her şartta da insan kalan bir insandı.
1: Kaşıkçı'nın cenazesi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a götürüldü.
6: Şanlıurfa'da jandarma kılığına giren soyguncular altın sevkiyatı yapan aracı durdurdu. İçindeki 3 kişiyi bıçakla yaralayıp ters kelepçeyle yol kenarına bıraktı. Daha sonra 13 kilo altın ve 2 milyon lirayla kayıplara karıştılar. JASAT 7 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Çalınan altın ve para ise aranıyor.
7: Jandarma üniforması giydiler. Sözde kontrol noktası oluşturdular. Altın sevkiyatı yapan aracı durdurup 13 kilo altın ve 2 milyon lira gasp ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. Jandarma üniforması giyen şüphelilerin hedefinde kuyumculara altın sevkiyatı yapan otomobil vardı. Bunun için sahte kontrol noktası oluşturdular. Daha sonra havaya ateş açarak aracı durdurdular. İçindeki 3 kişiyi indirdikten sonra arama yaptılar. Bu sırada durumdan şüphelenen 3 kişiyle zanlılar arasında tartışma çıktı. Olay büyüdü, kavgaya dönüştü. Soyguncular 3 kişiyi de bıçakladı. Ters kelepçe yaptıkları yaralıları yol kenarına bıraktılar. Ardından araçtaki 13 kilo altın ve 2 milyon lira nakit parayı alıp kayıplara karıştılar. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi. JASAT teknik ve fiziki takip sonucu 4 saat içinde şüphelilerin kimliğini tespit etti. Mardin İl Merkezi ve Kızıltepe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı. Çalınan altın ve para ise aranıyor.
6: Trafikte seyir halinde başlayan, daha sonra araçtan inerek devam eden kavgalar geçen yıla göre yarı yarıya azaldı. Bu yıl Şubat-Temmuz ayları arasında polis bölgesinde 2328 olay meydana geldi. Geçen yıl bu dönemde bu sayı 5000'e yakındı.
7: Trafikte şiddet, tehdit ve hakaret olayları geçen yıl oranla %52 azaldı. 27 Şubat-28 Temmuz 2025 tarihlerinde polis sorumluluk bölgesinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçları kapsayan toplam 4806 asayiş olayı gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde polis sorumluluk bölgesinde aynı suçu işleme sayısı 2328'e geriledi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 166 olay tespit edildi. Failler hakkında cezai işlem uygulandı. Trafik cezalarını artıran, saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası getiren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeler sahada etkisini gösterdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla sahada denetimler arttı. Yeni önlemler sayesinde trafikte yaşanan asayiş olaylarında düşüş yaşandı. Emniyet bölgelerinde 2025 ve 2026 verileri kıyaslandığında trafikte araçtan inerek şiddete başvuranların sayısının yarı yarıya azaldığı görüldü. İçişleri Bakanlığı trafikte zorbalık ve şehir eşkıyalığı boyutuna varan tüm eylemlere karşı sıfır tolerans ilkesiyle denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.
6: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci başladı. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebilecek. Süreç 10 Ağustos'ta tamamlanacak. Peki adaylar tercih listesini oluştururken nelere dikkat etmeli ve ideal liste nasıl yapılmalı?
7: Sonuçlar açıklandı. Tercih dönemi başladı. Üniversiteli olmak isteyenlerin okul ve bölüm araştırmaları sürüyor. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebiliyor.
2: Çocuk tıpa gitti, sonuç itibariyle doktor olacak. Hukuka gitti, sonuç itibariyle avukat olacak. Veterinerliğe gitti, veteriner hekim olacak. Öğrenci Kars'ta da, Ağrı'da da tıp fakültesi bitirdiğinde doktor unvanıyla hayatına devam edecek. Üniversitenin ve şehrin önemli olduğu noktalar nedir? Mühendislikler, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dediğimiz alanlarda ise artık üniversite ve şehir faktörü ön plana çıkıyor. Çünkü çocuklar ne kadar büyük şehirlere giderlerse, ne kadar iyi üniversitelerde eğitim alırlarsa, işte o zaman tercihimiz neyden yana olması gerekiyor? Üniversiteden ve şehirden yana olması gerekiyor.
7: Tercih listesinde puanın değil, başarı sıralamasının dikkate alınması gerekiyor.
2: Örneğin öğrenci 130 binde, 200 binlik, 210 binlik yerlerde aşağıda mutlaka yer alması gerekir ki kafamız rahat olsun. Listede yani 3 unsuru biz istiyoruz. Kendi sıralamasından önde yerler, kendi sıralamasının civarı olan yerler, bir de garanti almak için mümkün mertebe aşağıda olan yerleri oluşturduğunda aslında liste teknik açıdan sağlıklı bir şekilde oluşuyor.
7: Üniversitelerde 805.747 kontenjan var. Ön lisans programlarına 371.476, lisans programlarına 407.080 kontenjan ayrıldı. Tercih süresi 10 Ağustos'a kadar sürecek.
6: Kiralar satılık konut fiyatlarına göre daha hızlı artıyor. Bu da yatırımın geri dönüş süresini kısaltıyor. En avantajlı iller şu an Ankara ve Şanlıurfa, en uzun süre ise Muğla'da.
7: Satılık piyasası durgun, kiralık piyasası hareketli. Konutta yatırım geri dönüş süresi kısalıyor. Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde son 5 yılda amortisman süresi 13 yıla indi. İstanbul'da 2 yıl önce 15 yıl olan süre 2026'da 12 yıla düştü. En çok konut satılan 30 ilin 25'inde süreç alıcı lehine döndü. Konut yatırım için en avantajlı iller Ankara ve Şanlıurfa olarak öne çıkıyor. Bu illerde kiralar satılık fiyatının üzerinde artıyor. Her iki ilde de kira gelirlerinin yatırımı karşılama süresi 11 yıl. En dezavantajlı il ise 18 yılla Muğla. Onu 17 yılla Balıkesir, Elazığ ve Aydın takip ediyor. Uzmanlar yatırım kararında tek kriterin amortisman süresi olmaması gerektiği konusunda ise uyarıyor. Sözleşme farkları nedeniyle yapılan hesapların her zaman tutmayabileceği ifade ediliyor.
6: İran savaşı faizlerin yükselmesine neden olduğu yıllık faiz kredide %50'nin vadeli mevduatta %40'ın üzerinde. Ekonomistler kısa vadede düşüş beklemiyor.
7: Kredi ve mevduat faizinde yüksek seyir sürüyor. Faizler yeni yıl itibariyle düşüşe geçmişti. Faiz Şubat ortasında kredide yıllık %40'a, kısa vadeli mevduatta %35 civarına inmişti. Ancak İran savaşı görünümü bozdu. Piyasa faizleri tekrar yükseldi.
5: Bütün bunların arka planındaki en önemli unsur da enflasyon. Enflasyonun da aslında bakarsanız arka tarafında da birçok sebep ve majör faktörler devrede. Tabii ki bunların en başında İran savaşının ve İran savaşına bağlı olarak oluşan petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatlarının yaratmış olduğu maliyet etkisi.
7: Şu an ihtiyaç kredisinde yıllık faiz %50'nin üzerinde, mevduat faizinde ise %40'tan fazla.
5: Global anlamda bir faiz arttırım beklentisinin oluştuğu bir dünyada da Türkiye'nin faizi düşürebilme beklentisi azaldıkça piyasaların bu noktadaki problemli algısı devam ediyor. Kısa vadede pek geçecek gibi gözükmüyor.
6: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Suriye'deydi. Başkent Şam'da gerçekleşen görüşmelerde iki ülke merkez bankaları arasındaki karşılıklı mevduat hesaplarının açılması konusunda anlaşmaya varıldı.
7: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Şam'da temaslarda bulundu. Bu 2010 yılından bu yana Merkez Bankası Başkanı düzeyinde Suriye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret. Şam'daki ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karahan, merkez bankalarımız arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının milletlerimizin ortak refahı ve ekonomik esenliği için sağlam bir temel sağlayacağına inanıyorum dedi. Karahan temaslarına Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'la görüşerek başladı. Ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile görüştü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Şam ziyareti kapsamında Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Saffet Raslan'la da görüştü. Görüşmede Türkiye ve Suriye Merkez Bankaları arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Merkez Bankaları arasındaki teknik ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi, Suriye Merkez Bankası'na teknik destek sağlanması, ülkeler arası ticari ve mali işlemlerin kolaylaştırılması da masadaydı. Karahan ve Raslan, Emevi Camii'nde bulunan Türk şehitlerinin kabirleriyle Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Karahan, Kasiyun Dağı'na da çıkarak bölgede hayata geçirilmesi planlanan turizm projesi hakkında bilgi aldı.
6: Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara ziyaretinde kalkınma yolu projesiyle ilgili anlaşma imzalanırken yaşananlar tartışma konusu olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Uraloğlu, teknik bir ayrıntı düzeltildi, başka bir görüş ayrılığı yok, ardından da imzaları attık dedi.
7: Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanlığındaki anlaşma imza törenindeki bu anlar soru işareti yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 anlaşma imzalanmayacak mıydı diye sormuş, daha sonra kalkınma yolu projesine ilişkin imzada atılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaşananlara açıklık getirdi.
9: İmza töreninin hemen arefesinde, hemen böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir öneriler oldu. Biz de makul karşıladık.
7: Uraloğlu 2027-2047 döneminde Türkiye genelinde yürütülecek araç muayene hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalkınma yolu anlaşmasına ilişkin taraflar arasında görüş ayrılığı olmadığını da söyledi.
9: Ya ne oluyor orada, imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı diye bazı soru işaretleri oldu ama hani biz netti. Özellikle altını çizmek istiyorum. burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Şüphe oluşmadığı gibi imzalar atılmış oldu.
7: Bakan Uraloğlu 1200 kilometrelik demiryolu, otoyolu kapsayan kalkınma yolu projesiyle Irak Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya ulaşım sağlanacağını söyledi. 4-5 yılda bitirilebileceğini ifade etti.
6: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Mitüleni deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah beyazlılar bir sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitüleni 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Maçın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen Mitülen öne geçmeye yaklaşsa da Danimarka temsilcisinin iki kez direğe takıldığı 45 dakikalık dilim 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci devreye Beşiktaş topa daha fazla hakim olarak başladı. Mitülen 53. dakikada Martin Erlik'in ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı. Devamında siyah beyazlılar rakip kalede baskıyı artırdı. 70. dakikada oyuna dahil olan Raşit Sa topla ilk buluşmasında fileleri sarsarak takımını öne geçirdi. 75. dakikada İlhan Fakılı'ya yapılan faulün ardından siyah beyazlılar penaltı kazandı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü beyaz noktadan hata yapmadı ve farkı 2'ye yükseltti. Kalan dilimde başka gol olmadı. İstanbul'da 1-0 kazanan Beşiktaş Danimarka'da da 2-0 galip geldi ve tur atladı.
10: Çok zor bir rakibe karşı iki maçta da yüksek seviyede performans sergiledik. Oyuncularım harika bir iş çıkardılar. Avrupa'da kolay maç yoktur. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
1: Beşiktaş'ın Avrupa'daki mücadelesi UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuyla sürecek. Siyah beyazlılar Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak. İtalyano'nun öğrencileri ilk maçı deplasmanda, ikinci karşılaşmayı ise Dolmabahçe'de oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf UEFA Avrupa Ligi yolundaki son adım olan playoff turuna yükselecek.
6: UEFA üyesi 55, CONCACAF'a üye 41 ülke federasyonu özelleştirme teklifini reddettiklerini açıkladı.
11: Gianni Infantino yeni yatırım planı FIFA Forward Enterprise'a yönelik eleştirilere yanıt verdi. FIFA Başkanı projenin henüz tasarı aşamasında olduğunu, yatırımcıların futbolun yönetimine müdahale edemeyeceğini vurguladı.
12: Bu bir teklif, demokratik ve ortak kararlara dayalı bir sürecin parçası. Her şeyden önce bir fırsat, ancak bir zorunluluk değil. Taraftarlar futbolun temel taşı olmaya devam edecek. FIFA futbolu hiçbir dış müdahale olmadan yönetecek.
11: FIFA Başkanı, Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası'nın FIFA bünyesinde kalacağını da vurguladı. Teklifin hayata geçmesi için FIFA Konseyi ile 211 üye federasyonun çoğunluğunun onayı gerekiyor. Kabul edilmesi halinde yeni şirket, FIFA'nın ticari faaliyetlerini ve organizasyonlarını tek çatı altında toplayacak. Şirketin sahibi FIFA olacak ve yönetim kontrolü de kurumda kalacak. Infantino, futbolun artan ticari gelirinin ihtiyaç duyulan bölgelere yeterince ulaşmadığı görüşünü yineledi.
12: Futbolun büyüyen ticari değerinin çok azı, buna göre en çok ihtiyaç duyan yerlere ulaşıyor. Bu projenin erkek, kadın ve gençler futbolunda dünyanın her köşesindeki potansiyeli ortaya çıkaracağına inanıyoruz.
11: Projeyle ilgili ilk eleştiriler Avrupa kıtasından geldi. UEFA ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham, futbol yönetiminin yatırımcılara açılamayacağını belirterek sert tepki gösterdi. FIFA'nın projesine Thrive Eternal şirketinin liderlik etmesi bekleniyor. Yatırım firması, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner tarafından kuruldu.
6: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'a önceki gün düzenlediği saldırıda hedef aldıkları Şii milislerin İran tarafından desteklendiği biliniyor. Bu milisler Haçlı Şabi olarak tanınıyor. Şimdi Haçlı Şabi ile ilgili hazırladığımız dosya haberi izleyelim. Saat başında buradayız.
7: Haçlı Şabi yani Halk Seferberlik Güçleri. Irak'ta faaliyet gösteriyor. Tartışmalı paramiliter bir güç. DAEŞ Daesh'in Musul'u ele geçirmesinden sonra 2014'te Şii din adamı Ayetullah el-Sistani'nin cihat çağrısı üzerine kuruldu. Başlangıçta Musul, Tikrit ve Anbar'da Daesh'e karşı direniş gösteremeyen Irak güvenlik güçlerine takviye olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak daha sonra mezhepçi bir yaklaşım sergilediği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Haçlı Şabi'nin bünyesinde 60 farklı grup bir araya getirilmişti. İçlerinde siyasi partiler ve dini grupların yanı sıra etnik azınlıklar da vardı. Haçlı Şabi içinde özellikle İran'ın desteklediği milis güçler dikkat çekiyor. Bu gruplar Irak'ın Necef şehrindeki Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani yerine Kum şehrindeki din adamlarına bağlıydı. Irak yerine İran'a öncelik verdikleri suçlamalarıyla sık sık karşı karşıya kaldılar. Haçlı Şabi bünyesindeki paramiliter güçler siyasi etkilerini de kullanarak ekonomik alanda güçlenme ve giderek zenginleşmekle suçlandı. Bu suçlamalar nedeniyle Haçlı Şabi'nin dağıtılması ve Irak ordusu bünyesine dahil edilmesi tartışmaları gündemdeki yerini hep korudu. Bu yöndeki yasalar Kasım 2016, Mart 2018 ve Temmuz 2019'da Irak Meclisi'nden geçti. Ama sahada uygulamaya konulamadı. İran'a bağlı milisler ülke içindeki güçlerini korudu. ...2024 verilerine göre Haçlı Şabi'nin 2014'te kurulmasından beri Irak bütçesinden aldığı pay 1,2 milyar dolardan 3,5 milyar dolara yükseldi. Haçlı Şabi üyelerinin sayısı da bu dönemde iki katına çıktı. 120 binden 238 bine yükseldi. Paramiliter grupların siyasete katılması Irak anayasasına göre yasak olsa da İran destekli birçok grup siyasi parti de kurdu. 2018 ve 2021 meclis seçimlerine katıldılar. Yerel yönetimlerde de etkin rol oynadılar. İran destekli gruplar 10 yılda medyadaki etkilerini de arttırdı. Hatta kendi televizyonlarını kurdu. Kendi kanalları olan gruplar arasında Ketaib Hizbullah, Esaip Ehli Hak ve El Nüceba Hareketi de bulunuyordu. Bu kanallarda Şii yanlısı bir yayın politikası izlenirken İran'ı eleştirmekten kaçınılıyordu. Haçlı Şabi içinde öne çıkan Ketaib Hizbullah örgütü Ebu Mehdi Mühendis'in liderliğinde 2007'de kuruldu. Kuruluşuna İran devrim muhafızları yardımcı oldu. ABD önderliğindeki koalisyon güçlerine de falan saldırılar düzenliyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri 2009'da Ketaib Hizbullah'ı terör örgütleri listesine aldı. Ketaib Hizbullah 2012'de Suriye'deki iç savaşta Esad rejimine destek için milislerini bu ülkeye yolladı. 2014'te Ketaib Hizbullah, Haçlı Şabi'nin önemli bir unsuru haline geldi. Ebu Mehdi Mühendis, Haçlı Şabi'nin güçlü komutanlarından biri oldu. Mühendis, 2020 Ocağı'nda ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile birlikte öldü. 2021'de ise örgüt siyasette de etkin olmaya başladı ve meclise girdi. Haçlı Şabi içinde öne çıkan bir başka grupsa Esaip Ehli Hak. Şii lider Mukteda Es-Sadr'ın paramiliter gücü Mehdi ordusundan ayrılan bir grup tarafından 2006'da kuruldu. 2006-2011 yılları arasında Irak'ta ABD önderliğindeki koalisyon güçlerine düzenlenen yüzlerce saldırının sorumluluğunu üstlendi. İran'dan maddi destek aldığı belirtilen Esaip Ehli Hak 2014 seçimlerinde mecliste 1, 2018 seçimlerinde ise 15 sandalye kazandı. 10 bin üyesi olduğu söylenen örgütü 2020'de ABD terör örgütleri listesine aldı. Haçlı Şabi içinde Bedir Hareketi de ön planda. Irak İslam Yüksek Konseyi'nin silahlı kanadı olarak kuruldu. Üyelerinden çoğu İran'da sürgünde olan Iraklılardı. Bedir Hareketi 1980'li yıllarda İran-Irak Savaşı'nda İran'ın yanında yer aldı. İran devrim muhafızları tarafından yönetildikleri söyleniyordu. Bedir Hareketi 2003'te Irak'a döndü. Siyasette etkin olmaya başladı. 2012'de Suriye iç savaşında Esad rejimine destek verdi. 2014'te Haçlı Şabi'nin bünyesine katıldı. 22 bine yakın üyesi olduğu söyleniyordu. El Nüceba adı Haçlı Şabi içindeki önemli gruplardan. 2013'te Suriye'de kuruldu. 2014'te üyeleri Irak'a döndü ve Haçlı Şabi'ye dahil oldu. ABD Hazine Bakanlığı 2008'de ABD ordusuna yönelik saldırıları nedeniyle El Nüceba'yı yaptırım listesine aldı. 2019'da ABD'nin terör örgütleri listesine de dahil edildi. İran'dan teknik ve lojistik destek aldığını kabul eden milis grubunun 9 bin üyesi olduğu söyleniyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Savaşı'na tepki olarak Haçlı Şabi içindeki bazı gruplar ABD üslerine saldırılarını arttırdı. Hatta İsrail'e roket saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Haçlı Şabi bünyesindeki Ensarullah El Anfi hareketi 2024 Ocak ayında 3 Amerikan askerini öldürmekle suçlandı. Haçlı Şabi'nin içinde İran'la bağlantısı olmayan gruplar da yer alıyor. Ama bu grupların etkisi son yıllarda giderek azaldı. Birçoğu DAEŞ'e karşı mücadelede başarı sağlanmasının ardından Irak ordusunun bünyesine dahil oldu.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de

0: İşte Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
1: Hava durumu.

0: kadınlarda uzmanlar erkeklerdeki kalp krizi riskinin 40'lı yaşlardan 30'lu yaşlara düştüğünü söylüyor. Erkeklerin kalp krizi geçirme oranı kadınlardan 5 kat daha fazla ve kalp rahatsızlığı bulunan hastaların 1/4'ü hastalığının farkında olmadan hayatlarını kaybediyor. Peki neden erkekler daha çok kalp krizi geçiriyor? Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Onur Taşar anlatıyor.
1: Öncelikle erkeklerde eksik olan, daha az olan, çok düşük düzeyde diyelim ve kadınlarda üreme döneminde menopoza kadar oldukça iyi seviyelerde olan genel itibariyle östrojen hormonunun kesinlikle kardiyovasküler hastalıklardan kadınları koruduğunu biliyoruz. Bir miktar progesteronun da bunda etkisi var. Çünkü kadınlar menopozdan sonra bir müddet daha korunmaya devam ederken 65'li yaşlarda erkeklerle hemen hemen aynı risklere sahip oluyorlar kalp hastalığına yakalanma açısından. Yani kabaca şunu söyleyebiliriz. Erkekler 50 yaşından sonra kalp kardiyovasküler hastalıklar açısından daha yüksek riskli gruptayken kadınlar 65'lere kadar daha iyi korunuyorlar. Bu daha önceki bilimsel çalışmalarda bir takım hayvan deneylerinde de elde edilmiş bulgular. Östrojenin kesinlikle kalp ve damar sağlığı üzerinde koruyucu etkisi var. Çok az miktarda da progesteronla ilgili bu etkiyi sağladığına dair bazı çalışmaların iddiaları var.
0: Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Onur Taşar NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlığı.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınsa ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü.
1: Helikopterden kaydedilen görüntüler yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Çin'e ilçesindeki yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Çin'deki yangın dün saat 15 sıralarında Kavşıt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa süre içinde geniş alana yayıldı. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekiplere hava kararına kadar 4 helikopter, 2 uçakla destek verildi. Alevlerin ulaştığı Kavşıt Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar gördü. Kavşıt ve Mutaflar Dutoluk mahalleleri arasındaki bazı yayla evlerinin tahliyesine karar verildi.
2: Yangınların en alevli olduğu yere gittim. Baktım ki orada bir hayvan mahsur kalmış. Direkt koştum. Bağlıydı, çözdüm. Kovaladım. Güvenli alana doğru ilerledi. O şekilde kurtardım hayvanı.
1: Balıkesir'in Gömeç ilçesi de alevlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü kentler arasında. Yangının ikinci gününde alevler Ayvalık ilçesi yönünde ilerledi. Ayvalık'a bağlı Kırsal Hacı Veliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
3: Ne olur ne olmaz diye tahliye ediliyor. Nereye gideceksiniz siz?
4: Bilmiyorum bakalım. Oğlan da gelemiyor bırakıp. Evin yanlarını toparlıyor herhalde, ıslıyormuş. Gelecek ama onu bekliyoruz. Burada okulun yanında bekleyin bizi.
3: Çok zor. Çok da sizi yormak istemiyorum ama biraz duygulandınız herhalde. Artık daraldınız. Neler yaşadınız?

0: biraz.
1: Ne oğlum, Allah yardımcımız olsun.
2: Akşam saatlerinden itibaren hava müdahalesi durdu. Yangının köylere ulaşmaması için önlemler artırıldı. Kritik noktalara ekipler konuşlandırıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.
3: Bayyüzü köyünün şu an oldukça yakın bir noktadayız. Köyün girişine yaklaşık 250-250 metrelik bir mesafe var. Artık hava karardı. Helikopterlerin, uçakların sorti yapma şansı yok. Sahada çalışan ekipler tamamen alevlerle baş başa. Biz de şu an Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber o dik yamaçların hemen yanı başındayız. Alevler halen etkili, geniş bir alana yayılmış vaziyette. İşte yangının köye ulaşmaması için, yerleşim yerlerine ulaşmaması için tüm çabalar seferber edildi.
2: Muğla'da Seydi Kemer'in ardından Fethiye'den de sevindiren haber geldi. Dün sabah saatlerine başlayan yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlenmişti. Seydi Kemer'deki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Saatler süren uğraşlar sonunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları akşama kadar devam etti.
4: Her yer tutan yerler var ama buradaki artık soğutma çalışmaların geniş bir alana yayıldığını vurgulayalım ki 4 ayrı noktadaydı ve geriye kalan görüntü işte kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Tabii burada son duman sönene kadar, son duman yok olana kadar buradaki yangınla ilgili ekiplerin bekleyişi bu saatten itibaren sürecek.
2: Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangında yerleşim yerlerine yaklaşmış, Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde bazı evler tahliye edilmişti. Akşam saatlerinden itibaren iyi haberler geldi. Dün başlayan yangın büyük oranda kontrol altında. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
5: Orman yangınları doğal yaşamı da etkiledi. Antalya ve Balıkesir'deki yangın bölgelerinden kurtarılan çok sayıda hayvan tedavi altına alındı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de bir vatandaş alevlerin arasında kalan keçisini omzunda taşıyarak kurtardı.
2: Köylerdeki ahırlarda koyun ve keçiler, ormanlık alanlarda ise yaban hayvanları. Yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çok sayıda hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
3: Alevler yanımıza kadar yaklaştı, o yüzden biz de bölgeyi terk etmek durumdayız ama şu an bir köy sakini yanımızda ve bu gördüğümüz kaplumbağayı da bu arkadaşı da burada bırakmak istememiş. Onlar da hayvanlar da bu durumdan oldukça etkileniyorlar. Her bir can çok önemli ve bu sayede bu kaplumbağayı da buradan kurtaracak hemen karşımızdaki beyefendi. Nasıl gördünüz ve çok acı bir durum, ne anlatır?
0: Gönlüm rahat olmadı onu bırakmaya burada yangının içinde. Yani yanında onu da götürüyorum. Yani Allah yardımcımız olsun.
2: Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmıştı. Alevlerle mücadelenin ilk gününde ekipler bölgedeki hayvanları ıslatarak yangından korumaya çalıştı. Bu görüntülerde bazı evlerin zarar gördüğü Çatak Mahallesi'nde kaydedildi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bahçe ve ahırlarını saran alevler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir vatandaş mahsur kalan keçisini son anda kurtardı. Hayvanı yangından uzaklaştırabilmek için omuzuna alıp taşıdı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın bölgesinde 9 köpek ve 12 kedi kurtarıldı. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar olduğu görülen bir kedinin yardımına bölgede görevli jandarma personeli koştu. Su verilen hayvan veterinere götürüldü. Üzerindeki çipten yapılan incelemede sahipli ve adının Luna olduğu anlaşıldı.
6: Tedavisi oldukça iyi gidiyor. Yaralarının iyileşmesi tahminen bir hafta ya da 10 gün kadar sürecek. Luna'nın ailesi de büyük bir trajedi yaşadı. Ev de komple yanmış. Onların hayatları da mahvolmuş.
2: Luna adlı kedi tedavisinin ardından sahibine teslim edilecek.
5: ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'la anlaşma yapıldığını duyurdu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Barış Kurulu, Gazze'de tüm silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı açıklaması yaptı. Anlaşma sonunda Gazze'yi Filistinli hükümetin yöneteceğini açıklayan Trump, silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini açıkladı. ABD Başkanı ayrıca arabuluculukları için Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Teslimatın kapsamı ve nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak üzerinde anlaşılan konularla ilgili olarak şimdilik İsrail ve Filistin yönetiminden onay alınmadığı vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avni'yle Beştepe'de görüştü. Gündemde İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı. Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Lübnan'ın toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.
7: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Gündemde Irak'la imzalanan anlaşmalar, Kıbrıs'taki gelişmeler ve İsrail vardı.
8: Milli Savunma Bakanlığı Irak'la savunma ve güvenlikte işbirliği anlaşmalarını değerlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz devam ediyor. Ortak mekanizmalar işletilirken sınır güvenliği ve terörle mücadelede koordinasyon kararlılıkla sürdürülüyor denildi. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısını makine ve kimya endüstrisinin Gazi Fişek Fabrikası yerleşkesinde yaptı. Gündemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs temasları da vardı. Bakanlık bir kez daha iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
9: Kıbrıs Türk'ünün güvenliği, huzuru ve refahı ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğimizi, adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
8: Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.
9: Tarihi ve hukuki statüsü bulunan Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir.
5: Yüksek Askeri Şura yıllık olan toplantısını 4 Ağustos Salı günü yapacak. Şura toplantısında bir üst rütbeye terfi ettirilecek. Albay general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyalarını ele alacak.
8: Yüksek Askeri Şura 2026 yılı olan toplantısı Ağustos ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Şura üyeleri bir gün sürecek mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yılına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız.
10: Orgeneral Diskumay Başkanı.
8: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
5: İstanbul Esenyurt'ta kapsamlı huzur ve güvenlik denetimi yapıldı. Denetime İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız devam ettiğini söyledi.
2: Araçlar hassas burunlu köpeklerle arandı. Helikopter ve drone'la da havadan destek verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçlar hassas burunlu narkotik köpeğiyle arandı. Sürücülerin genel bilgi taraması yapıldı. Esenyurt'ta yapılan kapsamlı denetime İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Denetim noktasını inceleme yapan Selami Yıldız vatandaşlarla da sohbet etti. Ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldız suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
11: Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin adları ne olursa olsun organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır. Bütün elebaşısından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız.
2: Denetimlerde durdurulan araçtaki vatandaşlar da uygulamalardan memnun olduğunu dile getirdi.
5: Ankara'da yolda yürüyen kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi kendisini uyaran vatandaşı darp etti. Olay Mamak'ta yaşandı. Gülveren Caddesi üzerinde yürüyen iki kadın bir kişi tarafından taciz edildi. Kadınların tepki göstermesi üzerine 25 yaşındaki TS ile kadınlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu arada bölgeden geçmekte olan 72 yaşındaki Nurettin E de kadınları taciz eden kişiye tepki gösterdi. Bunun üzerine aracından inen şahıs kendisine tepki gösteren yaşlı adama saldırarak darp etti. Güvenlik kameralarının kaydettiği olayın ardından saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun kolu sitede yaşayan bir sürücünün uzaktan kumandayla açtığı demir kapıya sıkışarak kırıldı. Aile hem sürücüden hem de site yönetiminden şikayetçi oldu. Olay 9 Haziran'da yaşandı. 4. sınıf öğrencisi birlikte oynadığı arkadaşlarına bir şey göstermek için kolunu sitenin sürgülü kapısının aralığından içeri uzattı. Bu sırada iddiaya göre sitede oturan AD aracıyla çıkış yapmak için uzaktan kumandayla kapıyı açtı. 11 yaşındaki çocuğun kolu hareket eden kapıya sıkıştı. Aile olayın ardından aracından inmeyerek siteden ayrılan sürücüyle site yönetiminden şikayetçi oldu. Kolu kırılan çocuğun tedavisinin 6 ayla 1 yıl arasında sürebileceği belirtildi. Teknik incelemelerde otomatik kapının güvenli şekilde çalışmadığı, ikaz ve hareket sensörlerinin devreye girmediği tespit edildi. İstanbul'da 37 yaşındaki bir kadın Başakşehir'de bulunan hakim savcı lojmanlarında eski bir savcının evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan eski savcı kadını kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
8: 37 yaşındaki Özlem Yıldız eski savcının evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan eski savcı Ergün G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Genç kadının ölüm nedenini adli tıp kurumu belirleyecek. Olay İstanbul Başakşehir Vaditepe'de yaşandı. 28 Temmuz günü akşam saatlerinde acil yardım hattına bir kadının öldüğüne ilişkin ihbar yapıldı. İhbarı yapan eski bir cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
12: Genç kadının şüpheli bulunan ölümü üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında eski bir Cumhuriyet savcısı olan şüpheli gözaltına alındı.
8: Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini söyledi. Olayında intihar olduğunu öne sürdü. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı. Şüpheli eski savcı Ergün G. kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski savcı hakkında daha önce de bir kadını evinde rehin tuttuğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
5: 1995'te Yeni Günaydın gazetesinin sahibi Mehmet Bekir Kutmangil'in öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı İstanbul'da yakalandı. Zanlının başka bir cinayetle ilgili de bağlantısı olduğu değerlendiriliyor. Yeni Günaydın gazetesinin sahibi iş insanı Mehmet Bekir Kutmangil 23 Mayıs 1995'te Zincirlikuyu'da aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Engin Gölve'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi. Firari hükümlü Gölve Şişli'deki bir otoparkta düzenlenen operasyonla yakalandı, cezaevine gönderildi. Engin Gölve'nin 18 Temmuz'da 2016'da dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürüldüğü olayla da bağlantılı olduğu öne sürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarının kurulacağını duyurdu. Çalışmayla yargı hizmetlerinin hızlanması ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.
8: Yargı süreçlerinde gecikmenin nedeni incelenecek, sorunlar yerinde takip edilecek. Bu çalışmaları adliyelerde kurulacak yargı hizmetlerinin etkinliği büroları yürütecek. Amaç yargı hizmetlerini daha hızlı, etkin ve verimli yürütmek, adalete erişimi kolaylaştırmak.
13: Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarını kuruyoruz. Bu bürolar vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır. Hazırlık çalışmaları süren Alo Adalet hattının yereldeki kurumsal altyapısı oluşturulacak, talepler bu bürolarda incelenecek, başvuru sahipleri bilgilendirilecektir.
8: Çalışmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bürolarda, mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında ortalama dosya görülme ve bekleme sürelerinin hedef sürelere uyumu da düzenli olarak takip edilecek. Analiz edilen veriler raporlanacak ve alınacak görüşlerle çözüm odaklı çalışmalar yürütülecek. Bürolar, yargıya intikal eden uyuşmazlık ve suça sebebiyet veren olayları değerlendirecek. Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için ilgili kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.
5: Makine ve kimya endüstrisi hem mühimmat üretim kapasitesi hem de geliştirdiği yeni teknolojilerle Türk savunma sanayinin önde gelen kurumlarından biri. Gazi Fişek Fabrikası'nda yıllık 250 milyonun üzerinde mühimmat üretiliyor. Sahada fark yaratan elektrikli teknolojiler de yine yerli imkanlarla geliştiriliyor.
8: Savunma sanayinde elektrikli teknolojilerin yeri giderek artıyor. Makine ve kimya endüstrisi tarafından geliştirilen %100 elektrikli Obüs Gürhan bu alandaki dikkat çekici projelerden biri.
14: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Fırtına Obüsü makine kimya endüstrisi mühendisleri tarafından tamamen %100 elektrikli olacak şekilde yeniden tasarlandı. Elektrikli Obüs'ün avantajı hem daha sessiz hareket etmesi hem de termal iz bırakmaması.
8: %100 elektrikli motora sahip bir diğer sistemse mayınlı arazilerde geçit açma sistemi Alpay 2. Alpay 2 sayesinde personelin tehlikeli bölgelere girmesine gerek kalmadan mayınlı alanlarda güvenli geçiş imkanı oluşturuluyor.
14: Alpay 2 taşıdığı iki mühimmat kaseti sayesinde çoklu atım kabiliyetine de sahip, her bir kasetin içinde bulunan yüklü miktardaki patlayıcı tespit edilen mayınlı arazilere roket yardımıyla fırlatılarak uzaktan patlatılıyor ve o bölgenin tehditlerden temizlenmesini sağlıyor.
8: Gazi Fişek Fabrikası, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçlerinin ihtiyaç duyduğu mühimmatın üretiminde de kritik rol üstleniyor.
14: 69 yıldır faaliyette olan bu fabrikada Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Güvenlik Güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silah mühimmatı yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Bugün fabrikada 10 ayrı kalibrede, 54 farklı tipte, yıllık 250 milyon adedin üzerinde hafif silah mühimmatı üretimi gerçekleştiriliyor.
5: Türk İş Başkanlar Kurulu gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı. Gündemde bölgesel asgari ücret tartışmaları vardı. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride bölgesel asgari ücrete tepki gösterildi. Uygulamanın toplumsal dengeyi bozacağı vurgulandı. Türk İş olarak bölgesel asgari ücreti reddediyoruz denildi.
2: Son dönemde gündeme gelen bölgesel asgari ücret tartışmalarına Türk İş'ten tepki geldi. Bölgesel asgari ücretin toplumsal dengeyi bozacağı vurgulanırken Türk İş olarak bölgesel asgari ücreti reddediyoruz denildi.
15: Aynı işi yapan çalışanların yalnızca bulundukları bölgeye göre farklı ücretler almaları hem sosyal adalet ilkesine hem de eşitlik anlayışına açıkça aykırıdır. Bu yaklaşım çalışma barışını zedeleyecek ve toplu iş sözleşmesi düzenini olumsuz etkileyecektir.
2: Türk İş Başkanlar Kurulu gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride gelir dağılımındaki adaletsizliklere de dikkat çekildi.
15: Çalışanların önemli bir bölümü yoksulluk sınırının altındaki düşük ücretlerle geçimini sürdürmek zorunda kalmaktadır. Asgari ücret ise asgari geçim ücreti olmaktan çıkmış, genel ücret haline gelmiştir.
2: Bildiride vergi sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi ve asgari ücret tespit komisyonu yapısına yönelik düzenleme de talep edildi. Bildirde ayrıca sendikal örgütlenme önündeki yasal ve uygulamadan kaynaklı engellerin kaldırılması gerektiği de vurgulandı. Kamuda taşeron işçiliğin tamamen sona erdirilmesi, çırak ve stajyerlerin işe girişlerinin emeklilik şartlarının belirlenmesine dikkate alınması istendi. Kamu ve bazı özel sektör firmalarının uyguladığı banka promosyonu uygulamasının tüm sektörlerde hayata geçirilmesi talep edildi.
5: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümüne özel bir klip hazırladı. Partinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan klipte 2002 yılından bugüne hayata geçirilen sosyal hizmetler ve aileye yönelik projelere yer verildi.
16: Milletimizle birlikte 2002'den bugüne inşa ettiğimiz güçlü sosyal dokuyu gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olarak görüyoruz.
2: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos'ta kutlanacak. Kuruluş yıl dönümü öncesi AK Parti tarafından özel bir klip hazırlandı. Klipte son 25 yılda sosyal hizmetler ve aileye ilişkin hayata geçirilen projelere yer verildi.
16: Toplumun her kesimine dokunan sosyal politikaları hayata geçirdik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hayatın her döneminde milletimizin yanında olduk.
2: Buna göre 2002 yılından bugüne sosyal hizmetleri Türkiye geneline ulaştıran güçlü ve yaygın hizmet ağı kuruldu. 444 sosyal hizmet merkeziyle vatandaşların hizmet erişimi kolaylaştırılırken aile ve sosyal destek programı kapsamında 11,3 milyon hane ziyaret edildi. Sosyal yardım programlarının sayısı 4'ten 50'ye yükseltilirken bütünleşik sosyal yardım sistemiyle sosyal yardımlar hızlı ve ulaşılabilir hale getirildi. 2002'de 6135 olan şehit yakını ve gazilerin kamuda istihdam sayısı 52.608'e yükseltildi.
17: Bireyi güçlendirmeden aileyi, aileyi güçlendirmeden de milleti ve devleti yaşatamazsınız.
2: Bu süreçte aileye yönelik de önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Aileyi destekleyecek politika ve uygulamalar yaygınlaştırıldı. 2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle birlikte doğum yardımları ve evlenecek gençlere yönelik destek programları devreye alındı. Sosyal medya düzenlemeleriyle çocukların dijital dünyadaki risklere karşı korunması amacıyla düzenlemeler yapıldı.
5: Avrupa'da yangın kabusu devam ediyor. Fransa ve İspanya'da kontrol altına alınamayan orman yangınları yüz binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Sıcak dalgası ve sert rüzgarın güçlendirdiği alevler yüz binlerce kişiyi yerinden etti. Tahliyeler Hollywood yıldızlarının malikanelerine kadar uzandı.
8: Avrupa'da alevler yayılmaya devam ediyor. Tarihinin en yıkıcı yangın sezonunu yaşayan Fransa'da 26 farklı noktada yangın mücadelesi sürüyor. Ülkede sene başından beri yanan alanın büyüklüğü 114 bin hektara ulaştı. Bordo yakınlarındaki Gironde'da itfaiye ekipleri kontrollü yakım işlemleriyle ana yangının büyümesini engellemeye çalışıyor. Tahliye çalışmalarına asker ve polis de destek veriyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, rüzgarın hafiflemesiyle bazı bölgelerde alevlerin hız kaybettiği müjdesini verdi. Buna karşın ay başından beri 4 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 230'dan fazla itfaiyeci yaralanırken yangınlara sebebiyet verdiği düşünülen 275 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 3'ünün tutuklandığı bildirildi. Alevler birçok noktada yerleşim yerlerini tehdit etmeyi sürdürüyor. Ünlü Hollywood yıldızı George Clooney ve ailesinin Fransa'nın güneyinde Brignoles'deki malikanelerinden tahliye edildiği bildirildi. Aşırı sıcakların etkisi altındaki İspanya'da da yangınlar sürüyor. Sene başından beri 172 bin hektar alanı küle çeviren alevlerle mücadele için İspanya ordusu da seferber edildi. Madrid ve Avila'da yangın kontrol altına alındı. Ancak ülkenin batısında Portekiz sınırına yakın bölgede çıkan yangın sebebiyle 11 köy ve kasaba için tahliye emri verildi. Ülkede hava sıcaklığı 42 derecenin üzerinde seyrediyor. Bazı bölgeler için 46 derecelik aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Alevler komşu Yunanistan'ı da esir aldı. Ülkenin farklı noktalarındaki yangınlara yüzlerce itfaiyeci ve onu aşkın hava aracıyla müdahale ediliyor. 6 yerleşim yeri tahliye edildi. Aniden yön değiştiren sert rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Rüzgar hızı saatte 75 kilometreye ulaşırken ekipler özellikle Girit, Paros ve Midilli adalarında zamanla yarışıyor.
5: Dünyanın farklı noktalarından, aşırı hava olaylarından derlediğimiz bir haber turuyla devam edelim şimdi de. İlk durağımız Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısındaki Wisconsin eyaleti. Saatteki hızı 225 kilometreye kadar ulaşan kasırga bölgede ağır hasara yol açtı. Wisconsin'de Manassa ve Appleton kentleri en ağır hasara alan bölgeler oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı. Bu görüntüler ise Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden. ABD'deki kadar olmasa da Rio'da da fırtına vardı. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. 3 metro hattında da seferler durdu. Binlerce kişi yolda mahsur kaldı. Şili'nin kuzeyindeki Atacama bölgesinden ülkenin orta ve güney kesimlerine kadar etkili olan yağışlı hava sistemi nehirlerin taşmasına ve çok sayıda kişinin tahliye edilmesine yol açtı. İçişleri Bakanlığı bazı nehir kenarındaki yerleşimleri tahliye etti. Bölgede 300 kişi kapasiteli 3 geçici barınak kuruldu. Devlet Başkanı José Antonio Kast da afet bölgesini ziyaret etti. Turumuzun son durağı Kanada, British Columbia eyaletinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınına havadan yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edildi. Kanada tarihinin en şiddetli orman yangını sezonlarından birini yaşıyor. Aşırı sıcaklar ve yıldırım düşmeleri ülkenin batısında ve doğusunda yeni yangınları da tetikledi. Yalnızca son bir haftada düşen 34 bin yıldırım İngiliz Kolombiyası eyaletinde yeni yangınlara yol açtı. Eyalette 90 aktif yangın devam ederken 25 yerleşim yeri için tahliye emri verildi. İspanya, Fas'tan gelen göçmen akınıyla mücadele ediyor. Ülkenin Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye çok sayıda göçmen ulaştı. Kentteki güvenlik güçleri düzensiz göçmen akınını durdurmakta zorlandı. 9 göçmen hayatını kaybetti. İspanya hükümeti polis güçlerine destek olmak üzere asker görevlendirdi.
2: Kimi ailesiyle, kimi kendi başına saatlerce yüzerek ülke değiştirmek istedi. Boğularak hayatını kaybedenler oldu. İspanya düzensiz göçmen dalgasıyla karşı karşıya. Görüntüler ülkenin Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe kentinden. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından yola çıkan binlerce düzensiz göçmen Septe'ye yüzerek geçmeye çalıştı. Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen düzensiz göçmenlere Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahale edildi. Göçmenlerin karaya çıktığı anlar kameraya yansırken kentin güvenliğinden sorumlu polis güçleri insan akınını durduramadı. İspanyol yetkililer 300'den fazla kişiyi kurtardıklarını, çok sayıda kişinin ise cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye ise devriye botlarıyla eşlik etti. Faslı yetkililer İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Septe özerk kenti başkanı sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti. Bölgeye destek için İspanyol askerinin gönderileceğini duyurdu. İtalya'dansa İspanya'nın yaşananlar nedeniyle Schengen bölgesinden çıkarılması gerektiği çağrısı geldi. Ülke yönetimine yakın kaynaklara göre Roma yönetimi, İspanya'nın yaşadığı göçmen krizi nedeniyle ülkeye olan Schengen serbest dolaşımının askıya alınmasını istiyor.
5: İran'a yeni saldırılar konusunda Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'la Genelkurmay Başkanı General Dan Kane arasında görüş ayrılıkları olduğu yönünde haberler var. Cooper, İran'a iki haftalık çok yoğun bir bombardıman düzenlenmesinden yana bu sayede İran'ın füze programının devre dışı bırakılacağını umuyor. Kane ise füze savunma sistemlerinin azlığı nedeniyle bu öneriye temkinli yaklaşıyor.
8: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimi tırmandırma eğiliminde. İran'ın saldırılarına verilecek yanıtın kapsamını değerlendirmeyi sürdürüyor. Bu iddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alıyor. Gazete bu konuda Trump'ın önünde yeni bir seçenek olduğunu yazdı. Bu seçenek önerisi Amerikan Merkez Kuvvetler CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldi. Cooper, İran'a iki hafta sürecek topyekün ağır bir bombardıman düzenlenmesini önerdi. Cooper'ın sunduğu seçenek 10 ila 14 gün yoğun bombardımanla İran'ın füze kapasitesinin tamamen çökertilmesini öngörüyor. Bu harekatla İran'ın saldırı kabiliyetinin azaltılması hedefleniyor. Bu sayede ABD'nin stoklarında sıkıntı yaşadığı füze savunma sistemlerine ihtiyacının da azalacağı belirtiliyor. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise daha temkinli. Ordunun başka bölgelerde ihtiyaç duyduğu füze savunma sistemlerinin stoklarının bu kadar azalmasının risk oluşturduğu uyarısını yapıyor. Wall Street Journal gazetesi Kane'in Kuzey Kore, Rusya ve Çin'in oluşturduğu tehdit dahil tüm dünya genelindeki operasyonlarla ilgilenmek zorunda olduğuna dikkat çekti. Buna karşın Brett Cooper'ın sorumluluk alanının İran ve Orta Doğu ile sınırlı olduğu vurgulandı. Genelkurmay Başkanı Kane ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Başkan Trump'la Cooper'a göre daha yakın temasta olduğu da belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesine göre Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper, 31 Mart itibariyle İran'da işlerini bitirmek için 20 günlük ek bir süreye ihtiyaç duyduklarını hesaplıyordu. Ancak Amerikan savaş uçağının İran'da düşmesi ve pilotları kurtarmak için yürütülen riskli operasyon, Trump'ın hemen ateşkes kararı almasında etkili oldu. Cooper'ın şimdi yarım kalan işi 2 haftada tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor. Brett Cooper'ın bu konuda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de desteğini aldığı söyleniyor. Ancak planı kuşkuyla karşılayanlar da var. İran'ın yeraltı füze tesislerini ateşkesin sağlanmasıyla birlikte hızla yeniden devreye soktuğuna dikkat çekiliyor. ABD ve İsrail'in havadan vurduğu tesislerin önünde oluşan enkazın temizlenerek füzelerin yeniden faaliyete geçirildiği belirtiliyor.
5: Hürmüz Boğazı'nda aylardır süren jeopolitik kilitlenme şimdi de küresel ölçekte bir çevre felaketinin kapısını aralamış olabilir. Sıcak sularda hareketsiz bekleyen binden fazla gemi istilacı deniz canlıları için devasa bir üreme merkezine dönüşmüş durumda. Uzmanlar bu gemilerin gittikleri limanlar için biyolojik birer bombaya dönüştüğünü söylüyor.
8: Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel çevre krizini tetikleyebilir. ABD'li bilim insanları bölgede mahsur kalan gemilerin istilacı deniz canlıları için üreme alanı haline geldiği uyarısı yaptı. Maryland Üniversitesi Çevre Bilimleri Merkezi ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü araştırmacıları Hürmüz Boğazı çevresinde hareketsiz kalan gemilerde yoğun bir biyolojik kirlenme meydana geldiğini bildirdi. Uzun süre sıcak sularda bekleyen gemilerin gövdeleri, pervaneleri ve su altı açıklıkları çeşitli bakteriler, yosunlar, midyeler ve omurgasız canlılar için yaşam alanı haline geliyor. Gemiler farklı limanlara gittiğinde bu canlıların bir kısmı yeni bölgelere taşınıyor. Uzmanlara göre Basra Körfezi'nde 1500'den fazla geminin aylardır beklemesi küresel çapta biyolojik deniz istilasına yol açabilir. Uluslararası Denizcilik Örgütü bir aydan fazla hareketsiz kalan gemilerin sefere çıkmadan önce biyolojik kirlenmeye karşı önlem almasını tavsiye ediyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı gemiler yaklaşık 4 aydır sıcak sularda bekliyor. Biological Inventions adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarları Hürmüz'den geçen gemiler için liman denetimlerinin artırılması çağrısı yaptı. Uzmanlar gemilerin hareket etmeden önce gövde incelemesi ve su altı temizliği yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.
5: 2016'dan bu yana iki dönemdir BM Genel Sekreterliği koltuğunda oturan Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık'ta sona eriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Guterres'in yerine önerilecek adayı seçmek için ilk ön oylamayı gerçekleştirdi. BMGK dönem başkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin daimi temsilcisi ön oylama sonrası açıklamayı yaptı. İlk ön oylama sonuçlarının aday gösteren üye devletlerin ilgili daimi temsilcilerine ve genel kurul başkanlığına bildirileceğini belirtti. Bir sonraki ön oylamanın ne zaman yapılacağına dair ise bir tarih kararlaştırılmadığı aktarıldı. BM Genel Sekreterliği için şu ana kadar 7 aday yarışıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Grossi ve eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall adaylardan ikisi. 15 üyeli BMGK'da yapılacak kapalı oturumlarda en az 9 evet oyu alan ve daimi üyelerin vetosuna takılmayan aday BM Genel Kurulu'nun onayına sunulacak. 193 üyeli genel kurulda çoğunluğun onayını alan aday 1 Ocak 2027'de BM Genel Sekreteri olarak 5 yıllığına yeni görevine başlayacak. Fas Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Resepsiyonda konuşan kurumun gündeminde iklim değişikliği sonucu meydana gelen orman yangınları ve Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesi vardı.
18: Yaşadığımız süreçte iklim değişikliğinin etkilerini maalesef hem ülkemiz hem de yakın coğrafyamız net bir şekilde hissetmektedir. İspanya'da, Fransa'da yaşanan orman yangınları, yine ülkemizde yaşanan orman yangınları da maalesef şehirlerimizi, insanımızı ciddi derecede etkilemektedir.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği sonucu baş gösteren orman yangınlarına dikkat çekti. Antalya'da gerçekleştirilecek 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda atılacak adımlara değindi.
18: Bu kötü gidişatı değiştirebilmek adına Antalya'da tüm kararlılığımızla hareket edeceğiz ve artık sözlerin bittiği, uygulamanın öne çıktığı, sözden uygulamaya geçilmesi gerektiğinin altını çizerek dünyamızın geleceği adına inşallah önemli çıktıları Antalya'da hep birlikte elde edeceğiz.
2: Fas Milli Günü'nde konuşan Bakan Kurum, Türkiye ev sahipliğinde yapılacak COP31'de dünyadaki gelişmelerin de gündemde olacağını belirtti.
18: Tabii bu zirve insanlığın maalesef pek çok cephede ağır sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşecek. Yakın dönemde yaşanan çatışmalar, ki bu çatışmaların ülkelere faturası, küresel ekonomiye yine yükleri halen devam ediyor ve borç yükleri de bu anlamda giderek artıyor.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve iki gün süren İletişim Şurası bitti. Şuranın teması Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı olarak belirlenmişti. Şurada iletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla paneller yapıldı. Sonuç bildirgesinde ise stratejik iletişim, kamu diplomasisi gibi başlıklar yer aldı.
8: Dijitalleşme ve yapay zeka, stratejik iletişim, afet ve kriz iletişimi, kamu diplomasisi. Bu başlıklar Ankara'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nın sonuç bildirgesinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı temasıyla gerçekleştirilen İletişim Şurası sona erdi. Şurada iletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla paneller gerçekleştirildi. İletişim alanının farklı boyutları, geleceğe yönelik stratejik ve öneriler ele alındı. Şurayla iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirilmesi ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunması amaçlandı. Şuranın sonuç bildirgesinde İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ortak bir stratejik iletişim çalışma grubu oluşturulması, kriz dönemlerindeki yetki, sorumluluk ve onay süreçlerinin önceden belirlenmesi önerildi. Siyasi iletişim çalışmalarının veriye dayalı yürütülmesi, medya mensuplarının dezenformasyona karşı farkındalığının artırılması önerileri de sonuç bildirgesine yer aldı. Sonuç bildirgesinde konvansiyonel medyanın ayakta kalabilmesi için ortak proje ve destekler artırılmalıdır ifadesi de yer aldı. Korsan yayıncılıkla mücadele için yasal düzenlemeler hazırlanması, toplumsal farkındalık kampanyaları ve teknolojik çözümler geliştirilmesi önerildi. İletişim şuralarının en az 5 yılda bir yapılması gerektiği de kararlaştırıldı.
5: Kars'taki Ani Köprüsü yüzyıllar boyunca İpek yolunun önemli geçiş noktalarındandı. Bugünse Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin sembollerinden biri haline geldi. Peki köprünün ortak restorasyonu için çalışmalar başladı mı? Özgün mimarisine sadık kalınarak yapılabilecek mi? NTV'ye konuşan uzmanlar Arpaçay Nehri'nin de köprüde oluşturduğu aşınmaya karşı uyarıda bulundu.
8: Geriye sadece iki ayağı kalmış olsa da Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine bağlayabilecek nitelikte. Ani Köprüsü tarih boyunca medeniyetler arasındaki ticaretin önemli bir güzergahıydı. Bugünse diplomasiye katkı sağlıyor.
19: Bir ayağı Türkiye'de, bir ayağı Ermenistan'da. Tarihi mirasıyla Ani ya da İpek Yolu Köprüsü. 19. yüzyılın sonlarında yıkıldı. Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde ortak restorasyonu için imzalar atıldı. Arpaçay Nehri üzerinde bulunan köprü kervanlar arasında bir geçiş noktasıydı. Medeniyetlerin ticari ve kültürel etkileşiminin simgelerinden biriydi. Yüzyılların mirasını taşıyan köprünün özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden restore edilmesi planlanıyor.
8: Köprünün ortak restorasyonu Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin hem sembolik hem de somut adımlarından biri olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs ayında Erivan temasları sırasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya gelmiş, görüşmede Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mütabakat zaptı imzalanmıştı. Peki restorasyon nasıl ilerleyecek? Çalışmalar başladı mı?
20: Türkiye ile Ermenistan arasında yapılan çalışmalarda bunlarla ilgili altyapı çalışmaları, fizibilite çalışmaları üzerinde yoğun bir çalışma var ama bunun süreci tabii ki uzayacak, bir an evvel yapılması o açıdan elzem.
8: Restorasyona ilişkin bir diğer önemli başlıksa köprünün özgün mimarisinin korunup korunamayacağı. Bölge üzerine çalışmalarıyla bilinen araştırmacı yazar Vedat Akçayöz'e göre tarihi kaynaklar yapının aslına uygun biçimde yeniden ayağa kaldırılması için yeterli veriyi sunuyor. Ancak Arpaçay'ın oluşturduğu aşınma köprünün ayakta kalan bölümlerini her geçen gün biraz daha tehdit ediyor.
20: Orijinal kayıtlarla ilgili Fransız bilim adamların gravürler olarak çizmiş olduğu freskolar da var. Çizimler de var, gravürler de var. Bunlar üzerinden orijinal bir şekilde bunların restorasyonu gayet iyi yapılabilir. Ama önemli olan bir bölüm var burada. Ahuryan Irmağı'nın, Arpaçay suyunun oymuş olduğu temel önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu köprünün acilen yıkılması sorunu doğuracağından bir an evvel projenin harekete geçirip yapılması gerekmektedir. Önemli olan İpek Yolu Köprüsü. Bunların Çin'den, Hindistan'dan, İran'dan, Ermenistan'dan gelen deve kervanları İpek Yolu Köprüsü üzerinden gelip Trabzon üzerinden uluslararası pazarlara ulaşmaktaydı o zamanlardan beri. Bu 1204 yılında 2. Kay Bagratü Hanedanlığı'nın yapmış olduğu koruma çalışmalarıyla güvenli bir geçiş güzergahı oluşturuldu. Bagratöy zamanında doruk noktasına ulaşan bir yapıydı burası.
8: Köprü UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve medeniyetler beşiği olarak anılan Kars'taki Ani Ören yerinde bulunuyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından yalnızca tarihi bir yapı değil, iki ülke arasındaki diyaloğun simgelerinden biri de yeniden ayağa kaldırılmış olacak.
5: İsa Ertuğrul 25 yaşında fil hastalığına yakalandı. Ertuğrul 5 yıl sonra yapay zeka destekli bir tedaviyle sağlığına kavuştu.
21: Daire doktoruna gidiyorum, benlik değilsin. Ortopediye gidiyorum, benlik değilsin.
2: Gençliğinin en güzel yılları yatağa bağımlı geçti. Yapay zeka destekli tedavi hayata tutunmasını sağladı.
22: Yapay zeka bunun tam olarak içinde. Artık bir hayal değil. Bacağında oluşan ödemin biz tartıda şu an yaklaşık 30-40 kilo civarında atmış olduk vücudumda.
21: Tamamen yeni bir İsa'ya büründüm. Daha mutluyum, daha huzurluyum şu an.
2: İsa Ertuğrul 15 yıl önce tanıştı amansız fil hastalığıyla. Yıllar boyunca derdine çare aradı. Birçok kez bıçak altına yattı ama olmadı.
21: Bir insanı geçtiğim zaman arkadan bana bakıyor mu, bakmıyor mu diye bunu düşünüyordum.
2: Sonunda yapay zeka destekli özel bir tedaviyle fil hastalığından kurtulmayı başardı. Yeni tedavi tüm hastalara umut oldu.
22: Yaptığımız şey vücudun dışından ve içine doğru ve en derine doğru ve damar sisteminin içine doğru bir aslında enerji akışkanlığı sağlamak. Damarlarımız açılmaya başlıyor. Şu kadarlık bir çapa sahipti. Yani bu kadarlık bir şişmemiz vardı. Şu an biz %90 iyileşme sağladık.
21: Bir mağazaya gidip pantolon giyebiliyorum, deneyebiliyorum. Artık özel dikim bir kıyafet diktirmiyorum.
5: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci başladı. Adaylar listelerine 24 tercih ekleyebilecek. Süreç 10 Ağustos'ta tamamlanacak. Peki adaylar tercih listelerini oluştururken nelere dikkat etmeli? İdeal liste nasıl yapılmalı? NTV'den Beyza Nur Özer bu soruları konuğu eğitim uzmanı Onur Soğa sordu. Biz de bu haberle veda edeceğiz sizlere. Saat başında güne başlarken de Osman Girgin ekranda olacak.
1: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci dün itibariyle başladı. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Tabii bu süreçte bu tercih listesini stratejik yapmak çok önemli. Peki nelere dikkat etmeliler? Şimdi bu konuya bir parantez açacağız. Eğitim uzmanı Onur Soğuk yanımıza, kendisine soracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi tercih süreci dün başladı. Evet. Ve adaylar stratejik bir liste yapmaları gerekiyor. Çünkü sanırım bu sene rekabet yine fazla olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu seneyi hocam?
3: Tabii yani bu sene aslında biz bu rekabeti geçen sene kontenjanlar epey daraltılmıştı. Özellikle eşit ağırlık puan türünde. Sayısalda da işlevsel bölümler daraltıldığı için geçen sene bu oynamaları çok gördük. Hatta biliyorsunuz beklediğinin altında yerler gelip ya da açıkta kalan öğrencileri de görmüştük geçen sene itibariyle. Bu biraz travma da yarattı. Açıkçası bu seneki tercihlerde özellikle mezun grup diye nitelendirdiğimiz kısımda. Ama bu sene kontenjanlar açıklandığında geçen seneki gibi çok fazla bir daralmayı görmedik. Dolayısıyla geçen seneki o düşmelere nazaran bu sene öyle bir düşme yaşanmayacak. Bir kere velilerin ve öğrencilerin daha rahat hareket etmesi gerekir. Ama burada şöyle bir gerçeklik de var tabii ki tercih mantığında. Bizim buradaki en önemli verimiz elde ettikleri başarı sıralamaları. Eşit ağırlıkta, sayısalda, işte dilde, sözelde bu başarı sıralamalarını baz alacağız. Ve geçen yılın o oluşan başarı sıralamalarını da yorumlayarak listemizi oluşturacağız. Tabii bu noktada en temel şeylerden birisi hep şu: listemizin ne kadar önünden başlayalım gibi sorular çok geliyor biliyorsunuz. Aslında burada önemli olan ne kadar önünüzden başladığınız değil, ne kadar kendinizi sağlama aldınız, ne kadar geriye doğru düşebildiğiniz, bunu da söyleyebilirim. Ha, önden tabii ki kendi sıralamasının önünden bazı yerleri öğrenciler deneyebilir. 24 tercih hakkı var. 4 tercih, 5 tercih, kendi sıralamasının çok önünde olan yerleri de deneme amacıyla listesine koyabilir. Ama esas itibariyle kendi sıralamasının %20 önü, %20 arkası dediğimiz o bant. Orada işte sıralamalarını daha düzgün bir şekilde isteklerini de baz alarak dizdiklerinde, bir de açıkta kalmak istemiyorlarsa mümkün mertebe içlerine sinmesi kaydıyla tabii ki aşağıya doğru inerlerse, örneğin öğrenci 130 binde 200 binlik 210 binlik yerlerde aşağıda mutlaka yer alması gerekir ki kafamız rahat olsun, sürprizlerle karşılaşmayalım. Aslında listenin ana mantığı budur. Listede yani 3 unsuru biz istiyoruz: kendi sıralamasından önde yerler, kendi sıralamasının civarı olan yerler, bir de garanti almak için mümkün mertebe aşağıda olan yerleri oluşturduğunda aslında liste teknik açıdan sağlıklı bir şekilde oluşuyor baktığımızda.
1: Bu dönemde hocam şüphesiz ki size en sık gelen sorulardan biri de bölüm mü önemli hocam, üniversite ismi mi önemli yoksa okuduğunuz şehir mi önemli? Evet,
3: bu zaten çok, özellikle günümüz koşullarında en önemli sorulardan birisi bu. Şimdi bunun farklı iki cevabı var aslında. Duruma göre bölüm önemli, duruma göre üniversite ve şehir önemli. Şimdi duruma göre bölümün önemli olduğu durumlar nedir? Ünvan kazandıran meslekler dediğimiz, örneğin tıp. Çocuk tıpa gitti, sonuç itibariyle doktor olacak. Hukuka gitti, sonuç itibariyle avukat olacak. Veterinerliğe gitti, veteriner hekim olacak. Burada ünvan kazandırıldığı için açıkçası tabii ki gönül ister ki iyi bir üniversitede, güzel bir şehirde okusun. Ama eğer oralara puan tutmuyorsa, örneğin öğrenci Kars'ta da, Ağrı'da da tıp fakültesi bitirdiğinde doktor ünvanıyla hayatına devam edecek. Ve netice itibariyle çocuk doktor olmak istiyorsa bu anlamda üniversitenin de yerinde pek bir önemi yok. Bunu söyleyebiliriz. Peki bölümün, üniversitenin ve şehrin önemli olduğu noktalar nedir? İşte bunun dışında kalan mühendislikler, iktisadi idari bilimler fakültesi dediğimiz alanlarda ise artık üniversite ve şehir faktörü ön plana çıkıyor. Çünkü çocuklar ne kadar büyük şehirlere giderlerse, ne kadar iyi üniversitelerde eğitim alırlarsa, işte o zaman tercihimiz neyden yana olması gerekiyor? Üniversiteden ve şehirden yana olması gerekiyor. Devlet üniversiteleri açısından baktığımız zaman ben her zaman söylerim, çok iyi üniversitelerimiz var, marka dediğimiz üniversiteler var. Bir İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, işte yine İstanbul bazında Türk-Alman Üniversitesi gibi, Galatasaray Üniversitesi gibi çok değerli marka üniversitelerimiz var. Ben açıkçası buralara bir şekilde girmenin bölümden bağımsız olarak çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir de her ne kadar biz de İstanbul'da yaşıyoruz, İstanbul'u çok eleştiriyoruz, keşmekeş, işte kalabalıktan, ama bir öğrencinin kendini geliştirebileceği en önemli şehir de İstanbul'dur. Bunu da unutmamak gerekiyor.
1: Hocam, önceki senelerde yapay zeka mühendisliğini çok konuştuk, kodlama mühendisliğini, veri mühendisliğini çok konuştuk, ama bu yıl özellikle hem kendi gözlemim hem de öğrencilerden gelen sorulara yönelik bir şey sormak istiyorum. Tıp, hemşirelik, sağlık bölümleri sanki bu sene çok talep görecek gibi duruyor. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam?
3: Evet ya, bunun en önemli nedenlerinden birisi tabii ki istihdam garantisi baktığımız zaman. Bu biliyorsunuz pandemi süreciyle beraber biz o tercih dönemlerinde bir 3 yıl önce, 4 yıl önce pandeminin hemen çıkışında bu bilgisayar mühendisliği, yapay zeka gibi alanların öğrenciler tarafından bu algıyla beraber. Ha, bu bizce o zamanlarda doğru değildi ama böyle bir algı oluştu ve öğrenciler 2 yıllıkları dahil bilgisayar programcılığının akın akın gittiler. Hatta yüksek sıralamalara da kapattı buradaki üniversiteler. Ama son yıllarda, geçen sene bu başladı. Geçen sene devlet tıplar 29 bindi, 25 bine ilerledi. Bakın orada 4 binlik bir ilerleme var. Zaten sıkışık bir durum. Bu sene de sizin de dediğiniz gibi özellikle 20 bin bandından sonra öğrencilerin tıpa karşı eğiliminin artmış olarak görüyoruz. Bu da bizi açıkçası şu açıdan endişelendiriyor. Öğrenciler açısından tabii ki. Bu 25 bin bandı ileri doğru gidebilir. Tekrardan öne doğru bir 24.000, 23.500'e doğru ileri doğru gidebilir. Onun için tıp tercihi yapacak, tıpı isteyen öğrencilerden ricamız lütfen demin de bahsettiğimiz meselede olduğu gibi işte doğu batı demeden neresi olursa olsun tıp fakültelerini yazmaları. Hemşirelik ve ebelik kısmına gelince oralar zaten yıllardır yoğun tercih alıyor. Özellikle kız öğrenciler tarafından doğudan, İç Anadolu'dan yoğun tercih aldığını görüyoruz. O eğilim zaten bu senede devam ediyor. Diş hekimliğinde kontenjan daraltmaları var. Diş hekimliğinde biraz algı düşmüş gibi şu an duruyor ama bence çok değerli bir alan. Özellikle dil öğrendiği zaman da diş hekimliğinde kontenjan daralmasıyla beraber orada da bir yığılma olacaktır ön tarafa doğru. Yine bizim sevdiğimiz alanlardan birisi, ben yıllardır gerekli değerin verilmediğini düşündüğüm, şu 2 yıldan itibaren toparlayan bir bölüm var, veterinerlik. Mesela çok hoş bir alan bence, eğitim açısından da sonrası açısından da. Orada da kontenjan daralmaları var, öne doğru gidecek. Bunun en önemli nedeni bir kere bir de daha stabil sağlık alanı. Yani ne yapacağınız belli. Yani doktor olduğunuzda, eczacı olduğunuzda, diş hekimi olduğunuzda ne yapacağınız belli. Ondan dolayı öğrenciler sağlığa yükleniyorlar.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32.

0: Yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
1: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların fiilen yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %20'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına geçişlerde Altunizade'de başlayan hafif bir yoğunluk var. Beylerbeyi katılım noktasında da birikmeler başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden aynı yöne gidişlerde trafik akıcı seyrediyor. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında, TEM'de ise Esenyurt İkitelli arasında araç yoğunluğu artmaya başladı. Yine Anadolu yakası Çamca Gişeler bölgesinde trafikte yoğunlaşma var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
4: Haftanın son gününden merhaba, hoş geldiniz NTV'ye. Pek çok haberimiz var, özellikle içeride siyasete ilişkin çok sayıda haber, tamamına bakacağız ama önce o dört kentteki alevlerle mücadele sürüyor orman yangınlarına bir bakalım. Aydın'da, Çin'de de dün başladı yangın ve yerleşim yerlerini de artık orası tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi ama en fazla Balıkesir, Gömeç elbette. Orada ikinci gününde artık Ayvalık'a kadar ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anların yaşanmasına sebep oldu. Muğla'da yine yangınların olduğu bir yer, Fethiye'de orada. Antalya'da da Alanya ilçesinde yangın var. Ne durumda, izle bakalım.
5: Helikopterden kaydedilen görüntüler yangının ne kadar geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Çin'i ilçesindeki yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Çin'deki yangın dün saat 15 sıralarında Kavşıt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kısa süre içinde geniş alana yayıldı. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekiplere hava kararına kadar 4 helikopter, 2 uçakla destek verildi. Alevlerin ulaştığı Kavşıt Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar gördü. Kavşit ve Mutaflar, Dutoluk mahalleleri arasındaki bazı yayla evlerinin tahliyesine karar verildi.
6: Yangınların en alevli olduğu yere gittim. Baktım ki orada bir hayvan mahsur kalmış. Direkt koştum. Bağlıydı, çözdüm. Kovaladım. Güvenli alana doğru ilerledi. O şekilde kurtardım hayvanı.
5: Balıkesir'in Gömeç ilçesi de alevlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü kentler arasında. Yangının ikinci gününde alevler Ayvalık ilçesi yönünde ilerledi. Ayvalık'a bağlı Kırsal Hacı Veliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
7: Ne olur ne olmaz diye tahliye ediliyor. Nereye gideceksiniz siz?
8: Bilmiyorum, bakalım, oğlan da gelemiyor bırakıp. Evin yanından toparlıyor herhalde, ıslıyormuş. Gelecek ama onu bekliyoruz. Burada okulun yanında bekleyin bizi.
7: Çok zor, çok da siz yormak istemiyor mu? Biraz duygulandınız herhalde, artık daraldınız. Neler yaşadınız?
9: Kötü biraz. Ne oğlum, Allah yardımcımız olsun.
5: Akşam saatlerinden itibaren hava müdahalesi durdu. Yangının köylere ulaşmaması için önlemler artırıldı. Kritik noktalara ekipler konuşlandırıldı. Alevlerle mücadele sürüyor.
7: Bayyüzü köyüne şu an oldukça yakın bir noktadayız. Köyün girişine yaklaşık 250-250 metrelik bir mesafe var. Artık hava karardı. Helikopterlerin, uçakların sorti yapma şansı yok. Sahada çalışan ekipler tamamen alevlerle baş başa. Biz de şu an Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber o dik yamaçların

0: Hemen yanı başındayız. Alevler halen etkili, geniş bir alana yayılmış vaziyette. İşte yangının köye ulaşmaması için, yerleşim yerlerine ulaşmaması için tüm çabalar seferber edildi.
1: Muğla'da Seydi Kemer'in ardından Fethiye'den de sevindiren haber geldi. Dün sabah saatlerine başlayan yangın kontrol altına alındıktan sonra tekrar alevlenmişti. Seydi Kemer'deki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Saatler süren uğraşlar sonunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları akşama kadar devam etti.
2: Her yer tüten yerler var ama buradaki artık soğutma çalışmaların geniş bir alana yayıldığını vurgulayalım ki 4 ayrı noktadaydı ve geriye kalan görüntü işte kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Tabii burada son duman sönene kadar, son duman yok olana kadar buradaki yangınla ilgili ekiplerin bekleyişi bu saatten itibaren sürecek.
1: Antalya'nın ise Alanya ilçesindeki yangında yerleşim yerlerine yaklaşmış, Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde bazı evler tahliye edilmişti. Akşam saatlerinden itibaren iyi haberler geldi. Dün başlayan yangın büyük oranda kontrol altında. Çalışmalar aralıksız sürüyor.
3: Dün bazı görüntüleri getirmiştik ekrana bu yangınla ilgili. Can dostlarımız da orada diye. 2021 yılında da özellikle çok sayıda orada hem yaban hayvanını hem bakılan hayvanları kaybettik biliyorsunuz. Dün de benzer bir durum vardı. Özellikle işte Muğla'da Seydikemer'de bir vatandaş alevlerin arasında kalan keçisini omzunda taşıyarak kurtardı. Sosyal medyada da dün en çok konuşulan durumlardan, görüntülerden biri bu.
1: Köylerdeki ahırlarda koyun ve keçiler, ormanlık alanlardaysa yaban hayvanları. Yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çok sayıda hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
0: Alevler yanımıza kadar yaklaştı, o yüzden biz de bölgeyi terk etmek durumundayız ama şu an bir köy sakini yanımızda ve bu gördüğümüz kaplumbağayı da bu arkadaşı da burada bırakmak istememiş. Onlar da hayvanlar da bu durumdan oldukça etkileniyorlar. Her bir can çok önemli ve bu sayede bu kaplumbağayı da buradan kurtaracak hemen karşımızdaki beyefendi. Nasıl gördünüz ve çok acı bir durum, ne anlatır?
4: Gönlüm rahat olmadı onu bırakmaya burada yangının içinde. Yani yanında onu da götürüyorum. Yani Allah yardımcımız olsun.
1: Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmıştı. Alevlerle mücadelenin ilk gününde ekipler bölgedeki hayvanları ıslatarak yangından korumaya çalıştı. Bu görüntülerde bazı evlerin zarar gördüğü Çatak Mahallesi'nde kaydedildi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bahçe ve ahırlarını saran alevler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir vatandaş mahsur kalan keçisini son anda kurtardı. Hayvanı yangından uzaklaştırabilmek için omuzuna alıp taşıdı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın bölgesinde 9 köpek ve 12 kedi kurtarıldı. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar olduğu görülen bir kedinin yardımına bölgede görevli jandarma personeli koştu. Su verilen hayvan veterinere götürüldü. Üzerindeki çipten yapılan incelemede sahipli ve adının Luna olduğu anlaşıldı.
5: Tedavisi oldukça iyi gidiyor. Yaralarının iyileşmesi tahminen bir hafta ya da 10 gün kadar sürecek. Luna'nın ailesi de büyük bir trajedi yaşadı. Ev de komple yanmış. Onların hayatları da mahvolmuş.
1: Luna adlı kedi tedavisinin ardından sahibine teslim edilecek.
3: Ankara'dan da bu yangınlar izleniyor. Müdahale merkezine bakalım bir de.
6: Orman yangınları Ankara'da bu merkezden koordine ediliyor. Özellikle İHA'lardan sağlanan görüntüler üzerinden analizler yapılıyor ve bölgedeki riskler ortaya konuluyor. Sahadaki ekiplerin de hangi bölgede ne kadarlık bir müdahale yapması gerektiğine ilişkin yönlendirmeler yine buradan yapılıyor. Özellikle halihazırda devam eden Fethiye ve Alanya yangınları Aksungur tarafından görüntüleniyor. Görüntüleme sistemiyle 200 kilometre öteden yangın tespiti yapılabiliyor. 3,5 milyon hektar alanda eş zamanlı olarak taranabiliyor. Halihazırda devam eden yangınların listesi burada var ve yine bölgeye sevk edilen ekiplerin listesi de hemen yanında yer alıyor. Helikopter sayıları ve uçak sayıları listeleniyor ve bunların sevkiyatları, oradaki durumuyla ilgili de yine buradaki analizler doğrultusunda yönlendirmeler yapılıyor. Bir diğer önemli harita da risk haritası. Risk haritasında da pek çok parametre var ama bunlardan en önemlileri sıcaklık, rüzgar ve rüzgar hızı ve nem. Bunlar ölçülerek Türkiye'deki riskli yangının çıkabileceği alanlar işaretleniyor. Özellikle kırmızıyla işaretli alanlar %70 ve %80, yani müdahale edilmesi gereken alanlar olarak öne çıkıyor. Şimdi Akdeniz'de nispeten Ege'ye göre daha iyi bir durum var ama yangın çıkma riski özellikle İzmir ve kuzeye doğru Balıkesir ve Çanakkale'de oldukça yüksek. Risk analizleri bu harita üzerinden değerlendirilerek yineleyelim ekiplere bu yönde bilgiler veriliyor ve yangının çıkabilme ihtimali üzerinden de önlemler alınıyor. Burası oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor. Bölgedeki ekiplerle koordinasyonun sağlanması için de oldukça kritik bir bölge. Buradaki durumu da aktarmaya devam edeceğiz.
3: Şimdi biraz siyasete, iç siyasete geçmeden diplomasiye ve bölgeye bakalım. Gazze'nin yönetimi için Amerika Başkanı Donald Trump'ın bir açıklaması vardı biliyorsunuz. Barış kurulu ve bir plan. Bununla ilgili artık Hamas'la anlaşmaya vardı. Trump, Hamas'la tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini söylüyor. İnanalım mı şerhini düştüğümüz bir konu daha var. O da İsrail'in Gazze'den çekileceği meselesi. Bir bakalım. Begüm Dönmez aktarıyor.
7: Gazze'nin yönetimine ilişkin uzun süredir Mısır'da görüşmeler yürütülüyordu. İlerleme sağlandığına ilişkin son günlerde haberler gelmişti. Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump bugün Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Bu kalıcı barış ve güvenlik yolunda atılmış son derece önemli bir adım ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın Gazze'nin Filistin halkına yardım etmek amacıyla Barış Kurulu'yla yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olarak değerlendirdi. Trump aynı zamanda İsrail'de hak ettiği güvenliğe kavuşacak ifadesini kullandı. Gazze artık terör saldırıları için bir üst olarak kullanılmayacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında anlaşmanın dikkatle yapılandırılmış aşamalar halinde hayata geçirileceğini belirtti. Silahsızlanmanın tamamlandıkça İsrail güçlerinin geri çekileceğini söyledi. Uluslararası İstikrar Gücü yeni kurulacak Filistin Polis Teşkilatı ile birlikte Gazze'nin hem sakinleri hem de komşuları için güvenli olmasını sağlama sorumluluğunu üstlenecek ifadesini kullandı. Bütün bu süreç içerisinde de arabuluculuk çabalarından dolayı Mısır, Katar ve Türkiye'ye de teşekkür etti ABD Başkanı Donald Trump. Süreç içerisinde İsrail'in bazı itirazları olmuştu. Özellikle Hamas'ın tamamen silahsızlanmasını talep etmişti İsrail. Buna Gazze'deki silahların çıkarılması ve Gazze şeridinin de tamamen silahtan arındırılmasını bir ön koşul olarak öne sürmüştü süreç içerisinde. Hatta 15 maddelik bu belgede de tartışılan, görüşülen belgenin de İsrail'in taleplerine yeterli cevap vermediğini söylemişti. Amerikalı yetkililer ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra basın mensuplarının bu sürece ilişkin ve varılan anlaşmaya ilişkin sorularını cevapladı. Amerikalı yetkililer Hamas'ın silahsızlanma planının önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş yürürlüğe gireceğini, uygulanmaya başlayacağını söyledi. İsrail'le yakın koordinasyon içerisinde bu süreç yürütülüyor dedi. Amerikalı yetkililer İsrail'in Hamas'ın silahsızlanma konusunda şüpheyle baktığını da söyledi. Hatta İran'ın Hamas'ı anlaşmayı kabul etmemesi konusunda ikna etmeye çalıştığı ama Amerika'nın bunun üstesinden gelmeyi başardığını da belirtti gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikalı yetkililer. Şunu da altını çizelim. Hem Barış Kurulu'nda yer alan yetkililer hem de Amerikalı yetkililer tekrar tekrar bu sürecin zaman alacağının da altını çizdi. Barış Kurulu'nda yer alan bir yetkili de Gazze'deki bütün askeri faaliyetin bu planın uygulanması kapsamında sona ermesi gerektiğinin altını çizdi ve iki hafta içerisinde de karşılanması gereken koşullarında yayınlanacağını söyledi. İsrail'in çekilme sürecinin son şekli verilecek bir takvim Örgütme göre de takvim kapsamında da aşamalı şekilde yapılacağının altını çizdi Barış Kurulu'ndaki bir yetkili. Anladığımız kadarıyla söz konusu anlaşma bir ilke etrafında şekillenmiş ve inşa edilmiş durumda. Bir yönetim, bir hükümet, tek bir legal sistem ve Gazze'de de tek bir meşru güvenlik otoritesi ilkesi etrafında şekilleniyor gibi görünüyor.
3: Cumhurbaşkanı Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avn'la Beştepe'de görüştü. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar vardı gündemde. Biz yanınızda olmaya devam edeceğiz dedi.
8: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz.
9: İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne Ankara'nın desteğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Lübnanlı mevkidaşı Joseph Avn'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli mesajlar verdi.
8: İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
9: Lübnan-İsrail sınırı boyunca çatışmaların sonlandırılmasını izlemek ve insani yardım erişimini sağlamak için oluşturulan Birleşmiş Milletler Geçici Gücü'nün görev süresi bu yıl sonunda sona erecek. Erdoğan yeni dönemde talep edilmesi durumunda Türkiye'nin bölge güvenliğine katkı vermek için çalışabileceğini söyledi.
8: Bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz de sürecek.
3: İran'da durum ne, ona bakalım biraz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki üsleri hedef almaya devam ediyor İran. Son olarak Bahreyn'de Amerika'ya ait Şeyh İsa hava üssüne bir kamikaze drone saldırısı düzenlendi. Saldırıya dair açıklamayı da İran ordusunun halkla ilişkiler biriminden yapıldı. Saldırının daha önce hayatını kaybeden İran Hava Kuvvetleri pilotu Tuğgeneral Mecid Kazimi'nin ölümüne misilleme amacıyla yapıldığı söyleniyor. İran ordusuna ait kamikaze İHA'ların Bahreyn'de ABD'ye ait Şeyh İsa hava üssünün elektrik jeneratörleri, seyir süfer sistemi ve diğer taraftan idari ve lojistik binaları hedef aldığı ifade edildi. Siyasete bakıyoruz artık yavaş yavaş. Yeni parti siyasette 91 milletvekiliyle kuruldu, geride bıraktığımız hafta bildiğiniz gibi ve artık meclisteki yönetim de belirlendi. Tüm dikkatini artık bundan sonra Türkiye örgütlenmesine çevirmiş durumda. Önceki gün ve bu hafta ilk kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki özellikle bu figüran meselesine ilişkin şaka dahi olsa CHP ile ilgili bir eleştiride ya da bu tartışmalarda bulunmayın uyarısını yaptığını ifade etmiştik. Şimdi de örgütlenmenin benzer bir şekilde CHP ile münakaşaya girmeden yapılacağı söyleniyor. Ama diğer taraftan artık istifalar da Cumhuriyet Halk Partisi'nden devam ediyor. Zaten 44 milletvekili kaldı. O 44 milletvekilinin içerisinde Özgür Özel'e yakın olan ve fakat CHP'den ayrılmak istemeyen çok sayıda milletvekilinin olduğu söyleniyor. Bir kurultay olursa Kılıçdaroğlu'na karşı bir aday çıkabileceği ifade ediliyor. Diğer taraftan eski CHP'liler de siyaseti CHP'de yapmış isimler de bir bir istifa etmeye devam ediyor. CHP'nin eski genel sekreteri, eski bakan Önder Sav da onlardan biriydi. Dün bir basın toplantısıyla üzülerek ayrılıyorum dedi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
9: CHP'nin simge isimlerindendi. 1956 yılında gençlik kollarında siyasete başladığı CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. Önder Sav yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni partide örgütlenme çalışması da sürüyor. Yeni partinin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, önümüzdeki hafta sonu itibariyle 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız dedi. Doğu ve Güneydoğu örgütlenmesi için yeni parti milletvekillerinden oluşan heyetlerin bölgeye giderek hazırlayacağı rapor beklenecek. Yeni parti bağış kampanyası da başlattı.
11: Birkaç saat sonra ilgili genel başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
9: Mecliste 44 milletvekiliyle temsil edilen CHP ise meclis grup yönetimini belirlemek için toplandı. Ancak toplantıya 25 milletvekili katıldı. Yönetimi eleştiren ve bir bildiri hazırlığında olduğu belirtilen Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin toplantıya katılmaması dikkat çekti.
12: Herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler.
9: CHP'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste ilk grup toplantısını salı günü gerçekleştirecek.
3: Dün son dakika bilgisi olarak vermiştik. Üsküdar Belediyesi'nden sonra dün Ankara'da da Etimesgut Belediyesi'ne ve sanatçı belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na yönelik bir soruşturma, bir operasyon yapıldı. Yine yolsuzluk iddiasıyla gözaltında şimdi 42 belediye yöneticisi ve 13 şirket yetkilisiyle birlikte.
9: CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
13: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
9: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ihaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak suçlarından başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilenlerden 42'si Etimesgut Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri. 13'ü ise şirket yetkilisi. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları ve CİMER'e yapılan başvurular incelendi. Ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları da dosyada. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye binasıyla birlikte 9 ilde 56 konut, 15 iş yeri, 41 araçla arama yapıldı.
14: Etimesgut Belediye binasındaki arama çalışmaları tamamlandı. Polisler topladıkları delilleri şu anda belediye binasından çıkartıyorlar.
9: Şüphelilerin Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
3: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deredaş da gözaltında, sorgusu devam ediyor. Dün avukatları aracılığıyla Üsküdarlı komşularım diyerek bir mesaj paylaştı. Üsküdar Belediyesi önünde de hem sevenleri hem de Üsküdarlılar bir protesto mitingi düzenlediler. Bakalım son o soruşturmadaki gelişmelere.
9: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yardımcısı ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 6 şüphelinin polis sorgusu başladı. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet ve irtikapla suçlanıyor. Ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları var. Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi olan Kent AŞ'deki bazı çalışanların kurdukları kriptolu iletişim ağı üzerinden usulsüz ruhsat süreçlerini koordine ettikleri de iddialar arasında. Gözaltındaki belediye başkanı Sinem Dedetaş avukatı aracılığıyla bir mektup paylaştı. Yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında dedi. Şüphelilerin emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
3: Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan o açıklamaya göre yürütülen bu soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Küçük gözaltına alındı. Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla suçlanıyor. Bu şekilde yargılanıyor. Bakalım ne olacak? Terörsüz Türkiye sürecinde, yani yeni çözüm sürecinde de artık gözler yasal düzenlemede. Yasanın kısa sürede meclise sunulması bekleniyor. Dün Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrasında yaptığı toplantıdan ve hemen sonrasında yaptığı açıklamadan da söz etmiştik. Şimdi Meclis Başkanı'nın ve Savunma Bakanı'nın bir açıklaması var, onlara bakalım.
15: Çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
9: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düzenlemenin af niteliğinde olmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, yeni dönemde silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle sonuna kadar açılacaktır dedi.
15: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir.
9: Kurtulmuş mecliste düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kürsüdeydi.
16: Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir.
9: Edinilen bilgiye göre kanun teklifi 10 veya 12 madde olacak. AK Parti taslağı tamamladıktan sonra diğer partilere iletecek. Hedef meclis başkanlığına sunulmadan önce teklif üzerinde uzlaşı sağlamak. Eğer bu gerçekleşirse teklif meclis başkanlığına ortak imzayla verilecek. Kanun teklifinin kısa sürede meclise sunulması bekleniyor.
3: En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin teklif de artık resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yani artık resmiyet kazandı bu. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırılıyor. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Tabii ki kök maaş hala asgari ücretin de altında. Yasayla birlikte ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na olan yetkileri de Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredildi. Şimdi geçelim. Türk İş'in Başkanlar Kurulu toplantısında gündemdeki konuları konuşmak için toplandılar. Asgari ücret meselesi vardı. Bununla ilgili tartışma zaten çok uzunca bir süredir devam ediyor. Toplantı sonrasında bir bildiri yayımlandı. Şimdi işverenin bir talebi var. Bölgesel asgari ücret meselesi. Gelir adaletsizliği bu seviyedeyken bir yandan da asgari ücrette de bölgesel, yani İstanbul'da farklı, Ankara'da farklı, İzmir'de farklı olsun deniliyor. Tepki gösterdiler buna.
1: Son dönemde gündeme gelen bölgesel asgari ücret tartışmalarına Türk İş'ten tepki geldi. Bölgesel asgari ücretin toplumsal dengeyi bozacağı vurgulanırken Türk İş olarak bölgesel asgari ücreti reddediyoruz denildi.
17: Aynı işi yapan çalışanların yalnızca bulundukları bölgeye göre farklı ücretler almaları hem sosyal adalet ilkesine hem de eşitlik anlayışına açıkça aykırıdır. Bu yaklaşım çalışma barışını zedeleyecek ve toplu iş sözleşmesi düzenini olumsuz etkileyecektir.
1: Türk İş Başkanlar Kurulu gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride gelir dağılımındaki adaletsizliklere de dikkat çekildi.
17: Çalışanların önemli bir bölümü yoksulluk sınırının altındaki düşük ücretlerle geçimini sürdürmek zorunda kalmaktadır. Asgari ücret ise asgari geçim ücreti olmaktan çıkmış, genel ücret haline gelmiştir.
1: Bildiride vergi sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi ve asgari ücret tespit komisyonu yapısına yönelik düzenleme de talep edildi. Bildiride ayrıca sendikal örgütlenme önündeki yasal ve uygulamadan kaynaklı engellerin kaldırılması gerektiği de vurgulandı. Kamuda taşeron işçiliğin tamamen sona erdirilmesi, çırak ve stajyerlerin işe girişlerinin emeklilik şartlarının belirlenmesine dikkate alınması istendi. Kamu ve bazı özel sektör firmalarının uyguladığı banka promosyonu uygulamasının tüm sektörlerde hayata geçirilmesi talep edildi.
3: Şimdi bir ekonomi turuna da bakalım. Temmuz ayının sonuna geldik artık. Kurumlar Haziran ve Temmuz ayında ekonomik verilerini açıklamaya başladılar. O verilere bakacağız kısaca. Türk İş'in araştırmasına göre Temmuz'da açlık sınırı artık 36.940 lira. Siz hesap edin açlık sınırının asgari ücretten ne kadar yüksek olduğunu. Yoksulluk sınırı ise kaç kişi bu maaşı alıyor? Bir soru işareti bırakarak söyleyebileceğimiz bir rakam. 120.325 lira artık bu ay itibariyle yoksulluk sınırı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 47.758 lira oldu. Yine asgari ücretle kıyaslamakta fayda var. 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı da Haziran'da önceki aya göre 168 bin kişi azaldı. Tabii ki yaz aylarında işsizlik biraz bu mevsimlik işçiliğin etkisiyle düşüyor. İşsizlik oranı %7,6'ya geriledi. Erkeklerde 6,5, kadınlarda 9,8 oranında bir düşüş var. Bu konuyla alakalı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hizmet sektöründe maliyetler Haziran ayında %2,2 oranında azaldı ve böylece yıllık artış %31,84 oldu. Ekonomik güven endeksine de bakacağız. Temmuz ayında %9 oranında arttı. 99,8 değeri bu şekilde. Tüketici güven endeksi de %2,2 yükseldi ve 89,8'e yükselmiş durumda. Yunanistan'a bakalım. Yunanistan'da süpermarket fiyatlarında bir ülke genelinde indirim kararı alındı. Bu artan yaşam maliyetleri sebebiyle mücadele kapsamında temel tüketim ürünlerinde %20'ye varan indirimler olacak. Yunan haber sitesi Kateminin'in haberi bu. Bu habere göre temel ürünlerin raf fiyatlarında %5 ile %20 oranında bir indirim yapılması öngörülüyor. Ulusal fiyat indirim girişimine katılmak için artık bağlayıcı teklifler alınacak. Şirketler ürün bazında barkod tanımlaması kullanılarak tekliflerini sunacaklar. Teklifler 28 Temmuz'da değerlendirilecek ve 29 Temmuz'da süpermarketlerde hangi ürünlerin girişimine kabul edileceği artık belirlenecek bu konuyla ilgili. 3 Ağustos'ta da nihai tekliflerin sunulması, yani önümüzdeki pazartesi bu konuyla ilgili nihai teklifler sunulacak. Girişimin 200 temel ürününü kapsaması ifade ediliyor. Neden bu kadar Yunanistan'daki indirimi uzun uzadıya anlattık derseniz, bizimle ilgili de bir durumu var tabii ki. Özellikle Yunanistan sınır bölgesinde işte Edirne'de, Tekirdağ'da yaşayan yurttaşların yeşil pasaport olanların, memurların yani, girip alışverini Euro'nun 55 liraya neredeyse gelmesine rağmen Türkiye'den daha uygun olduğu için oraya gidip alışveriş yaptıklarını biliyoruz. Daha da indirim olduğu orada yaşayan ve girip alışverişini Yunanistan'dan yapan yurttaşlar için. Faize bakalım biraz. Faizler yüksek bildiğiniz gibi. Kredi de çıkmıyor. Yıllık faiz kredide %50'nin, vadeli mevduatta da %40'ın üzerine gelmeye başladı. Şimdi kısa vadede bir düşüş beklenmiyor. Ekonomistlerin görüşü bu şekilde.
9: Kredi ve mevduat faizinde yüksek seyir sürüyor. Faizler yeni yıl itibariyle düşüşe geçmişti. Faiz Şubat ortasında kredide yıllık %40'a, kısa vadeli mevduatta %35 civarına inmişti. Ancak İran savaşı görünümü bozdu. Piyasa faizleri tekrar yükseldi.
18: Bütün bunların arka planındaki en önemli unsur da enflasyon. Enflasyonun da aslında bakarsanız arka tarafında da birçok sebep ve majör faktörler devrede. Tabii ki bunların en başında İran savaşının ve İran savaşına bağlı olarak oluşan petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatlarının yaratmış olduğu maliyet etkisi.
9: Şu an ihtiyaç kredisinde yıllık faiz %50'nin üzerinde. Mevduat faizinde ise %40'tan fazla.
18: Global anlamda bir faiz arttırım beklentisinin oluştuğu bir dünyada da Türkiye'nin faizi düşürebilme beklentisi azaldıkça piyasaların bu noktadaki problemli algısı devam ediyor. Kısa vadede pek geçecek gibi gözükmüyor.
3: Operasyonlara, soruşturmalara bakacağız biraz. Gülistan Doku bunların en önemlisi. Yeni de bir gelişme var. Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı artık 20'ye yükselmiş durumda. 27 Temmuz'da 16 ilde bir eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Haberini verdik, hatırlarsınız. 8 kişinin jandarmadaki işleri artık tamamlandı ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 10 şüphelinin sorgusu sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Geride bıraktığımız hafta bu konuyla ilgili verdiğimiz haberlerde vali sıfatıyla oradaki polisleri kullanarak sadece Tunceli'de değil, çevre illerde ve dahi Ankara'da da bazı yurttaşların evine girip telefonlarına gizli bir kamera yerleştirdikleri, kendisini sosyal medyada eleştirdiği için darp ettirdikleri ortaya çıkmıştı. Valinin, devletin o gücünü kullanarak kendisiyle ilgili yaptığı bu durum bir suç örgütü olarak da bazı gazetelerin manşetlerine yansımıştı. 6 yıldır bu meseleyi neden bilmedik, neden duymadık sorusunu da bir soru işareti olarak bırakalım. Gülistan Doku kayıp diye biliniyordu. Meğer dönemin valisinin oğlunun önce istismarına, sonrasında da ölümüne maruz kalmış. Ahbap Derneği de 2 haftadır en çok konuştuğumuz mesele. Dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler artık adliyeye sevk edildiler. Aralarında bulunan ve aslına bakarsanız şikayetlerde bulunan isimlerden birisiydi. Sonra o işin içinde olduğu ortaya çıktı. İş insanı Hüseyin Başaran'dan söz ediyorum. Onun emniyet ifadesi artık biliniyor. Gayrimenkullerini devretmesine rağmen Haluk Levent'in kendisine ödeme yapmadığını ileri sürüyor. İfadesinde paranın miktarını da açıkladı. Aralarında Başaran'ın da olduğu 7 kişi artık tutuklandı.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurmuştu. Mali ve ticari ilişkilerin incelendiği soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren ve gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent'e devrettiği taşınmazların kısa süre içinde başka kişi ve şirketlere devredildiğini, üzerlerine yüksek tutarlı ipotekler konulduğunu anlattı, kendisinin mağdur edildiğini savundu.
19: Haluk Levent, yurt dışından gelecek fonlarla ödemeleri yapacağını söyleyerek Şubat ayından Nisan sonuna kadar benden 22 taşınmaz aldı. Taşınmazların tamamı Yeliskaya'ya devredildi. Toplam 2 milyar 298 milyon satış yaptım ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon lira ödeme aldım.
9: 2023'te konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan, aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişi tutuklandı. 6 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur dahil 28 şüpheli tutuklanmıştı.
3: Şimdi MasterChef'te o programda yarışmacı olarak katılan Şef Eren Kaşıkçı'nın evinde ölüm bulunduğuna dair haberi vermiştik. Dün geniş bir katılımla cenaze töreni de düzenlendi.
20: Eren Kaşıkçı, MasterChef 2020'de.
1: ...37 yaşındaydı. Türkiye'nin 2021 MasterChef şampiyonuydu. Türkiye onu yaptığı fast food yemekleriyle tanıdı. Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulundu.
21: Ekmeğinin peşinde gel.
1: Kaşıkçı'yı evinde bir arkadaşı hareketsiz halde buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak genç şef hayatını kaybetmişti.
10: Lezzet baba.
1: Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin aydınlatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın cenazesine Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Kesin sonuç raporla ortaya çıkacak. Ancak kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Eren Kaşıkçı'nın ilaçlarına uzanmaya çalışırken vefat ettiği de gelen bilgiler arasında. Ünlü şefin vefatıyla ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın doğum gününün 27 Temmuz olduğu, ünlü şefin ise yalnızca 2 gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.
20: Nasıl Maya?
22: İyi.
20: İyi. Lezzet baba?
22: Lezzet.
1: Kaşıkçı için MasterChef yarışmasını şefleri de sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu duydukları üzüntüyü paylaştı.
23: Eren gülüşü var ya çok bambaşka ya.
20: Eyvallah.
1: Kaşıkçı için Sancaktepe Yeni Doğan Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri ailesi kabul etti. Sevenleri ve çalışma arkadaşları onu yalnız bırakmadı.
24: Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Acımız büyük. Kardeşimizi kaybettik. Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu. Kardeşimin çok güzel bir sözü vardı. Allah var, gam yok. Bu sözle uğurlamak istiyorum.
25: İnsanlara fayda sağlamaya çalışan biriydi. Yaptığı işin dışında gerek ticari olarak gerek insani olarak her şartta da insan kalan bir insandı.
1: Kaşıkçı'nın cenazesi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Tokat'a götürüldü.
26: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. Kilometrelerinde ve Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Firavunuz'un dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
26: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
27: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
28: NTV Radyo.

0: selam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Toprak Işık'ın küçük okurlar için yazdığı Bir Robotun Gizli Notları isimli kitap Tudem yayınlarından çıktı. Kitabı Gökçe Yavaş Önal resimlemiş. Toprak Işık 1973 Elazığ doğumlu. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun. Yazarlığın yanında mühendislik çalışmalarını da sürdürmekte. Öykü, deneme, tiyatro türlerinde ve çocuk edebiyatı alanında 40'a yakın kitabı var Işık'ın. Çocuk kitaplarında bilimi, mizahı ve hayal gücünü bir araya getiren anlatımıyla tanınmakta. Işık'ın oyunlarına devlet tiyatroları repertuarlarında yer verilmiş. Toprak Işık'ın kitabı çocuklara çağdaş değerleri, Cumbi adlı bir yapay zeka robotunun gözünden sorgulatırken, çağdaş dünyayı ve insan davranışlarını yeniden düşünmeye davet ediyor. Kitapta empati, adalet, eşitlik, doğaya saygı, dijital sorumluluk ve küresel farkındalık gibi değerler soyut tanımlar olarak değil, gündelik hayatın içinden sahnelerle anlatılıyor. Kitapta her bölüm sonunda sorgulama alanları ve tartışma soruları var. Böylece okur pasif bir alıcı olmaktan çıkarılıp aktif bir katılımcıya dönüştürülmek isteniyor, amaçlanıyor. Modern İran edebiyatının güçlü seslerinden Feriba Vefi'nin Uçup Giden Bir Kuş isimli romanı Sel Yayıncılık'tan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Lale Javanşir çevirmiş. Feriba Vefi 1963 Tebriz doğumlu. Genç yaşlarında öyküler yazmaya başladı. Kadınları merkeze aldığı gerçekçi kısa öyküleriyle ün kazandı. İlk öykü kitabı Sahnenin Derinliğinde 1996 yılında yayımlandı. Bu kitabı Villa Yolunda, Uçup Giden Bir Kuş ve Terlan isimli öykü ve romanları izledi. İran'da bir klasik haline gelen ve 11 dile çevrilen Uçup Giden Bir Kuş, kimsenin kulak verme zahmetine katlanmadığı bir kadının kendi sesini bulma çabasını konu alıyor. Özetle şöyle denilmiş tanıtım metninde: kalabalık sokaklar, komşuların bitmeyen gürültüsü, ülkeyi terk etmek isteyen bir kocanın sızlanmaları, çocukların istekleri ve geçmişin zihindeki süreyen uğultusu. Romanda yalnızca Tahranlı bir kadının duru ve dokunaklı hikayesi değil, eş, anne, evlat ve kız kardeş rollerinin arasında kendini yeniden yaratmaya soyunan tüm isimsiz kadınların ortak serüveni anlatılıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Batıda kuvvetli rüzgar sürüyor. İstanbul ve Ege'de orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar ve güneş çarpması riski yüksek. Doğu Karadeniz'de ise kısa süreli sağanaklar görülebilir. Tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
1: Mobile Systems.
6: Tek reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi

0: elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. NTV Radyo. Reklam. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Handi Kredi.
11: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
12: Arvento, Arvento.
13: Mobile Systems.
14: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
16: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Mitüleni deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah beyazlar bir sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak.
17: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitüleni 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Maçın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen Mitülen öne geçmeye yaklaşsa da Danimarka temsilcisinin iki kez direğe takıldığı 45 dakikalık dilim 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci devreye Beşiktaş topa daha fazla hakim olarak başladı. Mitülen 53. dakikada Martinellik'in ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı. Devamında siyah beyazlılar rakip kalede baskıyı artırdı. 70. dakikada oyuna dahil olan Raşitsa topla ilk buluşmasında fileleri sarsarak takımını öne geçirdi. 75. dakikada İlhan Fakılı'ya yapılan faulün ardından siyah beyazlılar penaltı kazandı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü beyaz noktadan hata yapmadı ve farkı 2'ye yükseltti. Kalan dilimde başka gol olmadı. İstanbul'da 1-0 kazanan Beşiktaş Danimarka'da da 2-0 galip geldi ve tur atladı.
18: Çok zor bir rakibe karşı iki maçta da yüksek seviyede performans sergiledik. Oyuncularım harika bir iş çıkardılar. Avrupa'da kolay maç yoktur. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
17: Beşiktaş'ın Avrupa'daki mücadelesi UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuyla sürecek. Siyah beyazlılar Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak. İtalyano'nun öğrencileri ilk maçı deplasmanda, ikinci karşılaşmayı ise Dolmabahçe'de oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf UEFA Avrupa Ligi yolundaki son adım olan playoff turuna yükselecek.
16: Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Nuri Şahin'in öğrencileri İstanbul'da 1-1 sona eren maçın rövanşında Finlandiya'da Inter Turku takımıyla karşılaştı. Ev sahibi takım 18 ve 47. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve tura atlayan takım oldu. Başakşehir'in ise Avrupa macerası sona erdi. Galatasaray, Rafael Leao transferinde sona yaklaştı. Futbolcuyla 12 milyon euro maaşı da içeren sözleşmede anlaşan Sarı Kırmızılar, kulübü Milan'ın futbolcuyu bonservisiyle göndermek isteğini kırmaya çalışıyor. Galatasaray, Milano ekibiyle kiralık artı satın alma opsiyonu konusunda anlaşmak istiyor. Milan formasını 391 maçta terleten Leo, 80 gol atıp 65 asist yaptı. 2026 Dünya Kupası'nda 5 maçta süre bulan Portekizli, 1 gol 1 asistle mücadele etti. Trabzonspor, sezonun ikinci hazırlık maçından da gol atamadan yenik ayrıldı. Bordo Mavililer, Katar ekibi El Sa'da 1-0 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisinde yeni transferlerden Sidney Cabral, Noah Saviolo ve Aral Şimşir maça ilk 11'de başlarken, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal ve Ruslan Milanovski karşılaşmaya sonradan dahil oldu. Bordo Mavililer ilk hazırlık maçında da Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olmuştu. FIFA'nın Dünya Kupası'nın özelleştirilmesini kapsayan yatırım planı UEFA'dan sert tepki gördü. FIFA Başkanı Infantino'nun açıklamalarından sonra olağanüstü toplanan UEFA'ya üye 55 federasyon kararı oy birliğiyle aldı. Futbol satılık değildir diyen Avrupa ülkeleri, Dünya Kupası'nın sporun en büyük mirası olduğunu ve yatırım aracı olamayacağını hatırlattı. UEFA, teklifin iptal edilmemesi halinde hiçbir Avrupa takımının FIFA turnuvalarına katılmayacağını açıkladı. FIFA'nın 19 Eylül'deki kongresinde 211 üye federasyonun çoğunluğunun onayı gerekiyor. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. İtalya'daki şampiyonada B grubu maçlarını da yenilgisiz lider tamamlayan milli takım çeyrek finalde ev sahibi İtalya'nın rakibi oldu. Bugün Trento kentindeki BTS Arena'da yapılacak maçın başlama saati 18.30.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
15: Doğa konuşmaları.
10: Evinde ya da bahçesinde iri çekirgelerle karşılaşanlar panik yapmadan nasıl bir yol izlemeli? Çekirgelerin insan sağlığı açısından herhangi bir ısırma veya hastalık taşıma riskleri var mı? Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Sevgili anlattı.
13: Herhangi bir riski olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle rapor edilmiş bir şey yok. Elinizle böyle şey alırsanız doğrudan çıplak elle hayvan kendini korumak isteyecektir. Önce bir bacağını bırakabilir. Bacaklarından birisini bırakıp sizi yanıltabilir yani. Kertenkelelerin kuyruklarını bırakması gibi tehlike anında. Bazı türler kusar, bunu yapabilir. Bir de ısırabilir. Yani o da onun kendi tepkisi. Bir kere elle tutmaya falan gerek yok. Bence kendi hallerine bıraksınlar yani hayvanları. Yani bu hayvanların çoğalması onların bir kabahati falan değil. Hatta şehre geldikleri için onların üreme şansı da artık yok denecek kadar azdır. Doğal alanlardakiler ürer. Bence bu türlerin takip edilmesi lazım. Hani doğal alanlardaki üreme potansiyellerinin takip edilmesi gerekiyor. Yani bir zararı yok. Bence türü de tanımış oldular işte. Çalı çekirgesi türlerinden bir tanesi. Buna benzer çok sayıda türler var.
15: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
19: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
20: Mobile Systems.
21: Reklam.
22: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
23: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 5G 12256 GB akıllı telefon 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: İstanbul ve Marmara'da şiddetli esen Poyraz oldukça serinlik sağlıyor. Hatta gündüz gölgede ve akşamları biraz üşütüyor. Bu durum pazara kadar sürecek. Pazar günü hava daha bunaltıcı olacak. Yeni haftaysa ülkede aşırı sıcak geçecek.
5: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 8.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
2: Saatler artık 8, dolayısıyla ikinci dilimdeyiz. Pek çok haberi ekrana getireceğiz. Siyasete ilişkin, spora ilişkin çok sayıda haber var. Yeni çözüm süreci ne durumda? Bütün bunlara bakacağız ama az önce de ifade ettiğimiz gibi önce canlı bağlantı sırası, çünkü yangınlar bir yandan devam ediyor. NTV ekipleri de yangın bölgelerinde haber nöbetinde. Baran Bila Balıkesir'de, Merih Ak Aydın'da ve Erce Tren'de Antalya'da yayına hazır. Ama önce dün yangınların en fazla olduğu noktaya gidelim. Cüneyt Ali Horazal'ın görüntüleriyle Baran Bila bir kez daha karşımızda. Baran, günaydın. Neler aktaracaksın? Nedir son durum?
3: Şu an Bağyüzü Mahallesi'nin hemen girişindeyiz. Dünle karşılaştırdığımız zaman oldukça olumlu bir tablo var. Yangın, alevler söndürülmüş görünüyor. Dün aynı yerdeydik, aynı noktadaydık ve artık alevler şu an bulunduğumuz noktaya kadar gelmişti. Köyün girişine bir 100 metre, 200 metre kadar mesafeye ve gece boyunca burada alevlerle mücadele aralıksız devam etti ve sabaha karşı artık söndürüldü. Kontrol altına alındı. Aslında endişe edici bir durum vardı çünkü köy tahliye edilmişti. Bu yönde çağrılar vardı. Burada da bulunanların bir kısmı otobüslerle, bir kısmı kendi araçlarıyla dışarı çıkartıldı. Köyden dışarı çıkartıldı. Ancak bazıları halen burada kalmak istedi. Evimizi, burada topraklarımızı, tarım yaptığımız alanları terk etmek istemiyoruz dediler. Veya bölgede çalışan Bölge Orman Müdürlüğü ekiplerine destek verdiler. Ama iş artık öyle bir noktaya gelmişti ki iki farklı koldan alevler köye girmek üzereydi. Oldukça cansiperane bir mücadeleyle böyle karış karış adım adım her yerde ayrı bir arazözlerle bir nevi bir cephe açıldı ve yangının ilerlemesinin önüne geçildi. Rüzgar da halen oldukça etkiliydi. Gece boyunca devam etti. Hep yayınlarımıza belirtiyoruz, söylüyoruz. Sadece kuvvetli bir rüzgar yok. Böyle karışık esen bir rüzgar var aslında. Hangi yönden kuvvetleneceği, ne zaman kuvvetleneceği bilinmiyor. Bu da söndürme çalışmalarının, faaliyetlerini oldukça güç hale getiren bir durumdu. Bakın, hatta artık Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri belli yerlerde toparlanmaya başladılar. Hortumları çekiyorlar. Araçları buradan kaldırmak için çalışma yapıyorlar. Tabii ki soğutma faaliyetleri uzun süre devam edecektir bölgede. Çünkü çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Şunu da vurgulamakta fayda var. Evet, belki şu an bizim bulunduğumuz alanda tablo böyle. Yol boyunca da gözlemledik biz Gömeş'ten buraya gelirken Ayvalık'taki bu köy girişini. Şöyle anlatabilirim size, bir yarım saat 40 dakikalık bir arabayla gidiş süresinden bahsediyorum. Herhangi bir yerden dumanların tüttüğünü, herhangi bir yerde risk olduğunu, bir hareketlilik olduğunu görmedik. Dün böyle bir durum yoktu. Bir önceki günde hayli ürpertici, korkutucu bir tablo vardı. Her yer alevlere teslim olmak üzereydi. Havadan helikopterlerle, uçaklarla sortiler yapılıyordu. Şu ana kadar bir helikopter veya uçak sesi de duymadık. İşte tüm bunlar oldukça iyiye işaret eden bir görüntüyü bizlere gösterir nitelikte. Sabah saatlerinde artık havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale başlayacak ve çalışmalar daha olumlu bir seyre gidecek diye düşünüyorduk. Fakat oldukça dediğimiz gibi bu önemli çalışmaların, bu gayretli çalışmaların neticesinde yangın söndürülmüş görünüyor. Ve bir kez daha da vurgulayalım, burada çevrede yaşayanların da katkısı büyük oldu. Gece boyunca motosikletlerle artık neye ihtiyaç varsa onu getirdiler, ekiplere yardımcı olmaya çalıştılar. Bölgeyi iyi bilen kişiler olması dolayısıyla sürekli burada yönlendirme yaptılar. Çünkü farklı illerden gelen burada ekipler var, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri. Tabii onlar da profesyonel ekiplerden bilgi alıyor ama onların hızlıca kesilme yollardan bölgeye ulaşması önemli. Onlara yardımcı oldular ve bunların neticesinde bakın işte farklı bir kare daha, başka bir ekip daha toplanıyor. Ama tahminimiz o yöndeki soğutma çalışmaları bölgede uzun saatler boyunca devam edecektir ve sonrasında

0: hasar tespit çalışmaları başlayacak. Bu da ayrı bir önem taşıyan konu. Çünkü çok sayıda tarla, çok sayıda ahır, hayvanların burada otladığı yerler veya zeytin yetiştirilen alanlar zarar gördü, küle döndü. Buralar nasıl onarılacak, ne gibi yardımlar alacaklar? Tabii bu da ayrı bir mesele.
1: Evet, Baran Bila Cüneyt Arı Horazal'ın görüntüleriyle aktardı. Balıkesir'deki durum bu şekilde. Bir yandan da Muğla'ya dönelim hemen. Muğla'da da bölge temsilcimiz Merih Ak var. O da kameraman arkadaşımız Burak Uygun'un görüntüleriyle o durumu aktaracak bize. Merih Ak, günaydın sana da. Neler aktaracaksın? Dünden beri durum nedir Aydın'da ve diğer taraflarda?
2: Muğla'daki her iki yangında herhangi bir problem kalmadı. Orada geniş anlamda hem Üzümlü'de hem de Seydi Kemer'de soğutma çalışmanın yapıldığını belirtelim ki ekiplerin de önemli bir kısmının buraya kaydırılmaya başladığını söylemekte yarar var. Peki burası Aydın'ın Çine ilçesi ki biz şu anda Dutluoluk mevkiindeyiz ve burada dün saat 15'te çıkan orman yangını hala devam ediyor. Özellikle baktığımızda şu an itibariyle rüzgarın 15-20 kilometre hızlarda estiğini söyleyelim ve ekipler bu aşamada zamana karşı bir yarışa girişmiş durumda. Peki neden zamana karşı bir yarış var? Çünkü saat 12'den itibaren bölgedeki rüzgar 50 kilometrenin üzerine çıkacak ki anlık 60-65 kilometreyi bulan bir hızdan bahsediyoruz. İşte bu öğlene kadar ki olan sürece kadar yangının önü kesilmesi ve kontrol altına alınması için ekipler hem karadan hem havadan yoğun bir mücadeleye girişmiş durumda. 9 helikopter, 3 uçak havanın aydınlanmasıyla birlikte buraya geldiler ve çalışmalarına başladılar. 315 orman genel müdürlüğüne bağlı personel var. Belediyelerle birlikte bu sayının 800 olduğunu belirtelim ki 800 kişi şu anda yangına müdahale ediyor. Gece gerçekten kabus bir gecesiydi. Baktığımızda çok kuvvetli bir rüzgar vardı. Alevler her yeri sardı. Ekipler alevlerle gece boyunca bir anlamda cansiperane bir şekilde müdahale etti. Ve özellikle bazı noktalarda alevlerin enerjisini düşürdüğünü söyleyebiliriz. Ama şu anda Osman sen de görüyorsun ekranda izleyicilerimizle birlikte. Yavaş yavaş dumanların sağ tarafa doğru yatmaya başladığını görüyoruz ki bu çok da hoş bir şey değil için bölgeye baktığımızda. Yani burada belli bir alevlenme var ve bu alevlenmeyle birlikte de görüyorsun yani rüzgarın artışıyla birlikte alevlenmeler hız kazanmaya başladı. Gece iki mahalleye etki etti. Mutaflar ve Dutluoluk. Aydın Valiliği bu gelişme üzerine Mutaflar Mahallesi'nin bir kısmını boşaltma kararı aldı. Dutluoluk Mahallesi de tamamen tahliye edildi. Ve orada vatandaşlar farklı noktalara alındı. Yine bu bölge hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvanlar da Çin'deki hayvan pazarına götürülerek orada korumaya alınmış durumda. Şu an görüyorsunuz bir tarafta belediye araçları, diğer tarafta orman genel müdürlüğüne bağlı araçlar ki bakın hemen bizim karşımızdaki araç Sakarya'dan gelmiş. Türkiye'nin çeşitli noktalarında özellikle yangın olmayan noktalardan da buraya takviye araçların çekildiğini belirtelim. Bunun altını çizelim. Aydın Valisi Osman Varol da yangının etkili olduğu bu bölgedeydi dün gece yarısı. Yetkililerden bilgi aldı. Halt daraltma planı uygulamaya konuldu bu arada gece yarısından itibaren. Şiddetli rüzgarın engebeli arazi koşullarına karşın ekipler gerçekten büyük bir mücadeleye girişmiş durumda. Burası Madran Dağı ve bu Madran Dağı ve burada yaylalar da var. Yaylalarda bazı evlerin hasar gördüğü bilgisi de var. Tabii şu aşamada o evlerde herhangi bir kişi kalmıyordu. Boşaltıldı onlar. Şu anda onların hesaplanması tabii ki yapılmıyor ama öncelikli olarak yangının bir an önce söndürülmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor. Şunun altını çizelim. Şu an için baktığımızda herhangi bir yerleşim yerini yangının tehdit etmediğini belirtebilirim. Toparlayalım. Çin'de dün saat 15'te başlayan kuvvetli rüzgarla birlikte hızlı bir şekilde Madran Dağı'nda etkisini gösteren yangın gece oldukça enerjisini yükseltti. Çok geniş bir alanda, ki 1000 hektarlık bir alanda şu an için yangının etkili olduğunu biliyoruz. O alanda etkisini sürdürdü. İki mahallede biri kısmen, biri tamamen boşaltıldı ve şu aşamada Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan çok sayıda uçak, helikopterle birlikte yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Zamana karşı bir yarış var. Onun da nedeni, az önce söylediğim gibi, şu an 15-20 kilometrelerde olan rüzgar saat 12'den sonra 50 kilometreye kadar çıkacak ki anlık 65 kilometreyi bulacak. Bu çok büyük bir risk bölge için baktığımızda. Şu anda zamana karşı bir yarış var ve ekipler büyük bir mücadele içerisinde.
1: Burak Uygun'un görüntüleriyle Merih Ak aktardı. Aydın'da, Çin'deki durumu elbette dünkü Muğla'yı da takip etmişti bölge temsilcimiz, orayı da aktararak. Antalya'ya gidelim. Antalya'da da dün farklı ilçelerde gezdi ve oradaki yangınları takip etti arkadaşlarımız. Erce Tren şimdi ekranda gördüğünüz gibi Arhan Pınar'la birlikte takip ediyor oradaki durumu. Erce, sana da günaydın. Neler aktaracaksın? Dünden beri nereden nereye gittiniz? Şu anda bulunduğunuz yer tam olarak neresi ve yangın ne durumda elbette?
3: Osman Girgin, günaydın. Dün aslında yayınlarımıza Kumluca ilçesinde başlamıştık. Oradaki yangın kontrol altına alındı ve ardından bulunduğumuz noktaya, Antalya'nın Alanya ilçesine geldik ve burada aslında düne göre daha olumlu bir tablo olduğunu söylemekte fayda var. Dün gün boyunca buraya iki uçak ve çok sayıda helikopterle müdahale edilmişti. Ancak bugün henüz bir havadan müdahale başlamış değil. Bunun sebebi de alevlerin aslında büyük ölçüde kontrol altına alınmış olması. Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangında artık 39 saat geride kaldı ve toplamda yaklaşık 305 dekar alanın alevlerden, yangından hasar gördüğü ifade ediliyor. Tabi bunun içinde sadece ormanlık alanlar yok, bunun içinde tarım arazileri de var ve birçok noktada ormanların zarar gördüğü ifade ediliyor. Buradaki yangın dün değil, önceki gün saat 17'de Sapadere Mahallesi'nde başlamıştı. Sonrasında dün rüzgarın etkisiyle alevler Fakırcalı Mahallesi'ne sıçramıştı ve toplamda alevlerin yerleşim yerlerine risk oluşturması sebebiyle 45 ev tahliye edilmişti. An itibariyle şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum söz konusu değil. Ancak tabii bölgede orman işçilerinin, Orman Genel Müdürlüğü personelinin önlem aldıklarını söyleyelim. Buradaki tedbirler hala çok üst seviyede. Buradaki tek risk an itibariyle şiddetli rüzgar. Bulunduğumuz noktada oldukça şiddetli bir rüzgar var. Alevlerin büyük oranda söndürüldüğünü görebiliyoruz aslında ama rüzgar sebebiyle sönmüş noktalardaki alevler bile küçücük bir kor halinde kalmış olması halinde büyük bir yangına yeniden sebep olabiliyor. İşte ekranlarda görüyoruz, yanan alan oldukça fazla. Bu noktada belki bir ağaç, belki bir kütük, eğer içinde ufacık bir kıvılcım bile kaldıysa bu rüzgarlarla yeniden büyük bir orman yangınına dönüşebiliyor. Dün gün boyunca bulunduğumuz noktada iki uçak, 12 helikopter, 50 arazöz ve yaklaşık 400 personelle alevlerle mücadele edilmişti. An itibariyle havadan müdahale söz konusu değil çünkü alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Dün akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak da açıklamıştı buradaki alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve an itibariyle büyük oranda alevler söndürülmüş durumda diyebiliriz. Son olarak meteorolojik verilerden de bahsedelim. Bugün düne göre daha serin bir hava olduğunu söyleyelim. Dün hava sıcaklığı 41 derecelere kadar yükselmişti bulunduğumuz noktada. Bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığı meteorolojik verilere göre 38 derece ancak şiddetli rüzgar tehlikesi söz konusu. Yer yer rüzgarın saatte 50 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor. Bu da yangın için oldukça büyük bir risk faktörü. Artık bölge halkının tek beklentisi alevlerin kontrol altına alınması yönünde.
1: Teşekkür ediyoruz. Arhan Pınar'ın görüntüleriyle paylaştığı Erce Teren. Şimdi Avrupa'ya bakalım bir de. Avrupa'yı da pençesine aldı bu yangınlar. Özellikle Fransa ve İspanya'da ciddi bir sıkıntı var. Kontrol altına alınamayan orman yangınları yüz binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Farklı bazı durumlar da söz ediliyor artık bundan sonra bu tedbirlerle alakalı. Nedir son durum? Bir bakalım.
4: Avrupa'da alevler yayılmaya devam ediyor. Tarihinin en yıkıcı yangın sezonunu yaşayan Fransa'da 26 farklı noktada yangın mücadelesi sürüyor. Ülkede sene başından beri yanan alanın büyüklüğü 114 bin hektara ulaştı. Bordo yakınlarındaki Gironde'da itfaiye ekipleri kontrollü yakım işlemleriyle ana yangının büyümesini engellemeye çalışıyor. Tahliye çalışmalarına asker ve polis de destek veriyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, rüzgarın hafiflemesiyle bazı bölgelerde alevlerin hız kaybettiği müjdesini verdi. Buna karşın ay başından beri 4 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 230'dan fazla itfaiyeci yaralanırken yangınlara sebebiyet verdiği düşünülen 275 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 3'ünün tutuklandığı bildirildi. Alevler birçok noktada yerleşim yerlerini tehdit etmeyi sürdürüyor. Ünlü Hollywood yıldızı George Clooney ve ailesinin Fransa'nın güneyinde Brignoles'deki malikanelerinden tahliye edildiği bildirildi. Aşırı sıcakların etkisi altındaki İspanya'da da yangınlar sürüyor. Sene başından beri 172 bin hektar alanı küle çeviren alevlerle mücadele için İspanya ordusu da seferber edildi. Madrid ve Avila'da yangın kontrol altına alındı. Ancak ülkenin batısında Portekiz sınırına yakın bölgede çıkan yangın sebebiyle 11 köy ve kasaba için tahliye emri verildi. Ülkede hava sıcaklığı 42 derecenin üzerinde seyrediyor. Bazı bölgeler için 46 derecelik aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Alevler komşu Yunanistan'ı da esir aldı. Ülkenin farklı noktalarındaki yangınlara yüzlerce itfaiyeci ve onu aşkın hava aracıyla müdahale ediliyor. 6 yerleşim yeri tahliye edildi. Aniden yön değiştiren sert rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Rüzgar hızı saatte 75 kilometreye ulaşırken ekipler özellikle Girit, Paros ve Midilli adalarında zamanla yarışıyor.
1: Gazze'ye bakalım şimdi. Kalıcı barış sağlanması için çabalar devam ediyor. Mısır'da yürütülen müzakerelerde Hamas silahları teslim etmeyi kabul etti artık. Amerika Başkanı Donald Trump da anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabuluculuk çabaları için de Türkiye'ye teşekkür etti.
5: Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze konusunda yürütülen müzakerelerde Hamas silah bırakmayı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Hamas'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump yalnızca Hamas'ın değil tüm silahlı grupların silah bırakacağını açıkladı. Anlaşma sonunda Gazze'yi Filistinli hükümetin yöneteceğini de ifade etti. Trump silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini belirtti. ABD Başkanı ayrıca arabuluculukları için Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. ABD'li bir yetkili İsrail'le yakın iletişim çerçevesinde anlaşmanın sürdürüldüğünü ancak İsrail'in Hamas'ın silah bırakması konusunda şüpheli olduğunu belirtti. İran'ın Hamas'ı silah bırakmamaya ikna etmeye çalıştığını da öne sürdü. Barış Kurulu üyelerinden de açıklama geldi. Trump'ın 20 maddelik barış planının ikinci aşamasının yerine getirilmesi için tüm askeri faaliyetlerin sona ermesi gerektiği ifade edildi. Barış Kurulu yetkilileri Gazze'de silahların Filistin Ulusal Komitesi'ne bağlı polise devredileceği ifade ediliyor. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi içinse silahsızlanmanın tamamlanması şart koşuluyor. Öte yandan Hamas'tan ve İslami Cihat'tan gelen açıklamalar farklı yönde. Hamas siyasi yetkilisi Katar merkezli El Cezire televizyonuna İsrail Gazze'den çekilmeden Hamas'ın silah bırakmayacağını açıkladı. Hamas üyesi ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini duyurdu. İslami Cihat hareketi ise medyada Filistinli gruplarla düşman arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz açıklaması yaptı. Hamas'ın silahları teslim etse bile nereye ve kime teslim edeceği de üzerinde anlaşılamayan konulardan. Silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek, mutabık kalınan Filistinli bir kuruma bırakılacak. Müzakereler özellikle uzun menzilli roketler, ağır havan topları, tank savar füzeleri ve gelişmiş silah sistemlerinin teslim edilmesi üzerine yoğunlaştı. Silah üretim ve depolama tesislerinin de devredilmesi tartışıldı. Hamas, sivil ve askeri tesisler arasında ayrımın yapılmasını istiyor. Hamas bünyesindeki kurumlarda görev yapan memurların görevlerine devamını da istiyor.
1: Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısına bakalım bir de. Irak'taki anlaşmalar, Kıbrıs'taki gelişmeler, İsrail meselesi, elbette içerideki çözüm sürecine etkileri tamamı vardı gündemde.
4: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'la savunma ve güvenlikte işbirliği anlaşmalarını değerlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Irak'la güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz devam ediyor. Ortak mekanizmalar işletilirken sınır güvenliği ve terörle mücadelede koordinasyon kararlılıkla sürdürülüyor denildi. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısını makine ve kimya endüstrisinin Gazi Fişek Fabrikası yerleşkesinde yaptı. Gündemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs temasları da vardı. Bakanlık bir kez daha iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
6: Kıbrıs Türk'ünün güvenliği, huzuru ve refahı ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğimizi, adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
4: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.
6: Tarihi ve hukuki statüsü bulunan Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir.
1: Yüksek Askeri Şura'da yıllık olağan toplantısını 4 Ağustos'ta yani önümüzdeki salı yapacak. Şura toplantısında bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallere kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları da ele alınacak elbette.
4: Yüksek Askeri Şura 2026 yılı olağan toplantısı Ağustos ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Şura üyeleri bir gün sürecek mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yılına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız.
7: Orgeneral Cumhurbaşkanı Başkanı.
4: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
1: Yargıda da bir yeni hamle var. Artık etkinlik büroları kurulacak. Nedir bu bürolar? Bir bakalım.
4: Yargı süreçlerinde gecikmenin nedeni incelenecek. Sorunlar yerinde takip edilecek. Bu çalışmaları adliyelerde kurulacak yargı hizmetlerinin etkinliği büroları yürütecek. Amaç yargı hizmetlerini daha hızlı, etkin ve verimli yürütmek. Adalete erişimi kolaylaştırmak.
8: Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarını kuruyoruz. Bu bürolar vatandaşlarımızın yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacaktır. Hazırlık çalışmaları süren Alo Adalet Hattı'nın yereldeki kurumsal altyapısı oluşturulacak, talepler bu bürolarda incelenecek, başvuru sahipleri bilgilendirilecektir.
4: Çalışmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bürolarda, mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılıklarında ortalama dosya görülme ve bekleme sürelerinin hedef sürelere uyumu da düzenli olarak takip edilecek. Analiz edilen veriler raporlanacak ve alınacak görüşlerle çözüm odaklı çalışmalar yürütülecek. Bürolar yargıya intikal eden uyuşmazlık ve suça sebebiyet veren olayları değerlendirecek. Benzer sorunların tekrar yaşanmaması için ilgili kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.
1: İstanbul'da 37 yaşındaki bir kadın, Başakşehir'de bulunan hakim savcı lojmanlarında eski bir savcının evinde ölü bulundu. Genç kadının bu şüpheli ölümüne ilişkin bir soruşturma var şimdi. Gözaltına alındı o eski savcı, kadını kasten öldürme suçlamasıyla da tutuklandı.
4: 37 yaşındaki Özlem Yıldız eski savcının evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan eski savcı Ergün G. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Genç kadının ölüm nedenini adli tıp kurumu belirleyecek. Olay İstanbul Başakşehir Vaditepe'de yaşandı. 28 Temmuz günü akşam saatlerinde acil yardım hattına bir kadının öldüğüne ilişkin ihbar yapıldı. İhbarı yapan eski bir cumhuriyet savcısıydı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Özlem Yıldız'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldız'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
9: Genç kadının şüpheli bulunan ölümü üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan bu soruşturma kapsamında eski bir cumhuriyet savcısı olan şüpheli gözaltına alındı.
4: Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini söyledi. Olayında intihar olduğunu öne sürdü. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı. Şüpheli eski savcı Ergün G. kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski savcı hakkında daha önce de bir kadını evinde rehin tuttuğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
1: Şanlıurfa'ya gidelim şimdi. Jandarma kılığına giren soyguncular, bir dizi film gibi gerçekten izleyeceğiniz haber. Altın sevkiyatı yapan bir aracı durdurdu. İçindeki 3 kişiyi bıçakla yaraladı, ters kelepçeyle yol kenarına bıraktılar. Sonrasına bir bakalım.
4: Jandarma üniforması giydiler. Sözde kontrol noktası oluşturdular. Altın sevkiyatı yapan aracı durdurup 13 kilo altın ve 2 milyon lira gasp ettiler. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. Jandarma üniforması giyen şüphelilerin hedefinde kuyumculara altın sevkiyatı yapan otomobil vardı. Bunun için sahte kontrol noktası oluşturdular. Daha sonra havaya ateş açarak aracı durdurdular. İçindeki 3 kişiyi indirdikten sonra arama yaptılar. Bu sırada durumdan şüphelenen 3 kişiyle zanlılar arasında tartışma çıktı. Olay büyüdü, kavgaya dönüştü. Soyguncular 3 kişiyi de bıçakladı. Ters kelepçe yaptıkları yaralıları yol kenarına bıraktılar. Ardından araçtaki 13 kilo altın ve 2 milyon lira nakit parayı alıp kayıplara karıştılar. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi. JASAT teknik ve fiziki takip sonucu 4 saat içinde şüphelilerin kimliğini tespit etti. Mardin İl Merkezi ve Kızıltepe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı. Çalınan altın ve para ise aranıyor.
1: Şimdi trafikte seyir halindeki tartışmaları, bu sokaktaki şiddeti yıllardır haberleştiriyoruz ama 27 Şubat yani bu yılın Şubat'ın sonunda bir yasa geçti. Büyük bir ceza geldi. Sorgulamamız gereken hususlardan birisi de bu. Bu sokaktaki şiddeti durdurmak için sanki sadece yüksek miktarda para cezası kesilmesi gerekiyor gibi bu magandalığı durdurmak için. Çünkü %50'ye yakın düştü.
4: Trafikte şiddet, tehdit ve hakaret olayları geçen yıl oranla %52 azaldı. 27 Şubat 28 Temmuz 2025 tarihlerinde polis sorumluluk bölgesinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçları kapsayan toplam 4806 asayiş olayı gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde polis sorumluluk bölgesinde aynı suçu işleme sayısı 2328'e geriledi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 166 olay tespit edildi. Failler hakkında cezai işlem uygulandı. Trafik cezalarını artıran, saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası getiren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemeler sahada etkisini gösterdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla sahada denetimler arttı. Yeni önlemler sayesinde trafikte yaşanan asayiş olaylarında düşüş yaşandı. Emniyet bölgelerinde 2025 ve 2026 verileri kıyaslandığında trafikte araçtan inerek şiddete başvuranların sayısının yarı yarıya azaldığı görüldü. İçişleri Bakanlığı trafikte zorbalık ve şehir eşkıyalığı boyutuna varan tüm eylemlere karşı sıfır tolerans ilkesiyle denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.
1: Ekonomiye bakalım. Kiralar satılık konut fiyatlarına göre daha fazla hızla artıyor. Eskiden bir ev almak isteyenin bir yatırım matematiği olurdu. Bu ev kaç yılda kendisini çıkaracak diye ortalama 17-18 hatta 20 yıla kadar çıkardı bu durum. Ama özellikle İstanbul'da kiralar o kadar arttı ki geride bıraktığımız hafta ortalama 50 bin lira diye artık bunun haberini de yapmıştık sizlere. Nereye düştü? 13 yıla.
4: Satılık piyasası durgun, kiralık piyasası hareketli. Konutta yatırım geri dönüş süresi kısalıyor. Endeks verilerine göre Türkiye genelinde son 5 yılda amortisman süresi 13 yıla indi. İstanbul'da 2 yıl önce 15 yıl olan süre 2026'da 12 yıla düştü. En çok konut satılan 30 ilin 25'inde süreç alıcı lehine döndü. Konut yatırım için en avantajlı iller Ankara ve Şanlıurfa olarak öne çıkıyor. Bu illerde kiralar satılık fiyatının üzerinde artıyor. Her iki ilde de kira gelirlerinin yatırımı karşılama süresi 11 yıl. En dezavantajlı il ise 18 yılla Muğla. Onu 17 yılla Balıkesir, Elazığ ve Aydın takip ediyor. Uzmanlar yatırım kararında tek kriterin amortisman süresi olmaması gerektiği konusunda ise uyarıyor. Sözleşme farkları nedeniyle yapılan hesapların her zaman tutmayabileceği ifade ediliyor.
1: Biraz trafik sigortalarına da bakalım. Sigortada trafik kazası sonrasında yaşanan bu mağduriyetlerin önüne geçmek için artık bir yeni adım var. Alo 193 ihbar hattı kurulacak ve süreç tek elden yürütülecek.
10: Sigortacılar hasar ihbar hattı kuruyor. Kaza sonrası trafik sigortası süreçleri birçok sürücü için zorlayıcı olabiliyor. Haklı olan taraf bile mağduriyet yaşayabiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu durumun önüne geçmek için yeni bir adım attı. Sigortalılar süreci Alo 193 hattıyla tek elden yürütebilecek.
11: Trafik kazası olduğunda nereden geldiği bilinmeyen kişiler hemen orada bitiveriyorlardı. İşte biz sizin yerinize hasarınızı takip edelim. Sigorta şirketinden tazminatınızı alamazsınız. Biz sizin yerinize daha yüksek tazminat tahsil edebiliriz diye hemen vekalet alıyorlardı.
10: Yeni dönemde sigorta aracılarına da ihtiyaç duyulmayacak. Vatandaşlar ihbar hattından profesyonel destek alabilecek.
11: Her şeyi bu hatta bildireceğiz. Bu hat eş zamanlı olarak sigorta şirketlerine de bilgi verecek. Sigorta şirketi de dönecek, tekrar o kişilere telefon açarak bilgilerini alacak ve bu sistem sigorta bilgi merkezi tarafından yönetilecek. Bu sayede de bütün süreç şeffaf bir şekilde ilerleyecek. Bu kişilere de kendilerine hasar aracısı adı verilen bu kişilere de artık fırsat doğmayacak.
10: İhbar hattı 1 Eylül'den itibaren devreye alınacak.
1: Depozito ile ilgili iade makinesi bulunmayan market ve bakkallardan yahut büfelerden de artık iade işlemi yapılabilecek. Bu depozito meselesi biraz daha genişliyor.
4: Yoğun ilgi gören depozito iade sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Türkiye Çevre Ajansı'nın yürüttüğü depozitosu olan ambalajlar sistemine erişim daha da kolay hale geldi.
12: Doğa sisteminde artık yeni bir uygulama başlıyor. Depozito iade makinesi bulunmayan bakkal ve marketlerde artık işte bu gördüğünüz el terminaliyle iadeler alınabilecek. İade edilen her ürün başına vatandaşlar 1 lira kazanırken marketlerse 50 kuruş gelir elde edecekler.
13: Makine kurulumu yapılamayan yerlerde çok daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek adına, sisteme erişimi daha rahat kılmak adına artık esnaflarımız da sisteme dahil oldu. İade noktası olarak hizmet verebiliyorlar.
4: Gerekli şartları yerine getiren işletmeler mobil doğa cihazını temin ederek iade noktası olarak hizmet verebilecek.
14: Büyük cihazlarda, metro girişlerinde veya alışveriş merkezlerinde olan cihazlarda yığılmalar oluyordu. Üretilen bu cihaz bu işlemi hızlandırdı. Vatandaşın orada bir saatte teslim ettiğini 15 dakika içerisinde burada teslim edebiliyoruz.
4: Sistem sayesinde iade sürecinin hızlanması planlanıyor.
14: Maksimum 15 dakikada 100 tane, 150 taneye yakın ürünü iade alabiliriz. Yani esnafı zorlayacak bu konuda hiçbir şey yoktur. Okutma sistemi de çok basittir. Yani şöyle, deforme olmuş ürünleri almıyoruz. Aldığımız ürünler cam şişeler, plastik şişeler ve teneke kutular.
4: İade edilecek ürünlerin üzerinde depozitosu olan ambalajlar, yani doğa logosunun olması gerekiyor.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
17: Mobile Systems.
15: Reklam.
18: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
19: Kripto. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
20: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
21: Smokin bizim işimiz. 6 Yıldız Classics.
22: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
23: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
24: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
25: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
26: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
27: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
2: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
3: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Hep unutuyoruz veya gereği kadar vurgulamaktan imtina ediyoruz. Ekonomi insan içindir, insan ekonomi için değil. Tabii mevcut şartlar içerisinde, dünyanın gidişatı çerçevesinde, insanın ekonominin çarkları, dişlileri arasında adeta ezildiğini, sıkıldığını, bunaldığını, ekonominin zor koşullarına teslim olduğunu görebiliyoruz. Burada bir sebep-sonuç ilişkisi, bir takdim-tehir hatası var. Netice itibariyle ekonomi ancak insanın refahı, esenliği, mutluluğu ve gönence için çalışıyorsa, bir araç olarak ortada mevcutsa ve bu şekilde fonksiyon veya görev ifa ediyorsa bir anlam taşıyor. Tam tersi insanın ekonomiye hizmet ettiği veya çarkıları dişleri arasında ezildiği bir durum, istenilen, arzulanan bir durum değil. Olsaydı yaşam kalitesi gibi büyümeyi kalkınmayla veya refahla hemhal eden, terbiye eden yaklaşımlara gerek de bulunmazdı. Bütün bu girizgahı aslında TÜİK'in önceki gün yayınlamış olduğu hayat tabloları bilgi veya istatistik bülteninin çıktılarını paylaşmak üzere ifade ediyoruz. Bilindiği üzere 2013 yılından beri Türkiye İstatistik Kurumu hayat tabloları başlığı altında Türkiye'de insanın yaşam süresi ve hayat beklentisi, beklenen yaşam süresi istatistiklerini paylaşıyor. İnsan var olduğu oranda ekonomi anlamlıdır. İnsan hayatı terk ettikten sonra ekonomi sadece bir tarih veya arşiv olur. O bakımdan hayat tabloları önemli. İnsanı önceleyen, önce insan yaklaşımı çerçevesinde dilerseniz bunlara kısaca haftanın bu son gününde bir göz atalım. 2023-2025 yılı arasındaki demografik istatistik ve sondajlar çerçevesinde Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin 78,5 yıla çıktığı görülüyor. Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi 2022-2024 döneminde 78,1 yıl iken 2023-2025 döneminde 78,5 yıla çıkmış. Kadınlarımızın erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görülüyor. Bu bilindiği üzere bütün dünyada görülen bir seyir. Kadınlar daima ortalama yaşam süresi bakımından erkekleri geride bırakıyorlar. Bu son güncel gelişmeler itibariyle 2023-2025 dönemi demografik verileri Türkiye'de kadınların ortalama beklenti yaşam beklentisinin 81,1 yıl olduğunu ifade ediyor. Beklenen yaşam süresi çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişiler için, yani katma değer üretim potansiyeline artık adım atanlar için 64,7 yıl. Yine erkeklerde bu 62,1 yıl iken kadınlarda 67,3 yıl oluyor. 30 yaşında olan bir kişinin Türkiye'de kalan yaşam süresi ortalama 50,3 yıl olurken 50 yaşındaki kişiler için bu 31,3 yıla iniyor. Peki 65 yaşındaki büyüklerimiz için bu nedir? Ortalama 18,4 yıl. Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı enteresan bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Cinsiyet ayrımına da özellikle bu bağlı değil. Eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı ifade ediliyor. Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı da sağlıklı yaşam süresi olarak ifade ediliyor. 0 yaşında bulunan bir kişi için Türkiye'de bu toplamda 58 yıl. Yani 58 yaşına kadar ortalama bir Türk insanı aslında sağlıklı yaşamını sürdürebiliyor. Ondan sonra anlaşılıyor ki sağlık problemleri başlıyor. Tabii bütün bunlar diğer hem katma değer üretimi hem de kaynakların nasıl planlanacağı, nasıl bir ekonomi modeline doğru yol alacağı konusunda en önemli ipuçlarını temin ediyor. Tekrar ediyoruz, asıl olan insan, insan ekonomiye değil, ekonomi insana göre uydurulmalı. Son olarak şunu da belirtelim, Türkiye'de de maalesef orman yangınları yeniden yoğunluk kazandı. Avrupa kıtasında da etkisini arttıran aşırı sıcaklar ve orman yangınları sendromu, felaketi yaşanılıyor. Tabii uzmanlar bu konuda değişik çalışma ve sondajlar yapıyorlar. İklim krizi denilen bir fenomen var, biliyorsunuz. Özellikle bu ısınma dolayısıyla, atmosferik ısınma dolayısıyla sıcak hava dalgaları, mevsim normallerinin tamamen değişmesi gibi sıkıntılar çerçevesinde bu gibi riskler de artıyor. Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve seller maalesef dünyanın, dünya ikliminin de ekopolitik, ekojeolojik ve ekojeopolitik görünümünün, tablosunun yeni parçaları, yeni figürleri haline geliyorlar. Aslında uzmanların yaptığı çalışmalar, mesela Avrupa'da bu iklim faturasının 2029'a kadar kümülatif olarak %1, Avrupa ekonomisinin, toplam ekonominin %1'ine ulaşabileceğini söylüyor. Tabii bunun dışında doğrudan makroekonomik bir risk faktörü de var. Aşırı sıcaklar kakao, kahve ve buğday gibi tarımsal ürünlerde verim kaybına yol açıyor. Yangınların söndürülmesi, tahliyeler ve altyapının yeniden inşası kamu bütçelerine milyarlarca dolarlık ek yük getiriyor. Sigorta şirketlerinin orman yangınları nedeniyle ödediği tazminatlar da son yıllarda katlanarak artıyor. Evet, umut ederiz bu tablo daha da kötüleşmeden iyileşme yol, hal ve çareleri aranır. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi haftanın son işlem gününe 13.292 puandan başlayacak. Serbest piyasada dolar 47 lira 50 kuruş, euro ise 54 lira 70 kuruştan işlem görerek başlayacak. Gram altın 6.170, çeyrek altın 10.110 lirada. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralar 87 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
1: NTV Radyo.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da rüzgar kuvvetli. İstanbul 28, Bursa 31 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de yine fırtına var. Sıcaklık 34-37 derecelerde. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık Adana'da 45, Antalya'da 39 derece. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
1: Reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Kuik Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
10: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. Nektarin deyince şimdi birazcık da sofralarda farklı kullanılma biçimlerine bakalım. Zaten yaz günü deyince meyvelerle peynirlerin bir uyumu var. Karpuzla beyaz peynirle bir öğle yemeğini geçiştirebiliyoruz. Akşam sofrası olunca da kavun ve beyaz peynir oldu mu keyfimize diyecek olmuyor. Şimdi peki bu peynir ve meyve eşleşmelerine nasıl bakmalı? Nektarine ne uyar? Mesela küflü peynir olunca böyle yağ armudu gibi armutlar vardır ya, hem kokulu hem böyle kaygan böyle bir eti vardır. İşte mesela küflü peynirlerle o yakışır. Her peynire yakışan bir meyve türü illaki var. Ama nektarin sanki birazcık daha yeni bir meyve gibi hayatımızda. Peki onu hangi meyveyle eşleştireceğiz? Ben şöyle bir dünya şefleri arasında kısa bir göz gezdirme yaptım. En çok yakıştırılan peynir İtalyanların o suda sakladıkları top top mozzarella peyniri olmuş. Hatta manda sütünden yapılan burrata ile müthiş eşleşmeler yapmış şefler. Nektarini ızgarada yapmak mümkün. Şöyle iri iri yanak taraflarını keserseniz iri dilimler halinde ızgarada şöyle bir gösterip ondan sonra mozzarella'nın yanına servis yapabilirsiniz. Tabii biz bu nektarin konusuna nereden gelmiştik? Osman Sezener'in First Lady'lere yaptığı semizotu salatasından, çünkü orada nektarin kullanılmıştı. Semizotu salatasıyla veya pirpirimle kullanabilirsiniz. Üstüne de bir burrata veyahut da mozzarella koyduğunuz zaman harika olacak. Pirpirim dedim. Pirpirim tabii semizotunun yabanisi. Ama onu da bulamazsanız tabii roka çok yakışır. Rokanın da hafif ıtırlı tadı nektarinle son derece uyum sağlayacaktır. Mozzarella ya da burrata türü peynirlerde zaten aslen süt kokan süt gibi peynirler. Tadı çok hafif, tuzu da çok fazla değil. Çünkü uzun saklamaya gelmeyen peynirler zaten. Alternatif olarak pekala sütlü bir lor peyniri de olabilir. Şimdi peki bunun üstüne son dokunuş olarak ne yapılabilir? Güzel kokulu erken hasat bir zeytinyağı birazcık üstüne gezdirebilirsiniz. Ama ben size bambaşka bir öneri getireceğim. Zeytinyağınızı incir yapraklı denemek ister misiniz? Evet, incir yaprağı giderek gündeme gelen bir lezzet verici olmaya başladı. Neredeyse baharat yerine kullanılıyor. Bunun için incir yapraklarını şöyle bir kaynar suya daldırıp çıkaracaksınız. Böyle bir dakika kadar bir o sertliği gidecek. Sonra iyicene kurulayıp fırına vereceksiniz. Ama 150 derece fırın, sadece kurutmalık, rengi değişmeyecek. Sadece 7 dakika, 8 dakika, hadi 10 dakika olsun. Ama rengi yemyeşil kalacak, ama böyle iyicene kuruyacak. İşte o kurumuş incir yaprağını zeytinyağı ile karıştırın. O zaten sizin incirli zeytinyağınız olsun. Böyle yemeklerin üstüne damlalıkla sırf bir lezzet vermek için kullanabilirsiniz. Ya da toz incir yaprağını sanki baharat gibi işte bu peynir ve nektarinin üstüne ekebilirsiniz. Tabii unutmayın, ben size pembe biber de demiştim. Pembe biber de böyle bir peynirli nektarin salatasına çok yakışacaktır. Afiyet olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometrelerinde ve Afyonkarahisar Konya yolunun 10-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
11: Doğa takvimi. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Ekolojik ortamlarda varlığı ve yokluğu başka türlerin dağılımını etkileyen türlere kilit taşı tür denir. Kilit taşı türlere en iyi örnek susamurları olabilir. Denge şöyle kurulmuş. Deniz kestaneleri bir tür deniz yosunu olan kelpleri yer. Susamurları da kelplerin doymak bilmez tüketicileri olan deniz kestanelerini yer. Böylece kelplerin çoğalmasını sağlar. Bu iyi. Çünkü kelpler çok sayıda canlıya yaşam alanı oluşturur. Dolayısıyla susamurları sahilde yaşayan ekolojik toplulukların yapısı üzerinde orantısız ölçüde büyük bir etki yaratır. Susamurlarının bulunmadığı ekolojik topluluklarsa deniz kestaneleri tarafından istila edilmiştir ve büyük ölçüde ormansızlaşmış haldedir.
11: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeniz sundu. Arvento, Arvento.
13: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
14: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
13: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
14: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
15: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
16: Size Fuzul uyar.
15: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
17: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
18: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
19: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Mevlam.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: İstanbul ve Marmara'da şiddetli esen Poyraz oldukça serinlik sağlıyor. Hatta gündüz gölgede ve akşamları biraz üşütüyor. Bu durum pazara kadar sürecek. Pazar günü hava daha bunaltıcı olacak. Yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek.
1: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo.
2: Dolayısıyla 3. dilimdeyiz. NTV ekipleri yangın bölgelerinde yayına hazır. Tamamına bakacağız şimdi. Nerede ne durum var diyerek elbette Varambila Balıkesir'de haber nöbetini sürdürüyor. Cüneyt Ali Horazal'la birlikte Merihak Aydın'da Çine ilçesindeki durumu aktaracak. Burak Uygun'un görüntüleriyle yine Arhan Pınar'da Erce Tren'le birlikte Antalya'da yayına hazır. Ama önce biz bir Balıkesir'e gidelim. Baran Bila aktarsın durumu. Baran, tekrar günaydın. Nedir durum?
3: Biraz mevki değiştirdik şu an. Hacı Bozan mevkisindeyiz. Gömeç'ten yola çıktığınız zaman artık Ayvalık sınırına, bağ yüzüne doğru gittiğiniz anda bir ormanlık alanın içerisindeyiz. Durum kontrol altında görünüyor. Öncelikle onu vurgulamakta fayda var. Genellikle baktığımız zaman dün burada alevlerin yükseldiğini görüyorduk. Pek çok farklı yer dumanla kaplıydı. Bugün böyle bir durum yok. Yine de burada yol üzerinde giderken birazdan aslında tesadüfen gördük. Bir ufak da olsa yer yer dumanlar tütüyordu. Havadan müdahale devam ediyordu ama soğutma çalışması anlamında da destek verebiliyor bu anlamda ekipler. Helikopterlerle, uçaklarla, ama yine de biraz böyle duman tüttüğü zaman tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Şimdi Cüneyt Ali Horozal göstermeye çalışacak. Biraz da mesafe var tabii alanlarımızda ama çok sarp kayalıklardan, dik yokuşlardan, yamaçlardan oluşan sık orman örtüsünün olduğu bir arazi. O yüzden hemen bizim de ulaşmamız kolay olmuyor. Ama buradan böyle bir ekrana getirmeye çalışalım. Çok hafif de olsa dumanlar yükseliyor. Neyse ki aslında bundan bir 15-20 dakika öncesinde burada da daha yoğun bir duman örtüsü vardı. Helikopterler sürekli buraya su indiriyordu, sortu yapıyordu. Hızlı bir müdahaleyle durumun önüne geçilmiş gibi duruyor. Şu an olağanüstü bir durum bölgede görmüyoruz. Bu açıdan görüntü ekrana getirirken genel izlenimlerimizi de bir aktarmış olalım. Bayüzü köyü dedik, buraya oldukça yakın, birkaç dakikalık bir mesafe sadece. Asıl endişe artık dün alevlerin o köye sıçramasıydı. Çünkü köy tahliye edilmişti. Bazı kişiler yine de orada kalmayı seçti. Tarlalarımız var, evlerimizi bırakmak istemiyoruz demişlerdi. Onlarla beraber Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca oldukça zorlu bir mücadele verdi. Bir set oluşturdular adeta. Bir siper hattı gibi düşünün. 20-30 arazöz yamaçların başında durdu ve alevler köye bir 100 metre, 150 metre kadar yaklaşmışken, belki daha da kısa bir mesafe, yangını söndürmeyi başardılar. Diğer yerlerde de Gömeç'te ve Gömeç'in çevre köyleri çıkan bağlantı yollarında yangın hala etkiliydi. Sabah saatlerinde ise kuvvetli rüzgara rağmen herhangi bir ciddi sorunla şu ana kadar karşılaşmadığımızı vurgulamakta fayda var. Yine de gün boyunca soğutma işlemleri devam edecek. Çünkü maalesef rüzgar dün olduğu gibi oldukça etkili. Bakın, helikopterler şu an hemen karşımızda. Çeşitli noktalardan su aldıktan sonra koordinat verilen yerlere böyle su bırakmaya devam ediyorlar. Gün boyunca yine de her ne kadar alevler şu an kendisine etkisini göstermese de bu işleme devam edilmesi bir hayli önemli. Ciddi hasar var bazı yerlerde. Evet, evlere ulaşması önlendi alevlerin ama bazı köylerde ahırlar ve tarım arazileri zarar görmüş vaziyette. Bununla da ilgili incelemeler yapılacaktır. Hasar tespit çalışmaları da oldukça önemli. Zaten ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraşılan bir yerden bahsediyoruz. Tarım ve hayvancılıkla. Bu yüzden hasar tespit çalışmaları da önemli olacaktır. Ekiplerin bununla da ilgili hazırlıkları devam ediyor.
2: Teşekkür ediyoruz. Baran Bila Balıkesir'deki durumu aktardı. Gidelim Aydın'a, Çin'e. Merihak Burak Uygun'un görüntüleriyle karşımızda bölge temsilcimiz. Merihak, nedir son durum?
4: Alevlerle mücadele sürüyor. Zamana karşı bir yarış var. Bir önceki yayında söylediğim gibi. Neden? Çünkü şu anda rüzgar yok denecek kadar az ama ilerleyen saatlerde, yani saat 12'den itibaren rüzgarın kuvvetini arttırması bekleniyor. Tabii rüzgarın olmamasının da avantajı da oluyor, dezavantajı oluyor. Avantajı ne? Şu şöyle ki, yangının enerjisi düşüyor. Peki dezavantajı ne? Onu da Burak göstersin. Gördüğünüz gibi bembeyaz bir

0: örtü var şu anda yangın bölgesinde ve bu yüzden de hava unsurları şu anda müdahale edemiyorlar. Çünkü hedeflerini göremiyorlar. Yoğun bir duman gökyüzüne kadar kapladığı için, alanı tamamen kapladığı için şu aşamada hedefleri göremedikleri için de etkin bir müdahale gerçekleştiremiyorlar. Rüzgarın çıkması ve dumanın biraz dağılması lazım ki uçaklar, helikopterler hedefi görsün ve müdahaleye başlasın. Ancak ufak bir rüzgarda bile alevlenmeler olduğunu gözlemledi ki bu özellikle az önce söyledim saat 12 itibariyle bölgede başlayacak rüzgar ki şu an 15-20 kilometrelerden bahsediliyor. Saat 12'den sonra ise bu 40 kilometreyi bulacak, 50 kilometreyi bulacak. Ani atakları 60 kilometreye ulaşacak meteorolojinin verdiği bilgiler çerçevesinde. İşte o zaman tamam belki hava açılabilir ama alevler de yükselebilir. Herkeste de bunun endişesi var. Biz şu anda Dutluoluk mevkindeyiz. Yaklaşık 2 kilometre aşağımızdaki görüyoruz Dutluoluk köyünü. Orada boşaltılmış durumda. Şimdi Burak size orayı da göstersin. Bu köy tamamen boşaltılmış durumda. Yangının yandığı yerle burası arasında 2,5-3 kilometrelik bir mesafe var ama bu hiçbir şey değil anlamına da gelebilir. Neden mi? Çünkü eğer kuvvetli bir rüzgar çıkarsa Dutluoluk köyü gene büyük bir risk altına girebilir. Boşaltılan mahalle burası. Bunun altını çizelim. Mutaflar Mahallesi'nin de bir kısmının boşaltıldığını belirtelim. 9 helikopter ve 3 uçak var bölgede. Onlar yine de uçuştalar. 42 arazöz var. 315'te Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı personelin burada olduğunu söyleyelim. Bu personele ilave olarak yine Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, diğer belediyelerden çok sayıda ekip de burada. 800'e yakın kara ekibinin de yangına müdahale ettiğini söylememizde yarar var. Kavşit Mahallesi'nde başlamıştı orman yangını. Gerçekten dün burada biz bir anlamda ölüm kalım savaşı yaşandı. Çünkü çok kısa bir sürede rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri Aydın Valiliğinin talimatı üzerine buradaki yerleşimleri tahliye etti. Hayvanlar ki burada çok sayıda büyükbaş hayvan besiciliği yapıyor. Yine Çin'den gelen çok sayıda vatandaş kamyonlara yükleyerek bu hayvanları buradan kaçırdı. Ve köyler, mahalleler boşaltılmış oldu. Ve bu süreçten itibaren baktığımızda gece boyunca yapılan çalışmalarla yangının enerjisi kısmi olarak düşürülmüş gözüküyor. Şu an içinde evet enerji düşük ama öğlen saatlerine kadar büyük bir mücadele var. Çünkü öğlen saatlerinde çıkması beklenen fırtınanın alanı genişletmemesi için ki 1000 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor Osman.
1: Teşekkür ediyoruz. Burak Uygun'un görüntüleriyle aktardı bölge temsilcimiz Merihak. Son noktaya yani Antalya'ya gidelim. Antalya'da da Arhan Pınar'ın görüntüleriyle Erce Tren karşımızda. Erce sen neler aktaracaksın?
2: Alevlerle mücadelede artık 40 saat geride kaldı. Geçtiğimiz bültende havadan müdahalenin bugün başlamadığını, alevlerin azaldığını söylemiştik. Ancak o kadar kuvvetli bir rüzgar var ki bazı noktalarda yeniden alevlenme olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık yarım saat önce havadan müdahale yeniden başladı Antalya'nın Alanya ilçesinde. Şu ana kadar 2 helikopter gördük. Yangın havuzundan su alarak yanan alanlara atıyorlar suyu. Tabii oldukça engebeli bir arazi ve bulunduğumuz noktada karadan müdahale bazı alanlarda mümkün olmuyor. Ancak yine de orman işçileri tabii nöbette ve yapılabilecek, girilebilecek noktalara, araçlarla girilebilecek noktalarda karadan müdahale işlemini gerçekleştiriyorlar. Girilemeyecek noktalara da iş makineleri taşınıyor ve o iş makineleriyle hemen hızlı ve pratik bir şekilde arazözlerin, itfaiyelerin geçebileceği pratik yollar oluşturuluyor ve kara ekipleri, yer ekipleri o yolları kullanarak yine yangın alanına yaklaşmaya çalışıyor. Yangın alanına yaklaşıldıktan sonra da hemen etrafı çevriliyor alevlerin. Ardından da kontrol altına alma çalışmaları gerçekleştiriliyor. 40 saat geride kaldı demiştik. Dün değil, önceki gün yani çarşamba günü öğleden sonra 17 sularında çıkmıştı bulunduğumuz noktada yangın Sapadere mahallesinde. Ardından dün şiddetli rüzgarın etkisiyle Fakırcalı mahallesine sıçramıştı ve toplamda 3 mahallede, Fakırcalı mahallesi, Sapadere mahallesi ve Beldibi mahallesindeki toplam 45 konut tahliye edilmişti yangın riski sebebiyle. Bulunduğumuz noktada yanan bir evin ya da yerleşim merkezinin olduğu bilgisine ulaşmadık, ancak az önce ifade ettiğim gibi rüzgar oldukça şiddetli, yer yer gün içinde 50 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor. Hatta biz yayına hazırlanırken oldukça şiddetli bir rüzgar vardı. Yine o rüzgarın etkisi biraz azaldı diyebiliriz. Dün gün boyunca 2 uçak, 12 helikopter, 50 arazöz ve 400 personelle müdahale edilmişti Antalya'nın Alanya ilçesinde. Bugün de şu ana kadar 2 helikopter gördük. Tabii herkesin umudu, dileği havadan müdahale eden araç sayısının artmaması, alevlerin bir an önce kontrol altına alınması yönünde, ancak çok kuvvetli bir rüzgar var. Bu sebeple aslında söndürülen bir yerde kalan ufacık bir kıvılcım bile önce ufak bir aleve, sonrasında da büyük bir orman yangınına dönüşme ihtimalini taşıyor diyebiliriz. İşte ekranlarda görüyoruz, yanan alanlar simsiyah olmuş durumda. Bu, son olarak meteorolojik verilerden de bahsedelim. Bugün Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının düne göre daha az olduğunu söyleyelim. Dün 41 dereceydi. Bugün 38 derecelik bir sıcaklık bekleniyor en yüksek ve rüzgarın da yer yer saatte 50 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Erce Tren aktardı Arhan Pınar'ın görüntüleriyle. Gördüğünüz gibi Dilek Çalışkan da artık yanımızda. Hoş geldin Dilek.
3: Hoş buldum.
1: Hepimizin merak ettiği, arkadaşlarımızın da aktardığı üzere tabii ki bu işin asıl noktası rüzgar. Rüzgar ya alevlendiriyor ya da bitiriyor işi. Rüzgar sorusuyla başlayayım istersen. Ne durumdayız?
3: Şimdi Osman, bu hafta orman yangın tehlikesinin en üst seviyede olduğu haftaydı. Ve nerelerde risk en büyük? Yani çoğu yerde de nasıl bir tesadüf hep orman yangını çıktı maalesef ki. Rüzgar grafiğimizi görüyorsun, yeşil olanlar rüzgarın kuvvetli olduğu yerleri gösteriyor. En fazla da Marmara bölgesi, İzmir arasında kuvvetli rüzgarlar. Antalya tarafında da hala çok sert esmeye devam ediyor.
1: Balıkesir de aynı yine galiba.
3: Evet, Balıkesir de aynı. Şimdi İstanbul'dan itibaren o Çanakkale, Balıkesir, İzmir hattında bugün, yarın da yine hamleleri 50 kilometreyi bulacak. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulacak. Hani hala risk var. Söndürülemeyen yerler varsa yangının ilerleme ihtimali yüksek. Çünkü rüzgar güçlü. Pazar günü olduğunda biraz hızını azaltacak. 30'a doğru, 35'e düşecek. Hani bu kadar güçlü olmasa, ama o da sert bir rüzgar. Pazartesiden itibaren biraz daha rüzgarın hızında azalma var. Ama hala 2 gün, 3 gün pazara kadar riskli
1: yani
3: bu bölgeler.
1: Yani bir kritik hafta sonunun içerisindeyiz.
3: Evet,
1: yine
3: hafta sonu da risk var. Hatta Trakya bölgesinde de var. Çünkü orada da kuru esiyor. Bodrum tarafına, Muğla tarafına geldiğimizde bugün biraz daha sert, 20-25 kilometre, ama hafta sonu daha hafif rüzgarlarımız var. Antalya'da da hafta sonu rüzgarlar hafifliyor. Bir de iyi olan, tabii bizim için iyi değil belki, nem çok artacak. Bugünlerde çok kuruydu. Şimdi isterseniz nem durumuna bakalım, ne kadar kuru olduğunu görelim. Özellikle Antalya'nın ve birçok noktanın. Antalya'da nem %19'lar civarında Osman, ne kadar kuru bir hava olduğunu görüyorsunuz.
1: En fazla 21 oluyor galiba, değil mi? Evet.
3: Yani batı hattında da işte 30'lar var, 40'lar var. Yani kuru bir hava var. Genellikle nem düşük hem Antalya'da hem batı kesimlerde. Yarından itibaren yeniden o kendine has nemiyle, zaten nemi oranın en meşhur yeridir, özelliğidir. Şimdi yarından itibaren yine nemi artıyor. 60'lara, 65'lere çıkar öğle saatleri için ve sonraki günlerde de nemli bir hava var Antalya'da. Bu nem tabii o bölgeye iyi gelecek. Rüzgarlar da hafifleyecek. Orman yangının riskini biraz daha düşüyor Antalya, Muğla tarafında. Ama bizim bu tarafta biraz daha 3 gün risk var. Hatta İstanbul'da o cumartesi günü yağmur yağması çok iyi oldu. Çünkü otları ıslattı, yeri ıslattı. Yoksa İstanbul'da da risk vardı aslında, orman yangın tehlikesi.
1: Sıcaklığa bakalım mı biraz da? Nem böyle ama sıcaklık nasıl acaba diye yeni haftadaki
3: durumu. Evet, şimdi yeni hafta. Önce bir önceki sıcaklık varsa onu gösterirsek. Bir tane daha vardı böyle. Evet.
1: Ortalama
3: şimdi,
1: fark.
3: Evet, ortalamadan fark. Şimdi bugünlerde nasıldık? Bugünlerde gayet aslında çok kötü değildik. Ortalamadan çok yüksek değildi sıcaklıklar. Ortalamadan farkı gösteriyor. Mavi zaten yüksek olmadığını gösteriyor. Hatta belki biraz bile düşük bile kaldı İç Anadolu'da. Ama Avrupa görüyorsun ortalamanın çok üstünde. Yine aşırı bir sıcakla mücadele ediyordu. Şimdi diğer grafiğe geldiğimizde göreceğiz. Ortalamanın üzerine çıkıyor. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar hatta çok üzerine çıkıyor.
1: Aşırı biz de Avrupa gibi olacağız yani.
3: Aşırı bir sıcak geliyor. Bu yazın en sıcak haftası Osman. Şimdiye kadar evet yükselmişti ama bu yazın en sıcak haftası bu hafta olacak. Şimdi sıcaklıklara bakınca göreceksiniz ne kadar yükseldiğine. İstanbul'da bugünlerde yine 28-29'lar var, o rüzgarın çok serin esmesi, çok rahatlıkla uyuyoruz akşam saatlerinde. Yani bu yazın şimdiye kadar öyle çok bunalmadık. Önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren özellikle 35'lere doğru bir yükselme var. İstanbul'un büyük bir ihtimalle en sıcak günü Perşembe Cuma olabilir. 38'lere çıkabilir sıcaklık. Tabii biz orada neyi takip edeceğiz? Nemin durumunu takip edeceğiz. Ama pazardan itibaren biraz daha bunaltıcı, daha nemli hava koşulları başlıyor İstanbul'da. Sonra belki daha kuru olabilir o rüzgarların etkisiyle. Ege'ye geldiğimizde Ege 37-38'ler vardı zaten. Orada da hafta sonuna doğru, yani Perşembe'ye doğru daha 40'lara doğru çıkış var. Ama en fazla artış nerede derseniz doğu bölgelerde. Şimdi ben Kayseri'den örnek vereceğim. Kayseri bugün 30 derece ama pazartesinden itibaren 37-38'lere, 40'lara doğru yükselme var. Malatya işte 39 derece, 40'ları geçecek, 43'lere çıkacak.
1: Tamamı yangın riski tabii ki.
3: Adana'da hissedilen sıcaklıklar 45-46'lara kadar çıkabilecek. Evet, bu sıcaklıklar. Malatya 37, pazartesi 41, İstanbul 28-35. Şimdi Trabzon bugünlerde 26 derecelerdeydi ama orada rüzgarlar fön etkisi yapıp o kadar kuru esecek ki Trabzon'un bazı ilçelerinde, Trabzon, Rize, Artvin 35, 37, 38'leri rahatlıkla göreceğiz pazartesiden itibaren önümüzdeki hafta. Ankara 28, 35, 36'lara doğru yükseliş var. Yani özellikle İç Anadolu, Doğu bölgeler. İşte Güneydoğu zaten 42'lerde ama biraz daha 44'lere doğru çıkış olabilir. Güneydoğu, Akdeniz, sonra tabii İstanbul'da bu yazın ve Marmara en sıcak haftası olacak. En sıcak günlerini yaşayacağız. Vaktimiz varsa Osman, böyle günlerde her zamanki gibi hareket etmememiz lazım. Çünkü bu kadar sıcaklıklara bünyemiz alışık değil. Aşırı yorulmamak, yani ağır ev işleri yapmamak, ev hanımlarını da uyaralım. Yani öyle çok terletecek ağır ev işleri yapmamak lazım önümüzdeki hafta. Ve uzun süren, ortamı daha da ısıtan mutfakta uzun yemeklerde, uzun süren yemeklerde yapmamak gerekiyor. Yani biraz daha farklı hareket etmemiz gerekiyor.
1: Sıcaklıkları aktardı Dilek ama pazartesi elbette yine daha fazlasını aktaracağız. Çok teşekkür ediyorum. Dilek Çalışkan aktardı durumu. Şimdi sözü Beyza Nur Özer'e bırakacağız. Bu hafta malum üniversite tercih dönemi. Yanında da bir konuğu var Beyza Nur Özer'in. Hemen gidelim canlı yayın noktasına. Beyza, söz sende.
4: Osman, günaydın. Üniversiteli olmak isteyenler için tercih süreci devam ediyor. Çarşamba günü başlamıştı. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor ve 10 Ağustos'a kadar da listelerini tamamlayıp sisteme girmeleri gerekiyor adayların. Tabii bu senede her sene olduğu gibi rekabetin fazla olduğu bir sene. Biz de tüm bu detayları konuğumuz, eğitim uzmanı Salim Ünsal'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Hocam, şimdi her sene aslında konuşuyoruz, rekabet fazla diyoruz. Bu sene kontenjanlar da açıklandı, bazı bölümlerin barajları değiştirildi. Nasıl bir rekabet bekliyorsunuz?
5: Evet, başvuru ve tercih yapma sayısı açısından aslında rekabet biraz azaldı. Çünkü yaklaşık 120 bin civarında daha eksik başvuran ve tercih yapacak hakkı, bu hakkı olan öğrenci var. Ama kontenjanlarda da biraz azalma olunca o birinin yarattığı olumlu denge diğer tarafta olumsuz bir dengeye doğru noktaya gitti. Dolayısıyla yaklaşık olarak 46 bin civarında bir kontenjan eksilmesi ve 120 bin civarında da yaklaşık bir aday eksilmesinin yaşandığı bir süreçle şu anda karşı karşıyayız. Bu ikisinin birbirini dengelemesi neticesinde aslında 2025 ile 2026 yılı arasında çok böyle bariz bir sıralama farklılıklarının yaşanacağını da beklemiyoruz. Evet, rekabet var çünkü yıllardan beri üniversite sınavlarına karşı öğrencilerin ilgisi oldukça yüksek ve tercih dönemlerinde özellikle bu şekilde geçiyor yarış. Daha çetin geçiyor sayıların bu kadar yüksek olmasından kaynaklı olarak. Ama özellikle son yıllarda baktığımızda buradaki tek rekabeti artıran unsur son 3 yıldır kontenjanlarda yaşanan eksilmelerin daha büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Yüksek Öğretim Kurulu gerek devlet üniversitelerinde gerekse vakıf üniversitelerinde o artık eski diye niteleyebileceğimiz ve mezun sayılarının çok olduğu, iş ve istihdam zorluklarını sık yaşayan bölümleri yavaş yavaş kaldırıp onun yerine daha günümüz sistemine daha uygun, işte özellikle bilişim sisteminin veyahut da yapay zeka sisteminin ya da ekoloji ve çevre ağırlıklı programların daha yoğun olduğu bir süreç yaşanıyor. Bu da doğal olarak öğrencilerin tercihlerinde o eski geleneksel bölümler yerine yeni güncel bölümlerinde daha ağırlıklı bir şekilde olmasını sağlıyor.
4: 24 tercih yapma hakları var adayların hocam. Peki 24 tercihin 24'ü de kullanılmalı mı? Yapılmalı mı? Daha üniversiteli olmak için şans artar mı 24 tercihte?
5: Elbette her bir tercih aslında değerlendirmede bir şans anlamına geliyor ama bu şansı artırmak sadece salt tercih sayısını 24'ü tamamlamakla mümkün olmayabiliyor. Eğer yaptığınız tercihler genel olarak birbirine çok yakın yerlerdeyse zaten birine yerleşme şansınız varsa diğerine de yerleşebiliyorsunuz. Zaten birine yerleşemiyorsanız diğerine de yerleşemiyorsunuz. Fakat adaylar geçtiğimiz yıllarda tüm istatistik verilere baktığımızda genellikle 24 tercihin bazen 12'sini bazen de 13'ünü kullanabiliyorlar. Yani hepsini kullanan aday sayısı çok yüksek değil. Elbette ki seçeceği bölüm çok farklı üniversitelerde varsa bu 24 tercihin 24'ünü de kullanabiliyor adaylar. Ama genellikle yerleşme daha çok ilk tercihlerden itibaren başlıyor. Daha sonra ikinci, üçüncü tercihler, alt tercihlerde yerleşme sayılarında gittikçe düştüğünü görüyoruz. Toplamda son yıl, geçen yıl yaklaşık olarak 18 milyon tercih yapılmıştı. Ve tekil aday sayısı 1 milyon 400 bindi. Ortalama olarak da adaylar 13 tercih bildiriminde bulunmuşlardı. Bu senede zannedersem 24'ünü doldurabilmek herkes için mümkün olmayabilir. Ama ne kadar çok tercih yaparlarsa kazanma şanslarını o kadar artırmış olurlar.
4: Teşekkür ederiz hocam bilgileriniz için. Osman, tercih süreci devam ediyor üniversiteli olmak isteyen adaylar için. Biz de eğitim uzmanı Salim Ünsal'la tercihler nasıl yapılmalı, öğrenciler, adaylar nelere dikkat etmeli bu konuya bir parantez açtık.
1: Beyza Rözler'e teşekkür ediyoruz. Bir canlı bağlantı, telefon bağlantısı yapacağız. Mustafa Berber telefon attığımızda Adalet Bakanı'nın bir soruşturmaya ilişkin açıklaması var çünkü.
6: Duyurdu soruşturmaları. İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı soruşturmadan bahsediyoruz. Bunlardan biri yasa dışı bahis operasyonu, bir diğeri ise uyuşturucu operasyonu. Dilersen öncelikle yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin operasyondan bahsedelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli analiz sistemleriyle algoritmalarında kullanıldığı çalışmalar sonucunda vatandaşların telefonlarına yasa dışı bahis reklamı içeren toplu mesajlar gönderildiğini tespit etti ve yasa dışı bahse teşvik etmeye çalışan 33 kişi hakkında İstanbul merkezde bir operasyon başlatıldığı duyuruldu. Bu operasyonu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerinin de yine bu kez ikinci bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu da Çin bayraklı bir gemide bulunan uyuşturucu madde. Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi tehdit oluşturulacağı değerlendirilen 3 ton ağırlığında pregabalin maddesi tespit edildiği belirtildi. Akın Güllek'in yaptığı açıklamada ele geçirilen maddenin değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu değerlendiriliyor ve bu uyuşturucu operasyonu kapsamında da 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve şüphelilere ait dijital materyallere de el konulduğuna dikkat çekiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Yani İstanbul merkezi iki ayrı soruşturma, biri yasa dışı bahis soruşturması, bir diğeri ise uyuşturucu soruşturması, toplamda 36 kişi hakkında gözaltı kararı var.
1: Mustafa Berber aktardı olan biteni, biz de bu bağlantıyla birlikte noktalıyoruz güne başlarken. Geri sayım var şimdi.
7: NTV Radyo.
8: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
9: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
11: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz. NTV stüdyolarına değerli izleyenler, 31 Temmuz 2026 Cuma günü sabahında haftanın son işlem gününe başlarken geri sayım programımızla karşınızdayız. Birazdan ekonomist doçent doktor Gökhan Işıl Hoca bizimle birlikte olacak. Kendisiyle konuşacağız. Bugün ayın 31'i, Temmuz ayını kapatmaya hazırlanıyoruz artık. Önümüzdeki hafta pazartesi günü de Temmuz ayı enflasyonunu göreceğiz. Hem enflasyon acaba beklentiler ne düzeyde onu soracağız. Bu Eşel Mobil sistemi devreden yavaş yavaş kalkıyor. Bunun etkileri nasıl olabilir? Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu özetinde de bu konunun altını çizdi. Oraya da bir bakacağız. Yıl sonuna ilişkin hedefler, yıl sonuna doğru Merkez Bankası'nın faiz patikası acaba ne olabilir? Enflasyon ne olabilir? Hocamızla, Gökhan Işıl hocamızla konuşacağız. Vaktimiz kalırsa elbette bir yurt dışına da bakarız değerli izleyenler. Orada da Amerika'da dün önemli veriler açıklandı. O veriler sonrasında dolar endeksinde bir gevşeme vardı. Biraz daha hızlandı. Onu da konuşacağız birazdan rakamları aktarırken. Ve yine Ankara stüdyomuzdan da bağlantımız olacak. Son gelişmeleri aktaracağız. Rakamlar ve haberler de ekranlarınızda olacak ama gelin başlatalım bu sabahı. Öne çıkan satır başlarıyla ilk maddemiz, ilk başlığımız geliyor efendim. İşsizlik Haziran'da yarım puan, işsizlik oranı Haziran'da yarım puan düşüşle %7,6'ya geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi. Aynı ay geniş tanımlı işsizlikse 2 puan azalarak %28,8'e indi. Temmuz'da açlık sınırı 37 bin liraya dayandı. Türk İş araştırmasına göre açlık sınırı 36 bin 940 lira. Yoksulluk sınırı 120.325 liraya çıktı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin açlık ve de yoksulluk. Yani açlık sınırı dediğimiz zaman minimum gıda harcaması. Yoksulluk sınırı dediğimiz zaman da bu 4 kişilik ailenin gıda artı kültür var bunun içerisinde, ulaştırma var bunun içerisinde, bütün harcamalarını kattığınız zaman o da yoksulluk sınırı oluyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Eşel Mobil sisteminden kademeli çıkışın enflasyon görünümünü olumsuz etkilediği belirtildi. Düzenlemenin petrol fiyatının yükseldiği döneme denk geldiği vurgulandı değerli izleyenler. Yine Merkez Bankası ile devam edelim. Haftalık istatistikler açıklandı. Rezervler geçen hafta arttı. Brüt rezerv 2,1 milyar dolardan dolar ile 162,6 milyar dolara çıktı. 2,1 milyar dolar artışla. Swap hariç net rezervler ise 37,7 milyar dolardan 38,3 milyar dolara çıktı. İran ordusu Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan üslerini hedef aldı. İran ordusu saldırıların misilleme amacıyla yapıldığını duyurdu. Amerikan senatosunda ise İran'la savaşı sona erdirilmesini talep eden yasa tasarısı 49'a karşı 50 oy ile engellendi. Eğer yanlış hatırlamıyorsam üst üste 3. engelleme oldu bu. Daha bile fazla olabilir ama hani belli bir süre içerisinde üst üste ertelemeler oldu Amerikan Senatosu'nda. Son olarak Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Banka enflasyona bağlı olarak faiz arttırımlarına devam edeceği yönlendirmesini tekrardı. Birazdan ayrıntıları piyasalara aktarırken ayrıntıları konuşacağız. Şimdi değerli izleyenler, rakamlara, piyasalara geçmeden önce Ankara stüdyomuza uzanacağız. Neden? Çünkü Temmuz ayını artık tamamlıyoruz. Ankara gündemi de yoğun. Temmuz ayı tamamlanırken Ağustos itibariyle hayata geçirilecek düzenlemeler var. En düşük emekli aylığındaki artış da yasalaştı. Ayrıntıları alacağız. Hemen dönelim Ankara'ya. Sibel Can bizi bekliyor. Sibel, günaydın. Seni dinliyoruz.
5: Günaydın Murat, iyi yayınlar. En düşük emekli aylığından başlayalım. Meclisteki süreç tamamlanmıştı. Genel kurulda teklif kabul edilerek yasalaştı. En düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon oranı olan %17,76 oranında bir artış yansımıştı. Resmi gazetede de teklif yayımlandı ve artık önümüzdeki süreçte fark ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı takip edeceğiz. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarıldı. Yani 3.552 liralık bir fark ödemesi Ağustos'ta yeni haftadan itibaren hesaplara aktarılması bekleniyor. Yine diyelim 5 milyon kişinin aylığında bir değişiklik olacak bu düzenlemeyle birlikte ve önümüzdeki günlerde de takvime ilişkin Çalışma Bakanlığı'ndan açıklamayı takip edeceğiz. Bir diğer önemli konu, motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinde artık bugün son gün. Vergi daireleri, PTT, banka şubeleri, internet ve mobil bankacılık üzerinden bu ödemeler yapılabilecek. Bir de uyarı, süresinde ödeme yapılmayanlar için de gecikme faizi uygulanacak. Şimdi yeni ayla birlikte 1 Ağustos'tan itibaren e-ticarette de önemli bir düzenleme devreye alınacak. Bir yönetmelik hazırlanmıştı. İnternette tüketicileri yanıltanlara yönelik, buna dönük pek çok tedbir var ve hayata geçirilecek. Neler? Reklamlarda kullanılan yapay zeka, sosyal medyadaki tanıtımlar, e-ticaret sağlayıcıları ile pek çok alan sıkı denetim altına alınıyor bu düzenlemeyle birlikte. Ve hedefli reklamlar özellikle çocuklara yönelikse bunlar tamamen yasaklanacak. Yeni dönemde kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri çocuklar için kullanılamayacak. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir kazanç, indirimli ürün, hizmet ya da bir etkinlikten fayda sağlayacaksa bunu paylaşımlarında belirtmek zorunda olacak. Zaten buna dönük bir düzenleme vardı ama artık bu yönetmelikte daha resmi bir hale getirildi. Reklam veya tanıtım ibaresini mutlaka paylaşımlarına eklemek zorunda olacaklar. Falcı, medyum, astrolog gibi hizmet ve hizmet sağlayıcıları, yasa dışı bahis reklamları verenlerin bu reklamları yasaklanmıştı. Şimdi bu düzenleme genişletiliyor ve yasa dışı şans oyunları da artık bunlarla ilgili reklam verenler reklamlarda yasaklanacak. Yine e-ticarette tüketici şikayetlerine yönelik bir düzenleme var. Bu şikayetlerin yayınlanması, yani bu yorumların yayınlanması için hizmet sağlayıcılara bir süre tanınmıştı. Bu süre 48 saate düşürülecek. 72 saatti, 48 saat olarak yeni aydan itibaren uygulanmaya başlanacak. Yapay zeka kullanımına dönük pek çok şikayet vardı. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı bir adım attı ve bu teknolojiler kullanılıyorsa açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde reklamların üzerine yazılması ya da kullanılan herhangi bir içerikte ifade edilmesi özellikle isteniyor ve zorunluluk haline getiriliyor. Gerçek kişinin yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bir mal satımında ya da hizmetin satımında bizzat deneyimlediği izlenimi veriliyorsa bunun da yasaklandığı bir dönem olacak önümüzdeki günler. 1 Ağustos'tan itibaren bu yönetmelikte devreye alınıyor.
4: Teşekkür ediyoruz Ankara'ya. Sibel Can bize hakikaten önemli gelişmeler aktardı. Son günün bugün olduğu motorlu taşıtlar vergisinin özellikle altını çizdi. Bir kere daha hatırlatmış olalım sizlere. Değerli izleyenler, şimdi hemen piyasalara bakalım. Dün neler oldu? Bu sabaha nasıl başladık? Neler, hangi rakamlar oluştu? Öncelikle bizim borsamıza bakacağız. 13.293 puan kapanışını görüyoruz. Endeks dün de %1,55 değer yitirdi. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.223 puan oldu. Yukarıda ise açılış seviyesi olan 13.501 puanın üzerine hiç çıkmadı. Yani hiç artı tarafa geçmedi. İşlem hacmi 162,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksinde %2,5'luk bir kayıp vardı. Petrokimya %2 değer yitirdi. Yine %1 ulaştırma endeksinin değer yitirdiğini gördük. Holdingler ve sigorta çeyrek puanlık, yani %0,25 artışla pozitif olarak ayrıştılar dünkü işlemlerde. Savaşın başladığı 28 Şubat, bir gün önceki Cuma günü kapanışı 27 Şubat'la dün akşamı kıyasladığımız zaman bir BIST 100 endeksinde %3'lük bir kayıp var. Bankacılık endeksindeki kayıp ise %23'ü aşmış durumda değerli izleyenler. Kendi yazdığımı okuyamadım, hemen şuradan bakacağım. Ne %23'ü, yanlış hatırladığımı anladım, söylediğimi anladım. %28'e ulaşmış durumda bankacılık endeksindeki geri çekilme, savaşın başladığı tarihten önce. Neden? Çünkü o dönemde savaş olmasaydı eğer petrol fiyatları yükselmeyecekti. Petrol fiyatları yükselmeseydi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kademeli bir şekilde, işler yolunda gidiyorsa, büyük ihtimalle senaryo öyleydi, işler yolunda gidecek. Enflasyondaki gerileme yavaşlasa da devam edecek ama Merkez Bankası bir indirim patikasına girecek idi senaryo. Savaş çıktı, petrol fiyatları yükseldi. Bütün o senaryo tabii ki doğal olarak rafa kalktı. Yani şu anda çok daha farklı faiz oranları konuşuyor olabilirdik. Hem gösterge faiz tarafında hem kredi faizleri tarafında. Dolayısıyla bankacılık endeksindeki gerilemede savaşın başladığı tarihten bu yana %28'e ulaşmış durumda. Para piyasalarında dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 76 kuruş. Önceki gün Amerikan Merkez Bankası Fed'in, çarşamba akşamı Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararını ve sonrasında Başkan Kevin Warsh'un açıklamalarını konuştuk, değerlendirdik konuklarımızla. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Kevin Warsh da enflasyon hedefine ve enflasyondaki zorluklara vurgu yapmasına rağmen faizi arttırmadığı için eleştirilmişti. Bu da Amerikan dolarını bir miktar aşağıya doğru çekmişti. Dün Amerika'da veriler açıklandı. Fed'in, Amerikan Merkez Bankası Fed'in yakından takip ettiği çekirdek tüketici enflasyon verisi beklentiler dahilinde geldi. O bir pozitif hava estirdi. Sonrasında işsizlik rakamları açıklandı, büyüme rakamları açıklandı. Amerika'da büyüme rakamları tahminlerin biraz altında kaldı ama bir önceki çeyreğe göre yıllık bazda bir resesyona işaret eden bir endişe verici bir durum gözlenmiş değil. İşsizlik rakamları da tahminlerin altında gelince dolar endeksindeki gevşemenin biraz daha hızlandığını gördük. Dolar endeksi 101 seviyesinin altına sarkmıştı. Dün 100'ün de altına geldi. 99'lara kadar indikten sonra bu sabah yeniden 100 endeks seviyesinde. Euro dolar karşısında 1.15'e yükseldi hızlı bir şekilde. Sterlin de dolar karşısında 1.34.50'ler seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatlarına bakalım. Dün bahsettiğimiz bu gelişmeler yaşanırken altının ons fiyatı da dün 4.125 dolara kadar yükseldi. Sonrasında dolar hafif değer kazandı. Bir miktarda kar satışı olduğu belirtiliyor. Tekrar bir geri çekilme. 4.100'ün altına sarktı o hızlı yükselişin ardından. 0.6 aşağıda 4.078 dolar seviyesinde. Petrol fiyatlarında 84 doları takip ediyoruz. Orada tamamen jeopolitik gelişmeler izleniyor. Az önce haberimizde de paylaştık. İran bir misilleme yaptı. Amerika tekrar bir saldırı yapacak mı? Çatışma tekrar alevlenecek mi? Yeniden aynı döngüye girecek miyiz diye bakılıyor, bekleniyor ama tüm bunlar yaşanırken Hürmüz'den petrol akışında bir kesinti olmaması, mevcut seviyenin altına düşmemesi petrol fiyatlarının daha fazla yukarıya gitmesine şimdilik engel oluyor. Onun da altını çizelim. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.231 lira, çeyrek altında 10.139 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün az önce bahsettiğimiz Amerika'daki gelişmeler sonrasında Amerika'da borsalar ciddi yükselişle kapandı. Nasdaq Bileşik Endeksinde %2,7, S&P 500'de de %1,6'lık bir yükseliş vardı. O yükseliş bu sabah Asya borsalarına da yansımış durumda. Teknoloji hisselerinin verdiği coşku diyebiliriz herhalde. Neden coşku dediğimi merak ediyorsanız, Güney Kore'de KOSPI, yani teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu borsa KOSPI %17, %18 artıda, coşku derken bunu kastediyordum. O pozitif hava Asya borsalarına da yansımış durumda. Japonya Merkez Bankası, haber turumuza da aktardık, faizleri sabit bıraktı. Ancak enflasyon konusunda kararlılık ve şahin duruşunun tekrar altını çizdi. Bu da önümüzdeki dönemde faiz artışı olabilir konusunu tekrar gündeme getirdi. Bir de Japon yetkililerin dolar karşısında yine müdahale ettiler edecekler iddiaları Japon yenini bir miktar yukarıya taşıdı. 163 seviyelerinden dolar yen paritesi 163'lerden 160'lara doğru geri çekildi. Bu da Japonya, bu gelişmeler sonrasında da Japonya borsasının şu sıralarda %3,5 %4 yukarıda olduğunu söyleyelim. Son olarak kripto para evrenine de bakacak olursak yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. En büyük para birimi Bitcoin 64.400 dolarda, Ethereum 1.900 dolarda, son 3-4 günde aynı seviyelerde. Ripple, Solana ve Cardano'da da yarım puanda %1 civarı değişiklikler var ama Cardano'da biraz daha fazla, %3,5 civarında bir artış var bu sabah. Şimdi piyasalardaki gelişmeler böyle değerli izleyenler. Hemen konuğumuza, hocamıza dönelim. Ekonomist, doçent doktor Gökhan Işıl bizimle birlikte. Gökhan Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, hoş buldum efendim.
4: Hocam şimdi önümüzdeki hafta Temmuz ayını artık bitirmeye hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü de enflasyon rakamları açıklanacak. Beklentilere baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha önce yazılı bir şekilde piyasayı, bütün paydaşları hazırladığı bir durum var. Nedir? Enflasyonun ana eğilimi Temmuz ayında geçici olarak yükselecek. Bu da zaten tahminlere yansıdı. %1,8 ile %2,1 arasında değişen bir tahmin aralığı var Temmuz ayı enflasyon beklentilerine yönelik. Siz nasıl gördünüz? Eşel Mobil sistemini ayrıca soracağım. Bir haberimiz var. Onu okuyacağım. Merkez Bankası'nın değerlendirmesini ayrıca soracağım ama geldiğimiz nokta itibariyle, Temmuz ayının son günü itibariyle şöyle bir yılbaşından bugüne saracak olursak, savaşı da göz önünde bulundurduğunuzda enflasyonun gidişatını ve de Temmuz ayı beklentilerini değerlendirmenizi rica ediyorum. Buyurunuz.
6: Evet, şöyle o zaman önce Ocak'tan itibaren bir değerlendirmeyle başlayalım. Evet, 2026 yılı biz bir dezenflasyon süreci olarak bekliyorduk. Ve ara ara evet aylık enflasyonun yüksek olmasını beklemekle beraber 2026'da ana eğilimin aşağı doğru gitmesi ve Merkez Bankası'nın da kademeli olarak faizde, politika faizinde bir indirim yapmasını bekliyorduk. Fakat 28 Şubat'ta başlayan savaş, aslında savaş da değil, Hürmüz'ün kapanması ve beraberinde de petrol fiyatlarının yukarı doğru çıkması maalesef ki bütün planları değiştirdi. Çünkü sadece bizde değil, bütün dünyada enflasyonist baskılardan dolayı faiz arttırma eğilimine girdi. ECB burada faiz arttırdı. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, biz politika faizi değiştirmesek bile haftalıktan gecelik borçlanmayı ve onu da 40'a çıkartarak aslında bir görünmez diyelim bir faiz arttırımı gerçekleştirmiş oldu. Dolayısıyla da ana eğilimde de özellikle Mart ayından sonra bir bozulmalar yavaş yavaş yaşanmaya başladı. Mevsimin etkileri vardı. Onun da olumsuz etkileri birleştiği zaman biz Nisan ayı gibi acaba enflasyon politikası, dezenflasyon süreci bozuluyor mu diye düşünmeye başlamıştık. Şimdi savaşın etkileri bitmeye başlamıştı. Petrol fiyatları tekrar 100 dolarların hatta 80 dolarların altına doğru gerilemişti. Haziran ayı enflasyonu güzel geldi 0,99 ama beraberinde tekrar çatışmaların başlaması, Hürmüz'ün tekrar kapanması, petrol fiyatlarının tekrar yukarı çıkması maalesef yeniden bir dezenflasyon süreci bozuluyor mu diye soruları ortaya çıkartmaya başladı. Dolayısıyla işte Merkez Bankası geçen haftaki evvelsi haftaki PPK metninde de atıfta bulunarak işte ana eğilimde gene bir aşağı doğru, yani ana eğilim yerinde ama geçici bir bozulmadan bahsetmişti. Temmuz ve Ağustos aylarında bazı kalemlerde de yukarı yönlü bir hareket beklediklerinden açıkçası bahsetmişlerdi. Şimdi o zaman Temmuz ayı enflasyonuna gelelim. Temmuz ayı enflasyonunda benim kendi yaptığım hesaplamalara bakarsak en yüksek aylık bazdaki etkiyi ben ulaştırmada bekliyorum. Ulaştırma sektöründen sonra da aylık bazdaki etkilerde konut, lokanta ve gıda, alkolsüz içeceklerde yine aylık etki olarak en yüksek bir artış bekliyorum. İşte bunun hem mevsimsel etkiyi hem de turizm sezonu ve hizmetler sektöründeki katılığı da düşünürsek açıkçası Temmuz ayı, Haziran ayına göre 0,99'dan yukarı doğru çıkan bir enflasyonist görünüm sunuyor. Peki burada açıkçası vatandaşlarımızla ilgilendiren en önemli soru şu: ana eğilim bozuluyor mu? Bu tekrar yukarı doğru gidecek mi? Artmaya devam edecek mi? Yani şu anda gözüken sadece geçici bir yukarı doğru bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Uzun dönemde bir etkinin şimdilik olmadığı, ancak Eşel Mobil'e tekrar geçeriz dediniz, o yüzden o kısma girmeyeceğim ama petrol fiyatları yukarı yönlü devam eder ise o zaman işte ana eğilimi bozucu bir etkiyle de karşılaşabiliriz efendim.
4: Çok teşekkür ediyorum. Hemen buradan sözü getirdiğiniz noktadan haberimizle devam edeceğim. Neydi? Eşel Mobil sisteminin olası etkileri bugüne kadar nasıl etkiledi? Bundan sonra ne olacak? Hemen haberimizi önce bir okuyalım. Motorun fiyatı bu sabah 3 lira 71 kuruş arttırılmış durumda. Bazı illerde fiyat 82 liraya geçti. Motorun fiyatı 3 haftadır yükseliyor. Buna karşın Eşel Mobil uygulaması ise kademeli olarak sonlandırılacak. Merkez Bankası'nın geçen haftaki toplantısında da yine bu konu ele alındı ve ilgili riskler konuşuldu. Nereden biliyoruz? Merkez Bankası Temmuz ayı para politikası kurulu toplantı özetini yayımladı. Dün Eşel Mobil sisteminin kaldırılmasına dikkat çekildi. Eşel Mobil sisteminden kademeli çıkış ve petrol görünümü etkileniyor bu çıkıştan dolayı. Ve petrolün mevcut seviyeleri enflasyona etkileri olumsuz yönde etkiliyor. Enflasyonun akaryakıt ve elektrik fiyatları öncülüğünde aylık bazda yükseleceğinin öngörüldüğü dile getirildi. Yine para politikası kurulu özetinde değerli izleyenler şöyle diyor: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası maktu vergi güncellemesinin de etkisiyle Temmuz ayında alkollü içecek fiyatlarında artış kaydedilmektedir. Tütün ürünlerinde nispi ÖTV tutarı oranı düşürülürken maktu verginin artırılmasının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkisinin de yine Ağustos ayında gözlenebileceği değerlendirilmektedir ifadelerine yer verildi. Yani hocam, sizin de altını çizdiğiniz üzere ulaştırma başta olmak üzere, konut başta olmak üzere bir miktar enflasyonist etkilerin arttığı, bir de üzerine Eşel Mobil sisteminin kademeli olarak orada vergi avantajı artık bitti, kademeli olarak sonlandırılacak olması da bu riskleri bir miktar daha arttırıyor enflasyonun yükselmesi anlamında. Siz bu çerçevede Eşel Mobil sisteminin bugüne kadarki etkisini ve bundan sonra kaldırılmasını, çünkü hala istenen seviyelere gelmiş değil, çünkü savaş bitmedi. Petrol fiyatları istenen seviyelere gelmiş değil. Hani bundan sonra ne olacak acaba?
6: Şöyle, Türkiye'de gerçekten pompa fiyatının, yani burada petrol fiyatı demiyorum, pompa fiyatı bizim için önemli. Ve pompa fiyatında meydana gelen değişimin bazı mal gruplarındaki fiyat üzerine etkisi çok hızlı olabiliyor. Ve ağırlığı da çok daha yüksek olabiliyor. Dolayısıyla zaten Eşel Mobil sistemi belli bir süre devam edebilirdi. Bu kadar, çünkü Türkiye'de şu an nominal faiz ve reel faiz çok yüksek. Bu kadar yüksek faiz ortamında Eşel Mobil sistemini devam ettirmeye çalışmak ciddi bir kamu borcu ve kamu borcuyla da beraber aslında oradan da bir enflasyonist etki yaratacaktı yüksek faizlerden dolayı. Dolayısıyla kademeli olarak bu sistemin kaldırılıyor olması zaten beklediğimiz bir sistemdi. Ve petrol fiyatları eğer tekrar 90 dolarlar ve 100 dolarlar üzerine çıkar ve bunun da pompa fiyatına yansımaları biz görürsek, o zaman evet, az önce haberde söylediniz, şu anda 80 TL'yi geçmiş bir motorin fiyatı var. Bunun biz yavaş yavaş 90 TL'lerin üzerine çıktığı senaryolarla karşı karşıya kalabiliriz. Ve burada da açıkçası en çok etkilenen sektörler ulaştırma, gıda buradan çok etkileniyor. Neden gıda etkileniyor? Çünkü gıdadaki hemen hemen her bir üründe tekrar ulaştırma var. Yani tarladan hallere, hallerden pazarlara, pazarlardan evlere kadar bütün senaryonun içerisinde hep benzin fiyatının, motorun fiyatının etkisi var. Dolayısıyla bu noktada da önümüzdeki süreçte petrol fiyatları bu seviyede devam ederse açıkçası biraz daha pompa fiyatının yukarı doğru gitmesini ve bunun da biraz daha enflasyonist etkiyi bozucu yaratmasını bekleyebiliriz. Zaten benim Temmuz ayında da en yüksek etkinin ulaştırma, lokanta ve gıdada açıkçası petrol fiyatının geçişkenliğindeki kat sayımı biraz daha yukarı doğru çekmemden dolayı bu ayda bu ürünlerin aylık bazdaki enflasyonist etkisi de yukarı doğru geldi diyebiliriz efendim.
4: Hocam çok teşekkürler. Biraz böyle tatsız bir döneme doğru, savaş bitmediği müddetçe petrol fiyatları etkisiyle, biraz daha bizde de Eşel Mobil sisteminin artık yavaş yavaş sona yaklaşmasıyla tatsız bir döneme doğru gidiyoruz gibi görünüyor enflasyon tarafında. Peki bu ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz patikası sizce nasıl ilerleyecek? Geride bıraktığımız hafta Perşembe günü Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Birkaç noktaya vurgu yaptı. Bunlardan bir tanesi de, pozitif olarak değerlendirebileceğimiz bir tanesi de, iç talepteki yavaşlamaya dikkat çekti. Artık sıkı para politikası mı dersiniz, savaş mı dersiniz? Çünkü 3 senedir sıkı para politikası uyguluyoruz ve iş talepte istenen yavaşlama, istenen noktaya geldi mi tartışılır, ama savaşla beraber sanki o süreç biraz daha hızlandı, biraz daha belirginleşmiş gibi görünüyor. Bunu bir kenara koyalım. Merkez Bankası'nın faiz patikası nasıl ilerleyecek? İndirimleri bu yıl içerisinde görebilecek miyiz? Göreceksek zamanlaması ne zaman olacak acaba?
6: Evet, ben sorunuza önce bir kötümser başlayıp sonra iyimser kısma doğru geçmek istiyorum. Faiz arttırımı da olabilir mi? Açıkçası artık bir Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı da bir senaryonun içerisinde. Çünkü baktığımız zaman ana eğilim bozulur ise petrol fiyatları tekrar yukarı çıkar ve az önce konuştuğumuz gibi motorin fiyatları 90-100 dolarlara gider ise bu noktada maliyet yönü, evet, burada talep yönü değil, maliyet yönü bir enflasyon var ve maliyet yönü bir enflasyonist baskıdan dolayı da açıkçası enflasyon yukarı doğru gelecek. Fakat vatandaş da, bundan korkan vatandaşlar da ne yapacak? Bu sefer az önce söylediğiniz gibi tüketim aşağı doğru gelmişken tekrar bu tüketim yukarı doğru çıkmaya başlayabilir. Dolayısıyla bunu engellemek için de Merkez Bankası tekrar bir faiz arttırma yolunda gidebilir ya da makro ihtiyati tedbirlerle talebi tekrar, yani kredi mekanizması üzerinden talebi engelleyecek alternatif senaryoları üretebilir. Dolayısıyla böyle bir riskimiz maalesef şu anda var. Gelelim, savaş normalleşti, barış oldu. Beraberinde de petrol fiyatları ve pompa fiyatları aşağı doğru gelmeye başladığı zaman evet, Merkez Bankası'nın önünde kademeli bir faiz indirim var. Fakat bu ne zaman olacak? Öncelikle bu Brent petrolün 80 doların altına gelmesi ve pompa fiyatlarının da açıkçası motorun için konuşalım 70 TL'lerin altına doğru inmesi gerekiyor. Eğer bu senaryo gerçekleşmezse pek Merkez Bankası'ndan biz bu yıl için faiz indirimi beklemek çok gerçekçi olmayabilir. Onu söyleyebilirim. Peki bu durumda ne olacak? Yüksek reel faiz, yüksek borçlanmada bu ülkemizi olumsuz etkileme durumu da var. Dolayısıyla evet, faiz indirmemiz lazım. Maliyet yönlü ve finansal baskılardan dolayı bir enflasyonlu süreç var. Bu da doğru. Ama bu yaşanılan petrol krizi neticesinde oluşacak bir enflasyonist baskıya karşı da müdahale yöntemi olarak da bir faiz kanalında Merkez Bankası kullanabilir. Yani dolayısıyla Ağustos ayındaki enflasyon raporunu düşünürsek Merkez Bankası'nın işi çok zor. Çünkü o da önünü göremiyor ve maliyet yönlü enflasyona para politikası yapılabilecek müdahale çok sınırlı. Dolayısıyla Merkez Bankası sadece gelecek talebi bugüne indirgenmeyi engelleyecek, talebi arttırmayı engelleyecek mekanizmaları kullanabilir. Ama onun dışında da maalesef bu maliyet yönlü enflasyona da Merkez Bankası'nın yapabileceği çok fazla bir şey yok efendim.
7: Yurt dışı kaynaklı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elini zorlayacak bir diğer unsur da Amerikan Merkez Bankası'nın ne yapacağı. Az önce bize anlattığınız zorlukların çok benzerini Amerika Merkez Bankası da yaşıyor. Ama Donald Trump bunların hepsini hala kulak arkası etmeye devam ediyor. Seçime de şurada 2-3 aylık bir zaman kaldı ara seçimlere. Peki Amerikan Merkez Bankası sizce nasıl hareket edecek? Hakikaten siz de piyasanın büyük çoğunluğu gibi Eylül ayında bir faiz arttırımı bekliyor musunuz? Eğer öyle bir şey olursa biz de bundan benzer şekilde etkilenir miyiz?
6: Evet, yani önce şöyle söyleyeyim. Ülkemin açısından, kendi ekonomim açısından inşallah Fed bir faiz artışına gitmez. Çünkü eğer Fed'in bir faiz artışına gidiyor olması özellikle gelişmekte olan ülkeleri ve özellikle portföy yatırımları ve paranın hareket yönü açısından çok ciddi anlamda etkileyebilir. Ve bu da bizi olumsuz etkileyecek noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla inşallah Fed faiz arttırmaz. Ve zaten Walsh'un yaptığı açıklamalarda da baktığınız zaman faize çok girmemeye çalışıyor. Bir önceki açıklamasında baktığınız zaman faiz dışındaki araçları kullanarak %2'lik hedefe doğru ve sıkı duruşu devam ettireceğinden bahsediyor. Yani dolayısıyla bir müddet şu anda Fed'den biz faiz artışı görmeyebiliriz. Evet, Amerika'da şu anda veriler faiz arttırmayı gerektirmiyor. Ama önümüzdeki dönemde faiz arttırma ihtimalini de ön plana çıkartan bir sürece işaret ediyor. Borç'un açıklamaları da ben faiz arttırmadan bunu düşürmeye çalışacağım diyor. Ama bunu ne kadar dayanabilir? Çünkü Amerika'da olsa, Fed'de olsa piyasa güçlüdür. Hele Amerikan piyasası da çok güçlüdür. Dolayısıyla belli bir süre sonra Fed'i de bir faiz arttırma baskısı içerisine sokabilir. Ki Amerika'da da siyaseti etkileyen iki tane temel şey vardır. Birincisi mortgage kredi ödemeleri, diğeri de benzinin işte galon fiyatı. Dolayısıyla bu ikisinin de yüksek olduğu sürece açıkçası borçun da işi zor. Dolayısıyla da o noktadan da hem Trump cephesi hem borç cephesinden değişik açıklamalar bekliyoruz diyebilirim efendim.
7: Hem Amerikan Merkez Bankası'na hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na hem de vatandaşa kolaylıklar dileyelim. Hakikaten belirsizliklerin arttığı bir döneme doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Çok teşekkürler hocam. Ekonomist doçent doktor Gökhan Işıl bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
6: Teşekkürler efendim.
7: Ve değerli izleyenler, şimdi programımızda bir ara verme zamanı, sonrasında tekrar karşınızda olacağız.
8: NTV Radyo.
9: Reklam. Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Isuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
10: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Tablet deyince vatan.
12: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Reklam.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
16: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
17: Engelsiz.
18: Engelsiz.
17: Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV radyodaydı.
19: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Maalesef gündemimiz orman yangınları Türkiye'de. Dörtkent'te, özür diliyorum, orman yangını var. Ekipler zorlu bir mücadele veriyor. NTV ekipleri de yangın bölgelerinde haber nöbetindeler. Baranbila Balıkesir'de, Meriak'ta, Aydın'da, Erciyes'te, Alanya'da yayına hazır. Önce Baranbila'ya, Balıkesir'e bir dönelim. Bu saat itibariyle son durum nedir? Baran, senden dinleyelim.
1: Düne göre çok daha olumlu bir durum var. Yangınlar söndürüldü artık. Alevler pek çok farklı yerde söndürüldü. Kontrol altına alındı ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Hava trafiğinin de yoğun olduğu bir alandayız. Tedbir amacıyla uçaklar, helikopterler halen sık sık sortu yapıyor. Bazen belli yerlerde bir nevi yine kısa süreli bir alarm veriliyor ama kısa sürede neyse ki oradaki olumsuzluk giderilmiş oluyor. Fakat dün bunun oldukça tersi bir tablo vardı. Oldukça farklı bir tablo vardı bu durumdan. 6000 hektarlık alan hasar gördü ve onlardan birindeyiz bir yandan. Bakın hava trafiği de oldukça yoğun, halen dediğimiz üzere helikopterlerin sesi size kadar geliyordur. Şu an karşımda bulunan alan tam olarak neydi bilmiyorum. Ne ağaçlarıydı veya burada nasıl bir üretim yapılıyordu? Zeytin ağacı olabilir, farklı türde bir bitki örtüsü olabilir ama ne olursa olsun oldukça üzüntü verici bir görüntü. İşte yaklaşık 2 gün süren yangın böyle görüntülere, böyle manzaralara yol açtı. Doğanın kendine gelmesi, bu ağaç alanın tekrar ağaçlandırılması, tarıma kazandırılması kolay olmuyor. Buralarda hasar tespit çalışmaları yapılırken de soğutma faaliyetleri ve çeşitli kontroller devam edecek. Çünkü rüzgar halen oldukça etkili. Arazi koşulları da pek öyle kolay değil. Arazözlerle ancak belirli yerlerde müdahaleler gerçekleştirilebildi. Dikenli bitki örtüsünü, o dik yamaçları aşmak kolay olmadı. Tüm bunlar Orman Bölge Müdürlüğü ve gönüllü ekiplerin işini oldukça zorlaştıran etkenler arasındaydı. Hasar tespiti yapılacaktır. Bazı yerlerde ahırlar hasar gördü. Küçükbaş, büyükbaş hayvanların bekletildiği yerler, kümesler zarar gördü. Oralarda bulunanların çeşitli yardım çağrıları vardı. Tahliye edilen köylerde de dün hareketli anlar yaşanmıştı. Alevler çünkü artık o köylerin yanına kadar yaklaştı. Artık sadece 150 metrelik bir mesafe kalmıştı. Gece saatlerinde oldukça yoğun çalışmalarında etkisiyle adeta canını siper ederek orada bulunanların katkılarıyla, çabalarıyla alevler köye gelmeden söndürülmüş oldu. Ama tedbir elden bırakılmıyor çünkü halen fırtına uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı da devam etmekte. Gün boyunca bu yüzden farklı yerlerde devre atacak orman ekipleri. Kontrollerine, faaliyetlerine devam edecekler. Bu dumanların çıktığı anda bir an evvel söndürülmesi önemli ki oradan çıkan kıvılcımlar hemen farklı yerlere yayılmasın, harlanmasın ve bir olumsuzluğa neden olmasın. Uzaktan bakılınca bazen çok da öyle etkili bir durum yokmuş gibi geliyor bazen. Çok da kuvvetli bir yangın değilmiş gibi ama ağaçların dibine gittiğiniz zaman aslında nedenli, güçlü nedenli, kuvvetli bir yangın olduğunu görebiliyorsunuz. Bu yüzden kontroller devam ediyor ama işte bu bitki örtüsü, harap olmuş ağaçlar da maalesef karşımızda duruyor.
0: Baran Bila oradaki son durumu aktardı bizlere ama pek çok noktada maalesef orman yangınları söz konusu. O noktalardan biri de Aydın, Çine ilçesinde alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor. Yangının yaklaştığı bazı yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini biliyoruz. Peki son durum nedir artık bu saat itibariyle? NTV bölge temsilcisi Merih Ak haber nöbetinde. Kameraman Burak Uygun'la birlikte elbette. Merih, kolaylıklar diliyorum. Şimdi arkandan yükselen o kara dumanları da net bir şekilde görebiliyoruz. Hem bulunduğun noktada hem diğer noktalarda. Tablo nasıl?
2: Zehra, zamana karşı bir yarış var. Çünkü sabahtan bu yana çok az bir rüzgar vardı. Ancak 1-2 saat sonra buradaki rüzgar giderek kuvvetini arttıracak ve ardından da bir endişe var o rüzgarın arttırmasıyla birlikte. Neden? Çünkü en ufak bir rüzgar esişinde alevlenmeler var ki az önce sen de söyledin, arkamdaki siyah duman da ondan kaynaklı. Dutluoluk mevkindeyiz şu anda için. Gördüğünüz gibi yoğun bir duman var. Ancak rüzgar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı ve

0: duman dağılmaya başladı. Burada görevli 9 helikopter ve 3 uçak vardı. Yoğun duman nedeniyle bu hava unsurlarının sadece 1-2 tanesi, ki helikopterler çalıştılar, bazı noktalara su serptiler. Onun dışında su attılar. Onun dışında diğer hava unsurlarının üstlerinde beklediğini belirtelim. Ancak havanın yavaş yavaş dumanın dağılmaya başlamasıyla birlikte hava unsurlarının seslerini duymaya başladık ve Çin'deki yangında aktif olan yer, yanan yer işte bu bölge. Bu bölgede de şu anda gördüğüm kadarıyla 3-4 yerde dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarla birlikte karadan ekipler yoğun bir mücadele içerisine girişmiş durumda. Dün geceden beri özellikle yangının enerjisini düşürmek için büyük bir mücadele göstermişlerdi ki sabah saatlerinde az önce söylediğim gibi rüzgarın da etkisini yitirmesiyle birlikte bunda büyük bir başarı sağlandı. Yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü ama şu an itibariyle ulaşılamayan noktalar var. İşte oraya da helikopter ve uçakların devreye girmesi bekleniyor ekipler tarafından. Peki nereler boşaltıldı? Dutluoluk köyü, mahallesi tamamen boşaltıldı. Bunu belirtelim. Çünkü çok yakın. Aynı zamanda Mutaflar Mahallesi'nin de bir kısmının boşaltıldığını biliyoruz. Burası, bu her iki noktada hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Hayvanlar da yine kamyonlarla, Çin'den gelen kamyonlarla Çin'e ilçe merkezine götürüldüler. Orada hayvan pazarında koruma altına alınmış durumdalar. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil. Ancak özellikle yayla bölgelerinde çok sayıda yayla evinin yandığı bilgisi var. Tabii onlarla ilgili bilgiler de yangın tamamen söndükten ve yaylalara ulaştıktan sonra netlik kazanacak. Ama o bölgede zaten jandarma ekipleri yangının o bölgelere ilerlemeye başlamasıyla birlikte orayı tamamen boşaltmıştı. Evet, artık helikopter seslerini daha net duymaya başladık. Hemen her iki tarafta da Çine Barajı ve gölet var. Buralardan sular alıyor ve özellikle yangının ilerleyen noktalarına ekipler su bırakarak buradaki yangının enerjisini düşürmek için havadan da destek veriyor. Evet Zehra, gerçekten Çin'de dün saat 15 sıralarında başlayan ve çok kısa sürede rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangının enerjisi büyük oranda düştü. Ancak ilerleyen saatlerde rüzgarın etkisini arttırması bekleniyor. Karadan ekipler şu an için yoğun bir şekilde yangını, enerjisini iyice düşürmek için mücadelede. Ancak havanın ya da durgun olması nedeniyle, daha doğrusu düzeltelim, havanın durgun olması nedeniyle bölgeye duman çökmüş durumda. Bu yüzden hava unsurları uzun süredir çalışamıyorlar. Ancak yavaş yavaş havanın açılması ve yangın yerinin görünmeye başlaması da birlikte helikopter seslerini duymaya başladık. İlerleyen saatler itibariyle de hem uçaklar ve hem de helikopterlerin devreye girmesiyle yangının kontrol altına alınması bekleniyor Zehra.
1: Evet, bölgeden notları Merih Ak anlattı bizlere. Şimdi Aydın Çin'de bir söndürme işçisinin kaskını takılı kamera çok çarpıcı görüntüler kaydetti. İşçiler yangını söndürmek için cansiperane bir mücadele veriyor. O mücadeleye dair anlardan biri gelsin ekrana. Görüntüleri Çin'de yangın bölgesinde arazöz ekibinde görevli söndürme işçisi kaydetti. Alevlerin arasında verilen zorlu mücadele saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde işçilerin yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen çalışmalarını sürdürdüğü anlar yer alıyor. 300-400 derece sıcaklığa ulaşan yangın bölgesinde zaman zaman görüş mesafesi de sıfıra düşüyor. İşçiler alevleri kontrol altına almak için canlarını tehlikeye atarak büyük çaba harcıyor.
2: Vur vur vur! Vur!
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıklıyor.
3: Mevcut durumunu değerlendirmek, küresel ve bölgesel gelişmelerin turizm hareketliliğine etkilerini ele almak ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarımızı paylaşmak amacıyla bugün bir aradayız. Hepinizin malumu küresel ölçekte son derece hassas bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan değişimler turizm sektörünü doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi yılın ilk çeyreğini karşı karşıya olduğumuz tüm bu zorluklara rağmen artıda tamamlamıştık. Ancak ilk çeyrekle ilgili değerlendirmelerimizi yaparken bölgemizde yaşanan İran-Amerika-İsrail savaşının olumsuz etkilerini özellikle ikinci çeyrek itibarıyla yoğun şekilde hissedeceğimizi de öngörmüştük. Hala devam etmekte olan savaş ve buna bağlı olarak gerçekleşen bölgesel hava trafiklerindeki kapanmalar ve enerji fiyatlarındaki aşırı hareketlilikler uluslararası seyahat talebi üzerindeki baskıyı arttırdı. Seyahat kararlarından rezervasyon eğilimlerine, uçuş planlamalarından tur operatörlerinin programlarına kadar sektörün birçok alanı bu gelişmelerden son derece olumsuz etkilendi. Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor ki Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgede geçmişte krizler vardı, günümüzde de var ve maalesef gelecekte de olma olasılığı yüksek. Bunun bilinciyle 2018 itibarıyla sektörün krizlere karşı bağışıklığını arttıracak eylemleri uygulamaya başladık. Turizm Geliştirme Ajansı'nın kurulması, bununla beraber hızla ürün çeşitliliğine gidilmesi, tüm dünyayı kapsayan tanıtım faaliyetleriyle kaynak pazar sayısının artması bu eylemlerin en önemlileri oldu. Böylesi kriz dönemlerinde süreci akılcı yönetmek, gelişmeleri doğru okuyup riskleri zamanında tespit etmek ve ihtiyaç duyulan adımları gecikmeden atmak çok önemlidir. Bizler de savaşın başladığı ilk andan itibaren gerekli tüm planlamaları yaparak sektörden gelen verileri düzenli olarak değerlendirdik ve gelişmelere göre yol haritamızı sürekli güncelleyerek adımlarımızı attık, atmaya devam ediyoruz. İlk adım olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız aracılığıyla ilk çeyrekte arttırdığımız tanıtım yoğunluğunu ikinci çeyrekte daha da arttırarak kesintisiz şekilde sürdürdük. Ana pazarlarımızdaki gelişmeleri yakından takip ederken alternatif pazarlardaki çalışmalarımıza ağırlık verdik. Türkiye'nin güvenli, erişilebilir ve güçlü bir turizm destinasyonu olduğu mesajını dijital mecralardan geleneksel iletişim kanallarına kadar geniş bir alanda uluslararası kamuoyuyla paylaşmaya devam ettik. Turizm Geliştirme Ajansı aracılığıyla ülkemizin tüm bölgelerinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan dünyaca ünlü oyuncularımızın yer aldığı mini dizileri uluslararası izleyicilerle buluşturduk. Bugüne kadar yayınlanan mini dizilerimiz 5 milyardan fazla izlenmeye ulaşarak ülkemizin küresel tanıtımına önemli katkı sağladı. Yılın ilk yarısında ülkemizden sahne alan Andrea Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West, Ricky Martin gibi uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinin etkinliklerine yoğun yurt dışı tanıtım ve satış desteği sağladık. UEFA Avrupa Ligi finalinin İstanbul'da düzenlenmesi, Formula 1'in 2027 itibariyle İstanbul'a dönecek olması, bu ve benzer organizasyonlarla Türkiye'nin ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk. Bu süreçte öncelik verdiğimiz adımlardan ikincisi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz turizm destek paketiyle sektörümüze güçlü bir finansman zemini oluşturmak oldu. Toplam 60 milyar liralık kredi imkanı sunan bu paket KGF, İGE ve KFK aracılığıyla işletmelerimize hızlı, erişilebilir ve etkin bir şekilde işletme kredisine olanak sağlamaktadır. Üçüncü adım olarak Cumhurbaşkanımızın onayıyla turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan yeni bir destek modelini hayata geçirdik. Bu kapsamda sigortalı başına aylık 3500 lira prim desteği sağlanması amacıyla turizm sektörüne toplam 6 milyarlık kaynak aktardık. Böylece işletmelerimizin üzerindeki istihdam yükünü hafifletirken sektörümüzün nitelikli insan kaynağını korumasına da katkı sunduk. Dördüncü adım olarak konaklama vergisi oranını yıl sonuna kadar %1'e çektik. Bir diğer önemli çalışmamız başta Türk Hava Yolları olmak üzere sektörümüzle yakın işbirliğimizi sürdürmek oldu. Hedef pazarlardaki talep değişimlerini, uçuş planlamalarını ve koltuk kapasitelerini düzenli olarak değerlendirdik. İhtiyaç duyulan noktalarda hızlı ve pazar odaklı adımlar attık. Tur operatörleriyle yürüttüğümüz temaslarda rezervasyon eğilimlerini, tüketici davranışlarını ve pazardaki yön değişimlerini doğrudan sağdan takip ettik. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda tanıtım, kapasite ve pazarlama çalışmalarımızı güncelledik. Bu süreçte sektör temsilcilerimizle güçlü bir koordinasyon içinde hareket ettik. Kamu ve özel sektörün ortak hareket kabiliyeti, küresel ve bölgesel gelişmelerin sektörümüz üzerindeki etkilerinin yönetilmesinde önemli bir rol oynadı. Şimdi müsaadenizle 2026 yılının ilk 6 aylık turizm verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmanın başında da belirttiğim gibi savaşın olumsuz etkilerini yoğun hissettiğimiz bir dönem olacak demiştik. Öyle de oldu. Nisan ayında 4.3 milyon ziyaretçi, Mayıs ayında 5.7 milyon ziyaretçi, Haziran ayında 6.5 milyon ziyaretçi girişi sağlandı. İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi girişi olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinin de etkisiyle üçüncü çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz. En çok yolcu veren kaynak pazarlara baktığımızda Rusya Federasyonu 2 milyon 650 bin ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda. Ortalama kalış süresine baktığımızda burada beklentilerimizin üzerinde pozitif bir gelişme olduğunu görüyoruz. İlk çeyrekte 10.96'dan 2026'da 10.90'a gerilemişti. İkinci çeyrekte ise ortalama kalış süresi 2025 yılında 9.40, 2026 yılında 9.50 oldu. İlk 6 aylık ortalamaya baktığımızda 9.96, geçen yıl 9.96 olan ortalama kalış süresi bu yıl ilk 6 ayda 10.01, yani binde 5'lik pozitif bir büyümeyle kapattığımızı görüyoruz. Kişi başı gecelik gelir 2017'den itibaren biliyorsunuz politika değişikliğine gidip nitelikli turist öncelikli politikaları hayata geçirmiştik. Bunun pozitif yansımalarını görmeye devam ediyoruz. Yabancı ziyaretçi de geçen sene 121 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu sene 122 dolara, yurt dışı ikametli vatandaşlar da 70 dolar olan gecelik gelirin 75 dolara, tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2.5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz. Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların savaşan taraflarca da takdirle karşılanıyor olması, Turizm Geliştirme Ajansı'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin bölgede yer almamız sebebiyle Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve 3. çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz. Kıymetli konuklar, turizm hareketliliğinin en yoğun olduğu dönemin içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından takip etmeyi, riskleri pazar bazında yönetmeyi ve sektörümüzü destekleyecek adımları kararlılıkla sürdürmeyi esas alıyoruz. Tanıtımdan ulaşım kapasitesine, pazar çeşitliliğinden sektör desteklerine kadar sahip olduğumuz bütün imkanları etkin şekilde kullanıyoruz. Türkiye turizminin güçlü altyapısına, ürün çeşitliliğine, hizmet kalitesine ve sektörümüzün krizler karşısında kazandığı tecrübeye güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları zamanında atacak ve sektörümüzle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz. Sunumumuz bugün burada son buluyor. Hepinize katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
2: Efendim bizler de Sayın Bakanımıza değerli konuşmalarından.
1: Evet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Ekranlarınıza taşıdık. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Yargılama sürelerinin kısaltılması gereksiz yere bilir kişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de pakette yer alıyor.
4: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe girdiği bu tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa, yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik de düzenlemeleri içeriyor. Buna göre, hukuk mahkemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. Ev duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek, ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık arttırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek.
1: Bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Şimdi Üsküdar Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıntılar için sözü Sena Gürbuya'ya bırakalım. Sena.
5: Zehra Küçük, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatıldığını duyurmuştu. Ve bu soruşturma kapsamında da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yardımcı ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı 2 gün önce. Bugün de şüphelilerin adliyeye sevk edildiğini belirtelim. Şüphelilere suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet, iltikap gibi suçlamalar yöneltiliyor. Ayrıca bu soruşturmada ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları da söz konusu. Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi olan Kent AŞ'deki bazı çalışanların da kurdukları kriptolu iletişim ağı üzerinden usulsüz ruhsat süreçleri yönettikleri de yine iddialar arasında olduğunu belirtelim. Ve bu kapsamda da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinan Bedetaş dahil 6 şüphelinin sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk olduğunu ve şu sıralarda sadece ifade verdiğini belirtelim.
1: Gürbüyük aktardı, ayrıntılar bu şekilde. Şimdi CHP'ye bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni parti, parti ve meclis yönetimi belirlendikten sonra örgütlenme çalışmalarına yoğunlaştı. 44 milletvekiliyle yoluna devam eden CHP ise 25 milletvekilinin katıldığı seçimle meclisteki yeni grup yönetimini belirledi. Bu arada 70 yıllık CHP'li Önder Savda CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi yaşamımı noktalıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içinde istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum.
7: CHP'nin simge isimlerindendi. 1956 yılında gençlik kollarında siyasete başladığı CHP'den 70 yıl sonra istifa etti. Önder Sav yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni partide örgütlenme çalışması da sürüyor. Yeni partinin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, önümüzdeki hafta sonu itibariyle 60 ilde ilçeleriyle birlikte örgütlerimizi kurmuş olacağız dedi. Doğu ve Güneydoğu örgütlenmesi için yeni parti milletvekillerinden oluşan heyetlerin bölgeye giderek hazırlayacağı rapor beklenecek. Yeni parti bağış kampanyası da başlattı.
8: Birkaç saat sonra ilgili Genel Başkanımız arkadaşımız kampanyanın ulaştığı rakamı bana ifade etti. Oldukça önemli rakam. Bağış kampanyası tek başına yeterli olmayabilir ama nakdi yardımların ötesinde aynı yardım yapacak çok fazla yurttaşımız var.
7: Mecliste 44 milletvekiliyle temsil edilen CHP ise meclis grup yönetimini belirlemek için toplandı. Ancak toplantıya 25 milletvekili katıldı. Yönetimi eleştiren ve bir bildiri hazırlığında olduğu belirtilen Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay gibi isimlerin toplantıya katılmaması dikkat çekti.
9: Herhangi protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler.
7: CHP'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mecliste ilk grup toplantısını salı günü gerçekleştirecek.
1: Gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Küçük gözaltına alındı. Cem Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Ahbap operasyonları da sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasında bulunan iş insanı Hüseyin Başaran'ın da emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran gayrimenkulleri devretmesine rağmen Haluk Levent'in kendisine ödeme yapmadığını öne sürdü. İfadesinde paranın miktarını da açıkladı.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında 4. dalga operasyon yapıldığını duyurmuştu. Mali ve ticari ilişkilerin incelendiği soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'nin faaliyetleri kapsamında mağdur edildiğini öne süren ve gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Başaran ifadesinde Haluk Levent'e devrettiği taşınmazların kısa süre içinde başka kişi ve şirketlere devredildiğini, üzerlerine yüksek tutarlı ipotekler konulduğunu anlattı, kendisinin mağdur edildiğini savundu.
10: Haluk Levent yurt dışından gelecek fonlarla ödemeleri yapacağını söyleyerek Şubat ayından Nisan sonuna kadar benden 22 taşınmaz aldı. Taşınmazların tamamı Yeliskaya'ya devredildi. Toplam 2 milyar 298 milyon satış yaptım ancak karşılığında sadece 4 ayrı işlemde 151 milyon lira ödeme aldım.
7: 2023'te konut yapımı için anlaşılan inşaat şirketleri de inceleniyor. İddiaya göre bağışlardan önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Konteyner satın alınırken yapılan ödemeler ve tedarik süreçleri de şüpheli bulundu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan, aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu 7 kişi tutuklandı. 6 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur dahil 28 şüpheli tutuklanmıştı.
1: Savaştaki son duruma da bakacağız. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef almaya devam ediyor. Son olarak Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Şeyh İsa Hava Üssü'ne kamikaze dronlarla saldırı düzenlendi. İran, Kuveyt'te de Ahmet El Ceber Hava Üssü'nü hedef aldığını duyurdu. Saldırıya dair açıklama İran ordusu halkla ilişkiler biriminden geldi. Saldırının İran Hava Kuvvetleri pilotu Tuğgeneral Mecid Kazimi'nin öldürülmesine misilleme amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. İran ordusuna ait kamikaze İHA'ların Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Şeyh İsa Hava Üssü'nün elektrik jeneratörleri, seyru sefer sistemiyle idari ve lojistik binalarını hedef aldığı iddia edildi. Saldırıda üssün harekatla lojistik kapasitesinin zarar gördüğü öne sürüldü. Kuveyt'te de Ahmet El Ceber Hava Üssü'nün vurulduğu ifade edildi. İran'a yeni saldırılar konusunda Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'la Genelkurmay Başkanı General Dan Kane arasında görüş ayrılıkları olduğu yönünde haberler geliyor. Cooper, İran'a 2 haftalık çok yoğun bir bombardıman düzenlenmesinden yana bu sayede İran'ın füze programının devre dışı bırakılacağını umuyor. Kane ise füze savunma sistemlerinin azlığı nedeniyle bu öneriye temkinli yaklaşıyor.
7: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimi tırmandırma eğiliminde. İran'ın saldırılarına verilecek yanıtın kapsamını değerlendirmeyi sürdürüyor. Bu iddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alıyor. Gazete bu konuda Trump'ın önünde yeni bir seçenek olduğunu yazdı. Bu seçenek önerisi Amerikan Merkez Kuvvetler CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldi. Cooper, İran'a 2 hafta sürecek topyekün ağır bir bombardıman düzenlenmesini önerdi. Cooper'ın sunduğu seçenek 10 ila 14 gün yoğun bombardımanla İran'ın füze kapasitesinin tamamen çökertilmesini öngörüyor. Bu harekatla İran'ın saldırı kabiliyetinin azaltılması hedefleniyor. Bu sayede ABD'nin stoklarında sıkıntı yaşadığı füze savunma sistemlerine ihtiyacının da azalacağı belirtiliyor. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise daha temkinli. Ordunun başka bölgelerde ihtiyaç duyduğu füze savunma sistemlerinin stoklarının bu kadar azalmasının risk oluşturduğu uyarısını yapıyor. Wall Street Journal gazetesi Kane'in Kuzey Kore, Rusya ve Çin'in oluşturduğu tehdit dahil tüm dünya genelindeki operasyonlarla ilgilenmek zorunda olduğuna dikkat çekti. Buna karşın Brett Cooper'ın sorumluluk alanının İran ve Orta Doğu ile sınırlı olduğu vurgulandı. Genelkurmay Başkanı Kane ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Başkan Trump'la Cooper'a göre daha yakın temasta olduğu da belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesine göre Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper, 31 Mart itibariyle İran'da işlerini bitirmek için 20 günlük ek bir süreye ihtiyaç duyduklarını hesaplıyordu. Ancak Amerikan savaş uçağının İran'da düşmesi ve pilotları kurtarmak için yürütülen riskli operasyon, Trump'ın hemen ateşkes kararı almasında etkili oldu. Cooper'ın şimdi yarım kalan işi 2 haftada tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor. Brett Cooper'ın bu konuda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de desteğini aldığı söyleniyor. Ancak planı kuşkuyla karşılayanlar da var. İran'ın yeraltı füze tesislerini ateşkesin sağlanmasıyla birlikte hızla yeniden devreye soktuğuna dikkat çekiliyor. ABD ve İsrail'in havadan vurduğu tesislerin önünde oluşan enkazın temizlenerek füzelerin yeniden faaliyete geçirildiği belirtiliyor.
1: Şimdi Gazze'den de bir haber paylaşacağız sizlerle. Gazze'nin yönetimi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planıyla kurulan Barış Kurulu Hamas'la anlaşmaya vardı. Trump, Hamas ve tüm silahlı grupların silah bırakmayı kabul ettiğini, İsrail'in de Gazze'den çekileceğini açıkladı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
11: Gazze'nin yönetimine ilişkin uzun süredir Mısır'da görüşmeler yürütülüyordu. İlerleme sağlandığına ilişkin son günlerde haberler gelmişti. Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump bugün Barış Kurulu, Hamas ve Gazze'deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Bu kalıcı barış ve güvenlik yolunda atılmış son derece önemli bir adım ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın Gazze'nin Filistin halkına yardım etmek amacıyla Barış Kurulu'yla yakın işbirliği içinde çalışacak yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olarak değerlendirdi. Trump aynı zamanda İsrail'de hak ettiği güvenliğe kavuşacak ifadesini kullandı. Gazze artık terör saldırıları için bir üs olarak kullanılmayacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında anlaşmanın dikkatle yapılandırılmış aşamalar halinde hayata geçirileceğini belirtti. Silahsızlanmanın tamamlandıkça İsrail güçlerinin geri çekileceğini söyledi. Uluslararası İstikrar Gücü yeni kurulacak Filistin Polis Teşkilatı ile birlikte Gazze'nin hem sakinleri hem de komşuları için güvenli olmasını sağlama sorumluluğunu üstlenecek ifadesini kullandı. Bütün bu süreç içerisinde de arabuluculuk çabalarından dolayı Mısır, Katar ve Türkiye'ye de teşekkür etti ABD Başkanı Donald Trump. Süreç içerisinde İsrail'in bazı itirazları olmuştu. Özellikle Hamas'ın tamamen silahsızlanmasını talep etmişti İsrail. Buna Gazze'deki silahların çıkarılması ve Gazze şeridinin de tamamen silahtan arındırılmasını bir ön koşul olarak öne sürmüştü süreç içerisinde. Hatta 15 maddelik bu belgede de görüşülen belgenin de İsrail'in taleplerine yeterli cevap vermediğini söylemişti. Amerikalı yetkililer ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasından kısa bir süre sonra basın mensuplarının bu sürece ilişkin ve varılan anlaşmaya ilişkin sorularını cevapladı. Amerikalı yetkililer Hamas'ın silahsızlanma planının önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş yürürlüğe gireceğini, uygulanmaya başlayacağını söyledi. İsrail'le yakın koordinasyon içerisinde bu süreç yürütülüyor dedi. Amerikalı yetkililer İsrail'in Hamas'ın silahsızlanma konusunda şüpheyle baktığını da söyledi. Hatta İran'ın Hamas'ı anlaşmayı kabul etmemesi konusunda ikna etmeye çalıştığı ama Amerika'nın bunun üstesinden gelmeyi başardığını da belirtti gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikalı yetkililer. Şunu da altını çizelim. Hem Barış Kurulu'nda yer alan yetkililer hem de Amerikalı yetkililer tekrar tekrar bu sürecin zaman alacağının da altını çizdi. Barış Kurulu'nda yer alan bir yetkili de Gazze'deki bütün askeri faaliyetin bu planın uygulanması kapsamında sona ermesi gerektiğinin altını çizdi ve iki hafta içerisinde de karşılanması gereken koşullarında yayınlanacağını söyledi. İsrail'in çekilme sürecinin son şekli verilecek bir takvime göre de takvim kapsamında da aşamalı şekilde yapılacağının altını çizdi Barış Kurulu'ndaki bir yetkili. Anladığımız kadarıyla söz konusu anlaşma bir ilke etrafında şekillenmiş ve inşa edilmiş durumda. Bir yönetim, bir hükümet, tek bir legal sistem ve Gazze'de de tek bir meşru güvenlik otoritesi ilkesi etrafında şekilleniyor gibi görünüyor.
1: Şimdi gelelim Rusya-Ukrayna savaşına. Rusya çarşamba gecesi Ukrayna'ya yine füze ve drone yağdırdı. İkisi çocuk, 8 kişi öldü. Füzelerden biri Polonya'da bir tarlaya düştü. Ukrayna'da Rus şirketinin 2 deposunu daha vurdu.
7: Sirenler çaldı, insanlar panik halinde sığınacak yer aradı. Korkudan yere kapanıp ağlayanlar oldu. Ve bombardıman başladı. Metro istasyonları doldu, taştı. Kimileri çadır kurup yere yatak serdi, uyudu. Kimileri saldırının bitmesini oturarak bekledi. Dışarıda ise patlamalar birbirini izledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden döndüğü gün Rusya'dan yeni bir saldırı dalgası geldi. Onlarca füze, yüzlerce drone atıldı. İkisi çocuk, 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırılar başkent Kiev'le sınırlı kalmadı. Polonya sınırına yakın Lviv şehrine kadar uzandı. Vurulan yerler arasında Zelenski'nin memleketi Kryvyi Rih de vardı. İki kaynak Rusya'nın şehri Kuzey Kore füzesiyle vurduğunu söyledi. Doğrulanırsa Moskova 8 Ağustos 2025'ten bu yana Ukrayna'ya karşı ilk kez Kuzey Kore füzesi kullanmış olacak. Rusya'nın füzesi bir kez daha NATO hava sahasını ihlal etti. Füze Ukrayna sınırına 100 kilometre uzaklıkta bir tarlaya düştü. Polonya jetleri Lviv'den saldırı haberi gelince önlem için havalanmıştı. Ukrayna'da Rusya'ya saldırılarına devam ediyor. Rus e-ticaret platformu Wildberries'in iki deposu daha drone'la vuruldu. Her iki tesiste de yangın çıktı. Ukrayna, Rusya'nın Amazon'a karşı kurduğu platformu 18 Temmuz'dan bu yana en az 12 kez vurdu. Şirket, lojistik zincirinde sıkıntılar yaşadığını açıkladı.
1: İspanya'dan bir haberi paylaşalım şimdi de. Fas'tan gelen göçmen akınıyla mücadele ediyor ülke ve Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye çok sayıda göçmen ulaştı. Kentteki güvenlik güçleri düzensiz göçmen akınını durdurmakta zorlandı. 9 göçmen hayatını kaybetti. İspanya hükümeti polis güçlerine destek olmak üzere asker görevlendirdi.
4: Kimi ailesiyle, kimi kendi başına saatlerce yüzerek ülke değiştirmek istedi. Boğularak hayatını kaybedenler oldu. İspanya düzensiz göçmen dalgasıyla karşı karşıya. Görüntüler ülkenin Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe kentinden. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından yola çıkan binlerce düzensiz göçmen Septe'ye yüzerek geçmeye çalıştı. Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen düzensiz göçmenlere Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahale edildi. Göçmenlerin karaya çıktığı anlar kameraya yansırken kentin güvenliğinden sorumlu polis güçleri insan akınını durduramadı. İspanyol yetkililer 300'den fazla kişiyi kurtardıklarını, çok sayıda kişinin ise cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye ise devriye botlarıyla eşlik etti. Faslı yetkililer İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Septe özerk kenti başkanı sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti. Bölgeye destek için İspanyol askerinin gönderileceğini duyurdu. İtalya'dansa İspanya'nın yaşananlar nedeniyle Schengen bölgesinden çıkarılması gerektiği çağrısı geldi. Ülke yönetimine yakın kaynaklara göre Roma yönetimi, İspanya'nın yaşadığı göçmen krizi nedeniyle ülkeye olan Schengen serbest dolaşımının askıya alınmasını istiyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Mitüleni deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah beyazlar bir sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitüleni 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Maçın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen Mitülen öne geçmeye yaklaşsa da Danimarka temsilcisinin iki kez direğe takıldığı 45 dakikalık dilim 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci devreye Beşiktaş topa daha fazla hakim olarak başladı. Mitülen 53. dakikada Martin Erlik'in ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı. Devamında siyah beyazlılar rakip kalede baskıyı artırdı. 70. dakikada oyuna dahil olan Raşit Sa topla ilk buluşmasında fileleri sarsarak takımını öne geçirdi. 75. dakikada İlhan Fakılı'ya yapılan faulün ardından siyah beyazlılar penaltı kazandı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü beyaz noktadan hata yapmadı ve farkı 2'ye yükseltti. Kalan dilimde başka gol olmadı. İstanbul'da 1-0 kazanan Beşiktaş Danimarka'da da 2-0 galip geldi ve tur atladı.
3: Çok zor bir rakibe karşı iki maçta da yüksek seviyede performans sergiledik. Oyuncularım harika bir iş çıkardılar. Avrupa'da kolay maç yoktur. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
2: Beşiktaş'ın Avrupa'daki mücadelesi UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuyla sürecek. Siyah beyazlılar Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak. İtalyano'nun öğrencileri ilk maçı deplasmanda, ikinci karşılaşmayı ise Dolmabahçe'de oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf UEFA Avrupa Ligi yolundaki son adım olan playoff turuna yükselecek.
1: Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Nuri Şahin'in öğrencileri İstanbul'da 1-1 sona eren maçın rövanşında Finlandiya'da Inter Turku takımıyla karşılaştı. Ev sahibi takım 18 ve 47. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve turu atlayan takım oldu. Başakşehir'in ise Avrupa macerası sona erdi. Galatasaray, Rafael Leao transferinde sona yaklaştı. Futbolcuyla 12 milyon euro maaşı da içeren sözleşmede anlaşan Sarı Kırmızılar, kulübü Milan'ın futbolcuyu bonservisiyle göndermek isteğini kırmaya çalışıyor. Galatasaray, Milano ekibiyle kiralık artı satın alma opsiyonu konusunda anlaşmak istiyor. Milan formasını 391 maçta terleten Leo, 80 gol atıp 65 asist yaptı. 2026 Dünya Kupası'nda 5 maçta süre bulan Portekizli, 1 gol 1 asistle mücadele etti. Trabzonspor sezonun ikinci hazırlık maçından da gol atamadan yenik ayrıldı. Bordo Mavililer, Katar ekibi El Sa'da 1-0 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisinde yeni transferlerden Sidney Cabral, Noah Saviolo ve Aral Şimşir maça ilk 11'de başlarken, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal ve Ruslan Milanovski karşılaşmaya sonradan dahil oldu. Bordo Mavililer ilk hazırlık maçında da Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olmuştu. FIFA'nın Dünya Kupası'nın özelleştirilmesini kapsayan yatırım planı UEFA'dan sert tepki gördü. FIFA Başkanı Infantino'nun açıklamalarından sonra olağanüstü toplanan UEFA'ya üye 55 federasyon kararı oy birliğiyle aldı. Futbol satılık değildir diyen Avrupa ülkeleri Dünya Kupası'nın sporun en büyük mirası olduğunu ve yatırım aracı olamayacağını hatırlattı. UEFA teklifin iptal edilmemesi halinde hiçbir Avrupa takımının FIFA turnuvalarına katılmayacağını açıkladı. FIFA'nın 19 Eylül'deki kongresinde 211 üye federasyonun çoğunluğunun onayı gerekiyor. Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenen Türkiye çeyrek finale yükseldi. İtalya'daki şampiyonada B grubu maçlarını da yenilgisiz lider tamamlayan milli takım çeyrek finalde ev sahibi İtalya'nın rakibi oldu. Bugün Trento kentindeki BTS Arena'da yapılacak maçın başlama saati 18.30.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Batıda kuvvetli rüzgar sürüyor. İstanbul ve Ege'de orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar ve güneş çarpması riski yüksek. Doğu Karadeniz'de ise kısa süreli sağanaklar görülebilir. Tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Arnavut asıllı yazar Lea Üpi'nin Haysiyetsizlik isimli kitabı Yapı Kredi yayınlarından çıktı. İlknur Özdemir'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Yeniden Biçimlendirilen Bir Hayat. Lea Üpi 1979 doğumlu, London School of Economics'te siyaset teorisi hocası. Yakın zamanda İngiltere'de yayınlanan Prospekt'te dünyanın en iyi 10 düşünürü, Almanya'da yayınlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung'da 2022'nin en önemli kültür kişiliklerinden biri olarak gösterilmiş. Haysiyetsizlik yazar Lea Üpi'nin kendi hayatından, daha doğrusu aile tarihinden yola çıkarak yazdığı bir kitap. Otobiyografik yanının öne çıktığı, lakin hayal gücünün ne kadar katkıda bulunduğunun tam olarak kestirilemediği bir anlatı. Her şey Lea Üpi'nin babaannesi Lema'nın 2. Dünya Savaşı'nın bütün şiddetiyle sürdüğü, Arnavutluğun İtalyan işgali altında olduğu 1941 yılının kışında Alplerin karlı zirvelerinde lüks içinde gülümserken çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyaya düşmesiyle başlıyor. Ve hemen ardından bir linç kampanyası geliyor. Lea Üpi hayatı boyunca nezaketine ve bilgeliğine sığındığı babaannesi Lema'nın hain diye yaftalanması karşısında aile tarihini araştırmaya koyuluyor. Lea'nın niyeti sadece bir kadını değil, bir ailenin onurunu kurtarmaktır. Arşivlerin soğuk belgeleriyle anıları birbirine bağlayarak bir hayatı yeniden kurgulamaya çalışıyor. Haysiyetsizlik bir kadının yürek burkan portresi olduğu kadar Osmanlı aristokrasisinin artık yok olmuş dünyasına, modern Yunanistan ve Arnavutluğun kuruluşuna, küresel bir finans krizine, savaşın dehşetine ve Balkanlarda komünizmin doğuşuna doğru uzanan o devasa altüst oluş yıllarının da bir panoraması. The Guardian'da yer alan bir değerlendirmede haysiyetsizlik için Üpi'nin bir romanı aratmayan anlatımıyla hayat bulan bir tarih denilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: son durum nedir, bakmak gerekiyor. NTV bölge temsilcisi Merih Akabil. Uzanalım, dönelim. Kameraman Burak Uygun'la birlikte orada bölgede haber nöbetinde Merih. Merih, arkan resmen dumandan görünmüyor şu anda. Orada rüzgar ne durumda, çalışmalar ne boyutta, neler aktaracaksın?
1: Zehra, yavaş yavaş rüzgar kendisini hissettirmeye başladı ki bir önceki yayında bahsetmiştik rüzgarla birlikte parlamalar olabilir diye. Evet oldu, Madran Dağı'nın zirvesine yakın bazı noktalarda yeniden alevlenmeler ortaya çıktı. Bunun üzerine hava unsurları oraya yönlendirildi ki o bölgedeki yangının söndürülmesi, sönümlendirilmesi için yoğun bir mücadele var. Aslında bizim bulunduğumuz bu bölge Oluk mevki yangın için en riskli nokta. Çünkü kameraman arkadaşım Burak Uygun şimdi size gösterecek. Bu bölgede yoğun bir yanış var. Tabii ki çok hava durgun olduğu için dumanın bastığını da söyleyelim. Bu yüzden de çok net bir şekilde göstermek pek de mümkün olamıyor ama benim gördüğüm kadarıyla bir şerit halinde yangın burada devam ediyor. Ki rüzgarın çıkmasıyla birlikte burada alevlenmeler artıyor. Bu yüzden de özellikle kara ekiplerinin buradaki müdahalesi çok kritik. Çok sayıda kara ekibi hem Aydın'daki ekipler, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hem Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, hem de çevre illerden ve ilçelerden gelen ekipler burada özellikle bu bölgede konuşlanmış durumda tüten yerlere müdahale etmeye çalışıyorlar. Peki neden uçak ve helikopterler bu bölgeye gelmiyor? Onun da hemen altını çizelim, onu da yanıtlayalım. Çünkü burada görüş mesafesi yukarıdan yok. Bu yüzden de uçak ve helikopter için oldukça tehlikeli bir bölge burası. Bu yüzden dumanın dağılmasını bekliyor ekipler. Bunun da altını çizmiş olalım. Köylerden bahsetmiştik, mahallelerden bahsetmiştik. İki mahalle boşaltıldı. Mutaflar Mahallesi'nin bir bölümünün boşaltıldığını biliyoruz. Dutluoluk Mahallesi ise tamamen tahliye edildi. Burası yüksek bir yer, tarımın yapıldığı yer. Çok sayıda, çok büyük miktarda zeytinlik alanın yandığını biliyoruz. Tarım arazisinin yandığını biliyoruz. Ormanlık alanı burada yandı. 2000 hektardan bahsediliyor şu aşamada baktığımızda. 2000 hektarlık bir alan bu yangından etkilendi ama baktığımızda bölgeyi biliyoruz. Burası Madran Dağı ve yoğun bir ormanlık alanın da olduğunu söylememizde yarar var. Yani büyük miktarda ormanın burada yandığını da belirtelim. Tabii ki o rakamlar daha sonra ortaya çıkacak. Yapılan ölçümlerle belirlenmiş olacak. Şu an için baktığımızda havadan müdahaleye kısıtlı olarak devam ediyor. Rüzgarın saat 12 itibariyle ki şu an 15-20 kilometre arası hızla esiyor. 12'den sonra bunun 40-50 kilometreyi bulması bekleniyor. Meteoroloji bilgilerine göre anlık 60-65 kilometreyi bulacak rüzgar. Bu rüzgar çıkmadan önce ekiplerin tek hedefi var. Buradaki yangını kontrol altına almak. Bunun için zamana karşı büyük bir mücadeleye girişmiş durumda Zehra.
0: Merih Ak'tan dinledik, ayrıntılar bu şekildeydi. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan bir açıklama var. O açıklamayı getirelim ekranlarınıza. Ben de bir yandan seslendirmek istiyorum sizlere. Orman yangınlarındaki son durum nedir? Onu aktarıyor Bakan Yumaklı yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında. Muğla Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altında diyor bakan açıklamasında. Aydın Çin'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek açıklamasında bulunuyor. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yapmış olduğu yangınlara dair yapmış olduğu son paylaşımında böyle bir toparlama yapıyor aslında yangınlardaki son duruma dair. Bizler de hem bağlantılarda aktarıyoruz hem de bakanın son açıklamasında ilk ağızdan sizlere getirmiş olduk, aktarmış olduk. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukuk ve adaletin devletin hem varlık nedeni hem meşruluk aracı olduğunu söyledi. Bahçeli Türk Gün gazetesine bir röportaj verdi. Devletin düzeni sağlarken ilk amacı adalet ilkesini gerçekleştirmektir ifadelerini kullandı. Bahçeli hukuk ve adaleti devletin hem varlık sebebi

0: hem de meşruluk aracı olarak ele alırken bu konudaki ahengin sağlanmasında çok hassas olmak lazımdır uyarısını yaptı. Halkın devletin kendisine adil davrandığına inanmazsa sisteme itaat sağlanır ve bağlılık sağlanmaz değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini, 36 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hedef yasa dışı bahsi teşvik eden kişilerdi. Polis, yapay zeka destekli analiz sistemleri ve ileri düzey algoritmaları kullandı. Kullanıcılara yasa dışı bahis reklamları gönderdiği belirlenen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamındaysa Ambarlı Limanı'ndaki Çin bayraklı gemide jandarma ve gümrük muhafaza ekipleri arama yaptı. Konteyner içinde yeşil reçeteli ilaç yapımında kullanılan 3 ton uyuşturucu madde bulundu. Güney Asya'daki bir ülkeden geldiği belirlenen uyuşturucu maddenin değerinin 2 milyar 100 milyon lira olduğu öğrenildi. Gülistan Doku soruşturmasında da son operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükselmiş oldu böylelikle. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 10 şüphelinin sorgusu sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Trump'ın Gazze açıklamalarına da bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'la anlaşma yapıldığını duyurdu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Barış Kurulu Gazze'de tüm silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı dedi. Anlaşma sonunda Gazze'yi Filistinli hükümetin yöneteceğini açıklayan Trump, silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini belirtti. Teslimatın kapsamı ve nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak üzerinde uzlaşılan konularla ilgili olarak şimdilik İsrail ve Filistin yönetiminden onay alınmadığı vurgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca arabuluculukları için Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Noktalıyoruz. Saat başında birlikteyiz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Evinde ya da bahçesinde iri çekirgelerle karşılaşanlar panik yapmadan nasıl bir yol izlemeli? Çekirgelerin insan sağlığı açısından herhangi bir ısırma veya hastalık taşıma riskleri var mı? Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Sevgili anlattı.
3: Herhangi bir riski olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle rapor edilmiş bir şey yok. Elinizle böyle şey alırsanız doğrudan çıplak elle hayvan kendini korumak isteyecektir. Önce bir bacağını bırakabilir. Bacaklarından birisini bırakıp sizi yanıltabilir yani. Kertenkelelerin kuyruklarını bırakması gibi tehlike anında. Bazı türler kusar, bunu yapabilir. Bir de ısırabilir. Yani o da onun kendi tepkisi. Bir kere elle tutmaya falan gerek yok. Bence kendi hallerine bıraksınlar yani hayvanları. Yani bu hayvanların çoğalması onların bir kabahati falan değil. Hatta şehre geldikleri için onların üreme şansı da artık yok denecek kadar azdır. Doğal alanlardakiler ürer. Bence bu türlerin takip edilmesi lazım. Hani doğal alanlardaki üreme potansiyellerinin takip edilmesi gerekiyor. Yani bir zararı yok. Bence türü de tanımış oldular işte. Çalı çekirgesi türlerinden bir tanesi. Buna benzer çok sayıda türler var.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Her mevsimde, her havada
5: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: İstanbul ve Marmara'da şiddetli esen Poyraz oldukça serinlik sağlıyor. Hatta gündüz gölgede ve akşamları biraz üşütüyor. Bu durum pazara kadar sürecek. Pazar günü hava daha bunaltıcı olacak. Yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek.
4: Her mevsimde, her havada
5: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: Mobiliz.
10: Batıda kuvvetli rüzgar sürüyor. İstanbul ve Ege'de orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar ve güneş çarpması riski yüksek. Doğu Karadeniz'de ise kısa süreli sağanaklar görülebilir. Tedbirli olunmalı.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Mobiliz.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
12: Merhabalar. Nektarin deyince şimdi birazcık da sofralarda farklı kullanılma biçimlerine bakalım. Zaten yaz günü deyince meyvelerle peynirlerin bir uyumu var. Karpuzla beyaz peynirle bir öğle yemeğini geçiştirebiliyoruz. Akşam sofrası olunca da kavun ve beyaz peynir oldu mu keyfimize diyecek olmuyor. Şimdi peki bu peynir ve meyve eşleşmelerine nasıl bakmalı? Nektarine ne uyar? Mesela küflü peynir olunca böyle yağ armudu gibi armutlar vardır ya, hem kokulu hem böyle kaygan böyle bir eti vardır. İşte mesela küflü peynirlerle o yakışır. Her peynire yakışan bir meyve türü illaki var. Ama nektarın sanki birazcık daha yeni bir meyve gibi hayatımızda. Peki onu hangi meyveyle eşleştireceğiz? Ben şöyle bir dünya şefleri arasında kısa bir göz gezdirme yaptım. En çok yakıştırılan peynir İtalyanların o suda sakladıkları top top mozzarella peyniri olmuş. Hatta manda sütünden yapılan burrata ile müthiş eşleşmeler yapmış şefler. Nektarini ızgarada yapmak mümkün. Şöyle iri iri yanak taraflarını keserseniz iri dilimler halinde ızgarada şöyle bir gösterip ondan sonra mozzarella'nın yanına servis yapabilirsiniz. Tabii biz bu nektarin konusuna nereden gelmiştik? Osman Sezener'in First Lady'lere yaptığı semizotu salatasından, çünkü orada nektarin kullanılmıştı. Semizotu salatasıyla veya pirpirimle kullanabilirsiniz. Üstüne de bir burrata veyahut da mozzarella koyduğunuz zaman harika olacak. Pirpirim dedim. Pirpirim tabii semizotunun yabanisi. Ama onu da bulamazsanız tabii roka çok yakışır. Rokanın da hafif ıtırlı tadı nektarinle son derece uyum sağlayacaktır. Mozzarella ya da burrata türü peynirlerde zaten aslen süt kokan süt gibi peynirler. Tadı çok hafif, tuzu da çok fazla değil. Çünkü uzun saklamaya gelmeyen peynirler zaten. Alternatif olarak pekala sütlü bir lor peyniri de olabilir. Şimdi peki bunun üstüne son dokunuş olarak ne yapılabilir? Güzel kokulu erken hasat bir zeytinyağı birazcık üstüne gezdirebilirsiniz. Ama ben size bambaşka bir öneri getireceğim. Zeytinyağınızı incir yapraklı denemek ister misiniz? Evet, incir yaprağı giderek gündeme gelen bir lezzet verici olmaya başladı. Neredeyse baharat yerine kullanılıyor. Bunun için incir yapraklarını şöyle bir kaynar suya daldırıp çıkaracaksınız. Böyle bir dakika kadar bir o sertliği gidecek. Sonra iyicene kurulayıp fırına vereceksiniz. Ama 150 derece fırın, sadece kurutmalık, rengi değişmeyecek. Sadece 7 dakika, 8 dakika, hadi 10 dakika olsun. Ama rengi yemyeşil kalacak ama böyle iyicene kuruyacak. İşte o kurumuş incir yaprağını zeytinyağı ile karıştırın. O zaten sizin incirli zeytinyağınız olsun. Böyle yemeklerin üstüne damlalıkla sırf bir lezzet vermek için kullanabilirsiniz. Ya da toz incir yaprağını sanki baharat gibi işte bu peynir ve nektarinin üstüne ekebilirsiniz. Tabii unutmayın, ben size pembe biber de demiştim. Pembe biber de böyle bir peynirli nektarin salatasına çok yakışacaktır. Afiyet olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
9: Sıra Dışı Hayatlar. Dışı Hayatlar.
13: Ben Göksenil, psikolojik danışmanım. Doğuştan sol bacağım ampute bir şekilde doğdum. Dizüstü amputasyonum var. İlk protezimi taktığımda 3 yaşındaki bir bebeğe uyacak protezi yapmak çok kolay değildi. Bu yüzden de ilk protezim hiç bükülmeyen ve küçük bir tahta gibi bir şeydi. Bu protez yolculuğumdaki hayata katkı sağlayan, ilk katkı sağlayan kişiler önce o protezi yapan, sonra da o protezi taktığımda sağ ve sol elimi tutan anne babamdı aslında. Böyle uzun 3-4-5 yaşlarına kadar hep onların elini tutarak adımlarımı attım ve şu anda da adımlarımı atarken kimsenin eline ihtiyaç duymuyorum. Oradan başlayan bir yolculuktu. Sonra okula başladım. Okulda o elim tutan öğretmenler, arkadaşlarım, onların hepsi de bu hayata katkı sağladılar. Üniversiteden mezun oldum. İş hayatına girdim. Orada da elimi tutan insanlar oldu. Ama artık ihtiyaç duyduğumu belirttiğimde elimi tutan insanlar vardı. O yüzden bence bunlar hepsi benim bu hikayemin kahramanları. Ama tabii ki başrol ben oluyorum galiba. Buraya ben ayrı bir parantez de açmak istiyorum aslında. Her ne kadar fiziksel olarak elimin tutulmasına ihtiyaç duyduysam da bir yaşımdan sonra, özellikle de mezun olduktan sonra ve Kadıköy Ayna Danışma Merkezi'nde çalışmaya başladıktan sonra aslında fiziksel olarak elimden tutulmasından çok içsel bir yerden elimden tutulmasına ihtiyaç duymaya başladım. Çünkü 26 yaşına kadar belki de ben protez kullandığımı söylemekte bile, bunu paylaşmakta bile çok zorlanan biriydim. Çünkü bunların hayatımda birinci yerden yeri olmasını istemeyen biriydim. Hep böyle bağımsız, güçlü ve protez kullandığı için bazı şeylerden geri kalan biri izlenimi vermek istemediğim için de kendi içimde tutan, yardım istemekten çekinen biriydim. Ve oradaki insanlar sayesinde aslında asıl gücün bu olduğunun farkına vardım. Asıl gücün paylaşabiliyor olmam olduğunun farkına vardım. Psikoloji alanını seçmemde protez kullanıyor oluşumun etkisi oldu. Bunu yeni yeni fark ediyorum, ne kadar etkisi olduğunu. Galiba biraz böyle doğal olarak bu yolu seçmişim. İhtiyacım olduğunu düşünerek seçmişim. Ama böyle oturup da protezim şu şu nedenlerden olduğu için bu alanı seçeceğim demedim hiçbir zaman. Ama içsel tarafım beni buna yönlendirmiş. Birincisi, fiziksel olarak çok hareket etmediğim bir meslek. İkincisi de aslında kendi içsel tarafımı beslemeye çalışırken bu alana çok sığındım. Bu alanla ilgili çok kitap okudum, çok şey izledim, çok şey dinledim aslında. Ve ister istemez kendi içimdeki iyileşmeyi gördükçe bu alana inancım arttı. Kendi bedenimle olan barışıklığıma ne kadar katkı sağladığını fark ettikçe bu alanı daha da sevmeye başladım. Daha da sevmeye başlayınca bu alanda var olmak istedim aslında. O yüzden de evet, etkisi oldu. Oradaki iyileşme sayesinde zaten şu an bence bu meslekteyim. Benim çocukluğum parça parça değerlendirmek istersem eğer, her böyle parçası bana farklı şeyler kattı aslında. Pilates kullanmaya başladıktan sonra ister istemez ailemin o koruyucu baloncuğu içerisindeydim okula başlayana kadar, ta ki okula başladıktan sonra aslında bir dakika ben gerçekten farklıyım mı böyle hissetmeye başladım. Çünkü o zamana dek işte zaten apartmanımdaki çocuklar olsun, akrabalarım olsun, artık onlar benim farklı yürüdüğümü çok alıştıkları için bu farklı yürüyüşme, ben de ekstra farklı hissetmiyordum çünkü bana farklı davranmıyorlardı. Ama okula başladım ve çocuklar beni ilk kez gördüğünde, senin bacağına ne oldu? Sana ne oldu? Sen niye böyle yürüyorsun? İşte sen bu oyunu oynayamazsın ki, sen koşamıyorsun gibi şeyler söylemeye başladıklarında artık diyorsun ki hani belki 6 yaşındasın ama bir dakika ya, bir şey farklı ve bu neden böyle demeye belki o yaşlarda daha başlıyorsun o neden sorusunu sorma. Eve geliyorum, annem nereye soruyorum? Benim bacağım neden böyle? Ben böyle neden böyle doğ? Allah neden böyle beni böyle yapmış? gibi gibi böyle sorular aslında sormaya başladığım bir evre var. Buna bilmiyorum zorbalık mı deriz demez miyiz ama bir şekilde de bu dışlanmayı yaşıyorsun bu yaşlarda. Ergenlikte bunlar pik yaptı zaten yani. Ben bu yolculuğun bu kadar uzun süreceğini o yıllarda tahmin etmezdim. Yani bu cevabı bulmanın bu kadar uzun süreceğini. Belki son 2-3 yıldır daha çok böyle bu sorunun bir cevabı yok ve cevabı çok da önemli değil demeye ancak son 2-3 yıldır bunu aslında biliyorum diyebilirim. Bana çok soruluyor, Nil bu yaşam enerjisini nereden buluyorsun? Nil sen hiç isyan etmiyor musun? Hiç zorlanmıyor musun diye çok soru soruluyor. Ve diyorum ki zorlanıyorum. Diyorum ki hava çok sıcak olduğunda isyan da ediyorum. Ya diyorum niye bu hava bu kadar sıcak? Çok zor yürüyorum diyorum mesela. Bazen ayağım bir şekilde yara oluyor, bir şey oluyor ve buna üzülüyorum, ağlıyorum. Çünkü akşam ne bileyim işte arkadaşlarımla buluşacaktım ve buluşamayacağım. Bir kere bu duyguları yaşamaya kendime izin veriyorum. Çünkü bunlar çok insani şeyler. Neden ben üzülemeyeyim ki, öyle değil mi? Bunu yapıyor oluşumda hani başka bir insanın bambaşka bir şeye ağlaması gibi bir şey. Benim hayatımda da bu var ve ben de bunu üzülüyorum. Bir kere o yüzden önce duygularımı yaşayabilme hakkım olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapıyor olmak beni depresyona sokmayacak. Bunu yapıyor olmak hayata karşı sevincimi alıp götürmeyecek. Bunu yapıyor olmak biraz duygularımı boşaltabiliyor olmamı sağlayacak. O yüzden önce buna izin veriyorum. Önce bunların normal olduğunu kabul ediyorum. Sonrasında bir halka düşünüyorum ve o halka içerisinde hayatımın belirli parçaları olduğunu hayal ediyorum. Ama ortasında ben varım. Ortasında protezim yok. Ya da ortasında ampute Nil yok. Ortasında sadece Nil var o çemberin. Protez kullanıyor oluşum günlük hayatımı değiştirmeme de sebebiyet verebiliyor. Zorlaşmasına da sebebiyet verebiliyor. Sadece ben olabildiğince önden artık tecrübelerle birlikte yıllardır yaşadığım, olabildiğince önden tahmin ettiğim zorluklar oluyor. Onları önden hani ayarlıyorum. Bazen de hani kriz olarak da ortaya çıkabiliyor. Örnek verecek olursam mesela eğer hava çok sıcaksa, ben o gün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek minimum bir saat biliyorsunuz. Ve ben 2 saat önceden çıkıyorum. Çünkü bazen bir kafede bir yerde durup protezimi yeniliyorum. Çünkü hava çok sıcak olabiliyor. Günümü buna göre planlamak zorunda kalıyorum. Ya da işte değişim öğrencisi olarak Amsterdam'a gitmeyi çok istemiştim. Ve oraya gitmek benim için başlı başına bir riskti. Çünkü protezime bir şey olduğunda ben yürüyemiyorum. Ve yardıma muhtaç hale geliyorum. Bu yüzden de olabildiğince işte buradan Türkiye'den ne gibi önlemler alabilirim? İşte belki bakımlarını yaptırırım önden. Orada kiminle kontak kurabilirim? Bunları düşünerek, bu riski yine de alarak gittim. Dedim ki okey, böyle bir şey olursa hazırlıklı ol mental olarak. Bir şekilde çözümünü bulursun. Protez kullanırken sınırları zorlamayı seven biriyim. Küçükken de protezlerim hep kırılırdı benim. Futbol falan oynardım çünkü. Ve hani protezlerimi yapan doktorlarım hep Nil yine mi der hep oraya gittiğimde. Ben çok sık sık ziyaret ederdim onları. Büyüdüm ve bu yine değişmedi. Sadece kendimi biraz daha korumayı öğrendim ama yine böyle protezimi yapan kişilere hep bunu da yapabiliyor muyum? Bunu ne kadar yapabilirim? Ya da işte pilatese gidiyorum. Oradaki hocama bacağımı ne kadar kaldırabiliriz? Şunun üstüne ne kadar çıkabilirim? Hani sürekli bunları soran biriyim ve böyle şey yani o insanların da benimle birlikte bunu deniyor oluşlarını görmek de bana çok iyi geliyor. Nil gel bir deneyelim bakalım hani olur mu olmaz mı falan. Olmaz kelimesi bana çok şey olmayan. Denedikten sonra ben olmayacağını görmek istiyorum genelde. O yüzden ve onlar da genelde şeyi farkında değiller hani. Bir şeyi biz yapabiliyoruz mesela ne bileyim ben ayağımı bir harekette oraya koyabiliyorum ve biz ikimiz de buna aynı anda seviniyoruz. Bunu yapabiliyormuşum mesela. Çünkü o da bilmiyor denemeden. Ben de bilmiyorum. O yüzden bence bunun altın anahtar kelimesi denemek. Kısa ve uzun vadede Nil olarak yapmak istediğim çok fazla şey var aslında. Bunlardan bir kısmı tabii ki protezim de içeriyor. Bir kısmı içermiyor da ya da ya sonuçta Nil olarak ben protez kullanan biriyim ve hayatımı buna göre şekillendiriyorum. Yani bu günün sonunda benim kabul etmem gereken bir matematik. Mesleki hayatımda da bu yönde ilerlerken protez kullanan bir psikolojik danışman Nil olarak yarar sağlayabileceğim, başka insanlara yarar sağlayabileceğim alanlar yaratmak istiyorum. Ampute bir birey olalım ya da olmayalım, herhangi bir farklılığımız var, hepimizin var. Neden birlikte iyileşmeyelim diye düşünüyorum. O yüzden de orayı da ilerletmek planlarımın arasında şu anda.
14: Gökçe Nil Ekşi'yi dinlediniz. Doğuştan tek bacaklı olmasını, yaşadıklarını Gökçe Nil Ekşi olarak anlattı ve bir psikolog olarak yorumladı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
2: Yarınlar için sıfır atık.

0: Bununla suyun korunması, bir atığın yeniden dönüşmesi, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Çünkü doğa beklemiyor, gelecek ertelenmiyor. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz, yarınlar için sıfır atık programı başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayalım.
1: Çözemediği bir problem bu. Şefim, ellerinize sağlık.
2: Afiyet olsun.
0: NTV'den Defne Çekirge sosyal medyada rastlayıp etkilendiği Amerikalı bir sanatçıya mesaj attı ve eserlerinin hikayelerini anlatmasını istedi. Sanatçı Brian Mock da NTV'nin isteğini geri çevirmedi. Geri dönüştürülmüş malzemelerle yaptığı dev heykellerle vermek istediği mesajı muhabirimize anlattı.
3: Kimi için eski bir makas, kimi için kenarı kopmuş bir A4, kimi için paslanmış bir İngiliz anahtarı. Artık işe yaramadığı düşünülen malzemeler çoğu zaman çöpe gidiyor. Ama bazıları için onlar yeni bir hikayenin başlangıcı.
4: Kendimi bildim bileli geri dönüştürülmüş malzemelerle bir şeyler üretiyorum. Çocukken babam bir matbaada çalışıyordu. Onu sık sık ziyaret ederdim. Oradaki atık kağıt kutularını karıştırır, birbirinden güzel kağıtları toplar, onları bir araya getirip kendime resim defterleri yapardım. Sanırım o üretkenlik ve elindekini değerlendirme alışkanlığı da o günlerden bugüne benimle kaldı.
3: Amerikalı sanatçı Brian Mock, hurdaya ayrılmış metal parçaları, eski mutfak gereçlerini, günlük hayatta işlevini kaybetmiş eşyayı heykellere dönüştürüyor. Vidalar, contalar, civatalar, dişliler, çarklar, çatal kaşıklar hurdaya çıkmış gibi görünüyor ancak bir araya geldiğinde yeniden değer buluyor.
5: I love working with reclaimed items.
4: Daha önce başka bir amaç için kullanılmış bir hikayesi olan malzemelerle çalışmayı seviyorum. Onlara yeni bir amaç, yeni bir hikaye kazandırmak benim için çok değerli. İnsanların heykellerime verdiği tepkileri izlemeyi de çok seviyorum. İlk başta genellikle büyük bir köpek ya da ayı gibi bir figürün kendisi dikkatlerini çekiyor. Ama biraz daha yaklaştıklarında heykelin aslında nelerden yapıldığını fark ediyorlar ve ilgileri daha da artıyor. Bu anı görmek hoşuma gidiyor. Çünkü bu sayede insanlar durup düşünüyor, eserle bağ kuruyor.
3: Sanatçının vermek istediği mesaj tam da burada başlıyor.
4: Umarım insanlar eserlerimde normalde çöpe atacakları eşyaları gördüklerinde onların aslında hala bir değeri olduğunu fark eder. Bu malzemelerin yeri çevreye daha fazla zarar veren çöp sahaları olmamalı.
3: Brian Mock'un atölyesinde çöp diye bir kavram neredeyse yok. Kırılan, eskiyen, paslanan her parça yeni bir eserin parçası oluyor. Hatta sanatçının çevresi de bir şeyi atmadan önce ona danışmaya başlamış.
4: Bir şeyi çöpe atmak benim için gerçekten çok zor. Kırılsa ya da kullanılamaz hale gelse bile çöp kutusuna gitmez. Bir gün bir eserde kullanılmak üzere doğrudan atölyemdeki hurda kutusuna gider. Ailem ve komşularım da artık bir şeyi atmadan önce bana danışmaya alıştı. Çoğu zaman o eşyayı da alıp değerlendiriyorum.
3: Brian Mock'a göre asıl değişim eşyaya bakış açısını değiştirmekle mümkün.
4: Atık ve tüketim konusunda verebileceğim en büyük tavsiye yaratıcı olmak. Çöp olarak gördüğümüz pek çok şeyin aslında hala büyük bir potansiyeli var. Eğer kendiniz üretmeyi sevmiyorsanız da hurda malzemelerinizi bunları değerlendirebilecek kişilere bağışlayabilirsiniz. Yeniden değerlendirme üzerine çalışan çok büyük bir topluluk var ve sanatçılar bu tür bağışlardan her zaman memnun olur. Umarım sanatım insanlara günlük yaşamlarında yeniden kullanımı düşünmeleri için ilham verir. Daha az atık üretmek için kendi yaratıcı yollarını bulmalarını sağlar. Çünkü birçok eşya yeni şekillerde kullanılabilir ve yeniden anlamlı bir şeye dönüşebilir.
0: Antalya sahillerinde ve Akdeniz kıyılarında son dönemde artan plastik kirliliği alarm veriyor. Ekosistemin korunması için harekete geçildi bile.
6: Antalya, Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin deniz turizminin kalbi. Son zamanlarda sosyal medyaya yayılan görüntülerle gündemde. Antalya kıyılarına vuran plastik atıklar gözle görülür şekilde artmış durumda. Antalya Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı bu duruma dur demek için harekete geçti. Antalya'da deniz ekosistemlerinin korunması ve denizlerdeki atık kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Geleceğe İz Bırak Plastik Temmuz buluşması gerçekleştirildi.
2: Antalya kıyılarına çok büyük miktarda plastik atıklar, çöpler vurmaya başladı ve bu atıklar sahilde yüzen, güneşlenen vatandaşlarımızı, misafirlerimizi rahatsız etti. Bu bizim turizmimizi de tehdit ediyor. Sıfır Atık Vakfımızın da destekleriyle konunun öncelikle nereden geldiğine odaklanıyoruz. Sayın Vakıf Başkanımızın, üniversitelerimizin yaptığı çalışmalardan görüyoruz. İlk bulgular Antalya dışından bazı Türkiye'nin kıyı, Akdeniz'e kıyısı olan şehirlerinden ama sadece onlardan değil, bazı başka ülkelerden. Çünkü yapılan ilk incelemelerde yabancı dillerde yazılar olan plastiklerle karşılaştık. Arapça yazılar olan plastiklerle karşılaştık. Bir yerdeki kirlilik bir başka yeri de etkiliyor. Dolayısıyla büyük bir aksiyon almak lazım.
6: Plastiklerin denize ulaşmasını önlemek amacıyla kentteki 29 nehir ağzına özel bariyerler ve çöp kapanları kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanı olduğu Sıfır Atık Vakfı da gelecek ay plastik atıklara ilişkin yeni bir rapor yayınlayacak.
7: Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak bu sürece dur demek istiyoruz ve bu bağlamda yılda 8 milyon tondan fazla plastiğin denizlerimize karıştığını ifade etmek istiyorum. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde 2017 yılında Türkiye'de başlayan bu hareket bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan büyük bir harekete dönüştü. Elimizde çok çarpıcı ve çok korkunç veriler var. Şu an geldiğimiz noktada artık doğmamış çocukların kanında mikroplastiğe rastlıyoruz. Şu an bizi dinleyen herkes haftalık 5 gram mikroplastiğe maruz kalıyor ve istemeden de olsa biz bedenlerimize mikroplastiği alıyoruz.
6: Antalya'da Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı da düzenlendi. Şimdi sizi Muğla'ya götüreceğiz. Tarım İl Müdürlüğü kullanılan tarım ilaçlarının ambalajlarını doğaya karışmadan yok ediyor. İşte bu örnek projenin hikayesi.
4: Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çevre kirliliğini önlemek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla bitki koruma ürünleri ve gübre ambalaj atıkları doğaya değil bertarafa projesini yürütüyor. Projeye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu da destek veriyor.
8: 2021 Haziran ayından bu yana yaptığımız projeyle bitki koruma ürünlerinin ambalaj atıklarını ve gübre ürünlerinin ambalaj atıklarını toplayıp bertaraf etmeye karar verdik. Yaptığımız projeyle ambalaj atıklarını topladık. Bugüne kadar yaklaşık 22 ton ambalaj atığını bertarafını sağladık. Projemizde sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir çevre, temiz toprak, temiz su, temiz çevre anlayışıyla ilerledik.
4: Proje Sıfır Atık Vakfı tarafından da iyi uygulama örnekleri arasında gösteriliyor.
8: Ülkemizde tüketilen pestisitlerin birçoğu doğaya atılmakta ya da çöplere atılmakta. Buralarda kutuların, ambalajların içerisinde kalan pestisit kantıları yağışlarla, yağmurlarla sulara karışmakta, yeraltı sularına, oralardan da bir şekilde insanlara, doğaya, çevreye zarar vermekte. Bugün geldiğimiz noktada bir atık taşıma aracımızla birlikte 456 lokasyonda 13 ilçemizde ambalaj atıklarını toplamaya devam ediyoruz.
4: Araştırmalara göre balıkların %50'si denizlere karışan ambalaj atıkları ve plastiklerle besleniyor. Proje bu anlamda da diğer ülkelere örnek oluyor.
8: Soluduğumuz havanın %80'i denizlerdeki, okyanuslardaki alglerin oluşturduğu hava olduğunu bilmenizi istiyorum. Ve bu algler çok hassas canlılar. Bunlar pestisitlerin suya yayılmasıyla direkt etkileniyorlar ve besin zincirinin en üstünde olan kutup ayılarına kadar giden besin zincirinde bütün canlıların bu pestisitlerden zarar görebileceğini veya bunlarla etkileşim halinde olduğunu bilim adamlarının araştırmalarında görüyoruz.
6: Oto tamirhanelerinde çöp olan metal ve yağların nasıl dönüştürüldüğünü hiç merak ettiniz mi? Ya da dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? İstanbul'daki Atatürk Oto Sanayi Esnafı'nın geri dönüşüm uygulamalarını görüntüledik. Motor sesleri, tamir edilen araçlar, değişen parçalar. Otosanayide yoğun bir mesai var. Bir de bunun görünmeyen tarafı atık yönetimi.
9: Üç sınıfa ayırabiliriz onları. Kimyasallar, katı atıklar var, bir de metal atıklar var.
10: Yağları bir varilde biriktiriyoruz. Belediyenin atık toplama araçları var ya da işte bununla alakalı yetkilendirdiği firmalar var. Onlara geliyorlar, buradan teslim ediyoruz. Kendi araçlarıyla alıp götürüyorlar.
6: Burası İstanbul Atatürk Otosanayi. Her gün yüzlerce araç burada bakım ve onarımdan geçiyor ve ortaya tonlarca atık çıkıyor.
11: Mesela boru çıkıyor, misket çıkıyor, yani ekstra bir şeyler çıkıyor yani.
6: Tamirhanelerde 3 farklı atık var. Kimyasal, metal ve katı. Otosanayiye her hafta atık toplama aracı geliyor.
12: Atık yağları topluyoruz, geri dönüştürüyoruz, tekrardan ülkeye kazandırıyoruz. Baz yağı, yağın ham maddesi demek. Ham maddeyi aldıktan sonra istediğin şeye çevirebiliyorsun. Mesela motor yağına çevrilebiliyor, hidrolik yağına çevrilebiliyor, asansör yağına çevrilebiliyor. Çoğaltabilirsin sayıları.
6: Çoğu işletme günlük kullanım malzemelerini de geri dönüşümden temin ediyor. Konfeksiyon artıkları temizlik bezi olarak kullanılıyor. Bu sayede maliyetler de düşüyor.
9: Konfeksiyonlarda kesim artığı olan parça bezleri burada gelip pazarlayanlar oluyor. Bizim tanıdıklarımız oluyor. Onlardan alıyoruz. Burada temizlikte kullanıyoruz. Özel bir kullandığımız bir malzeme yok. Satın alan çok nadir. Geneli konfeksiyon artığı kullanıyor. O da bir şekilde değerlendirilmiş oluyor.

0: She would always talk to me about how.
1: Büyükannemin kuşağı yeniden kullanımın yaygın olduğu bir dönemde yaşadı. Bana hep sütün kapılarına süt getirdiğini ve daha sonra tekrar geldiğinde aynı şişeyi yeniden doldurduğunu anlatırdı. Bence bizim neslimizin çok önemli bir rolü var. Eski sistemlerden öğrenebiliriz ama bunları yenilik ve modernlikle birleştirerek geleceğe uygun, daha modern ve daha yenilikçi bir hale getirebiliriz.
2: Modacı Dilek Hanif Sıfır Atık Festivali kapsamında 15 parçalık özel bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyon için nereden ilham aldı? Eski kıyafetler nasıl dönüştü? Ekibimizden Yasemin Kendigelen ve Kenan Kızılağaç ünlü modacının atölyesine misafir oldu.

0: Yarın için sıfır atık kapsamında modanın dönüşüm gücünü konuşuyoruz. Tasarımcı Dilek Hanif, geçtiğimiz yıllarda Kocaeli'de gerçekleşen Sıfır Atık Festivali için 15 parçalık çok özel bir koleksiyon hazırladı. Daha azıyla daha çok dünya temasıyla yola çıkan bu festivalde kullanılmış materyallerin nasıl yeniden hayat bulduğunu, hangi malzemelerin tasarıma dönüştüğünü ve estetikle sürdürülebilirliğin nasıl aynı çizgide bir araya geldiğini bugün daha yakından göreceğiz. Tasarımcı Dilek Hanif'le birlikteyiz. Merhaba.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bu konuştuğumuz tasarımları bir de sizden dinleyebilir miyiz?
1: Kocaeli'ndeki festival kapsamında 15 parçadan oluşan bir koleksiyon hazırladık. Benim için ilkti, son derece heyecan vericiydi ve gerçekten inanarak böyle çok keyifli parçalar çıkardık. Bence sürdürülebilirlik hem üretim aşamasında hem tüketim aşamasında bizim toplum olarak farklı bir bilince çıkmamızla mümkün. Sürekli konuşuluyor, sürdürülebilirlikten bahsediliyor ama içi biraz boş kalıyor diye düşünüyorum. Aslında bunun da tam güzel bir örneğiydi bu yaptığımız çalışma. Bununla neyi kastediyoruz, neler yapabiliriz gösterdiğimiz bir koleksiyondu.
0: Peki bu 15 parçalık sıfır atık politikasıyla tasarladığınız tasarımlar. Bunu yaptığınızda çevre ve moda endüstrisi nasıl dönüşmüş oluyor? Dönüşüm burada nerede başladı?
1: Dönüşüm başladı çünkü onu atmadık. Yani tekrardan dönüştürdük ve hayatımızda tekrar kullanmaya devam ettik. Yapılması gereken, yani yeniden kumaş kestirip onun için bir ödeme yapıp bir şey yapmadık. Sonuçta olan bir şeyi aldık. Bugün giyilebilir, kullanılabilir hale dönüştürdük. Onu bir uzun süre daha kullanacağız. Yani yok olana kadar aslında evrenin içinde kullanmaya devam edeceğiz ki artık günün birinde hani lime lime olması ne kadar sürer bilmiyorum ama güzel bir dönüşümün yolculuğunu da hep beraber izlemiş olacağız bence.
0: O zaman bu tasarımları beraber görelim mi?
1: Tabii, yapılan çalışmalardan size örnekler göstereyim. Tabii. Şimdi aslında buradakilerin hepsi tamamen artık kullanım dışı kalmış, evde kullanmadıkları, kimisi sandığa kaldırılmış, kimisi işte eski diye bir kenara konmuş modeller. Mesela ben şuradan başlayayım istersen. Buradakiler eski penyeler, penyeleri kesip sonra bu şekilde böyle örüp, ondan sonra ben bunu bir ceket kalıbına koydum ve renklendirdim. Bu şekilde böyle bir takım çıktı.
0: Penyelerden bir takım.
1: Penyelerden tamamen dümdüz eski artık penyelerden yapılmış bir takım da görüyoruz. Burada bir elbise, bu da aslında seçerken materyalleri de özellikle sentetikten uzak olanları tercih ettim. Daha çünkü layık buluyorum onları yaşamaya. Dolayısıyla bu gene dokuma, elde bir dokumadan yapılmış çok eski bir çarşaf takımıydı. Yıllarca kullanmışlar ve o çarşaf takımına sonra ben yine başka birinin evindeki böyle bir tığ işinde yapılmış, bakar mısın şurada, yani bu aslında ne kadar güzel hikayesi var, yapılmış yıllarca evlerinde kullanılmış. Sonra o ikisini birbirine birleştirdik, böyle kollarına koyup sonra yaka kenarlarına, gene bu takımın kenarlarında suları vardı, böyle tığdan yapılmış böyle bir elbiseye dönüştürdük.
0: Çarşaftan bir elbisemiz
1: var burada. Evet, çarşaftan, ama bunda tabii çok ciddi el işçi var. Yıllar önce yapılmış, uğraşılmış. Bunda da gene aynı şekilde. Bu da çok güzel bir runner takımı. Hani eskiden böyle masaların, evet, üstüne konurdu, televizyonun üstüne konurdu. Sonra bardak altları ve kocaman bir takım geldi elime. O takımı görünce dedim ki yani muhteşem. Dolayısıyla onu da böyle bir gömlek, tunik gömlek ve altına da bir pantolonla takım yaptık. Hani bunu şey de yapılabilir, transparan olup içine sadece bir atlet dikilip o da giyilebilir. Hani kendini daha çok gösterir.
0: Burada örtümüzden,
1: evet,
0: de
1: bu
0: bir
1: da, evet, bu runnerlardan yıllar önce yapılmış, emek verilmiş. Kim bilir, belki o kişinin anneannesinin, babaannesinin yaptığı bir çeyizinde gelen bir takımdı. Halbuki bugün üstüne giyilebilir halde.
0: Şahane gerçekten. Yani bugün burada çarşaftan bir elbisemiz, masa örtüsünden bir gömleğimiz, evet, ve penyelerden de bir takımımız var.
1: Tabii, daha çok olabilir. Eşarptan çok güzel gömleklerimiz olabilir. Eşarplardan. Eski gömlekleri birleştirip daha oversize büyük gömlekler yapabiliriz. Gravatlardan aksesuarlar yapabiliriz. Yapabileceğimiz çok şey var. var. Sadece biraz daha bakarken öyle bakmak lazım.
0: Evet, bizi izleyenler de bence bugünden sonra yine evdeki bir şeyleri dönüştürmeye başlayacaklar.
1: Bence yıl kapımından başka ne olabilir diye düşünerek bakarlarsa eminim ki çok güzel şeyler bulacaklardır. Ve sonra o hikayesi olan parçaları giymekten de çok büyük keyif alacaklardır.
0: Çok değerliydi, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: yarınlar için sıfır atık.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi. NTV Radyo.
2: Radyo diyalogu.
3: Sağlık,
2: yemek tarihi,
3: doğa,
2: kitap.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Türlü anlamlara gelen bir sözcük daha. Dar. A sesi kimisinde kısa, kimisinde uzun söyleniyor. İlk anlamı, içine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı. Dar elbise, dar ev. Genişliği, içine girecek şeye göre yetersiz olan, içine sığılmayan, geniş ve bol olmayan. Dar ceket, dar ayakkabı. Ensiz, genişliği az. Dar kumaş, dar kadife. Maddi imkanların azlığı sebebiyle güçlüklerle dolu, sıkıntılı. Vallahi yardım edemem, benim de elim darda. Sınırlı, mahdut, yeterli olmayan, yetersiz. Dar çevre, dar zaman. Zihni ve ruhi yetenekler için kuşatıcı olmayan, belli bir sınırı aşacak güce sahip bulunmayan. Dar muhakeme, dar düşünce. Güç halle, ancak ucu ucuna. Akşam altı vapuruna dar yetiştiler. Türlü deyimlerde dar. Dar açı, dik açıdan daha küçük açı. Dar ya da darı darına. Güçlükle, zorla, ucu ucuna. Dar etmek. Zaman bildiren kelimelerle aradaki vakti zor geçirmek. Sabahı dar etti. Dar gelirli, geliri az ve sınırlı olan. Dar görüşlü. Görüşü belli bir sınırın dışına çıkmayan, yeni görüşlere açık olmayan. Bu anlamlarda ağımız kısa. Bir kısa ağlı daha. Eskiden idam mahkumlarını asmak için dikilen direk, dar. Daha çok dar ağacı olarak kullanılıyordu. Ağanın uzun okunduğu dar, eskiden yurt anlamında, daha sonraları ev anlamında kullanıldı. Dar. Şimdi bazı örnekler. Dar-ı dünya, halk ağzında dünya, yeryüzü. Bu dar-ı dünyada ondan başka dostum kalmadı. Dar-ül aceze, düşkünler evi. Dar-ül bedai, güzel sanatlar kuruluşu, eski şehir tiyatroları. Dar-ül eytam, yetimlerin barındığı yer. Sait Faik anlatımıyla, hizmetçide bir dar-ül eytam kız talebesi güzelliği vardı. Dar-ül Fünun, eskiden üniversite ve Dar-ül Şifa, yani sağlık yurdu. Hiçbir zaman darda kalmamanız dileğiyle hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: kuş sürecinde aşının toplum bağışıklığı oluşturma açısından önemini uzmanlar ağır hastalık ve ölüm vakalarındaki azalışla anlatıyordu. Bugün insanda hastalık yapabilen 400'den fazla patojenden 34'üne karşı aşı mevcut. Bağışıklamanın en önemli faydası sadece aşılanan birey değil tüm toplumu hastalıktan koruyabilmesi. Peki aşı toplum sağlığı açısından neden bu kadar önemli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal anlatıyor.
1: Aşılar aynı zamanda hastalık yükünü azaltmada çok büyük katkı sağlarlar. Bunu özellikle solunum yolu viruslarında çok yaşıyoruz. Bir hastalığın toplumdan eradike edilmesi için iki yol vardır. Bunlardan birisi hastalığı geçirerek toplum bağışıklığını oluşturmak ki bu çok uzun yıllar alır, beraberinde ciddi bir ekonomik yük getirir ve yaşam kalitesini önemli oranda etkiler. Diğeri de çok hızlı olan ve tercih edilen de bağışıklama yoluyla o toplumdaki bireylerin antikor düzeylerini artırarak hastalıklara karşı korunmasını sağlamaktır. Çünkü solunum yolu enfeksiyonlarında bir kişi etrafında bulunan onlarca kişiyi infekte edebilir. Biz o toplumda, o popülasyonda ne kadar çok antikor düzeyi olan kişiyi yakalayabilirsek, elde edebilirsek hastalığın, virüsün o toplumda yayılma hızı o kadar düşer. Bunun için çok önemli toplum bağışıklaması, bu kadar önemli. Şimdi solunum yolu virüslerin dediğim zaman da bu influenza yani grip, COVID-19, zatüre yapan nedenler, zatüre aşıları bu bakımdan çok büyük avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda bazı menenjit türlerine karşı da öyledir. Biz menenjit kuşağında yer alan bir ülke değiliz. Bu özellikle meningokok dediğimiz menenjit etkeni için. Ama bu göçler, seyahatler, turizm hareketleri dünyanın her yerindeki etkenlere maruz kalma riskini taşıdığı için mutlaka bizde de çocukluk dönemine girmiş, sonradan eklenmiş bir aşıdır. Bu bakımdan çok önemli. Yine mesela apayrı bir örnek vereceğim. Hepatit B. Hepatit B'nin günümüzde bulaştırıcılık oranı bu çocuklukta başlanan aşı sayesinde ciddi oranda düşmüştür. Ve çocuklarda bağışıklama oranlarından elde edilen antikor nedeniyle ileri yaşlara geldiğinde bir daha hepatit B olma riski yok. Erişkinlere baktığımızda bunlarda hepatit B riskinin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Aşılanmamış olanlarda, çünkü onlar çocukluklarında aşılanmadılar. Ve bunlar hala bulaştırıcı pozisyonunda olanlar var. Bir anne aşılanmamışsa ve çocuğunu aşılatmamışsa büyük ihtimalle doğururken ya da gebeliğin son döneminde bu çocuğuna bulaştıracaktır. Bu kadar önemli. Hepatit B aşısını olmuş bir annenin böyle bir riski olmadığı için zaman içinde o toplumda belki de sıfırlanacak düzeyde hepatit B taşıyıcısı olacaktır. Bunlar sinsi hastalıklar. Cinsel yolla bulaşırlar. Doğum sırasında bulaşırlar. Kan yoluyla bulaşırlar. Bakın bugün genç nüfusta biz hepatit A'yı hiç görmüyoruz, biliyor musunuz? Bunu neye borçluyuz? Bunu hepatit A aşılarının çocukluk aşı takvimine eklenmesine borçluyuz. Halbuki yine bugün 40 yaşın üzerinde olan kişiler hepatit A'yı çocukluklarında geçirdiler. Çünkü aşısı yoktu. Hijyen koşulları bu kadar iyi değildi. Hele kırsal kesimde yaşıyorlarsa mutlaka geçirdiler. Dolayısıyla o kadar çok örnek verebilirim ki bununla ilgili. Ama özetleyeyim bunları. Aşılar aynı zamanda toplumda hastalığın yayılmasını azalttıklarından ekonomiye de büyük katkıları vardır. Çünkü bu kişiler hastalanmazlar ve sağlıklı bir toplum olması açısından son derece önemli.
0: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'ı dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 12.
5: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız.

0: rüzgar bir hayli kuvvetli bugün ve o dik yamaçlarda, ormanlık arazide, sarp kayalıkların olduğu yerde de arazözlerle sürekli faaliyetler devam ediyor, kontroller sürüyor ve gerekli görülen yerlerde soğutma çalışmaları devam ediyor. Rüzgar kuvvetli dedik ve bir yandan da o dumanlar tütmeye başladığı zaman çok hızlıca müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde yayılma söz konusu olabiliyor. Bu yüzden bugün biraz daha teyakkuzda olmakta fayda var gibi görünüyor. Şu an Kubaşlı köyündeyiz. Hemen karşımızda Kozağ ve Kozağ'ın gerisinde de İzmir'e çıkan bağlantı yollarına açılan o geniş ormanlık alan var. Burada yangının kontrol altına alınması önemli. Çünkü yayılma riskinin en fazla olduğu alanlardan biri. O yüzden bakın takviye helikopterler, takviye ekiplerde gelmeye devam ediyor. Dün de burada ciddi bir mücadele vardı. Çünkü artık köylerin bulunduğu alana doğru alevler iyice yaklaşmıştı. Örnek vermek gerekirse Kubaşlı köyünün hemen gerisinde 100 metre, 150 metreye kadar alevler geldi. Gece boyunca da aslında endişeli bir bekleyiş vardı. Çünkü hava desteği gece kesiliyor ama arazözlerle orada adeta bir set oluşturuldu ve cansiperane bir mücadeleyle alevlerin köyün içine girmesi önlendi. Bazı yerlerde sayı az da olsa çeşitli ahırların, kümeslerin yandığına dair bazı duyumlar var. Ama bir yandan da Cüneyt Ali Horozal ekranları getiriyordur. Geniş bir arazi de küre dönmüş vaziyette. Yaklaşık 6000 hektarlık bir alanın yangından etkilendiği ifade ediliyor. Zeytinliklerin olduğu, tarım arazilerinin olduğu bir yer burası. Bu yüzden burada kalanların da çeşitli destek talepleri vardı. Bölgedeki faaliyetler kontrollerde devam edecektir. Zarar tespiti yapılacaktır ama bundan önce herkesin şu an öncelikle beklentisi artık büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da yangının tamamen söndürülmesi.
1: Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bila'dan aldık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 3 ildeki yangınlarda 65 bağımsız bölümün zarar gördüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan kurum Antalya, Muğla ve Balıkesir'deki yangınlarda 65 bağımsız bölümün ağır hasar aldığını ya da yıkıldığını söyledi. Kurum yangınların kontrol altına alındığı yerlerde de ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını duyurdu. Orman yangınları doğal yaşamı da etkiledi. Antalya ve Balıkesir'deki yangın bölgelerinden kurtarılan çok sayıda hayvan tedavi altına alındı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir vatandaş alevlerin arasında kalan keçisini omzunda taşıyarak kurtardı.
2: Köylerdeki ahırlarda koyun ve keçiler, ormanlık alanlarda ise yaban hayvanları. Yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çok sayıda hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
3: Alevler yanımıza kadar yaklaştı, o yüzden biz de bölgeyi terk etmek durumundayız ama şu an bir köy sakini yanımızda ve bu kaplumbağayı da bu arkadaşı da burada bırakmak istememiş. Onlar da hayvanlar da bu durumdan oldukça etkileniyorlar. Her bir can çok önemli ve bu sayede bu kaplumbağayı da buradan kurtaracak. Hemen karşımızdaki beyefendi nasıl gördünüz ve çok acı bir durum, ne anlatır?
4: Gönlüm rahat olmadı onu bırakmaya burada yangının içinde. Yani yanımda onu da götürüyorum. Yani Allah yardımcımız olsun.
2: Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmıştı. Alevlerle mücadelenin ilk gününde ekipler bölgedeki hayvanları ıslatarak yangından korumaya çalıştı. Bu görüntülerde bazı evlerin zarar gördüğü Çatak Mahallesi'nde kaydedildi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bahçe ve ahırlarını saran alevler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir vatandaş mahsur kalan keçisini son anda kurtardı. Hayvanı yangından uzaklaştırabilmek için omuzuna alıp taşıdı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın bölgesinde 9 köpek ve 12 kedi kurtarıldı. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar olduğu görülen bir kedinin yardımına bölgede görevli jandarma personeli koştu. Su verilen hayvan veterinere götürüldü. Üzerindeki çipten yapılan incelemede sahipli ve adının Luna olduğu anlaşıldı.
5: Tedavisi oldukça iyi gidiyor. Yaralarının iyileşmesi tahminen bir hafta ya da 10 gün kadar sürecek. Luna'nın ailesi de büyük bir trajedi yaşadı. Ev de komple yanmış. Onların hayatları da mahvolmuş.
2: Luna adlı kedi tedavisinin ardından sahibine teslim edilecek.
1: İstanbul'da uyuşturucu ve yasa dışı bahisle ilgili önemli operasyonlara imza atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ambarlı Limanı'ndaki bir gemide yapılan aramada 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
6: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis reklamı yapanlar da suçüstü yakalandı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu soruşturmalarında çok önemli operasyonlara imza atıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı.

0: hesabından paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemideki konteynerde arama yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olan 3 ton piregabalin maddesi ele geçirildi. Bu maddenin yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanıldığı ve uyuşturucu etkisi olduğu öğrenildi. Teknik ve fiziki takiple 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor. Diğer bir operasyonda yasa dışı bahsi teşvik edenlere yönelikti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli analiz sistemlerini kullandı. Başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden cep telefonlarına yasa dışı bahis reklamları gönderdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar sürüyor.
1: Sosyal medyada tetikçi ilanı veren, suç örgütlerini öven kişilere yönelik Emniyet ve MIT ortak operasyon düzenledi. 216 kişi yakalandı. 52 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Emniyet Güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı ortaklaşa çalıştı. Tetikçi temin etme ya da tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımda bulunanlar, sosyal medyada suç ve suçluyu öven, tehdit, hakaret içerikli paylaşım yapanlar tespit edildi. Zanlıların suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşımaya çalıştıkları, yeni eleman kazanmayı hedefledikleri tespit edildi. Zanlıların sorgusu sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında son operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 10 şüphelinin sorgusu sürüyor. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de pakette yer alıyor.
2: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe girdiği bu tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıta aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa, yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik de düzenlemeleri içeriyor. Buna göre hukuk mahkemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. Ey duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık arttırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek.
1: Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içerisinde barındıran yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor.
2: 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencilere yeni hak verilecek. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise tarihlerini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek. Öğrenci affı ve yüksek öğretim ilişkin düzenlemeleri de içerisinde barındıran yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla tez sahtekarlıklarına karşı para ve ilişik kesme cezaları getiriliyor. Buna göre akademik çalışmalarını başkalarına yaptıranlar üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak. Bu yolla kazanılan akademik derece ve unvanlar geri alınacak. yayın ve çalışmaları ücretli ya da ücretsiz olarak başkaları adına yapanlara 5000 günden 10000 güne kadar adli para cezası verilecek. Yasayla ayrıca emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmalar için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılacak. Vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesi yapılacak. Genel kurulda verilen önergeyle yükseköğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanlarına yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin madde ise teklif metninden çıkarıldı.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukuk ve adaletin devletin hem varlık nedeni hem de meşruluk aracı olduğunu söyledi. Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda, devletin düzeni sağlarken ilk amacı adalet ilkesini gerçekleştirmektir ifadelerini kullandı. Bahçeli, hukuk ve adaleti devletin hem varlık sebebi hem de meşruluk aracı olarak ele alırken, bu konudaki ahengin sağlanmasında çok hassas olmak lazımdır uyarısı yaptı. Halkın devletin kendisine adil davrandığına inanmazsa sisteme itaat sağlanır ve bağlılık sağlanmaz değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Tugay'dan açıklama geldi. Cemil Tugay, mutlak butlan kararının ardından 18 Haziran'da CHP'den istifa etmiş, görevine bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti. Tugay, AK Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'ye ve İzmir'e gönülden bağlı olduğunu söyledi. Böyle bir ihanetin içinde olan herkesle mücadele ederim dedi. Rusya çarşamba gecesi Ukrayna'ya yine füze ve drone yağdırdı. İkisi çocuk 8 kişi öldü. Füzelerden biri Polonya'da bir tarlaya düştü. Ukrayna'da Rus şirketinin 2 deposunu daha vurdu.
3: Sirenler çaldı, insanlar panik halinde sığınacak yer aradı. Korkudan yere kapanıp ağlayanlar oldu. Ve bombardıman başladı. Metro istasyonları doldu, taştı. Kimileri çadır kurup yere yatak serdi, uyudu. Kimileri saldırının bitmesini oturarak bekledi. Dışarıda ise patlamalar birbirini izledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden döndüğü gün Rusya'dan yeni bir saldırı dalgası geldi. Onlarca füze, yüzlerce drone atıldı. İkisi çocuk, 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Saldırılar başkent Kiev'le sınırlı kalmadı. Polonya sınırına yakın Lviv şehrine kadar uzandı. Vurulan yerler arasında Zelenski'nin memleketi Kiriv Rih de vardı. İki kaynak Rusya'nın şehri Kuzey Kore füzesiyle vurduğunu söyledi. Doğrulanırsa Moskova 8 Ağustos 2025'ten bu yana Ukrayna'ya karşı ilk kez Kuzey Kore füzesi kullanmış olacak. Rusya'nın füzesi bir kez daha NATO hava sahasını ihlal etti. Füze Ukrayna sınırına 100 kilometre uzaklıkta bir tarlaya düştü. Polonya jetleri Lviv'den saldırı haberi gelince önlem için havalanmıştı. Ukrayna'da Rusya'ya saldırılarına devam ediyor. Rus e-ticaret platformu Wildberries'in 2 deposu daha drone'la vuruldu. Her iki tesiste de yangın çıktı. Ukrayna, Rusya'nın Amazon'a karşı kurduğu platformu 18 Temmuz'dan bu yana en az 12 kez vurdu. Şirket, lojistik zincirinde sıkıntılar yaşadığını açıkladı.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: NTV Radyo.

0: Fermanla evdeki hesap.
1: Hep unutuyoruz veya gereği kadar vurgulamaktan imtina ediyoruz. Ekonomi insan içindir. İnsan ekonomi için değil. Tabii mevcut şartlar içerisinde, dünyanın gidişatı çerçevesinde insanın ekonominin çarkları dişlileri arasında adeta ezildiğini, sıkıldığını, bunaldığını, ekonominin zor koşullarına teslim olduğunu görebiliyoruz. Burada bir sebep-sonuç ilişkisi, bir takdim-tehir hatası var. Netice itibariyle ekonomi ancak insanın refahı, esenliği, mutluluğu ve gönence için çalışıyorsa, bir araç olarak ortada mevcutsa ve bu şekilde fonksiyon veya görev ifa ediyorsa bir anlam taşıyor. Tam tersi insanın ekonomiye hizmet ettiği veya çarkıları dişleri arasında ezildiği bir durum, istenilen, arzulanan bir durum değil. Olsaydı yaşam kalitesi gibi büyümeyi kalkınmayla veya refahla hemhal eden, terbiye eden yaklaşımlara gerek de bulunmazdı. Bütün bu girizgahı aslında TÜİK'in önceki gün yayınlamış olduğu hayat tabloları, bilgi veya istatistik bülteninin çıktılarını paylaşmak üzere ifade ediyoruz. Bilindiği üzere 2013 yılından beri Türkiye İstatistik Kurumu hayat tabloları başlığı altında Türkiye'de insanın yaşam süresi ve hayat beklentisi, beklenen yaşam süresi istatistiklerini paylaşıyor. İnsan var olduğu oranda ekonomi anlamlıdır. İnsan hayatı terk ettikten sonra ekonomi sadece bir tarih veya arşiv olur. O bakımdan hayat tabloları önemli. İnsanı önceleyen, önce insan yaklaşımı çerçevesinde dilerseniz bunlara kısaca haftanın bu son gününde bir göz atalım. 2023-2025 yılı arasındaki demografik istatistik ve sondajlar çerçevesinde Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin 78,5 yıla çıktığı görülüyor. Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi 2022-2024 döneminde 78,1 yıl iken 2023-2025 döneminde 78,5 yıla çıkmış. Kadınlarımızın erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görülüyor. Bu bilindiği üzere bütün dünyada görülen bir seyir. Kadınlar daima ortalama yaşam süresi bakımından erkekleri geride bırakıyorlar. Son güncel gelişmeler itibariyle 2023-2025 dönemi demografik verileri Türkiye'de kadınların ortalama yaşam beklentisinin 81,1 yıl olduğunu ifade ediyor. Beklenen yaşam süresi çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişiler için, yani katma değer üretim potansiyeline artık adım atanlar için 64,7 yıl. Yine erkeklerde bu 62,1 yıl iken kadınlarda 67,3 yıl oluyor. 30 yaşında olan bir kişinin Türkiye'de kalan yaşam süresi ortalama 50,3 yıl olurken 50 yaşındaki kişiler için bu 31,3 yıla iniyor. Peki 65 yaşındaki büyüklerimiz için bu nedir? Ortalama 18,4 yıl. Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı enteresan bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Cinsiyet ayrımına da özellikle bu bağlı değil. Eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı ifade ediliyor. Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı da sağlıklı yaşam süresi olarak ifade ediliyor. 0 yaşında bulunan bir kişi için Türkiye'de bu toplamda 58 yıl. Yani 58 yaşına kadar ortalama bir Türk insanı aslında sağlıklı yaşamını sürdürebiliyor. Ondan sonra anlaşılıyor ki sağlık problemleri başlıyor. Tabii bütün bunlar diğer hem katma değer üretimi hem de kaynakların nasıl planlanacağı, nasıl bir ekonomi modeline doğru yol alacağı konusunda en önemli ipuçlarını temin ediyor. Tekrar ediyoruz, asıl olan insan, insan ekonomiye değil, ekonomi insana göre uydurulmalı. Son olarak şunu da belirtelim, Türkiye'de de maalesef orman yangınları yeniden yoğunluk kazandı. Avrupa kıtasında da etkisini arttıran aşırı sıcaklar ve orman yangınları sendromu, felaketi yaşanılıyor. Tabii uzmanlar bu konuda değişik çalışma ve sondajlar yapıyorlar. İklim krizi denilen bir fenomen var, biliyorsunuz. Özellikle bu ısınma dolayısıyla, atmosferik ısınma dolayısıyla sıcak hava dalgaları, mevsim normallerinin tamamen değişmesi gibi sıkıntılar çerçevesinde bu gibi riskler de artıyor. Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve seller maalesef dünyanın, dünya ikliminin de ekopolitik, ekojeolojik ve ekojeopolitik görünümünün, tablosunun yeni parçaları, yeni figürleri haline geliyorlar. Aslında uzmanların yaptığı çalışmalar, mesela Avrupa'da bu iklim faturasının 2029'a kadar kümülatif olarak %1, Avrupa ekonomisinin, toplam ekonominin %1'ine ulaşabileceğini söylüyor. Tabii bunun dışında doğrudan makroekonomik bir risk faktörü de var. Aşırı sıcaklar kakao, kahve ve buğday gibi tarımsal ürünlerde verim kaybına yol açıyor. Yangınların söndürülmesi, tahliyeler ve altyapının yeniden inşası kamu bütçelerine milyarlarca dolarlık ek yük getiriyor. Sigorta şirketlerinin orman yangınları nedeniyle ödediği tazminatlar da son yıllarda katlanarak artıyor. Evet, umut ederiz bu tablo daha da kötüleşmeden iyileşme yol, hal ve çareleri aranır. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Mithyulane'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Siyah Beyazlar, bir sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak.
3: Beşiktaş, Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mithyulane'i 2-0 mağlup etti ve tur atladı. Maçın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen Mithyulane öne geçmeye yaklaşsa da Danimarka temsilcisinin iki kez direğe takıldığı 45 dakikalık dilim 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci devreye Beşiktaş topa daha fazla hakim olarak başladı. Mithyulane 53. dakikada Martin Erlik'in ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı. Devamında siyah beyazlılar rakip kalede baskıyı artırdı. 70. dakikada oyuna dahil olan Raşit Sa topla ilk buluşmasında fileleri sarsarak takımını öne geçirdi. 75. dakikada İlhan Fakılı'ya yapılan faulün ardından siyah beyazlılar penaltı kazandı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü beyaz noktadan hata yapmadı ve farkı 2'ye yükseltti. Kalan dilimde başka gol olmadı. İstanbul'da 1-0 kazanan Beşiktaş Danimarka'da da 2-0 galip geldi ve tur atladı.
4: Çok zor bir rakibe karşı iki maçta da yüksek seviyede performans sergiledik. Oyuncularım harika bir iş çıkardılar. Avrupa'da kolay maç yoktur. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
3: Beşiktaş'ın Avrupa'daki mücadelesi UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuyla sürecek. Siyah beyazlılar Çekya temsilcisi Hradec Králové ile karşılaşacak. İtalyano'nun öğrencileri ilk maçı deplasmanda, ikinci karşılaşmayı ise Dolmabahçe'de oynayacak. Eşleşmeden galip ayrılan taraf UEFA Avrupa Ligi yolundaki son adım olan playoff turuna yükselecek.
2: Başakşehir Avrupa'ya erken veda etti. Nuri Şahin'in öğrencileri İstanbul'da 1-1 sona eren maçın rövanşında Finlandiya'da Inter Turku takımıyla karşılaştı. Ev sahibi takım 18 ve 47. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve tura atlayan takım oldu. Başakşehir'in ise Avrupa macerası sona erdi. Galatasaray, Rafael Leao transferinde sona yaklaştı. Futbolcuyla 12 milyon euro maaşı da içeren sözleşmede anlaşan Sarı Kırmızılılar, kulübü Milan'ın futbolcuyu bonservisiyle göndermek isteğini kırmaya çalışıyor. Galatasaray, Milano ekibiyle kiralık artı satın alma opsiyonu konusunda anlaşmak istiyor. Milan formasını 391 maçta terleten Leo, 80 gol atıp 65 asist yaptı. 2026 Dünya Kupası'nda 5 maçta süre bulan Portekizli, 1 gol 1 asistle mücadele etti.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: İyi günler. Haftayı ve Temmuz ayını bitiriyoruz. Ancak gözler kulaklar 3 Ağustos sabahı açıklanacak enflasyon verisinde Temmuz ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri konuşacağız. Reel sektör istihdam ve yatırım kararlarında yılın ilk yarısında nasıl bir görünüm sergiledi? Önemli bir anketin sonuçları açıklandı, konuşacağız. FED faiz kararını açıkladı. Bizde ise Merkez Bankası'nın yılın kalan bölümünde ne yapabileceğine dair raporlar gündemde. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomi notlarında her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Levent Yılmaz'la birlikteyiz. Başlıyoruz.
2: Temmuz enflasyonu 3 Ağustos'ta açıklanacak. Aylık enflasyonun %2'ye yaklaşması bekleniyor. Yıl sonu için tahminler yükseliyor mu? Merkez Bankası 31 Ağustos'ta revizyona gidecek mi? İşsizlik rakamları Haziran'da %7,6'ya indi. İşsiz sayısı 168 bin kişi azalırken istihdam ve iş gücüne katılım oranları arttı. Yüksek faize rağmen istihdam piyasasında görünüm olumlu mu? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye %12,5'luk ek vergi getirdi. Tekstil ve hazır giyim gibi bazı sektörlerde bu vergi nedeniyle sorunlar yaşanabileceği dile getiriliyor. Tekstil ihracatında alarm zilleri mi çalıyor?
1: Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Hocam şimdi bu haftayı kapatıyoruz ama aslında hafta ortasından itibaren yoğunlaşan şekilde konuştuğumuz başlık yeni haftayı ve yeni ayın ilk gündemini kapsıyoruz. Temmuz ayı enflasyonu. Şimdi 3 Ağustos pazartesi sabah saat 10'da açıklanacak. Yapılan anketler var. %1,87 beklentisi var bu anketlerden birinde örneğin. Yıllık da %31,86 olacağı tahmin ediliyor. Beklentilerde de baktığımızda bir önceki döneme göre yıl sonu için özellikle yükselişler var. Yine bizim yakından takip ettiğimiz Web Tüketici Fiyat Endeksinin beklentisi Temmuz ayında %1,95 artış. Yıllıkta %32,2 şeklinde. Şimdi önce bunları paylaşmış olayım ve sizin beklentinizi alayım. Sonra para politikası kurulu özetindeki değerlendirmelerle yapılan son yorumlar var. Onu da konuşacağız.
3: Şimdi tabii Temmuz enflasyonu görece her yıl bir önceki aya göre, Haziran ayı enflasyonuna göre yukarıda geliyor. Bunun işte kronik sebeplerinden bir tanesi Temmuz'da yapılan otomatik düzenlemeler. Ama bu yıl biraz daha özel bir durum var. Savaş devam ediyor. Savaşın etkileri devam ediyor. Ve maalesef bir savaş bitti. Bundan sonra savaşın böyle çok boyutlu, Hürmüz'ü kapatacak bir boyutu olmaz dediğimiz dönemde Hürmüz'ün yeniden kapandığını, petrol fiyatlarının 100 dolara kadar yükseldiğini gördük. Sadece bu değil. Bir de biliyorsunuz Ukrayna, Rusya'da iki tane rafineri vurarak benzin ve motorin üretimine de, yani küresel arzı etkileyecek seviyede zarar verdi. Bütün bunlar birleşince hem bir taraftan petrol erişimiyle ilgili kısıtlar yeniden karşımıza çıktı. Bu fiyatları yukarı itti. İkincisi de rafinerilerde petrol olsa bile işleyemeyecek şekilde hasarlar oluştu. İşte Rusya'nın benzin ihracatını, motorun ihracatını yasakladığı, hatta piyasalardan motorun ve benzin ithal etmek üzere girişimlerde bulunduğu bir dönem yaşadık. Ve açıkçası benzin ve motorin marjları petrol fiyatındaki artışın çok ötesinde artarak fiyatların yukarı gitmesine neden oldu. Şimdi bunun bir geçişkenliği ve dağılımı var. Yani enflasyonun bir yayılımı var. Çünkü akaryakıt en temel girdilerden bir tanesi ekonomide. İşte üretimden dağıtıma kadar her şeyi etkiliyor ve oradaki fiyat artışları da önceden daha uzun bir aralıkta yansıyordu fiyatlama davranışlarını. Şimdi çok hızlı yansıyor. Yani daha biz tabelada motorin zammı haberini görürken neredeyse fiyatlara eş anlı yansıtılacak kadar yaklaştı oradaki aralık. Hal böyle olunca da Temmuz ayı bu açıdan bir kere enerji maliyetleri açısından riskli. İki, yönetilen yönlendirilen fiyatlarda yapılan ayarlamalar var. Onların bir kısmı yansıdı, bir kısmı yansıyacak önümüzdeki aylarda ama Temmuz'da yansıyanlar var. Bir de bu 28 Şubat'ta savaş ilk başladığında hayata geçirilen Eşel Mobil'de savaş bitti artık kademeli olarak çıkalım ama ilk kademede %75'ini değil %50'sini yansıtalım adımında maalesef zarar gördü. Evet. Savaşın başlamasıyla beraber. Hal böyle olunca ÖTV'de yer kalmadı. Ve motorin zamları birebir yansıtılmaya başlandı. Gerçi geçen hafta bir yine Hazine ve Maliye mevzuatın biraz dışında, yani zammın bir kısmını yansıtmayacak bir hareket yaptı. Çünkü bir, yani zam olacağının anlaşıldığı günün takibinde yine indirim olacağı, evet, haberi vardı. Yani, hesaplaması vardı. Öyle olunca onu dengelemek için bir adım atıldı. Yani bir günlük bir, belki bypass diyebiliriz mevzuatta, o yapıldı. Ama gün sonunda yürürlükteki mevzuata baktığımızda bundan sonra benzin ve motorin zamları büyük oranda pompaya yansıyacak. Bu artışlar da sistemi etkiliyor. Bir de tabii Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporu içine baktığımızda bu sene mevsim koşullarının çok iyi gitmesine rağmen rekoltelerde yani çok olumlu sonuçlar görüyor ve duyuyor olmamıza rağmen meyve, yani yaş sebze ve meyve fiyatları, gıda fiyatları istediğimiz oranda katkı sağlamayacak gibi bir algı var.
1: Şimdi hocam sistem oraya girmişken son yapılan resmi açıklamaları da oradaki notları da kapsayan değerlendirmeler var. Şöyle bakalım, biliyorsunuz programda da konuşmuştuk, sağlık uygulama tebliğinde bir düzenleme olmuştu. Muayene ilaç katılım paylarında bazı artışlar söz konusuydu. Şimdi oradan 0,22 puanlık bir etki ölçülüyor. Yine sağlıkta başka tarifelerinde ilave olarak etkisi var, etkisi olacak. Şimdi giyimde sezon indirimlerinin bu yıl biraz sınırlı kaldığı hesaplanıyor. Geçen yıl %6 düşüşken bu yıl %4 civarında olmasını bekleyen hesaplamalar var. Gıda tarafında da sistem değindiğiniz nokta, sebzede fiyat artışları var. Yani o verimlilik tarlalardaki bu seneki olumlu duruma rağmen işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış yavaşladı. Toplama bakıldığında gıda enflasyonunun geçen yıla göre belki birebir, belki bir artış yok ama yine piyasada hani farklı bu hesaplamalara girmeyen düzenlemeler dikkate alınıp %1 civarında bir artış olabileceği belirtiliyor. Şimdi ilgililerinin bildiği enerji alanında yeklem düzenlemesi var. Orada yeklemden kaynaklı elektrik fiyatlarında bir artış söz konusu.
3: Bu piyasa takas fiyatı dediğimiz fiyat biraz yukarı yönlü etkiledi.
1: Yine sizin değindiğiniz bu otomatik güncellenen ÖTV artışı kaynaklı alkollü içeceklerde bir artış söz konusu olmuştu. Sigara fiyatlarında şimdilik bir değişiklik yok. Ama önümüzdeki dönem için ne olur onu göreceğiz.
3: Özetle bu bizi bu ay %2'nin üzerinde bir enflasyona götürüyor olabilir.
1: Yani anketlerde %1,87 ya da işte web tüfenin %1,95'i görünse bile sanki %2'yi...
3: Tabii web tüfe ilk 3 hafta ölçüyor. Yani ilk 3 haftayı kadar ölçüyor. 21'ine kadar ölçüyor. 24'ünde
1: açıklıyor.
3: Yani bu arada ben çok beğendiğim, ayakları yere basan, TÜİK'in metodolojisini birebir kullanan, sadece webten topladığı fiyatlarla bunu ölçen bir yapı var. Ama tabii orada onun eksiklikleri var. Zaten doğal bu. Web tüfenin yöneticisi Bora Bey de kabul ediyor o eksiklikleri ama bu web üzerinden yapıldığı için 1.95 ölçüyor ama genelde şöyle oluyor. Bu tarz volatilitenin yüksek olduğu aylarda web tüfenin biraz üzerinde geliyor TÜİK tüfe. Temmuz'da böyle aylardan bir tanesi. O bir haftalık, yani son hafta web tüfenin ölçmediği, dahil etmediği son bir hafta toplam aylık TÜİK'in ölçtüğü enflasyonda fark oluşturabilecek hareketlere neden olabiliyor. Biz de öyle bir aydayız diye değerlendirebiliriz. Dolayısıyla web tüfe 1.95 ama TÜİK tüfe muhtemelen yani başı ikili bir rakam göreceğiz gibi görünüyor.
1: Peki. 3 Ağustos sabah saat 10'da rakamı görmüş olacağız. Hocam şimdi dün işsizlik verisi açıklandı. Haziran ayı verisi. Haziran ayında bir gerileme var. %7,6 olarak açıklandı. Bir önceki aya göre 0,5 puanlık bir düşüş var. İşsiz sayısı da 168 bin kişi azaldı. İstihdam ve iş gücüne katılım oranlarında da artış var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın değerlendirmesi var. kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü koruyor. İşsizlik oranı iyileşmesini sürdürdü. Tek haneli seri 38. aya taşındı şeklinde bir açıklaması var Sayın Cevdet Yılmaz'ın. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in de değerlendirmesi var. İşsizlik oranı serinin en düşük seviyesi olan %7,6'ya geriledi diyor. Böylece yılın ilk yarısında mevsimsel düzeltilmiş ortalama işsizlik oranı yıllık 0,3 puan azalarak %8,1 olarak gerçekleşti şeklinde bir değerlendirmesi var. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in de. Siz ne dersiniz hocam bu işsizlik verisi için?
3: Tabii teknik olarak baktığımızda bütün kabul görmüş değerlendirmeler, uluslararası standartlar manşet işsizlik verisi üzerinden süreci okumaya işaret ediyor. Genel değerlendirmelerimizi biz manşet işsizlik verisi üzerinden, yani %7,6 üzerinden okuyoruz. Ama dünyada bir süreden bu yana özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun bir standart kapsamında ve istatistik enstitülerinin, bütün dünyadaki istatistik kurumlarının bu standarda bakarak işsizlik ölçmesini eleştiren veya bunu acaba güncellesek mi dedirten bir noktaya gittiği de aşikar. Çünkü burada işsizlik metodolojisi, işsizlik ölçme, istihdam verilerini ölçme metodolojisinde uygulanan bir yöntem var. İşte belirli bir süredir işsiz olacaksınız, hiçbir işte çalışmayacaksınız ama ilgili ülkedeki ilgili iş kurumuna başvurunuz olacak. İçeride.
1: Yani sistemde kayıtlı olacaksınız.
3: Sistemde kayıtlı olacaksınız. Resmi olarak iş aradığınız orada kayıtlı olmuş olacak gibi bazı teknik düzenlemeler var. Bu düzenlemeler görünen manşetteki işsizlik ile gerçekteki işsizlik arasında bir fark oluşturuyor. Bütün dünyada var bu. Bize has bir durum değil bu arada. Yani sanki bir gizleme, üzerini örtme gibi bir şey yok. Hani bir şey örtbas edilmiyor. Standardı bu, ona göre ölçülüyor. Bu bakımdan baktığımızda, yani konuyu bu açıdan ele aldığımızda %7,6 yerine, manşet rakam yerine genellikle yine TÜİK'in ölçtüğü, yani standardı, küresel standart olan TÜİK'in hesapladığı atıl iş gücü oranına bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz bir süreden bu yana. Orada da %29'lara geldik. Yani her üç kişiden birisi kabaca işsiz görünüyor. Yani bunlar ama başvuru da yapmamış. SGK'lı da değil, öğrenci de değil. 15-64 yaş arası çalışma çağında ama bir yerde kayıtlı değil. Ve işte aramıyor diye değerlendirdiğimiz nüfus. Bu da %30'lara yakın, 29'larda bir yerde. Bir ara %33'tü.
1: Evet.
3: Şimdi 28.6'ya kadar geriledi. Yani aslında hani 7.6 etrafımıza baktığımızda ikna edici görünmemekle birlikte 8'lerden 7.6'ya gelen manşet veriyi destekleyen veri atıl iş gücünün %33'lerden 28.4'lere gelmesi.
1: 4-5 puanlık bir iyileşme evet. var.
3: Yani demek ki bir hareket var. Hani 7.6 izah etmiyor ama atıl iş gücüne baktığımızda olumlu manada bir hareket var. Zaten onu iş gücüne katılım oranı ve istihdamdaki artıştan görebiliyoruz. Ama esas benim endişe ettiğim oradaki konu bu istihdam nerede? Sanayide mi? Hizmetlerde mi? Hizmetlere kayıyor. Yani özellikle imalat sanayindeki istihdamın azalması, imalat sanayinin gayri safi milli hasıla içerisindeki payının düşmesi oradaki istihdamı hizmetlere kaydırıyor. Takdir edersiniz ki hizmetler demek tüketim demek. Evet. Sanayi demek, üretim demek. Orada istihdamın üretimden tüketime doğru kaydığı bir yapı var. Onu çok dikkatle incelememiz, takip etmemiz gerekiyor. Bir not daha ileteyim. Geçen yıl Eylül ayında orta vadeli program açıklanırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın çok önemli bir değerlendirmesi vardı. Aslında biraz da ondan yola çıkarak ben bu atıl iş gücü oranına atıf yapıyorum. Sayın Cevdet Yılmaz da onu söylüyor. Diyor ki yani bir manşet rakam var ama bu diyor bir metodolojik konu. Biz atıl iş gücünü nasıl aşağı çekeriz? Onu hedefliyoruz bu programda demişti. Bunu konuştuğumuzda %31,3'lerdeydi atıl iş gücü. Bugün işte 29'un altına geldi. Orada müspet bir hareket var ama biraz daha detaya indiğimizde bunun hizmetlerde olması dikkat etmemiz gereken bir veri.
1: Peki. Hocam, reel sektör başlığı. Bu hafta reel sektör başlığını Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın ekonomik değerlendirme anketi üstünden yapalım. Şimdi EPSO, Ege Bölgesi Sanayi Odası, yılın ilk 6 ayında sanayicinin üretim, istihdam ve yatırım kararlarını sorgulayan sorular soruyor. Sonuç temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Ankete göre işletmelerin %62'si çalışan sayısını azaltmış. Jeopolitik gelişmelerin ihracata olumsuz yansıdığı bir tablo görülmüş. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında işletmelerin yarıdan fazlası ihracatında gerileme yaşadığını ifade etmiş. Yılın ikinci yarısında yatırım yapmayı planlayan firmaların oranı da %38'de kalmış. İş gücü maliyetlerinin enflasyonun çok üzerinde arttığını belirtmiş firmalar ve geleceğe yönelik öngörüde bulunmanın zorluğu nedeniyle de istihdamda olumsuz bir yansıma olduğu belirtilmiş ankete katılan firmalar tarafından. Ne dersiniz hocam, evet, bu tabloya?
3: Şimdi bir not paylaşalım. Bu Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın, evet, Ege bölgesinde, yani kendi alanında yaptığı bir çalışma. Ama Türkiye'nin genelini bence yansıtacak sonuçları var. Çünkü Türkiye'nin genelinde de ayrı ayrı sanayi odalarıyla konuşsanız 3 aşağı 5 yukarı buna yakın değerlendirmeler yapacaklardır. O açıdan ben önemsiyorum. Yani sadece konu Ege bölgesinde böyle deyip geçebileceğimiz bir konu değil. O açıdan çok kıymetli bir çalışma. Çalışan sayısının azaltma meselesi biraz önce işaret ettiğimiz konu. Yani işsizlik verisi düşerken sanayiciler çalışan sayısını azaltıyoruz diyorsa demek ki bu istihdam başka bir yere kayıyor.
1: Tam demin değindiğiniz
3: hizmetlere gitmiş. Hizmetli. Yani ankete katılan firmaların %62'sinin çalışan sayısını azalttığı bir yerde, ülkede eğer işsizlik verisi düştüyse demek ki onlar sanayiden çıkmışlar. Hizmetlere gitmişler. Kaymış. Biraz önce endişe ettiğimizi ifade ettiğimiz konu. Yatırım konusu ilginç. Yani %38'de bile olması hala bence önemli. Çünkü ama bu arada tabii yatırımdan kastedilen tam olarak ne? Yani kapasite genişletme ise öyle bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Ama mevcut kapasitenin iyileştirilmesi, yani makine parkının işte güçlendirilmesi, yenilenmesi gibi algılıyorum. Çünkü yine Merkez Bankası'nın anket verilerinden yola çıkarak oluşturduğu kapasite kullanım oranı verilerine baktığımızda mevsim etkisinden arındırılmış kapasite kullanım oranı pandemi dönemi seviyelerde. Hani burada bir %38 bence iyi, eğer hala %38'de kaldıysa. İhracattaki gerileme konusu çok net. Bu diğer sektörlerde de görülüyor. Savaş etkisi, jeopolitik riskler etkisi. Ama bütün bunları bir kenara bıraktığımızda da yüksek faiz ve finansmana erişim konusu, Ege Bölgesi Sanayi Odası anketine katılan işletmeleri bir kenara bıraktığımızda bile ISO 500, yani İstanbul Sanayi Odası ilk 500 ve ikinci 500 verilerinde de çok net görülüyor. O yüzden yani burada Ege Bölgesi Sanayi Odası anketinin sonuçları ile Türkiye'nin sonuçlarının büyük oranda örtüştüğünü ifade etmemiz lazım.
1: Peki. Hocam şimdi birkaç konumuz daha var. Ama belki kısa değerlendirip geçebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kararname imzaladı hafta içinde. Türkiye'nin %12,5'luk vergi dilimine alınmasına yönelik bir kararname bu. Tekstil ve hazır giyim sektörü bu ikisi. Şimdi yüksek vergi dilimine girdi Türk ihracatçılar tekstil ve hazır giyimde. Bunun yanı sıra Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya'ya vergisiz tarife kontenjanı tanımlandı. Yani gözle görülür bir dezavantajlı maalesef durum var gibi. Umarız etkisi çok sert olmaz ama sanki bizim açımızdan pek olumlu bir karar değil gibi duruyor.
3: Şimdi yani doğrudan etkilediği sektör tekstil.
1: Evet.
3: Zaten tekstilciler büyük oranda hem kurdaki artış oranının enflasyonun altında kalması, yani TL'nin reel olarak çok güçlü kalması, hem artan TL cinsinden iç gücü maliyetleri, hem de küresel rekabetçilikte kur seviyesinin oluşturduğu etkiler nedeniyle zorlanıyorlardı. Hatta bir kısmı farklı ülkelerde üretim yapma konusunda değerlendirmeler yaptılar, bir kısmı adımlar attı. Evet. Dolayısıyla zaten zorlanan bir sektördü. Bir de iki tane kritik konu var. Biz zaten Asya'da rekabet edemiyoruz, yani Hindistan, evet, Çin, yani oralarda bir rekabet yok. Ana ihracat pazarımız Avrupa Birliği'ydi. Avrupa Birliği'ndeki öncü göstergeler de Avrupa'daki talebin de iyi bir seviyede olmadığını gösteriyor. Bizim ihracatçımız, tekstil ihracatçımız biraz nitelik artırarak Amerika pazarına gitmeye çalışıyordu. Bir kısmı gidebildi, bir kısmı gidemedi. Şimdi orada Trump'ın kararıyla beraber ortaya çıkan tablo maalesef tekstilcilerin nefes almayı planladığı bir ülkede olumsuz bir sürece işaret ediyor. Kötü. Bu karardan dönülür mü? Yani Ticaret Bakanlığı'nın bir çalışma içerisinde olduğunu biliyorum. Hı hı. Ama yani karar alınmadan önce sanki bu kararın alınacağına yönelik sinyal de çoktu.
1: Belki İşaretleri
3: orada,
1: vardı.
3: Belki biraz daha orada proaktif olunabilirdi diye değerlendiriyorum. Yani tekstilciler için bir darbe daha diyebileceğimiz bir haber.
1: Peki. Fed politika faizini beklentilere paralel sabit tuttu. 9'a karşı 3 oyla alınan bir karar. 3 isim, evet. O 3 oy 25 bas puanlık bir faiz artışını destekleyen yöndeydi tutumları. Ne dersiniz hocam? Bütün aksi yöndeki beklentilere rağmen Walsh dönemi faiz indirimi beklentileri rafa mı kalktı?
3: Anadolu'da çok güzel bir atasözü var. Taç giyen baş akıllanır diye. Fed koltuğuna oturmadan önceki söylemlerle oturunca, veri akışı önünüze geldiğinde, karşı karşıya kaldığınızda
1: söylemler
3: değişiyor. Bir kere biz bu yıla Fed faiz indirir diye başladık. Değil mi? Bütün yorumlar, değerlendirmeler o şekildeydi. Sonra sabit tutacak gibi görünüyor yorumları geldi. Şimdi bu toplantıda pas geçti ama iki toplantıda 25'er bas puan faiz artırır diye bir piyasa beklentisi oluştu. İlginç bir şey siz biraz önce söylediniz. Pas geçme kararı, yani fiyat politika faizin, Amerika'daki politika faizin 3.50-3.75 bandında sabit kalması kararı 9'a karşı 3 oyla alındı. 3 üye 25 bas puan faiz artışı yönünde oy kullandı. 2016 Eylül Fed toplantısı, FOMC toplantısından beri ilk kez.
1: Yani 10 yıldır ilk kez.
3: Son 10 yıldır ilk kez Fed üyelerinin 3 tanesi karşı oy kullandı. Pas geçmeyelim, faiz artıralım diye. Ve piyasa bunu bir sonraki toplantıda bir faiz artışı olacak şeklinde yorumladı. Şimdi bu ya işte Amerika'nın içinde olan bir olay gibi değil. Çünkü şöyle oluyor. Biz şimdi içeride, Türkiye'de bir dezenflasyon programı kapsamında kurdaki artış oranının enflasyonun altında kalmasına yönelik bir politika uyguluyoruz ve buna TL'nin reel olarak değerli olması diyoruz. Şimdi TL'nin reel olarak değerli olmaya devam edebilmesi için kurdaki artış oranının baskılanması gerekiyor. Dolar endeksini güçlendirecek bir FED kararı varken ve FED karar dönemi başlamışken, yani yılın geri kalanında iki kez Fed'in faiz artışı yapacağına ilişkin fiyatlamalar başlamışken, piyasa bunu kabul etmeye başlamışken, TL'nin reel olarak değerli kalmaya devam edebilmesi için Türkiye'de de faizlerin, bu politika seti, evet, kapsamında konuşuyorum, görünen o ki bir süre daha yüksek kalacağını kabul etmemiz gerekiyor.
1: Hocam, onu soracaktım ayrı bir soru olarak. Siz girmiş oldunuz. Şimdi uluslararası kuruluşların değerlendirmesi var. Ben, hı-hı, hafta boyunca iki tanesini özellikle not almıştım. Şimdi isim vermeden belki ortak yaklaşımı paylaşabiliriz. Artan jeopolitik belirsizlikler, devam eden enflasyon riskleri nedeniyle Merkez Bankası'nın temkinli para politikası duruşunu koruduğu ve koruyacağı, hı-hı, şeklinde, hı-hı, değerlendirmeler var. Hatta kısa vadede mevcut politikanın sürece bekle gör yaklaşımının devam edeceği net söylenmese de sanki bizde de faizle ilgili, indirimle ilgili beklentilerin bir süre ertelendiği gibi yorumlar var uluslararası kuruluşların raporlarında da.
3: Şimdi zaten uluslararası kuruluşlar genellikle yani para politikası toplantısı, Türkiye'deki para politikası, evet, toplantısı kurulu haftasında daha yoğun rapor açıklıyorlar. Geçen hafta da 23'ündeki para politikası kurulu toplantısı öncesinde hatırlayacaksınız. Farklı finansal kurumların değerlendirmeleri vardı ve onlar da Merkez Bankası'nın faiz indirmeyeceği, pas geçeceği, hı, hatta tahmin edilenden daha uzun süre faizin bu seviyede kalacağına ilişkin değerlendirmeleri vardı. Son iki raporda ona işaret ediyor. Bu arada yani şöyle söyleyeyim. Bütün bu değerlendirmeleri bizim Merkez Bankamızın bugüne kadar yapmış olduğu yazılı ve sözlü yönlendirmeler ile attığı politika adımlarına bakarak konuşuyoruz. Hani öyle olması gerekir demiyorum. Öyle olması gerektiği için demiyorum. Çünkü ben biraz ayrışıyorum bazı konularda Merkez Bankası'nın şu andaki politika setiyle. Ama mevcut duruma göre baktığımızda yazılı ve sözlü yönlendirmeler kapsamında bu olur dediğimiz için söylüyoruz. Bana göre Merkez Bankası bir süre daha faiz indiremeyeceği gibi tabeladaki 37'yi de bir süre daha kullanamayacak gibi görünüyor. Neyi kastediyorum? Bir hafta vadeli repo ihaleleri durdurulmuştu. Oraya henüz yeniden başlanmadı. O yüzden gecelik fonlama maliyeti %40'la bir fonlama yapılıyor. Gerçi bir fonlama da yok bu arada. Yani Merkez Bankası oradan bir fonlama yapmıyor ama yaparsam buradan yaparım dediği için piyasa faizini otomatik oraya attı. Bu bir politika aracı, onu kullandı. Bizim Merkez Bankamızın bir faiz indirimi yapar mı tartışmasını başlatmadan önce
1: orada bir adım,
3: yani normalleşme olur diyebileceğimiz yeniden bir hafta vadeli repo ihalelerini açar mıyı konuşmamız lazım. Henüz biraz oradan uzak görünüyoruz.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Bu haftayı da tamamladık. Önümüzdeki hafta yüksek olasılıkla enflasyon verisi ağırlıklı bir gündemle yine konuşuyor olacağız. Teşekkür ediyoruz tekrar. Evet, haftanın öne çıkan ekonomi gündemi başlıklarını değerlendirdik. Ekonomi notlarında her hafta olduğu gibi Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Levent Yılmaz'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. NTV Radyo.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Ekolojik ortamlarda varlığı ve yokluğu başka türlerin dağılımını etkileyen türlere kilit taşı tür denir. Kilit taşı türlere en iyi örnek susamurları olabilir. Denge şöyle kurulmuş. Deniz kestaneleri bir tür deniz yosunu olan kelpleri yer. Susamurları da kelplerin doymak bilmez tüketiciler olan deniz kestanelerini yer. Böylece kelplerin çoğalmasını sağlar. Bu iyi. Çünkü kelpler çok sayıda canlıya yaşam alanı oluşturur. Dolayısıyla susamurları sahilde yaşayan ekolojik toplulukların yapısı üzerinde orantısız ölçüde büyük bir etki yaratır. Susamurlarının bulunmadığı ekolojik topluluklarsa deniz kestaneleri tarafından istila edilmiştir ve büyük ölçüde ormansızlaşmış haldedir.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: akbank.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
7: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
6: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
9: İstanbul ve Marmara'da şiddetli esen Poyraz oldukça serinlik sağlıyor. Hatta gündüz gölgede ve akşamları biraz üşütüyor. Bu durum pazara kadar sürecek. Pazar günü hava daha bunaltıcı olacak. Yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek.
10: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
8: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
11: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülten'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden Cuma, haftanın son iş günü. Gündem yoğun, ekranı taşıyacağız. Tabii öncelikle takip ettiğimiz konu orman yangınları. Türkiye 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın, Çine, Balıkesir, Gömeç ve Antalya, Alanya'daki yangınlara müdahale ediliyor. NTV ekipleri de sıcak duraklardaki gelişmeleri an be an aktarıyorlar bize. İki canlı bağlantıyla başlayacağız öyle bültene. Merihak Aydın'da, Baran Bilaysa Balıkesir'de yayına hazır. İlk durağımız Aydın, Çin'e. Merih, nedir orada durum?
1: Ahmet, sabah saatlerinden itibaren bölgede rüzgar büyük oranda durmuştu, ancak bir uyarı vardı. 12 itibariyle rüzgarın bölgede hızını arttıracağına yönelik, işte o hız yavaş yavaş kendini gösterdi.

0: Yoğun bir şekilde hava ekipleri buradaki yangına müdahale ederek söndürmeye, kontrol altına almaya çalışıyor. Dün saat 15 sıralarında başlamıştı yangın. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı, ki burası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir yer. Muğla'da iki ayrı noktada yangın vardı biliyorsun dün. Oradan 10 araç hemen buraya sevk edildi. İzmir'den de takviye hava unsurları bölgeye gönderildi. Akşam saatlerine kadar yoğun bir müdahale gerçekleştirildi ama bölgedeki çok kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın çok seri bir şekilde ilerledi. İlk önce yüzeysel bir yangın olarak geçti, ki şöyle bir durum var Ahmet. Eğer çok kuvvetli bir rüzgar varsa ve nem düşükse yangın çok seri ilerliyor. Önüne ne gelipse yakıp yıkıp geçiyor. İşte dün bunu yaşadı burası ve özellikle de gece saatlerindeki rüzgarın kuvvetini arttırmasıyla birlikte iki yerleşim noktasının tahliye edildiğini belirtelim, ki bunlardan bir tanesi az önce oradaydık, o bölgede ki vatandaşlar, Tuttu Oluk mahallesindeki vatandaşlar tamamen boşaltıldı. Hayvanlar taşındı, Çin'deki yerlere götürüldü, Çin'deki hayvan pazarına götürüldü ve vatandaşlar da kendi akrabalarının yanında ya da başka devletin konuk evlerinde ağırlanıyor, yangın tehlikesi geçsin diye. Bu sabah saatte itibaren helikopterler ve uçakların devreye girmesini bekliyorduk. Ancak çok yoğun bir duman vardı. Bir taraftan kara ekiplerin yoğun çalışması, diğer taraftan rüzgarın tamamen durması nedeniyle yangın bölgesinin üzerine dumanlar çöktü. Hava araçları etkisiz kaldı, uçamadılar bu yüzden. Ancak rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kendini göstermesiyle birlikte işte durum. Gördüğünüz gibi birçok noktada bu tip görüntüleri rastlamaya başladık, ki en ufak bir rüzgarda bile sabah saatlerinde alev alıyordu bölge, onu da belirtelim. Şu an için baktığımızda bölgede çok sayıda hava unsuru var. Yine İzmir'den takviye olarak gelen hava unsurları var. Onlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. 9 helikopter, 3 uçak var. Sadece ormana ait 400'e yakın personel sahada. Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçe belediyelerinde katılımıyla bu binli sayılara yaklaşmış durumda. Ve herkesin temennisi akşam olmadan bu yangını kontrol altına almak. Ancak burada her zaman söylediğimiz gibi son sözü yine rüzgar söyleyecek gibi görünüyor. Çünkü rüzgar giderek şiddetini arttırıyor ve yangını yanmamış alanlara doğru sürüklüyor Ahmet.
1: Merih Hakkı aktardı. Aydın'da yangına müdahale ediliyor. Balıkesir'deki orman yangını ise 3. gününde yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Şiddetli rüzgar ise ekiplerin elbette çalışmasını güçleştiriyor. Bunu Merih Hakkı Aydın'dan aktarmıştı. Şimdi bölgeye dönelim, Balıkesir'e dönelim. Baran Bila, kameraman Cüneyt Ali Horozoğlu'la birlikte bizleri bekliyor. Baran, nedir durum bölgede?
2: Ahmet Arpat, hepsini aktaracağız ama dilersen önce yeni genişmeyi bir kez daha tekrar edelim. Gümeş kaynaklı yangınları çıkardı. Bir kaynak çalışması yaparken yangını sebep verdiği iddia edilen iki şüpheli gözaltındaydı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor ama bir yandan da yangınla mücadele devam etmekte. Cüneyt Ali Horozal ekranlara getirecek. Kubaşlar köyündeyiz şu an ve hemen karşımızda buradan Koza ve gerisinde İzmir'e doğru uzanan bağlantı yollarına giden geniş ormanlık arazi var. Yer yer dumanlar tütmeye devam ediyor. Soğutma çalışmaları da yapılıyor ama helikopterler ve bir yandan da uçaklar yoğun bir mesai halinde topladıkları suyu buraya bırakıyorlar. Israrlı bir takip gerektiriyor bu süreç. Çünkü örnek vermek gerekirse şu an olduğumuz açıda baktığımız zaman yarım saat öncesine kadar hiçbir şey yoktu. Şimdi de belki çok kuvvetli bir duman söz konusu değil ama hiçbir yerde bir risk söz konusu değildi. Ancak yarım saat sonra kuvvetle muhtemel şiddetli rüzgarın da etkisiyle bir bakıyorsunuz tekrar çevredeki alanlardan, arazilerden dumanlar yükselmeye devam ediyor. O yüzden helikopterler, uçaklar, pilotlar sürekli devrede. Ama her ne kadar bu çalışmalar havadan yapılırsa yapılsın, yerden, karadan müdahalede kritik bir öneme sahip. Bu yüzden arazözlerle çevrede faaliyetler, arama tarama faaliyetleri, söndürme ve soğutma çalışmaları da devam ediyor. Öyle görünüyor ki bu kuvvetli rüzgarın etkisiyle gün boyunca buradaki teyakkuz hali devam edecek gibi. Maalesef karşımızda üzücü bir görüntü de var. Sık sık yanan alanlarla, ormanlık alanlar.

0: Zeytinliklerle karşılaşıyoruz. 6000 hektar alan küle dönmüş vaziyette. Buraların yeniden toparlanması için çağrılar yapılmakta. Çünkü tarım alanlarının olduğu yerler, bölgede tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutuyor. Yer yer hasar gören, kullanamaz hale gelen ahırlar oldu ve zeytinlik alanlar oldu. Maalesef böyle bir görüntü karşımızda. Şöyle bir özetlemek gerekirse, evet, büyük oranda yangın kontrol altında ama bu kuvvetli rüzgar ve bu karşımızdaki geniş dağlık, ormanlık arazi tabii ki tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini gösteriyor Ahmet Arpat.
1: Baran Bilah aktardı. Yangınla mücadelenin devam ettiği yerlerden biri de Antalya. Erciyes'ten söndürme çalışmalarını Arhan Pınar'la birlikte takip ediyor. Erce, neredesin şu anda?
2: An itibariyle Antalya'nın Alanya ilçesinde Fakırcalı mahallesindeyiz. Bulunduğumuz noktada alevler büyük oranda, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Geçtiğimiz saat diliminde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurmuştu. Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemişti. Aslında sabah saatlerinden beri bulunduğumuz noktada büyük bir duman bulutu veya alev gördüğümüzü söylemek pek de mümkün değil. Dün gece aslında oldukça yoğun çalışmalar yürütülmüştü. Dün gün boyunca 2 uçak, 12 helikopter, 400 personel ve 50 arazözle bulunduğumuz noktada yangını söndürmek için çalışmalar gerçekleştirilmişti ve o çalışmalar büyük ölçüde işe yaradı diyebiliriz. Alevler %100 kontrol altına alındı açıklaması gelmedi, ancak bulunduğumuz noktada bir duman veya alev de göremediğimizi ifade edelim. Tabii risk devam ediyor. Bugün çok şiddetli bir rüzgar vardı sabah saatlerinde. O rüzgarın yine öğleden sonra tekrar etkisini göstermesini, hissettirmesini bekliyoruz. Bu rüzgar sebebiyle küçücük bir alanda ufacık bir kıvılcım bile kalmış olsa rüzgar sebebiyle yeniden büyüyüp önce ufak bir aleve sonra da büyük bir orman yangınına dönüşebiliyor. Bu sebeple halen bölgedeki ekipler teyakkuz halinde diyebiliriz. Alevler çarşamba günü saat 17 sularında Sapadere Mahallesi yakınlarında çıkmıştı. Yine rüzgarın etkisiyle dün Fakırcalı Mahallesi'ne sıçradı o alevler ve toplamda 3 mahallede, Sapadere Mahallesi, Fakırcalı Mahallesi ve Beldibi Mahallesi'ndeki 45 konut tahliye edilmişti. Tabii konutlar arasında zarar gören bir evin olmadığı bilgisi de elimize ulaştı. Bir ev veya hayvana zarar gelmediği bilgisine ulaştık. Ancak 305 dekarlık, 305 dönümlük bir alanın alevler sebebiyle zarar gördüğü de ifade ediliyor. Yaklaşık 305 dönüm diyelim, çünkü henüz resmi bir açıklama yok. Yangının neden çıktığına dair de henüz resmi bir açıklama olmadığını ifade edelim. Son olarak meteorolojik verilerden bahsedelim. Bugün düne göre daha serin bir hava olduğunu söylemekte fayda var. Dün 41 dereceydi öğle saatlerinde hava sıcaklığı. An itibariyle o hava sıcaklığı yaklaşık 38 derece, ancak rüzgar düne göre daha şiddetli. Bugün gün içinde rüzgarın saatte 50 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor. Artık bölge halkının temennisi de alevlerin bir an önce kontrol altına alınması yönünde.
1: Erciyes'ten aktandı. Günlerdir yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında ekipler çok zorlu bir mücadele yürütüyor. Kimi zaman alevlerin arasında kaldılar, kimi zaman bir can kurtarabilmek için kendilerini tehlikeye attılar. Yorgun düşen işçilerse ağaç altında uyumaya çalıştı.
3: Alevlerin arasına girdiler. Yangını söndürmek için can siperhane mücadele ettiler. Orman işçilerinin alevlerle mücadelesi kameraya böyle yansıdı. Alevlerle mücadele eden ekipler gece gündüz aralıksız çabalıyor. Zaman zaman tehlikeli anlarda yaşanıyor. Bu görüntüleri Muğla Fethiye'deki yangın bölgesinde arazöz ekibinde görevli söndürme işçisi kaydetti. Alevlerin arasında verilen zorlu mücadele saniye saniye kameralara yansıdı. İşçiler yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen çalışmalarını sürdürdü. Orman işçileri günlük 1-2 saatlik uykuyla yangın bölgesinde mücadele ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde yorgun düşen bir işçi ağacın altında uyudu.
2: Orman yangınlarında hava araçlarının rolü oldukça önemli. Ancak uzmanlara göre orman işçilerinin müdahalesi yangınların söndürülmesinde en etkili yöntem. Orman işçileri yangınları söndürebilmek için zamanla yarışıyor.
3: Müdahale sırasında sık sık zorluklarla karşılaşan işçiler o anları anlattı.
4: Burada özellikle rüzgar saatte 80 kilometreyi buluyordu. Yani ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Yani müdahaleden ziyade biz kendimizi ayakta tutmakta bile zorluk çekiyorduk. Ama bu zorluklar ne kadar fazla olursa olsun yani bizler pes etmeden yangınlarımızın en son ateşi sönene kadar bu işin bizim başındayız.
3: Ekipler alevlerin arasından bir canlı kurtarmak için zamanla yarışıyor. Balıkesir'deki yangına müdahale eden işçiler ahırda bağlı bir buzağıyı kurtardı.
5: Baktık ki dam yanıyor. Köylü de bir yandan söndürmeye çalışıyor. Biz de kapıyı kırarak önce koyunları sonra da baktık buzağının biri bağlıydı. İble bağlamış yürüyemiyor daha, buzağı çok küçük. Biz de gittik buzağıyı kurtardık. Arazözün üstüne koyarak oradan uzaklaştırdık.
3: Yalnızca ekipler değil, gönüllüler de orman yangını için seferber oldu. Muğla Seydikemer'de gönüllüler alevlerin arasından bir kaplumbağa kurtardı. Yaralı kaplumbağa müdahaleyle hayata döndürüldü.
1: Gelelim yargı cephesinden yansıyan gelişmelere. Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada yeni gelişmeler var. Ayrıntıları Sena Gürbıyık aktaracak bize. Sena.
6: Ahmet Arpat aslında çarşamba günü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk operasyonu düzenlendiğini duyurmuştu ve bu operasyon kapsamında da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Bugün Anadolu Adliyesi'ne 6 şüphelinin sevk olduğunu ve şu sıralarda savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığını belirtelim. Peki suçlamalar nelerdi, ondan hemen söz edecek olursak şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet ve irtikap suçlamaları yöneltiliyor. Ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları da söz konusu. Üsküdar Belediyesi iştiraki olan Kent AŞ'de de bazı çalışanların kurdukları kriptolu sistemler üzerinden ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yaptığı iddiaları da bu soruşturmanın konusu olduğunu hatırlatalım. Bu kapsamda da bir operasyon gerçekleştirildi Üsküdar Belediyesi'ne çarşamba günü ve belediye başkanı Sinem Dedetaş'la beraber yardımcısı ve özel kaleminin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevkleri gerçekleşti ve şu sıralarda da savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Sinem Dedetaş da aslında bir mektup yayınlamıştı ve avukatı aracılığıyla yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar'da ifadelerini kullanmıştı. Sinem Dedetaş şu sıralarda gözaltında ve savcılıkta ifade veriyor. Tekrarlayacak olursak bu operasyon çarşamba günü gerçekleştirilmişti Üsküdar Belediyesi'ne ve 6 şüpheli belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevkleri gerçekleştirildi sağlık kontrollerinin ardından ve şu sıralarda da savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığını belirtelim Ahmet Arpat.
1: Sena Gürbüyük aktardı. Gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçundan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Küçük gözaltına alındı. Cem Küçük'e halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlaması yöneltiliyor. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin ifadeye çağrılan bazı isimler adliyeye geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade verdi. Ece ifadesi sonrası Haluk Levent'i tanımadığını ve Ahbap'a bağış yapmadığını söyledi. Şu sıralarda da oyuncu İrem Helvacıoğlu ifade vermek için adliyede. Şahan Gökbakar, Faraz Zeynep Abdullah, Berna Leçin ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın ifadeye gelmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 16 ünlü isim ifade verdi. İstanbul'da uyuşturucu ve yasa dışı bahisle ilgili önemli operasyonlara imza atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ambarlı Limanı'ndaki bir gemide yapılan aramada 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
7: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis reklamı yapanlar da suçüstü yakalandı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu soruşturmalarında çok önemli operasyonlara imza atıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemideki konteynerde arama yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olan 3 ton piregabalin maddesi ele geçirildi. Bu maddenin yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanıldığı ve uyuşturucu etkisi olduğu öğrenildi. Teknik ve fiziki takiple 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor. Diğer bir operasyonda yasa dışı bahsi teşvik edenlere yönelikti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli analiz sistemlerini kullandı. Başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden cep telefonlarına yasa dışı bahis reklamları gönderdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar sürüyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukuk ve adaletin devletin hem varlık nedeni hem meşruluk aracı olduğunu söyledi. Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Devletin düzeni sağlarken ilk amacı adalet ilkesini pekiştirmektir ifadelerini kullandı. Bahçeli, hukuk ve adaleti devletin hem varlık sebebi hem de meşruluk aracı olarak ele alırken bu konudaki ahengin sağlanmasında çok hassas olmak lazımdır uyarısı yaptı. Halkın devletin kendisine adil davrandığına inanmazsa sisteme itaat sağlanır ve bağlılık sağlanmaz değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir dedi.
8: Barışın sağlanması, silahların suslu.
1: Milli Muharip Uçak Kaan devam eden testlerinden yeni görüntüler paylaşıldı. TUSAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın yeni test görüntüleri kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Kaan'ın seri üretime esas olacak P1 prototipinin yer testlerine ait görüntüler yer alıyor. Kapsamlı yer testlerinin ardından P1 prototip ilk uçuşunu bu yıl sonunda yapması planlanıyor. Yerli savaş uçağı Kaan 21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 2028 yılında katılması hedefleniyor. 21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki uçak saatte 2210 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Kaan, dördü gövde içinde, dördü gövde yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesine sahip. Öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor.
9: 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanamayan öğrencilere yeni hak verilecek. Bu öğrenciler 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek. Askerde olan öğrenciler ise terhislerini takip eden 2 ay içerisinde aftan faydalanabilecek. Öğrenci affı ve yüksek öğretim ilişkin düzenlemeleri de içerisinde barındıran yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla test sahtekarlıklarına karşı para ve ilişik kesme cezaları getiriliyor. Buna göre akademik çalışmalarını başkalarına yaptıranlar üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak. Bu yolla kazanılan akademik derece ve unvanlar geri alınacak. Yayın ve çalışmaları ücretli ya da ücretsiz olarak başkaları adına yapanlara 5000 günden 10000 güne kadar adli para cezası verilecek. Yasayla ayrıca emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmalar için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılacak. Vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesi yapılacak. Genel kurulda verilen önergeyle yüksek öğretim kurumlarında çalışacak öğretim elemanlarına yönelik güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin madde ise teklif metninden çıkarıldı.
1: İspanya, Fas'tan gelen göçmen akınıyla mücadele ediyor. Ülkenin Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye çok sayıda göçmen ulaştı. Kentteki güvenlik güçleri düzensiz göçmen akınını durdurmakta zorlandı. 19 göçmen hayatını kaybetti. İspanya hükümeti polis güçlerine destek olmak üzere asker görevlendirdi.
9: Kimi ailesiyle, kimi kendi başına saatlerce yüzerek ülke değiştirmek istedi. Boğularak hayatını kaybedenler oldu. İspanya düzensiz göçmen dalgasıyla karşı karşıya. Görüntüler ülkenin Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe kentinden. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından yola çıkan binlerce düzensiz göçmen Septe'ye yüzerek geçmeye çalıştı. Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen düzensiz göçmenlere Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahale edildi. Göçmenlerin karaya çıktığı anlar kameraya yansırken kentin güvenliğinden sorumlu polis güçleri insan akınını durduramadı. İspanyol yetkililer 300'den fazla kişiyi kurtardıklarını, çok sayıda kişinin ise cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye ise devriye botları ile eşlik etti. Faslı yetkililer İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Septe Özerk Kenti Başkanı sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti. Bölgeye destek için İspanyol askerinin gönderileceğini duyurdu. İtalya'dansa İspanya'nın yaşananlar nedeniyle Schengen bölgesinden çıkarılması gerektiği çağrısı geldi. Ülke yönetimine yakın kaynaklara göre Roma yönetimi, İspanya'nın yaşadığı göçmen krizi nedeniyle ülkeye olan Schengen serbest dolaşımının askıya alınmasını istiyor.
1: İtalya'dansa İspanya'da yaşananlar nedeniyle Schengen bölgesinden çıkarılması gerektiği çağrısı geldi. Orada neler konuşuluyor? NTV Milano muhabiri Şeyda Kanepa'dan ayrıntılar alacağız. Şeyda.
10: Ahmet, İtalya'da gündem İspanya kıyıları ve tabii düzensiz göçmenler. Zaten haftalardır hükümet temsilcileri ve muhalefet arasında bu kaçak göçmenlerin, özellikle suç işleyenler konusu gündeme geliyordu, güvenlik konusu. Evet, bu İspanya'da yaşananlardan sonra da peş peşe açıklamalar geldi bu minvalde. Öncelikle İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani dün ekranlara ve basına, bütün dünya basına yansıyan Fas'tan kaçak göçmen olarak yüzerek İspanya'ya ulaşmaya çalışan kişilerin görüntüleri yansıdığı zaman bir açıklama yapmıştı ve düzensiz göçmenlerin ulusal güvenliğe bir tehdit olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından İspanya harekete geçmiş ve İtalya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı ve İspanya Dışişleri Bakanı Albares yaptığı açıklamada dost ve müttefik olan bir ülkeden, İtalya'dan bir açıklama beklerdik, dostça bir açıklama beklerdik, destek beklerdik, ancak bir parti demagojisi içeren bir açıklama geldi diye serzenişte bulundu. Bunun ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Dışişleri Bakanı Tajani'ye destek veren bir açıklamada bulundu sosyal medyadan ve burada ilk defa Schengen'in İspanya için askıya alınmasını gündeme getirdi. İtalya Başbakanı yaptığı açıklamada Septe'den gelen görüntüler şok edici ve bir kez daha kontrolsüz yasa dışı göçün Avrupa sınırlarının güvenliği için somut bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. İtalya seyirci kalmayacak açıklamasını yaptı ve müdahale etmeye hazırız. Örneğin İspanya ile Schengen bölgesini askıya almak gibi diye konuştu ve yasa dışı göç konusunda bir adım bile geri atmayacağız ifadelerini kullandı. Bu ifadeleri kullandıktan sonra Avrupa'dan ilk destek Giorgia Meloni'ye Finlandiya'dan geldi. Geçtiğimiz dakikalara ait bir haber bu. Finlandiya İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanları ortak yaptıkları açıklamada İtalya'ya, İspanya'ya, İspanya'nın Schengen'den dışarı çıkarılmasına dair desteğini verdi. Şu anda yaşanan durum aslında Ahmet yeni değil. Zira Septe bölgesi uzun zamandır Avrupa'ya kaçak göçmenlerin girişi kapısı. Ancak neden birdenbire bu kadar yoğun bir göçmen sayısı oldu? 49 bin kişiden bahsediyoruz. Bu son 24 saatte bu güvenlik güçlerinin kaynaklarının basına verdiği haber. 49 bin kişi neden Fas'tan İspanya'ya doğru yüzerek geçmek istedi? Çünkü geçtiğimiz günlerde İspanya Yüksek Yargısı bu bölgede olan göçmenlerin İspanya'ya ayak basması halinde geri dönüş anlaşmasının iptal olduğunu açıklayan bir karara varmıştı ve uzmanlara göre işte bu karardan sonra bu tip eylemler daha fazla olmaya başladı ve artık 24 saat itibarıyla da gerçekten çok büyük bir sayıya ulaştı. İspanya güvenlik güçleri alarmda ve hükümet orduyu harekete geçirdi. Bu arada İspanya polisi sendikaları Fas güvenlik güçlerinin yeterince çalışmadığını ve kendilerine destek vermediğinden şikayet ediyor. Fas hükümeti ise İspanyol polisinin bu sözlerini şiddetle yalanladı Ahmet.
1: Şeyda Kanepa aktardı. Gazze'de kalıcı barış sağlanması için çabalar sürüyor. Mısır'da yürütülen müzakerelerde Hamas silahlarını teslim etmeyi kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye de teşekkür etti.
11: Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze konusunda yürütülen müzakerelerde Hamas silah bırakmayı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Hamas'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump yalnızca Hamas'ın değil tüm silahlı grupların silah bırakacağını açıkladı. Anlaşma sonunda Gazze'yi Filistinli hükümetin yöneteceğini de ifade etti. Trump silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini belirtti. ABD Başkanı ayrıca arabuluculukları için Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. ABD'li bir yetkili İsrail'le yakın iletişim çerçevesinde anlaşmanın sürdürüldüğünü ancak İsrail'in Hamas'ın silah bırakması konusunda şüpheli olduğunu belirtti. İran'ın Hamas'ı silah bırakmamaya ikna etmeye çalıştığını da öne sürdü. Barış Kurulu üyelerinden de açıklama geldi. Trump'ın 20 maddelik barış planının ikinci aşamasının yerine getirilmesi için tüm askeri faaliyetlerin sona ermesi gerektiği ifade edildi. Barış Kurulu yetkilileri Gazze'de silahların Filistin Ulusal Komitesi'ne bağlı polise devredileceği ifade ediliyor. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi içinse silahsızlanmanın tamamlanması şart koşuluyor. Öte yandan Hamas'tan ve İslami Cihat'tan gelen açıklamalar farklı yönde. Hamas siyasi yetkilisi Katar merkezli El Cezire televizyonuna İsrail Gazze'den çekilmeden Hamas'ın silah bırakmayacağını açıkladı. Hamas üyesi ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini duyurdu. İslami Cihat Hareketi ise medyada Filistinli gruplarla düşman arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz açıklaması yaptı. Hamas'ın silahları teslim etse bile nereye ve kime teslim edeceği de üzerinde anlaşılamayan konulardan. Silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek, mutabık kalınan Filistinli bir kuruma bırakılacak. Müzakereler özellikle uzun menzilli roketler, ağır havan topları, tank savar füzeleri ve gelişmiş silah sistemlerinin teslim edilmesi üzerine yoğunlaştı. Silah üretim ve depolama tesislerinin de devredilmesi tartışıldı. Hamas, sivil ve askeri tesisler arasında ayrımın yapılmasını istiyor. Hamas bünyesindeki kurumlarda görev yapan memurların görevlerine devamını da istiyor.
1: Gazze'de bir yandan Hamas'ın silah bırakması ile ilgili gelişmeler tartışılırken diğer yandan insan koşullarla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Çadır kamplarda çocuklar arasında su çiçeği salgını baş gösterdi. Sağlık sisteminin çökmüş olması salgına müdahaleyi zorlaştırıyor.
3: Gazze'de çadır kamplarda hijyen sorunu büyük. Yaz aylarının da etkisiyle kamplarda cilt hastalıklarında artış var. Özellikle çocuklar arasında su çiçeği vakaları hızla yayılıyor. Kampların kalabalık olması ve hasta çocukların izole edilememesi vaka artışını hızlandırıyor. Aileler çaresiz.
12: En küçük kızım 2 ay önce hastalandı. Ardından diğer kızım da hastalığa yakalandı. Ve 2 hafta önce ben de enfekte oldum. Doktora gittik ve reçete edilen ilaçları kullandık. Ama hiçbir şey fayda etmedi.
3: Gazze'de İsrail saldırıları ve ablukası sağlık sistemini çökertmiş durumda. Vakalara müdahale bu nedenle giderek zorlaşıyor.
13: Su çiçeği burada hızla yayılan hastalıklardan biri. 3 hafta önce yayımlanan bir UNICEF raporunda yaklaşık 9300 vaka kaydedilmişti. O tarihten bu yana vaka sayısı her hafta yaklaşık 5000 artış gösteriyor.
3: Gazze'de önlenebilir hastalıkların yeterli hijyen koşulları sağlanamadığı için giderek arttığına dikkat çekiliyor.
1: Suudi Arabistan, Husilere büyük bir askeri operasyona hazırlanıyor. İngiliz Guardian gazetesine göre Yemen'e hem denizden hem karadan harekat düzenlenmesi planlanıyor.
3: Suudi Arabistan, Yemen'de İran'ın destek verdiği Husi milislere karşı büyük bir taarruza geçmeye hazırlanıyor. Bu iddiayı İngiliz Guardian gazetesi gündeme getirdi. Gazete haberini Yemenli kaynaklara dayandırdı. Yemen içinde askeri hareketliliğin arttığına dikkat çekildi. Suudi Arabistan'ın operasyonunun hedefinde ilk olarak 2020'de Husilerin ele geçirdiği El Beyda şehri olduğu belirtildi. Amerikan CNN kanalı da internet sitesinde Suudi Arabistan'ın destek verdiği Yemen güçlerinin ülkenin doğusundaki çöllerde toplandığı ve ilerlemeye hazırlandıklarını yazdı. Bu güçlere Suudi Arabistan kuvvetlerinin havadan destek sağlayacağı söyleniyor. Suudi Arabistan denizden de Husileri baskı altına almaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan, Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'nda Husi saldırılarına karşı çok uluslu bir donanma gücü oluşturulacağını duyurdu. Husiler, Kızıldeniz ve Babülmendeb'de Suudi gemi ve tankerlerine abluka uygulayacağını açıklamıştı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrolün yarısını karadan Yanbu Limanı'na taşıyan ve buradan Asya ülkelerine satan Suudi Arabistan için Babülmendeb kritik önem taşıyor. Babülmendeb'ten gemi ve tankerlerini geçirememesi halinde Suudilerin bu alternatif petrol hattının da kapanacağına dikkat çekiliyor. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Yemen limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırması halinde kendilerinin de Suudi gemiler için aynı adımı atacaklarını söylüyor. İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan 2015'te Yemen'e operasyon başlatmıştı. Ancak yıllar süren saldırılarda Husiler ele geçirdikleri topraklardan çıkarılamadı. Bunun üzerine Suudi Arabistan 2022'de Husilerle ateşkese vardı.
1: Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Sorange kentindeki kömür madeninde patlama meydana geldi. En az 34 kişi öldü. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Patlamanın metan gazı birikimi nedeniyle oluştuğu düşünülüyor. Patlama sırasında madende 40'tan fazla işçinin çalıştığı belirtildi. Şu ana kadar kurtarılan olmadı. Birbirine yakın iki maden sahası hasar gördü. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları yaklaşık 1200 metre derinlikte sürüyor. Ancak işçilerin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor. İstanbul'da 37 yaşındaki bir kadın Başakşehir'deki hakim savcı lojmanında eski bir savcının evinde ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili eski savcı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Savcının geçen yılda öldürülen kadını evinde rehin tuttuğu ortaya çıktı.
7: Eski savcının evinde cansız bedeni bulunan 37 yaşındaki Özlem Yıldız'ın aynı savcı tarafından daha önce de alıkoyulduğu ortaya çıktı. Olay Başakşehir'deki hakim savcı lojmanlarında yaşandı. Genç kadının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Özlem Yıldız'ın geçtiğimiz yıl zorla alıkoyulduğuna dair bir ihbar yapıldığı, sonrasında emniyet güçleri tarafından kurtarıldığı belirlendi. Yıldız'ı alıkoyan şüphelinin ise eski savcı Ergün G olduğu tespit edildi. Genç kadın 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Başakşehir'de eski savcı Ergün G'nin evinde ölü bulundu. İhbar yapan kişi de eski savcıydı. Şüpheli olarak gözaltına alınan eski savcı çıkarıldığı mahkemede kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini anlatmıştı. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını iddia etmişti. Özlem Yıldız'ın ilk incelemelere göre intihar ettiği şüphesi üstünde durulsa da kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak.
1: İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirilecek.
9: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe girdiği bu tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıta yaşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa, yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik de düzenlemeleri içeriyor. Buna göre hukuk mahkemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık arttırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 2026 yılına ait turizm verilerini açıkladı. İlk 6 ayda yaklaşık 26 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten Bakan Ersoy, turizm gelirinin de 25 milyar 746 milyon dolar olduğunu söyledi.
14: İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinin de etkisiyle 3. çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz. Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalış daki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz.
1: Orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında birçok noktada ateş yakmak yasak. İstanbullularda hem yasaklar hem de mesire alanlarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle çözümü otoban kenarında buldu.
15: Mangal yapacak yerlerimiz yok. Otoban kenarlarına gelip mangal yapıyoruz. Daha geçen hafta hani cumartesi günü buraya geldik. Gene geleceğiz dedik.
3: Araçlar birkaç metre öteden yüksek hızla geçiyor. Kimi semavirini kuruyor, kimi ise mangal yakıyor. Yol kenarında oyun oynayanlar da var.
16: Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Bir gün çocuklarla eğlence yapıyoruz işte öyle.
5: Mangal yapıyoruz, top oynuyoruz.
16: Akşam yemeğe gelmişiz. Tavuk eti ve sucuk.
5: Hava güzel olduğu için ben pikniğe geldik.
3: İstanbullular otoban kenarlarını piknik alanına çevirdi. Üstelik ceza yeme riskini göze alarak polis hatalı park edenleri de sık sık uyarıyor.
17: Sadece yeşillik alanımız Esenler'de sadece burası var. Mangal yerleri. Cezayı da mecbur ödeyeceğiz eğer gelirse. Yani şimdi de ödedik bir tanesini.
18: Ailemizle geldik semaver eşliğinde. İstirahatimizi ediyoruz. Ailemizle vakit geçiriyoruz yani.
3: Orman yangını riski nedeniyle birçok noktada mangal yakılamıyor. Mesire alanlarında yükselen fiyatlar da eklenince mangal yakıp piknik yapmak isteyenlerin yeni adresi otoban kenarları oldu.
19: Yakındı burası bize. O yüzden burayı seçtik. Araba park etme sorunu çok var burada. Ceza da yazıyorlar. Onu da göze aldık. Uzağa gitmemek için.
20: Tatile gidemiyor, Bodrum'a gidemiyor. Evde mahsur mu kalırım? Gidecek hiçbir yok. O yasak, bu yasak. Mangal yeri yok.
1: En büyük hayalleri bir gün gazi koşusunu kazanmak. Bunun için daha çocuk yaşta hem okul sıralarında ders görüyor hem de her gün at sırtında saatlerce antrenman yapıyorlar. Türkiye Jokey Kulübü Apranti Eğitim Merkezi geleceğin jokeylerini yarış pistlerine hazırlıyor.
3: Bir yanda atların bakımı yapılıyor, diğer yanda geleceğin jokeyleri günün ilk antrenmanına hazırlanıyor. Türkiye Jokey Kulübü'ndeki Apranti Eğitim Merkezi'nde öğrenciler 3 yıl boyunca yatılı ve tam burslu eğitim alıyor.
21: En büyük isteğim de gazi koşusunu kazanmak. Apranti okulunu çok seviyorum. Derslerimiz oluyor, bincilik saatimiz geliyor. Atlarımızı ahırda hazırlayıp padokta binip sahaya gidiyoruz.
3: Adaylar İngilizceden adab-ı muaşerete, bir jokeyin nasıl beslenmesi gerektiğinden uygulamalı derslere kadar disiplinli bir program içindeler.
22: Bugün öğrencilerin deneme yarışları var. Çocuklar profesyonel yarışlara katılmadan önce birçok defa bu denemeleri gerçekleştiriyorlar.
23: Çocukların hareketlerine yerinde müdahaleler yaparak tamamen duruşlarıyla ilgili düzeltmeler yapıyoruz.
24: 600'e geliyorsunuz beyler, yavaş yavaş konumunu al. Dizlerini geri çek Enes. Dur, mesafeni koru.
25: 3. sınıfa yeni geçtik. Yarış simülasyonlarını yapıyoruz. Tecrübe kazanıyoruz.
3: Burada verilen eğitim yalnızca yarışmayı öğretmiyor.
26: Sabahları saat 6'da ahırlara giriyoruz hep beraber. Her öğrencinin bakmasında sorumlu olduğu bir at var.
27: Daha da seviyordum, o yüzden mesleği seçtim.
3: Apranti olabilmek için bazı şartlar var.
28: 17 yaşından gün almamış olmak, 8 yıllık eğitimi tamamlamış olmak, 45 kilogramdan ağır, 165 santimden uzun olmamak. Bu yılda 6 mezunumuz şu anda İngiltere British Racing School'da 3 ay süreli eğitimdedirler.
3: Apranti eğitimlerine katılmak için son başvuru tarihi 9 Ağustos.
1: İsa Ertuğrul 25 yaşında fil hastalığına yakalandı. Ertuğrul 5 yıl sonra yapay zeka destekli tedaviyle sağlığına kavuştu.
29: Daire doktoruna gidiyorum, benlik değilsin. Ortopediye gidiyorum, benlik değilsin.
9: Gençliğinin en güzel yılları yatağa bağımlı geçti. Yapay zeka destekli tedavi hayata tutunmasını sağladı.
30: Yapay zeka bunun tam olarak içinde. Artık bir hayal değil. Bacağında oluşan ödemin biz tartıda şu an yaklaşık 30-40 kilo civarında atmış olduk vücudumda.
29: Tamamen yeni bir İsa'ya büründüm. Daha mutluyum, daha huzurluyum şu an.
9: İsa Ertuğrul 15 yıl önce tanıştı amansız fil hastalığıyla. Yıllar boyunca derdine çare aradı. Birçok kez bıçak altına yattı ama olmadı.
29: Bir insanı geçtiğim zaman arkadan bana bakıyor mu, bakmıyor mu diye bunu düşünüyordum.
9: Sonunda yapay zeka destekli özel bir tedaviyle fil hastalığından kurtulmayı başardı. Yeni tedavi tüm hastalara umut oldu.
30: Yaptığımız şey vücudun dışında ve içine doğru ve en derine doğru ve damar sisteminin içine doğru bir aslında enerji akışkanlığı sağlamak. Damarlarımız açılmaya başlıyor. Şu kadarlık bir çapa sahipti. Yani bu kadarlık bir şişmemiz vardı. Şu an biz %90 iyileşme sağladık.
29: Bir mağazaya gidip pantolon giyebiliyorum. Deneyebiliyorum. Artık özel dikim bir kıyafet diktirmiyorum.
1: Siber güvenlik tatbikatı gerçeğe dönüşürse ne olur? Çevrim dışı yapılması gereken testte internet erişimi açık bırakılınca yapay zeka ajanı gerçek şirketlerin bilgisayarlarına sızdı. Olayın merkezinde hangi şirket ve hangi yapay zeka modeli var? Ayrıntı haberimizde.
3: Yapay zeka internete erişim sağladı, siber saldırı tatbikatı gerçeğe dönüştü. Teknoloji şirketi Anthropic, Claude yapay zeka modellerinin testi sırasında 3 şirketin sistemlerine izinsiz erişim sağladığını duyurdu. Açıklamaya göre Nisan ayına kadar uzanan olaylar siber saldırı senaryolarının testi sırasında yaşandı. Aslen testin kontrollü ve çevrim dışı olarak yapılması planlanıyordu. Ancak şirket içi iletişim kazası sonucu yapay zekanın internet erişimi açık bırakıldı. Yapay zeka ajanları simülasyon hedefleri yerine aynı ismi taşıyan gerçek şirketlere hedef aldı. Yapay zekanın zayıf şifreler ve kimlik doğrulaması olmayan giriş noktalarını kullanarak 3 şirketin bilgisayarlarına sızdığı tespit edildi. Başka bir olayda yapay zekanın test hedefinin simülasyon değil, gerçek olduğunu anladığında saldırıyı durdurduğu anlaşıldı. Yaşananların ardından Anthropic tüm siber değerlendirmeleri askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde OpenAI'ın otonom ChatGPT ajanı da güvenlik açığını kullanarak internete erişim sağlamış, Hugging Face adlı sitenin altyapısını eklemişti. Büyük tepki çeken olay Amerikan Kongresi'ne kadar taşınmıştı. Trump yönetimi geçtiğimiz ayda Anthropic şirketinin siber güvenlik duvarlarını kolayca aşabilen Mythos ve Fable modelleri için ulusal güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ihracat kontrolü getirmişti.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'dır, bes Allianz.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Neden gözünü
12: kahraman.
5: sağlığı sessizce çökertiyor, fazlalığıysa düzeni alt üst ediyor. Bu yüzden her verini doğru miktarda almak bedenin kusursuz işleyişi için vazgeçilmez. Peki neden vitaminler vücudumuz için bu kadar önemli? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Emin Ünüvar anlattı.
12: Vitaminler vücudumuzun çalışmasında önemli olan bileşenlerdir. Güneşin olmadığı yerde vücudumuzda eksilecek olan vitamin D vitaminidir. Çünkü D vitamini vücudumuzda deriden sentez yapılmaktadır. Bu sebepten ötürü kış periyodunda gerek güneş yok, gerekse olan güneşten biz giyinerek yeterince faydalanamıyoruz. Çocuklarımıza uygun ölçüde D vitamininin kullanılması, sezon boyunca verilmesi, eksik bırakılmaması önemlidir. Şimdi burada D vitamini için öncelikle bir düzeye falan bakmaya gerek yoktur. Buna dikkat edilmesi lazım. Yani D vitamini düzeyi, yani güneşten bir zehirlenme olmaz. D vitamini düzeyinize böyle bakmaksızın günde 600 ünite, bakın altın, günde 600 ünite D vitamini alması, bu damla formu olabilir, sprey formu olabilir, diğer ilaç formlarından farklı formlar olabilir ama günde 600 ünite önerilen dozdur. Şimdi mesela demir de diğer önemli şey, çünkü oksijeni taşıyor. Vücudunuzda oksijen bütün organların, hücrelerin çalışması için en önemli enerji noktası. Oksijensiz bir ortamda yaşamımız mümkün değil. Oksijeni de dokulara taşıyan demirdir. Demir hayvansal gıdalarda esas olarak bulunur. Kırmızı et bunun başında gelir. Tohumlu besinler, yani fasulye, mercimek, bulgur ve bunun gibi şeylerde, tohumlu, nohut, bunlarda bulunabilmektedir. Diğeri balıkta, tavukta, diğer ürünlerde, hayvansal ürünlerde ağırlıklı bulunur. Bitkisel ürünlerde o kadar yoğun olarak bulunmamaktadır. Yani biz hayvansal ürünlerden demir almaktayız. Şimdi buradaki en önemli nokta, sizin D vitamini düzeyiniz biraz düşük olursa, demir eksikliğiniz, demir seviyeniz biraz düşük olursa hemen bulgu vermez. Burası önemli. Belli bir seviyenin altına düştüğünde ancak biz klinik bulguları görebiliriz. Yani bir iceberg'in hastalık olarak görünen yüzü yanında görülmeyen bir bölümü daha geniş bir alan tutar. Bu yüzden biz D vitaminini ve hayvansal ürünleri beslenmeyi bakmaksızın demir düzeyine almasını önermekteyiz. Ve bunlar çocuklarda desteklenmeli. Hekimi ya da aileyi şüphe ettirecek bulgular varsa, ki bunlardan bir tanesi de çocuğun sık hasta olmasıdır, çocuğun soluk görünmesidir, çocuğun huzursuzluğudur, okul başarısının biraz olsun azalmasıdır. Bunlar hep demir eksikliğinde görülebilir. Bu durumda hekim kontrolünde demir düzeyleri bakılarak ilaç olarak da demir desteği verilebilir.
13: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
14: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
13: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV Radyo klasiği.
14: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
13: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
14: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
13: Cinayet Masası.
14: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
13: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Reklam.
15: canım arabam, masrafsız düldülüm.
16: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
15: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
16: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
17: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
18: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
19: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ercitren söndürme çalışmalarını Arhan Pınar'la birlikte takip ediyor ve şimdi yangından geriye kalanları aktarmak için karşımızda Erce.
1: An itibariyle Antalya'nın Alanya ilçesinde Beldibi mahallesinin üst kısmında bulunan ormanlık alandayız ve bulunduğumuz noktanın artık yeşil değil siyah renge büründüğünü söylemekte fayda var. Yerler küllerle kaplanmış durumda. Ağaçların yaprakları artık ağacın üstünde gövdesinde bulunmuyor. Hatta öyle ki ağaçlardan anlayabiliyoruz yangının yüksekliğinin ne kadar olduğunu. Neredeyse 6 metre 7 metre yüksekliğine kadar alevlerin ulaştığını söyleyebiliriz bulunduğumuz noktada. 3 gündür yangını kontrol etme işlemleri devam ediyor. Kontrol altına alma işlemleri devam ediyor alevleri ve an itibariyle büyük oranda alevler söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyelim. Toplamda 305 dönüm alanın buradaki Alanya'daki yangından zarar gördüğü ifade ediliyor. Bazı noktalarda ağaçlar devrilmiş. Bazı noktalarda küçük ağaçların dalları kırılmış. Zaten hani çoğu ağacın yapraklarının artık ağacın gövdesinde olmadığını söyleyelim. Yalnızca tabii ki ormanlık alan değil, tarım arazileri ve bazı tarım ürünlerinin de buradaki yangından zarar gördüğünü söyleyebiliriz ve aslında en büyük zararı gören şey ise ekosistem. Bulunduğumuz nokta belki de binlerce bitki ve hayvan

0: Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından. Ancak tabii bunun ne kadar süreceği belirsiz bir süreç. Belki yıllar, on yıllar sonra bulunduğumuz nokta tekrar bir orman haline gelecek. Yeniden bir yaşam döngüsü gerçekleşecek burada. Bunun oldukça uzun bir süreç olduğunu ifade edelim. Son olarak bulunduğumuz noktadaki meteorolojik verilerden de bahsedelim. Bulunduğumuz noktada gün içinde hava sıcaklığı en yüksek 39 dereceye kadar çıkacak. Düne göre birazcık daha serin bir hava olduğunu söyleyelim. Ancak rüzgarın oldukça etkili olması bekleniyor bugün gün içinde. 50 kilometre hıza kadar rüzgarın şiddetinin ulaşması bekleniyor. Bu da sönen noktalarda kalan ufak bir kıvılcımın yeniden orman yangınına sebep olabileceği anlamına geliyor. Bu kapsamda bölgede hala orman işçileri, hava ekipleri, yer ekipleri halen teyakkuzda diyebiliriz.
1: Erce Siren aktardı. Aydın'daki orman yangınına 2 gündür müdahale sürüyor. Termal kamerayla havadan görüntülenen anlarda sıcaklık 441 dereceye ulaştı. Çin'deki yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi çalışmaları da güçleştiriyor. Termal kamerayla bölgede ölçüm yapıldı. Alevlerin tam ortasında sıcaklık 441 dereceyi gördü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Günlerdir yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında ekipler zorlu bir mücadele yürütüyor. Kimi zaman alevlerin arasında kaldılar, kimi zaman bir can kurtarabilmek için kendilerini tehlikeye attılar. Yorgun düşen işçiler ise ağaç altında uyumaya çalıştı.
2: Alevlerin arasına girdiler. Yangını söndürmek için can siperhane mücadele ettiler. Orman işçilerinin alevlerle mücadelesi kameraya böyle yansıdı. Alevlerle mücadele eden ekipler gece gündüz aralıksız çabalıyor. Zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. Bu görüntüleri Muğla Fethiye'deki yangın bölgesinde arazöz ekibinde görevli söndürme işçisi kaydetti. Alevlerin arasında verilen zorlu mücadele saniye saniye kameralara yansıdı. İşçiler yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen çalışmalarını sürdürdü. Orman işçileri günlük 1-2 saatlik uykuyla yangın bölgesinde mücadele ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde yorgun düşen bir işçi ağacın altında uyudu.
0: Orman yangınlarında hava araçlarının rolü oldukça önemli. Ancak uzmanlara göre orman işçilerinin müdahalesi yangınların söndürülmesinde en etkili yöntem. Orman işçileri yangınları söndürebilmek için zamanla yarışıyor.
2: Müdahale sırasında sık sık zorluklarla karşılaşan işçiler o anları anlattı.
3: Burada özellikle rüzgar saatte 80 kilometreyi buluyordu. Yani ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Yani müdahaleden ziyade biz kendimizi ayakta tutmakta bile zorluk çekiyorduk. Ama bu zorluklar ne kadar fazla olursa olsun yani bizler pes etmeden yangınlarımızın en son ateşi sönene kadar bu işin bizim başındayız.
2: Ekipler alevlerin arasından bir canlı kurtarmak için zamanla yarışıyor. Balıkesir'deki yangına müdahale eden işçiler ahırda bağlı bir buzağıyı kurtardı.
4: Baktık ki dam yanıyor. Köylü de bir yandan söndürmeye çalışıyor. Biz de kapıyı kırarak önce koyunları sonra da baktık buzağının biri bağlıydı. İble bağlamış yürüyemiyor daha, buzağı çok küçük. Biz de gittik buzağıyı kurtardık. Arazözün üstüne koyarak oradan uzaklaştırdık.
2: Yalnızca ekipler değil, gönüllüler de orman yangını için seferber oldu. Muğla Seydikemer'de gönüllüler alevlerin arasından bir kaplumbağa kurtardı. Yaralı kaplumbağa müdahaleyle hayata döndürüldü.
1: Ankara Valiliği ormanlık alanlara giriş yasağının 15 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada yurt genelindeki aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyede olduğuna dikkat çekildi. Başkentte meydana gelen yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu vurgulandı. Ormanlık alanlara 30 Eylül'e kadar duyurulan giriş yasağının 15 Ekim'e kadar uzatıldığı belirtildi. Tedbirler kapsamında orman bitişiğinde kalan ziraat arazileri, bağ, bahçe, tarla ve açık alanlarda her ne sebeple olursa olsun ateş yakılması yasak olacak. Bu alanlar kolluk birimleri ve orman muhafaza ekipleri tarafından gözetim altında tutulacak. İran'a yeni saldırılar konusunda Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'la Genelkurmay Başkanı

0: Başkanı General Dan Kane arasında görüş ayrılıkları olduğu yönünde haberler var. Cooper, İran'a 2 haftalık çok yoğun bir bombardıman düzenlenmesinden yana. Bu sayede İran'ın füze programının devre dışı bırakılacağını umuyor. Kane ise füze savunma sistemlerinin azlığı nedeniyle bu öneriye temkinli yaklaşıyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimi tırmandırma eğiliminde. İran'ın saldırılarına verilecek yanıtın kapsamını değerlendirmeyi sürdürüyor. Bu iddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alıyor. Gazete bu konuda Trump'ın önünde yeni bir seçenek olduğunu yazdı. Bu seçenek önerisi Amerikan Merkez Kuvvetler CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldi. Cooper, İran'a 2 hafta sürecek topyekün ağır bir bombardıman düzenlenmesini önerdi. Cooper'ın sunduğu seçenek 10 ila 14 gün yoğun bombardımanla İran'ın füze kapasitesinin tamamen çökertilmesini öngörüyor. Bu harekatla İran'ın saldırı kabiliyetinin azaltılması hedefleniyor. Bu sayede ABD'nin stoklarında sıkıntı yaşadığı füze savunma sistemlerine ihtiyacının da azalacağı belirtiliyor. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise daha temkinli. Ordunun başka bölgelerde ihtiyaç duyduğu füze savunma sistemlerinin stoklarının bu kadar azalmasının risk oluşturduğu uyarısını yapıyor. Wall Street Journal gazetesi Kane'in Kuzey Kore, Rusya ve Çin'in oluşturduğu tehdit dahil tüm dünya genelindeki operasyonlarla ilgilenmek zorunda olduğuna dikkat çekti. Buna karşın Brett Cooper'ın sorumluluk alanının İran ve Orta Doğu ile sınırlı olduğu vurgulandı. Genelkurmay Başkanı Kane ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Başkan Trump'la Cooper'a göre daha yakın temasta olduğu da belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesine göre Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper, 31 Mart itibariyle İran'da işlerini bitirmek için 20 günlük ek bir süreye ihtiyaç duyduklarını hesaplıyordu. Ancak Amerikan savaş uçağının İran'da düşmesi ve pilotları kurtarmak için yürütülen riskli operasyon, Trump'ın hemen ateşkes kararı almasında etkili oldu. Cooper'ın şimdi yarım kalan işi 2 haftada tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor. Brett Cooper'ın bu konuda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de desteğini aldığı söyleniyor. Ancak planı kuşkuyla karşılayanlar da var. İran'ın yeraltı füze tesislerini ateşkesin sağlanmasıyla birlikte hızla yeniden devreye soktuğuna dikkat çekiliyor. ABD ve İsrail'in havadan vurduğu tesislerin önünde oluşan enkazın temizlenerek füzelerin yeniden faaliyete geçirildiği belirtiliyor.
0: Pakistan'da dağcıların üzerine çığ düştü. 10 kişiden haber alınamıyor. Karakorum Sıra Dağları'na tırmanan dağcıların çığ altında kaldığı aktarıldı. Nepalli ödüllü dağcı Nirman Purja liderliğindeki ekibin Amerikalı, Çinli, Ummanlı ve Nepalli dağcılardan oluştuğu belirtildi. Kayıpların bulunması için başlatılan arama çalışmalarına helikopterler de destek veriyor. Şimdiye kadar 4 cansız bedene ulaşıldığı bildirildi. Ödüllü dağcı Purja 2019 yılında dünyanın 8000 metreden yüksek 14 zirvesine 6 aylık sürede tırmanma başarısını göstermişti. Ekipte Everest'te 15 kez tırmanan Kili Pemba ve Yukta gibi ünlü dağcılar da bulunuyor. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin ifadeye çağrılan bazı isimler adliyeye geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade verdi. Eda Ece ifadesi sonrası Haluk Levent'i tanımadığını ve Ahbap'a bağış yapmadığını söyledi. Şu sıralarda da oyuncu İrem Helvacıoğlu ifade vermek için adliyede. Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah, Berna Laçin ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın ifadeye gelmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında bugüne dek 16 ünlü isim ifade verdi. ...37 yaşındaki bir kadın İstanbul Başakşehir'deki hakim savcı lojmanlarında 28 Temmuz günü eski bir savcının evinde ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili eski savcı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Savcının geçen yılda yaşamını yitiren kadını evinde rehin tuttuğu ortaya çıktı.
2: Eski savcının evinde cansız bedeni bulunan 37 yaşındaki Özlem Yıldız'ın aynı savcı tarafından daha önce de alıkoyulduğu ortaya çıktı. Olay Başakşehir'deki hakim savcı lojmanlarında yaşandı. Genç kadının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Özlem Yıldız'ın geçtiğimiz yıl zorla alıkoyulduğuna dair bir ihbar yapıldığı, sonrasında emniyet güçleri tarafından kurtarıldığı belirlendi. Yıldız'ı alıkoyan şüphelinin ise eski savcı Ergün G. olduğu tespit edildi. Genç kadın 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Başakşehir'de eski savcı Ergün G.'nin evinde ölü bulundu. İhbarı yapan kişi de eski savcıydı. Şüpheli olarak gözaltına alınan eski savcı çıkarıldığı mahkemede kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini anlatmıştı. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını iddia etmişti. Özlem Yıldız'ın ilk incelemelere göre intihar ettiği şüphesi üstünde durulsa da kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak.
0: Milli İstihbarat Akademisi, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda gelecekte uluslararası rekabetin yapay zeka ve kritik teknolojiler etrafında şekilleneceğine dikkat çekildi. Türkiye'nin nasıl bir modelle ilerlemesi gerektiği anlatıldı.
3: Yapay zeka ve kritik teknolojiler etrafında şekillenen teknopolitik düzen birçok alanda köklü dönüşümlere yol açıyor. Milli İstihbarat Akademisi, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı rapor yayımladı. Raporda yapay zekanın artık yalnızca bir teknoloji değil, devlet kapasitesini, ekonomik rekabeti ve uluslararası güç dengelerini belirleyen stratejik bir unsur haline geldiği belirtildi. Raporun ön sözünü yazan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse'ye göre, gelecekte uluslararası rekabet yapay zeka ve kritik teknolojiler etrafında şekillenecek. Çipler, veri altyapıları, enerji kaynakları ve yapay zeka sistemleri belirleyici olacak. Köse, Türkiye'nin bu dönüşümün yalnızca takipçisi değil, aktif bir aktörü olması gerektiğinin de altını çizdi. Rapora göre Türkiye için stratejik kapasiteyi, güvenliği ve toplumsal meşruiyeti birlikte esas alan özgün bir teknopolitik yaklaşıma ihtiyaç var. Raporda yapay zeka çağında söz sahibi olabilmek için teknolojiyi kullanan değil, kendi yaklaşımını geliştiren ülkeler arasında yer almanın kritik önem taşıdığı da vurgulandı. Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği teknik birikimin önemli bir avantaj sağladığı belirtildi. Ancak veri yönetimi, kurumsal koordinasyon ve standartlaşma alanlarında eksikler olduğuna da dikkat çekildi.
0: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümüne özel bir klip hazırladı. Partinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan klipte 2002 yılından bugüne hayata geçirilen sosyal hizmetler ve aileye yönelik projelere yer verildi.
4: AK Parti olarak milletimizle birlikte 2002'den bugüne inşa ettiğimiz güçlü sosyal dokuyu gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olarak görüyoruz.
5: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos'ta kutlanacak. Kuruluş yıl dönümü öncesi AK Parti tarafından özel bir klip hazırlandı. Klipte son 25 yılda sosyal hizmetler ve aileye ilişkin hayata geçirilen projelere yer verildi.
4: Toplumun her kesimine dokunan sosyal politikaları hayata geçirdik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hayatın her döneminde milletimizin yanında olduk.
5: Buna göre 2002 yılından bugüne sosyal hizmetleri Türkiye geneline ulaştıran güçlü ve yaygın hizmet ağı kuruldu. 444 sosyal hizmet merkeziyle vatandaşların hizmet erişimi kolaylaştırılırken, aile ve sosyal destek programı kapsamında 11,3 milyon hane ziyaret edildi. Sosyal yardım programlarının sayısı 4'ten 50'ye yükseltilirken, bütünleşik sosyal yardım sistemiyle sosyal yardımlar hızlı ve ulaşılabilir hale getirildi. 2002'de 6.135 olan şehit yakını ve gazilerin kamuda istihdam sayısı 52.608'e yükseltildi.
6: Bireyi güçlendirmeden aileyi, aileyi güçlendirmeden de milleti ve devleti yaşatamazsınız.
5: Bu süreçte aileye yönelik de önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Aileyi destekleyecek politika ve uygulamalar yaygınlaştırıldı. 2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle birlikte doğum yardımları ve evlenecek gençlere yönelik destek programları devreye alındı. Sosyal medya düzenlemeleriyle çocukların dijital dünyadaki risklere karşı korunması amacıyla düzenlemeler yapıldı.
0: Efsanevi müzik grubu Beatles'ın kurucu üyesi Paul McCartney ilk kez Mercury ödülüne aday gösterildi. İngiltere'nin en prestijli müzik ödülü 22 Ekim'de sahibini bulacak.
7: İngiltere'nin en prestijli müzik ödüllerinden Mercury için adaylar belli oldu. Her yıl Britanyalı veya İrlandalı sanatçıların en iyi albümlerine verilen ödüllerde sürpriz bir isim öne çıktı. Efsanevi müzik grubu Beatles'ın kurucu üyesi Paul McCartney ilk kez Mercury ödüllerine aday gösterildi. 84 yaşındaki usta müzisyen Mayıs ayında yayınladığı Birleşik Krallık listelerinde zirveye çıkan 24. albümü The Boys of Dungeon Lane ile adaylık kazandı. McCartney, halk müziği öncüsü Martin Carty ile birlikte Mercury ödülü tarihinin en yaşlı adaylarından biri oldu. Efsanevi müzisyen Ray, Nia Archives ve Florence Plus The Machine gibi İngiliz müziğinin önde gelen isimleriyle yarışacak. 1992'den beri düzenlenen Mercury ödülleri, müzisyenler, gazeteciler ve yapımcılardan oluşan bir bağımsız panel tarafından belirleniyor. 2026'nın kazananı 22 Ekim'de düzenlenecek törenle belli olacak.
0: Sırada kültür sanat dünyasından öne çıkan haberlerden derlediğimiz kısa bir tur var.
7: Fransa'nın güneydoğusunu etkisi altına alan yangınlar nedeniyle Hollywood'un ünlü aktörü George Clooney'in evi de tahliye edildi. Bir süredir eşi Amal Clooney ve 9 yaşındaki ikiz çocuklarıyla Fransa'da yaşayan ünlü aktör evini terk etmek zorunda kaldı. Clooney ailesi geçtiğimiz yıl Fransa vatandaşlığı almıştı. ...2011 yılında hayatını kaybeden İngiliz müzisyen Amy Winehouse'un babası, kızının kişisel eşyalarını satan iki arkadaşına dava açmıştı. Mahkeme, Mitch Winehouse'un satıştan haberdar olduğunu gerekçe göstererek şarkıcının arkadaşlarına 1 milyon sterlin tazminat ödemesine karar verdi. Kültürel mirasın kalbi Türkiye'de atacak. İstanbul, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. Dünya kültürel mirasının korunmasına yönelik önemli kararların alınacağı toplantı önümüzdeki yıl 27 Haziran 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Aktör ve yönetmen Ben Affleck, dünyaca ünlü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Yarışmaya sunucu Jamie Dean ile birlikte katılan Affleck, 1 milyon dolarlık soruyu bilerek büyük ödülün sahibi oldu. Affleck'in kazandığı ödül, Afrika'nın Kongo bölgesinde yaşayan insanlara destek veren kurucusu olduğu vakfa bağışlanacak.
0: Vizyon filmlerinden bir seçkiyle bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşça kalın.
7: What is happening to me? Tom Holland'ın bir kez daha Örümcek Adam'a hayat verdiği serinin yeni filmi Örümcek Adam Yepyeni Bir Günde bu kez seyirciyi karanlık bir hikaye bekliyor. Destin Daniel Cretton imzalı filmde kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak sildiren Peter, New York sokaklarında yalnız bir şekilde suçla mücadele edecektir. Holland'da başrolde Zendaya ve Mark Ruffalo gibi isimler eşlik ediyor. You're the only one who's immune to it. You're the only one who can sense it. Just because you can paint on a canvas. Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, Moody, Deliliğin Kanadında 3 Gün isimli filmde bu kez kameranın arkasında bulunuyor. This whole city is closing in on me. Yıl 1916. Fonda 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris. Film, sanatçı Amadeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor. Ricardo Scamarcio, Al Pacino, Luisa Ranieri filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Başkan.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Mitüleni deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah beyazlıların sıradaki rakibi Çek ekibi Hradeş Kralove.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitüleni 2-0 yendi ve tur atladı. İlk yarıda 2 kez direğe takılan Danimarka ekibinde Martin Erlik 53. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 70'te Raşit Say'la öne geçti. 75'te Orkun Kökçü penaltıdan attığı golle skoru belirledi. İstanbul'da 1-0 kazanan Beşiktaş, Danimarka'da da 2-0 galip geldi ve tur atladı.
4: Çok zor bir rakibe karşı iki maçta da yüksek seviyede performans sergiledik. Oyuncularım harika bir iş çıkardılar. Avrupa'da kolay maç yoktur. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradeç Kralov'la eşleşti. İtalyano'nun öğrencileri ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 13 Ağustos'ta Dolmabahçe'de oynayacak. Eşleşmenin galibi UEFA Avrupa Ligi yolundaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Bu turdaki muhtemel rakipse pazartesi günü belli olacak.
2: Başakşehir Avrupa Kupalarına veda etti. Nuri Şahin'in öğrencileri rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Konferans Ligi'ne ikinci eleme turunda veda etti.
5: Bizim adımıza çok çok kötü geçen bir 90 dakika. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
3: Başakşehir'in Avrupa macerası Temmuz ayında sona erdi. Nuri Şahin'in ekibi 1-1'in Finlandiya'daki rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi.
5: Geçen sene bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız eğer doğru dersi çıkartırsak. Sezon bizim açımıza iyi gider. Oyuncularıma bu sezonun çok daha zor olacağını söyledim. Onlar da en geç bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum.
3: Konferans Ligi 3. eleme turunda Inter Turku, Liechtenstein'dan Vaduz'la karşılaşacak. Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında 16 Ağustos'ta Kocaelispor'u ağırlayacak.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda sıradaki rakibi Sturm Graz oldu. Eşleşmedeki maçları yönetecek hakemler de belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçı İngiliz Chris Cavan'a, rövanşı İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Eşleşmede ilk karşılaşma İstanbul'da çarşamba saat 21'de oynanacak. Avusturya'daki rövanş ise 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Eşleşmenin galibi playoff'a yükselecek. Bu turdaki muhtemel rakip pazartesi günü kura çekiminde belli olacak. Playoff'u geçecek takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Galatasaray'dan Cemal Musiala'nın transferine ilişkin çıkan haberlere yönelik açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur denildi. Alman futbolcu Musiala'nın transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır ifadeleri kullanıldı. FIFA tartışma yaratan yatırım planından geri adım atmıyor. UEFA'nın boykot kararına ve CONCACAF'ın teklifi reddetmesine rağmen FIFA 211 üye federasyonla görüşmelerin devam edeceğini duyurdu.
3: FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer turnuvalara özel yatırımcı alma planına konfederasyonlar sert tepki göstermeye devam ediyor. FIFA'yı futbolun ruhunu satmakla suçlayan UEFA turnuvaları boykot etme kararı aldı.
6: Bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı, FIFA yönetimini veya turnuvalarını bir daha özel mülkiyete açmayacağına dair garanti vermediği sürece hiçbir UEFA milli takımı FIFA turnuvalarına katılmayacaktır.
3: FIFA ise planlamanın yanlış anlaşıldığını, yatırımcıların futbolun yönetimine dahil edilmeyeceğini duyurdu.
7: Kimse futbolu satmıyor. Proje hayata geçerse FIFA'nın yönetim ve kontrol yapısında değişiklik yapılmadan dış yatırım fonuyla program finanse edilecek. Herkes itirazını dile getirebilir. Ancak hiçbir kuruluş 211 üye federasyonun tamamı adına konuşamaz. Her üye federasyonun oy kullanabilmesi için istişare sürecine devam edeceğiz.
3: Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler bölgesini temsil eden CONCACAF ve Asya kıtasının temsilcisi AFC de FIFA'nın teklifini reddettiklerini açıkladı. UEFA'nın 55, CONCACAF'ın 41, AFC'nin 47 üyesi bulunuyor. Afrika ve Okyanusya Futbol Federasyonlarını temsil eden CAF ve OFC ise tarafsız kalıp istişare sürecinin parçası olmayı kabul etti. Özelleştirme projesi hakkında fikir belirtmeyen tek konfederasyonsa Güney Amerika'daki 10 ülkeyi temsil eden CONMEBOL. FIFA'nın 19 Eylül'deki kongresinde 211 üye federasyonun çoğunluğunun onayı gerekiyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Engelsiz. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
8: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğümüz süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
10: Batıda kuvvetli rüzgar sürüyor. İstanbul ve Ege'de orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar ve güneş çarpması riski yüksek. Doğu Karadeniz'de ise kısa süreli sağanaklar görülebilir. Tedbirli olunmalı.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
11: İçin çok önemli bir haberi beklerken, sevmediğimiz bir ortamda görüşmek istemediğimiz bir kişiyle birlikteyken, bir banka kuyruğunda ya da hastane koridorunda zamanın durduğunu, geçmediğini hissederiz. Tam tersi durumlarda, yani çok sevdiğimiz bir şey yaparken ya da çok sevdiğimiz biriyle görüştüğümüzde de zamanın su gibi aktığını düşünürüz. Peki zaman neden hızlanır ya da neden yavaşlar? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ile konuştuk.
12: Zamanın yavaş ya da çok hızlı geçtiği hissi tamamen kişinin bulunduğu bağlama ve duygusal durumuna bağlı. Biz sıkıldığımızda, korktuğumuzda ya da üzgün olduğumuzda zamanın yavaş geçtiğini hissederiz. Tersi bir şekilde mutlu olduğumuzda ya da keyif aldığımız, ilgimizi çeken bir şey yaptığımızda ise zamanın çok hızlı geçtiğini düşünürüz. Bu aslında bir algı meselesi. Şimdi baktığınızda insanların temel bir işlevi geçen zamanı tahmin etmek. Neden? Çünkü bizim yaşamı sürdürebilmemize yardımcı olan bir şey, yaptığımız şeylerin, bir takım olayların ne kadar sürdüğünü ve süreceğini tahmin edebilme kapasitesi. O yüzden bebeklikten itibaren böyle tekrarlayan zaman kalıplarıyla belirlenmiş bir dünyayla başa çıkabilmek, her gün deneyimlediğimiz olaylarla, çeşitli eylemlerle ilişkili süreleri biz öğrenmek zorundayız. Süreyi öngörebilmek aslında ne demek? Süreyi doğru bir şekilde tahmin etmek demek. Buna yardımcı olan bizim bir iç saatimiz var. Beynimiz böyle çok dakik çalışan bir zaman makinesi gibi ya da zamanlama makinesi demek belki de daha doğru. Ama bu bizim zamanı tahmin etme yeteneğimizle zamanın ne hızda geçtiği hissi arasında bir ilişki olmadığını biliyoruz araştırmalardan. Yani zamanın geçtiğine dair algımız süreye dair değerlendirmelerimize dayanmıyor. Biz süreyi doğru tahmin edebiliriz ama onun yavaş ya da hızlı geçtiğini algılarız. Burada temel faktör, yani bir süreyi bizim abartmamıza ya da küçümsememize neden olan başlıca faktör, o süreye ne kadar dikkat ettiğimiz, duygularımız ve bazen de beyni etkileyen işte psikoaktif maddeler, ilaçlar gibi maddeler diyebiliriz. Duygularımız zamanın ne hızda geçtiğine yönelik algımızı çok doğrudan etkiliyor. Bazı olumsuz duygular olanı olduğundan daha uzun sürdüğünü algılamamıza sebep oluyor. Araştırmalar mesela korkunun böyle bir deneyim olduğunu söylüyor. Korku yaşadığımız bir durumda süreyi abartabiliriz. Bu bizim korkuyla ilintili fizyolojik, fiziksel tepkimizle de bağlantılı. Vücut ritmimiz hızlanıyor. Böylece hızlı tepki veriyoruz. Bu da bizim zamansal devrelerimizi etkiliyor. Aslında bu da hayatta kalmak için önemli bir avantaj oluşturuyor. Zaman hızlı geçerse veya en azından bize öyle görünürse tehlikeli bir duruma daha hızlı tepki veriyoruz.
11: Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı. Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 31 Temmuz Cuma günündeyiz. Haftayı ve bu ayı da noktalıyoruz. Turizm verileriyle başlayalım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 2026 yılına ait turizm verilerini açıkladı. İlk 6 ayda yaklaşık 26 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti Bakan Ersoy ve 6 aylık turizm gelirinin de 25 milyar 746 milyon dolar olduğunu söyledi.
13: 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinin de etkisiyle 3. çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz. Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz.
11: Motorin fiyatına bir zam geldi dün gece yarısı. Yani bu sabah motorin 3 lira 71 kuruş arttı. Bazı illerde fiyat 82 lirayı geçti. Zamların vergiden karşılanmasını sağlayan Eşel Mobil uygulaması ise kademeli olarak sonlandırılacak. Merkez Bankası enflasyon görünümü olumsuz etkilenebilir uyarısı yaptı.
14: Akaryakıt zamları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eşel Mobil'in kaldırılmasının enflasyonu artırabileceğini belirtti. Temmuz ayı para politikası kurulu toplantı özetinde yükselişe geçen petrol fiyatlarına vurgu yapıldı. Eşel Mobil'den kademeli çıkış stratejisi enflasyon görünümünü olumsuz yönde etkilemektedir denildi. Temmuz enflasyonunun akaryakıt ve elektrik fiyatları öncülüğünde yükseleceği öngörüldü.
15: Tarladan hallere, hallerden pazarlara, pazarlardan evlere kadar bütün senaryonun içerisinde hep benzin fiyatının, motorun fiyatının etkisi var. Ulaştırma, lokanta ve gıdada bu ürünlerin aylık bazdaki enflasyonist etkisi de yukarı doğru geldi diyebiliriz.
14: Eşel Mobil'de vergiden karşılama oranı Ağustos ve Eylül ayında kademeli olarak azaltılacak. Uygulama Ekim başında sona erdirilecek. Bu süreçte gelen indirimlerin fiyata eksik yansıtılabileceği de ifade ediliyor.
15: Pompa fiyatında meydana gelen değişimin bazı mal gruplarındaki fiyat üzerine etkisi çok hızlı olabiliyor. Petrol fiyatları eğer tekrar 90 dolarlar ve 100 dolarlar üzerine çıkar ve bunun da pompa fiyatına yansımalarını biz görürsek bunun biz yavaş yavaş 90 TL'lerin üzerine çıktığı senaryolarla karşı karşıya kalabiliriz.
14: 6 Temmuz'da 64 lira 61 kuruş olan motorin ayın son günlerinde 82 liraya kadar çıktı. Pazartesi günü açıklanacak Temmuz ayı enflasyonunda tahminler aylık bazda %2'ye yakın artışa işaret ediyor.
16: Sırada bir haber turu var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan Ticaret Bakanlığı'na kritik minerallere yönelik ihracat kısıtlamaları getirme yetkisi verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın imzaladığı kararla geri kazanılabilir kritik mineraller ve malzemelerin askeri üretim, endüstriyel uygulamalar ve ulusal güvenlik başta olmak üzere ülke savunmasını desteklemek için hayati sanayi kaynakları olduğunun tespit edildiği bildirildi. Apple'ın geliri Haziran'da sona eren 3 aylık dönemde yıllık bazda %16,4 yükselirken Amazon'un net satışları aynı dönemde %20 arttı. Apple'ın geliri 109,4 milyar dolara, Amazon'un net satışları ise 200,6 milyar dolara ulaştı. Rusya benzin ihracat yasağını uzattı. Rus hükümeti benzin ihracatına yönelik geçici yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar uzatırken dizel ve bazı diğer yakıt türlerinde üreticilere uygulanan kısıtlamaların 1 Eylül'de sona ereceğini bildirdi. Yapı Kredi 2026 yılının ilk yarısında 31 milyar lira net dönem karı elde etti. Bankanın toplam nakdi kredi hacmi yılbaşından bu yana %14 artışla 2,1 trilyon liraya yükseldi. Aktif büyüklükte 4 trilyon liraya ulaştı. Yenilenebilir enerji alanında %100 yeşil portföye sahip Beven Enerji halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğünün 3 milyar 848 milyon lira olması öngörülen süreçte paylar 48 lira 10 kuruş sabit fiyatla yatırımcılara sunuldu. 29 Temmuz'da başlayan talep toplama bugün sona eriyor. Piyasalara da bir bakalım. Haftayı artık tamamlıyoruz. Borsa bugün yatay seyirde. Baktığımızda endeksin 13.257 puanda olduğunu görüyoruz. 14.000'de tutunamayan endeks 13.500'ü aşağı kırarak 13.000'e doğru gevşedi. Bu hafta genelinde baktığımızda toplamda %5'lik bir kayıp olduğunu görüyoruz. Dolar kurunda her hafta yaşanan %0,40'lık artış bu hafta da yaşandı. Dolar kuru haftanın son gününde 47 lira 52 kuruşa geldi. Euro TL'de ise bugün bir değişim yok. Hafta genelinde Euro'da %1,6'lık bir artış oldu. Euro kuru 54 lira 65 kuruş civarında fiyatlanıyor. Ve tabii gözler petrolde. Brent petrol tekrar 87 dolara geldi. Özellikle Körfez'den gelen farklı açıklamalar petrolü dalgalandırıyor. Bugün düne göre %1 civarında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. 87-88 aralığında fiyatlanmakta. Altınsa ons tarafında 4100 dolar denemesi yapsa da 4100'de tutunamadı. Tekrar 4060'a geldi. 4000'e yaklaştıkça alım geldiğini gördük hafta içerisinde. Buradan destek buldu ama 4100'ü de kıramadı. İşte bu aralıkta dar bantta bir hareket var ons tarafında. Bu harekete benzer bir hareket gram tarafında da var. Orada da 6100 lira ile 6200 lira aralığında bir hareket olduğunu görüyoruz. Şu anda yine gram 6200 lira sınırında hareket ediyor. Piyasalar dış gündemi, özellikle savaş gündemini takip ettikleri gibi pazartesi günü açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon rakamına da odaklandı. Anadolu Ajansı'nın bugün gelen anketine göre ortalamada %1,82'lik bir aylık rakam bekleniyor. Bu nottan sonra şimdi fındığa dönelim. Fındık hasadına sayılı günler kaldı. Bugün fındığı konuşacağız. Bu yıl verim nasıl? Üreticinin fiyat talebine tüm bunları soracağız. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şenocak canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
17: İyi yayınlar diliyorum ben efendim.
16: Teşekkür ediyoruz. Şimdi fındıkta rekolte açıklandı. Onu konuşacağız. Ama tabii bütün sektörler bu yıl maliyetten çok şikayetçi. O yüzden maliyetten başlayalım. Bu yıl bahçede maliyet nasıldı, ne kadardı? Bunu sormak istiyorum. Fiyat beklentiniz nedir?
17: Evet, teşekkür ederim. Türkiye ihracatında tarım ürünlerinin içinde fındık mahsulümüz öncelikle dünya pazarında lideri olduğumuz son 10 yılda da 21 milyar dolar getiren, yani yıllık 2.1 milyar dolar getirisi olan, katkı sağlayan bir ürün. Tabii maliyetlere gelince, maliyetler öncelikli bölgesel farklılıklar çok önemli. Ağırlığı Karadeniz sahilleri olmak üzere yaklaşık 600 bin ailenin gene yaklaşık 750 bin hektar arazide ürettiği fındıkta bölgesel ve eğime göre gelir farklılıkları arasında büyük uçurumlar var. Bunu öncelikle, yani tek bir fiyat ve maliyet olarak görmek maalesef mümkün değil. Önce bunu bölgenin ikiye ayırmamız gerekiyor ülkemizde. İki bölgeyi düşünerek ve sonra da dünyadaki rakiplerimizi düşünerek maliyetleri dikkate almamız gerekiyor. Öncelikle Türkiye'de bir eğimli arazi dediğimiz bir üretici yapısı var ki maliyetleri çok zor. İkincisi düz ova fındık üreticileri var. Bir de dünyadaki rakiplerimiz var. Yani bu üretici yapısını, üçünü ayrı ayrı ele almak lazım. Biz dünyada lideri olduğumuz fındık pazarında, dünyada %80'leri hakim olduğumuz üründe geçen yıl maalesef %60'ların altına, %50'lere kadar düştük ve kan kaybetmeye de devam ediyoruz. İnşallah bunları çözmek için kısa, orta ve uzun vadeli çözüm düşüncelerimiz var. Şimdi şöyle bunu açmak isterim. Birincisi, meyilli arazi dediğimiz ağırlığı Doğu Karadeniz'de olup fındıktan başka hiçbir alternatifi olmayan, miras yoluyla küçülmüş, makinalı tarım yapamadığı için her şeyi insan gücüyle yapan ve geliri gideri zorlamakta zorlanan bir fındık üreticisi yapımız var. Burada maliyetler, baktığımız zaman maliyete geleceğiz, 4 dolar seviyelerinde. İkincisi, düz ovalarda Türkiye'nin ne dikseniz yetişen verimli arazilerde son 30-40 yılda tamamıyla fındığa eğim meyillenen bir fındık üreticisi var. Burada maliyetler 1,5 dolarlar seviyelerinde. Bir de dünyada bir üçüncü rakiplerimiz var ki o inanılmaz bir şey baktığımız zaman. Örneğin Şili geçen sene en büyük rakibimiz gibi görünüyor. Orada bir üretici aile 3-5 milyon dolar gelir elde ediyor. Ve biz bu üç bölgede de hangi fındığı, hangi üreticiyi nasıl desteklememiz gerekiyor? Yani bu konularda bizim acilen çözüm üretmemiz gerekiyor. Burada 400 bin aileden bahsediyoruz. Yani bu 400 bin ailenin eğimli arazide yaşayan, 600 binin 400 bini eğimli arazide. Buna öncelikli çözüm üretmemiz gerekiyor. Onun için burada bu üç meyilli arazide olan bölünmüş üretici yapısı, miras yoluyla bölünmüş küçük araziler, makinalı tarım yapamıyor, toplama giderleri ve bütün giderleri çok yüksek ve burada üretici yapısı, bu eğimli arazideki küçük üretici yapısı artık ürünle küsüyor. Yani öncelikle biz bunlara bir çözüm üretmemiz lazım. Tabii sizin sorunuz rekorte geçen yıl biraz sıkıntılıydı. Çünkü domdan, kuraktan ve zararlılardan başta kokarcı olmak üzere çok büyük zararlar gördü. İnşallah içinde olduğumuz bu yıl bu zararlar olmayacak. Yani bu en azından sevindirici bir durum. Çünkü çok da iyi bir mücadele verildi bu zararlılarla ilgili. Yani bu yıl don etki göstermedi, kurak olmadı çok şükür. Çok az da bir zaman kaldı, inşallah bundan sonra çok etkisi olmayacaktır. Tabii kokarcayla ilgili de büyük bir mücadele verildi. Yani içinde olduğumuz geçen sezondan bu sezona kadar burada Tarım Bakanlığımızın öncülüğünde il valiliklerimiz, il kaymakamlıklarımız, efendim büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, ziraat odalarımız, üniversiteler, fındık araştırma enstitüleri, ihracatçı birliklerimiz, tarım il müdürlüklerimiz, muhtarlar, imamlar gibi Ulusal Fındık Konseyi'nin de birlikte büyük bir seferberlik yapılarak zararlılar büyük ölçüde baskı altına alındı. Kahverengi kokarca en büyük belalımız şu anda. İnşallah onu da büyük ölçüde baskı altına aldık. Tamamıyla yok olması mümkün değil ama inşallah büyük ölçüde baskı altına aldık.
16: Aslında ben de bunu soracaktım. Yani fındıkta geçen sene bir kokarcayla mücadele vardı. Bu senede tırtıl istilası haberleri gördük. Yani ikisi birlikte mi bir problem şu anda, yoksa hala kokarca sorunu geçmedi mi?
17: Benel Hanım, şimdi şöyle, fındıkta birçok zararlı var. Tabii tırtıl da bunlardan biri, yeşil kokarca, işte diğer zararlılar ama bunlar kısmi ve bölgesel zarar. Asıl büyük zarar kahverengi kokarca, bu 2015'te ilk Gürcistan'da görüldü. Ondan sonra 2023'e kadar Türkiye'de aşırı görülmedi. Fakat 2023'te bu Fatsa, Ordu'nun Fatsa ilçesinde Gürcistan'dan geldiği için, Fatsa'nın da Gürcistan'la çok bağlantısı olduğu için ağırlıklı Fatsa'dan başlayıp Ordu'ya, oradan da Samsun ve Batı Karadeniz'e yayıldı. Şimdi 2023'te ilk bizde başladığı için Ordu ilinde, Ordu ili bununla çok çok iyi bir mücadele etti. Diğer illerde aynı mücadeleye katılıyor. Tırtıl tabii bir zararlı ama kahverengi kokarca bir canavar. Çok hızlı çoğalan, önce fındığa zarar veren, ondan sonra da diğer tarım ürünlerine zarar veren bir zararlı. Ve bununla da dediğim gibi, demin de söylediğim gibi, bütün kurumlarımızla, Tarım Bakanlığımızın öncülüğünde, ziraat odalarıyla ve tüm kurumlarımızla, birliklerimizle, araştırma enstitülerimizle hem zirai ilaçlama yolu, hem tuzaklarla, hem de samuray böcekleriyle hocalarımızın da bilgileri doğrultusunda tüm sahada çok güzel çalışmalar yapıldı. Tabii şöyle, şimdi bazı vatandaşlarımız diyecekler ki bizim bölgede bu çalışmaları biz göremedik. Şimdi bunu dediğim gibi ziraat odalarıyla, kaymakamlıklarımızla, muhtarlarımızla ve köy imamlarımızla dahil olmak üzere mümkün olduğu kadar duyurular yapılıyor. Fakat zararın görüldüğü yerde mücadele daha fazla oluyor. Şimdi bu zarar Ordu'dan başladı. Ordu bunu çok büyük bir şekilde baskıladı. Samsun geçen yıl yaşadı, onlar da bir derece baskıladı. Batı Karadeniz'de biraz daha yeni görülüyor. Tabii zararlının görüldüğü yerde mücadele daha çok oluyor. Onun için vatandaşlarımızdan bizim özellikle bu konuda duyarlı olmaları, çünkü bir bahçe ilaçlandığında, diğer bahçe ilaçlanmadığında oradan oraya zarar daha da artıyor. Bu sadece fındığa değil, tüm tarım ürünlerine büyük ölçüde zarar verecek bir zararlı kahverengi kokarca. İnşallah hep birlikte baskılıyoruz. Bu sene biraz daha iyi bir yıl olacak diye düşünüyorum bu konuda.
16: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şen Ocak'la konuştuk. Fındıkta hasada sayılı günler kaldı. Rekolte rakamları geliyor ve fındık önemli bir ürün. Türkiye ihracatta dünyada lider. O yüzden de ayrıntıları konuştuk efendim. Şimdi bugün gelen birkaç veriye daha bakalım. Dış ticaret rakamları geldi. Ayın son günü olması dolayısıyla Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %26,2'lik artış var. Aylık dış açık $10,4 milyar. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %21,7 arttı. Yaklaşık $25 milyar oldu. İthalat ise %23 artarak $35 milyar civarında gerçekleşti. Dış ticaret açığı Ocak-Haziran döneminde ise 6 ayda %7,4 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılki %71,4'ten bu yıl %70,6'ya geriledi. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: TV Radyo.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: İstanbul ve Marmara'da şiddetli esen Poyraz oldukça serinlik sağlıyor. Hatta gündüz gölgede ve akşamları biraz üşütüyor. Bu durum pazara kadar sürecek. Pazar günü hava daha bunaltıcı olacak. Yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek.
3: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Buraya geldik. Geldiğimizde enerjinin büyük oranda düştüğünü gördük ve yaptığımız yayınlarda da özellikle bunu vurguladık. Rüzgarın olmayışının enerjiyi düşürdüğünü söylemiştik ve bu an itibariyle de en çok dikkat edilmesi gereken konu saat 12 sonrasıydı ki 12'den sonra özellikle 40 kilometreyi varan fırtına ya da rüzgar olacağı bildirilmişti. İşte o andan itibaren buradaki ekipler o ana kadar yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele içerisine giriştiler açıkçası. Ve bununla birlikte de baktığımızda ekipler yoğun bir çaba içerisine girişti. Ancak maalesef yapılan tüm müdahalelere karşın yangının ölü enerjisi düşürülse de özellikle sönmeyen yerlerde rüzgarla birlikte alevlenmeler oldu. Çünkü çok kuru bir alandan bahsediyoruz. Çok kuru bir alandan bahsediyoruz. O alanla birlikte de çok ciddi bir şekilde yangın yeniden kendini göstermeye başladı ve ekipler de bu yangını söndürmek için can siperhane bir şekilde çalışıyor. Ama şu ana kadar sadece helikopterlerin devrede olması, uçakların devrede olmaması tartışma konusu aşağıda vatandaşlar arasında da. Bunun da altını çizmemizde yarar var. Çinoklar da çok geç geldi. Çinoklar da şimdi yaklaşık 20 dakika önce geldi ki onlar da büyük kapasiteleriyle su alıp yangın söndürme çalışmalarına katıldı ki belirli bir sürede bir başarıya ulaşıldığını söyleyelim. Ancak çok sayıda noktada şu an itibariyle baktığımızda yangın başladı ve ekipler bu çok sayıda yangınla başa çıkmak için büyük bir mücadeleye girişmiş durumda. Ahmet.
1: Aydın Çin'deki son durumu tabii tecrübeli bir gazeteci defalarca bölgeye gitti, orman yangınlarını takip etti. Birkaç noktaya da aslında dikkat çekiyor. Öncelikle çaresizlik diyor çünkü şiddetli rüzgarla birlikte bir anda birkaç bölgede aynı anda başlayan yangınlara tanıklık ettik. Canlı yayında da gösterdi Merihak. Tabii o yangınlara aynı anda müdahale etmek kolay değil. Su sıkıyorsunuz, orada yine benim dikkatimi çeken bir ifadeydi. Sıkılan o tazyikli suyun yarattığı basınçla birlikte kıvılcımlar da çevreye saçılıyor. Bu da bir risk ve elbette bir kilit kelime kullandı. Buradaki çalışmaların amacı yangını tutmak dedi. Çünkü bu kadar şiddetli esen rüzgarda yangını tutmak çok kolay değil. Yangın rüzgarın etkisiyle, rüzgarın yön değiştirmesiyle çok farklı alanlara doğru savruluyor ve çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Alevler birkaç dakika içerisinde o rüzgarın etkisiyle adeta bir fön etkisi. Düşünün, mangal yakıyorsunuz, o kor alana biraz fön tutsanız ya da şöyle elinizde bir gazeteyle hafif yerleseniz nasıl alev çıkar? Rüzgar çok sert esiyor ve o rüzgarda bölgedeki koru yeniden alevlendiriyor. Bu nedenle de öncelikli amaç çok kolay değil çünkü yangını söndürmek. Yangını belli bir alanda tutabilmek. Ekipler de bunun için canla başla mücadele veriyor.

0: NTV Radyo.
1: Yangınla mücadele edilen yerlerden biri de Antalya'nın Kumluca ilçesiydi. Yazır Mahallesi'nde ondan fazla ev kullanılamaz hale geldi. Ama bir ev var ki sahibinin çabaları sayesinde yanmaktan kurtuldu. O evde emekli itfaiyeci Kadir Altun yaşıyordu. Evine yaklaşan alevlere hortumla müdahale etti. Su tankeri desteğiyle de evini kurtardı.
2: Alevlerin yaklaştığı evini kurtarmak için havuzdan hortumla su taşıdı. Su tankerinin de yardımıyla alevlerin evini sarmasını önledi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde emekli itfaiyeci evini kurtarmayı başardı.
3: Aşağıdan başladı. Bir dakika, bir buçuk dakikada geldi. Ben sadece evlerin önünü kurtarmak için havuzdan hortumu çektim. Biraz gelen yere tutuyorum. Oraya geçiyor, öbür tarafa tutuyorum. Gaz maskem yoktu ama bunu aldığım yerde koylara kaçtım dumanı kesmek için. Evimizi kurtardık.
2: Emekli itfaiyeci Kadir Altun Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde yaşıyordu. Alevler yaşadıkları bölgeye yaklaşınca tecrübesini kullanarak önlem aldı. Onun yakınındaki onlarca ev zarar gördü. Ancak Altun'un evine alevler ulaşamadı.
3: Komşuların orası acayip yandı. Ben hemen o köşeden baktığımda

0: Belki 50 metre alev gidiyordu. O ormandan, boğazın içinden acayip bir rüzgar vardı. Bu odunlar tutuşunca söndürmek için çok uğraştım, söndüremedim. Kemer Belediyesi'nin park bahçeleri arabası çağırdık.
1: Yangında Kadir Altun'un ondan fazla komşusunun evi tamamen yandı. O çabaları sayesinde kendi imkanlarıyla evini alevlerden korumayı başardı.
2: Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmadaki son durumu öğreneceğiz. Sena Gürbik canlı yayın için hazır, bizi bekliyor Sena.
3: Ahmet Tarpat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çarşamba günü bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Bu operasyonda Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk operasyonu. Bu kapsamda gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 şüphelinin şu sıralarda adliyedeki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Savcılık ifadeleri henüz bitmiş durumda değil. Şu anda savcıya ifade veriyorlar. Peki hangi suçlamalar var? Ondan bahsedecek olursak suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet ve irtikap suçlamalar arasında yer alıyor. Üsküdar Belediyesi iştirak şirketi olan Kent Taşiye'deki bazı çalışanların da kriptolu sistemler üzerinden bazı ruhsat süreçlerini yönettiği iddiaları da bu soruşturmanın konusu olduğunu hatırlatalım. Ve usulsüz ruhsat süreçlerinin koordine edildiğine dair iddialar da bu dosyada yer aldı. Ve çarşamba günü gerçekleştirildi bu operasyon. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 şüpheli gözaltına alındı ve bugün de sağlık kontrolünün ardından da adliyeye sevk edildiler. Birkaç saat önce de savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığını ve şu sıralarda da devam ettiğini belirtelim. Tekrarlayalım suçlamaları: suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, irtikap ve bazı iştirak şirketi olan Kent Taşiye'deki bazı çalışanların da Kent Taşiye üzerinden bir kriptolu sistem kurarak buradan ruhsat süreçlerini yönettiğine dair iddialar da bu soruşturmanın konusu oldu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yardımcılarının ve kaleminin de, özel kaleminin de bulunduğu bu 6 şüphelinin şu sıralarda İstanbul Adalet Sarayı, düzeltelim, İstanbul Anadolu Sarayı'nda, Anadolu Adliyesi'nde daha doğrusu savcılıktaki ifade işlemlerinin henüz bitmediğini ve devam ettiğini hatırlatalım Ahmet.
2: Sena Gürbüyük aktardı. Dün akşam gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan Cem Küçük öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Küçük'ün savcılıktaki işlemleri devam ediyor. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Gözaltındaki 5 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalgasında pazartesi günü 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Biri ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ve eşi Handal Sonel'in de aralarında olduğu 20 kişi tutuklanmıştı. İspanya, Fas'tan gelen göçmen akınıyla mücadele ediyor. Ülkenin Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye çok sayıda göçmen ulaştı. Kentteki güvenlik güçleri düzensiz göçmen akınını durdurmakta zorlandı. 9 göçmen hayatını kaybetti. İspanya hükümeti polis güçlerine destek olmak üzere asker görevlendirdi.
4: Kimi ailesiyle, kimi kendi başına saatlerce yüzerek ülke değiştirmek istedi. Boğularak hayatını kaybedenler oldu. İspanya düzensiz göçmen dalgasıyla karşı karşıya. Görüntüler ülkenin Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe kentinden. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından yola çıkan binlerce düzensiz göçmen Septe'ye yüzerek geçmeye çalıştı. Faslı ve Cezayir oldukları belirtilen düzensiz göçmenlere Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahale edildi. Göçmenlerin karaya çıktığı anlar kameraya yansırken kentin güvenliğinden sorumlu polis güçleri insan akınını durduramadı. İspanyol yetkililer 300'den fazla kişiyi kurtardıklarını, çok sayıda kişinin ise cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı. İspanyol güvenlik güçleri yaklaşık 200 kişiye ise devriye botları ile eşlik etti. Faslı yetkililer İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Septa Özerk kenti başkanı sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti. Bölgeye destek için İspanyol askerinin gönderileceğini duyurdu. İtalya'dansa İspanya'nın yaşananlar nedeniyle Schengen bölgesinden çıkarılması gerektiği çağrısı geldi. Ülke yönetimine yakın kaynaklara göre Roma yönetimi, İspanya'nın yaşadığı göçmen krizi nedeniyle ülkeye olan Schengen serbest dolaşımının askıya alınmasını istiyor.
2: Gazze'de kalıcı barış sağlanması için çabalar sürüyor. Mısır'da yürütülen müzakerelerde Hamas silahlarını teslim etmeyi kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye de teşekkür etti.
5: Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze konusunda yürütülen müzakerelerde Hamas silah bırakmayı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Hamas'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump yalnızca Hamas'ın değil tüm silahlı grupların silah bırakacağını açıkladı. Anlaşma sonunda Gazze'yi Filistinli hükümetin yöneteceğini de ifade etti. Trump silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini belirtti. ABD Başkanı ayrıca arabuluculukları için Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. ABD'li bir yetkili İsrail'le yakın iletişim çerçevesinde anlaşmanın sürdürüldüğünü ancak İsrail'in Hamas'ın silah bırakması konusunda şüpheli olduğunu belirtti. İran'ın Hamas'ı silah bırakmamaya ikna etmeye çalıştığını da öne sürdü. Barış Kurulu üyelerinden de açıklama geldi. Trump'ın 20 maddelik barış planının ikinci aşamasının yerine getirilmesi için tüm askeri faaliyetlerin sona ermesi gerektiği ifade edildi. Barış Kurulu yetkilileri Gazze'de silahların Filistin Ulusal Komitesi'ne bağlı polise devredileceği ifade ediliyor. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi içinse silahsızlanmanın tamamlanması şart koşuluyor. Öte yandan Hamas'tan ve İslami Cihat'tan gelen açıklamalar farklı yönde. Hamas siyasi yetkilisi Katar merkezli El Cezire televizyonuna İsrail Gazze'den çekilmeden Hamas'ın silah bırakmayacağını açıkladı. Hamas üyesi ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini duyurdu. İslami Cihat hareketi ise medyada Filistinli gruplarla düşman arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz açıklaması yaptı. Hamas'ın silahları teslim etse bile nereye ve kime teslim edeceği de üzerinde anlaşılamayan konulardan. Silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek, mutabık kalınan Filistinli bir kuruma bırakılacak. Müzakereler özellikle uzun menzilli roketler, ağır havan topları, tank savar füzeleri ve gelişmiş silah sistemlerinin teslim edilmesi üzerine yoğunlaştı. Silah üretim ve depolama tesislerinin de devredilmesi tartışıldı. Hamas, sivil ve askeri tesisler arasında ayrımın yapılmasını istiyor. Hamas bünyesindeki kurumlarda görev yapan memurların görevlerine devamını da istiyor.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sakarya'da tarihi Sangaryos Köprüsü'nün açılış töreninde konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyoruz.
6: İstasyonu ve Ali Fuat Paşa Köprülü kavşağının açılışını gerçekleştirdik. Şimdi ise 1500 yıla yaklaşan yaşıyla bağrında tarihin derin izlerini taşıyan tarihi Sangaryos ya da diğer adıyla çok bilinen diğer adıyla Justinianus Köprüsü ve 5 köprü 3 tane ismi olan bu köprünün açılışı vesilesiyle sizlerle beraberiz. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Anadolu coğrafyası binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir hazine konumunda. Sakarya'da bu hazinenin en kıymetli parçalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Antik adı Sangaryos olan Sakarya Nehri'nin kenarında yükselen bu kadim yapı da asırlardır bölgenin tarihine tanıklık ediyor. Bugün burada Doğu Roma İmparatoru Justinianus döneminde milattan sonra 558-562 yılları arasında inşa edilen tarihi Sangaryos Köprüsü'nün restorasyonunu tamamlayarak yeniden sizlerin hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz, kültürel değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan bir toplumun geleceğini sağlıklı şekilde inşa etmesi asla mümkün değildir. Bu topraklarda iz bırakan her medeniyet, ister Hitit, ister Roma, ister Selçuklu, ister Osmanlı olsun, hepimizin ortak geçmişidir. Hepsi kıymetlidir. Hepsini korumak ve yüceltmek bu vatanın evlatları olarak önemli görevlerimizdendir. İşte bu bilinçle tarihi yapılarımızı korumak, kollamak, onarmak ve gelecek nesillere aktarmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da bütün ekibimizle azimle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bu sayede hem tarihimize olan borcumuzu ödüyor, hem de bu eserlerin turizm, kültür ve sosyal yaşamımıza katkı sağlamasını ayrıca temin ediyoruz. Bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınması da bu anlamda çok çok kıymetli. Biz de buna katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar tarihi Hıdırlık Köprüsü, Malabadi Köprüsü, Kızılın Köprüsü, Taş Köprü, Osmancık Koyun Baba Köprüsü, Diyarbakır On Gözlü Köprü ve Ani Köprüsü gibi ülkemizin birçok noktasında tarihi köprülerimizi restore ettik, kültür mirasımıza kazandırdık. Bir kısmında da devam ediyoruz. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısının 528'e ulaştığını özellikle belirtmek istiyorum. Bu anlamda Karayolları Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyorum. 40 tarihi köprünün de restorasyon çalışmalarına halen ülkemizin çeşitli noktalarında devam ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tarihi Sangaryos Köprüsü de bu çalışmalarımızın en güzel ve en anlamlı örneklerinden birini teşkil ediyor. Kıymetli Sakaryalı kardeşlerim, değerli misafirlerimiz, Sapanca Gölü'nün sularını Sakarya Nehri'ne boşaltan Çark Deresi, diğer adıyla Melas Çayı üzerinde yer alan Sangaryos Köprüsü, Erken Bizans döneminin Anadolu'daki en görkemli anıtsal yapılarından birisidir. 370 metre uzunluğu, 10 metreye yaklaşan genişliği ki gerçekten bu kategoride çok önemli bir genişliktir. Ve 12 kemeriyle tamamen kireç taşından inşa edilmiş bu görkemli yapı, İmparator Justinianus tarafından İstanbul ile Doğu vilayetleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edilmiştir.
2: Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının bir kısmını canlı olarak ekrana taşıdık. Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
12: Doğa konuşmaları.
13: Evinde ya da bahçesinde iri çekirgelerle karşılaşanlar panik yapmadan nasıl bir yol izlemeli? Çekirgelerin insan sağlığı açısından herhangi bir ısırma veya hastalık taşıma riskleri var mı? Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Sevgili anlattı.
14: Herhangi bir riski olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle rapor edilmiş bir şey yok. Elinizle böyle şey alırsanız doğrudan çıplak elle hayvan kendini korumak isteyecektir. Önce bir bacağını bırakabilir. Bacaklarından birisini bırakıp sizi yanıltabilir yani. Kertenkelelerin kuyruklarını bırakması gibi tehlike anında. Bazı türler kusar, bunu yapabilir. Bir de ısırabilir. Yani o da onun kendi tepkisi. Bir kere elle tutmaya falan gerek yok. Bence kendi hallerine bıraksınlar yani hayvanları. Yani bu hayvanların çoğalması onların bir kabahati falan değil. Hatta şehre geldikleri için onların üreme şansı da artık yok denecek kadar azdır. Doğal alanlardakiler ürer. Bence bu türlerin takip edilmesi lazım. Hani doğal alanlardaki üreme potansiyellerinin takip edilmesi gerekiyor. Yani bir zararı yok. Bence türü de tanımış oldular işte. Çalı çekirgesi türlerinden bir tanesi. Buna benzer çok sayıda türler var.
12: Doğa konuşmaları.
11: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
15: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
16: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Arnavut asıllı yazar Lea Üppi'nin Haysiyetsizlik isimli kitabı Yapı Kredi yayınlarından çıktı. İlknur Özdemir'in dilimize çevirdiği kitabın alt başlığı Yeniden Biçimlendirilen Bir Hayat. Lea Üppi 1979 doğumlu, London School of Economics'te siyaset teorisi hocası. Yakın zamanda İngiltere'de yayınlanan Prospekt'te dünyanın en iyi 10 düşünürü, Almanya'da yayınlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung'da 2022'nin en önemli kültür kişiliklerinden biri olarak gösterilmiş. Haysiyetsizlik yazar Lea Üppi'nin kendi hayatından, daha doğrusu aile tarihinden yola çıkarak yazdığı bir kitap. Otobiyografik yanının öne çıktığı, lakin hayal gücünün ne kadar katkıda bulunduğunun tam olarak kestirilemediği bir anlatı. Her şey Lea Üpi'nin babaannesi Lema'nın 2. Dünya Savaşı'nın bütün şiddetiyle sürdüğü, Arnavutluğun İtalyan işgali altında olduğu 1941 yılının kışında Alplerin karlı zirvelerinde lüks içinde gülümserken çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyaya düşmesiyle başlıyor. Ve hemen ardından bir linç kampanyası geliyor. Lea Üpi hayatı boyunca nezaketine ve bilgeliğine sığındığı babaannesi Lema'nın hain diye yaftalanması karşısında aile tarihini araştırmaya koyuluyor. Lea'nın niyeti sadece bir kadını değil, bir ailenin onurunu kurtarmaktır. Arşivlerin soğuk belgeleriyle anıları birbirine bağlayarak bir hayatı yeniden kurgulamaya çalışıyor. Haysiyetsizlik bir kadının yürek burkan portresi olduğu kadar Osmanlı aristokrasisinin artık yok olmuş dünyasına, modern Yunanistan ve Arnavutluğun kuruluşuna, küresel bir finans krizine, savaşın dehşetine ve Balkanlarda komünizmin doğuşuna doğru uzanan o devasa altüst oluş yıllarının da bir panoraması. The Guardian'da yer alan bir değerlendirmede haysiyetsizlik için Üpi'nin bir romanı aratmayan anlatımıyla hayat bulan bir tarih denilmiş. Toprak Işık'ın küçük okurlar için yazdığı Bir Robotun Gizli Notları isimli kitap Tudem yayınlarından çıktı. Kitabı Gökçe Yavaş Önal resimlemiş. Toprak Işık 1973 Elazığ doğumlu. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun. Yazarlığın yanında mühendislik çalışmalarını da sürdürmekte. Öykü, deneme, tiyatro türlerinde ve çocuk edebiyatı alanında 40'a yakın kitabı var Işık'ın. Çocuk kitaplarında bilimi, mizahı ve hayal gücünü bir araya getiren anlatımıyla tanınmakta. Işık'ın oyunlarına devlet tiyatroları repertuarlarında yer verilmiş. Toprak Işık'ın kitabı çocuklara çağdaş değerleri, Cumbi adlı bir yapay zeka robotunun gözünden sorgulatırken, çağdaş dünyayı ve insan davranışlarını yeniden düşünmeye davet ediyor. Kitapta empati, adalet, eşitlik, doğaya saygı, dijital sorumluluk ve küresel farkındalık gibi değerler, soyut tanımlar olarak değil, gündelik hayatın içinden sahnelerle anlatılıyor. Kitapta her bölüm sonunda sorgulama alanları ve tartışma soruları var. Böylece okur pasif bir alıcı olmaktan çıkarılıp aktif bir katılımcıya dönüştürülmek isteniyor, amaçlanıyor. Modern İran edebiyatının güçlü seslerinden Feriba Vefi'nin Uçup Giden Bir Kuş isimli romanı Sel Yayıncılık'tan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Lale Javanşir çevirmiş. Feriba Vefi 1963 Tebriz doğumlu. Genç yaşlarında öyküler yazmaya başladı. Kadınları merkeze aldığı gerçekçi kısa öyküleriyle ün kazandı. İlk öykü kitabı Sahnenin Derinliğinde 1996 yılında yayımlandı. Bu kitabı Villa Yolunda, Uçup Giden Bir Kuş ve Terlan isimli öykü ve romanları izledi. İran'da bir klasik haline gelen ve 11 dile çevrilen Uçup Giden Bir Kuş, kimsenin kulak verme zahmetine katlanmadığı bir kadının kendi sesini bulma çabasını konu alıyor. Özetle şöyle denilmiş tanıtım metninde: kalabalık sokaklar, komşuların bitmeyen gürültüsü, ülkeyi terk etmek isteyen bir kocanın sızlanmaları, çocukların istekleri ve geçmişin zihindeki süreyen uğultusu. Romanda yalnızca Tahranlı bir kadının duru ve dokunaklı hikayesi değil, eş, anne, evlat ve kız kardeş rollerinin arasında kendini yeniden yaratmaya soyunan tüm isimsiz kadınların ortak serüveni anlatılıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
15: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
17: Merhabalar. Nektarin deyince şimdi birazcık da sofralarda farklı kullanılma biçimlerine bakalım. Zaten yaz günü deyince meyvelerle peynirlerin bir uyumu var. Karpuzla beyaz peynirle bir öğle yemeğini geçiştirebiliyoruz. Akşam sofrası olunca da kavun ve beyaz peynir oldu mu keyfimize diyecek olmuyor. Şimdi peki bu peynir ve meyve eşleşmelerine nasıl bakmalı? Nektarine ne uyar? Mesela küflü peynir olunca böyle yağ armudu gibi armutlar vardır ya, hem kokulu hem böyle kaygan böyle bir eti vardır. İşte mesela küflü peynirlerle o yakışır. Her peynire yakışan bir meyve türü illaki var. Ama nektarin sanki birazcık daha yeni bir meyve gibi hayatımızda. Peki onu hangi meyveyle eşleştireceğiz? Ben şöyle bir dünya şefleri arasında kısa bir göz gezdirme yaptım. En çok yakıştırılan peynir İtalyanların o suda sakladıkları top top mozzarella peyniri olmuş. Hatta manda sütünden yapılan burrata ile müthiş eşleşmeler yapmış şefler. Nektarini ızgarada yapmak mümkün. Şöyle iri iri yanak taraflarını keserseniz iri dilimler halinde ızgarada şöyle bir gösterip ondan sonra mozzarella'nın yanına servis yapabilirsiniz. Tabii biz bu nektarin konusuna nereden gelmiştik? Osman Sezener'in First Lady'lere yaptığı semizotu salatasından, çünkü orada nektarin kullanılmıştı. Semizotu salatasıyla veya pirpirimle kullanabilirsiniz. Üstüne de bir burrata veyahut da mozzarella koyduğunuz zaman harika olacak. Pirpirim dedim. Pirpirim tabii semizotunun yabanisi ama onu da bulamazsanız tabii roka çok yakışır. Rokanın da hafif ıtırlı tadı nektarinle son derece uyum sağlayacaktır. Mozzarella ya da burrata türü peynirlerde zaten aslen süt kokan süt gibi peynirler. Tadı çok hafif, tuzu da çok fazla değil. Çünkü uzun saklamaya gelmeyen peynirler zaten. Alternatif olarak pekala sütlü bir lor peyniri de olabilir. Şimdi peki bunun üstüne son dokunuş olarak ne yapılabilir? Güzel kokulu erken hasat bir zeytinyağı birazcık üstüne gezdirebilirsiniz. Ama ben size bambaşka bir öneri getireceğim. Zeytinyağınızı incir yapraklı denemek ister misiniz? Evet, incir yaprağı giderek gündeme gelen bir lezzet verici olmaya başladı. Neredeyse baharat yerine kullanılıyor. Bunun için incir yapraklarını şöyle bir kaynar suya daldırıp çıkaracaksınız. Böyle bir dakika kadar bir o sertliği gidecek. Sonra iyicene kurulayıp fırına vereceksiniz. Ama 150 derece fırın, sadece kurutmalık, rengi değişmeyecek. Sadece 7 dakika, 8 dakika, hadi 10 dakika olsun. Ama rengi yemyeşil kalacak ama böyle iyicene kuruyacak. İşte o kurumuş incir yaprağını zeytinyağı ile karıştırın. O zaten sizin incirli zeytinyağınız olsun. Böyle yemeklerin üstüne damlalıkla sırf bir lezzet vermek için kullanabilirsiniz. Ya da toz incir yaprağını sanki baharat gibi işte bu peynir ve nektarinin üstüne ekebilirsiniz. Tabii unutmayın, ben size pembe biber de demiştim. Pembe biber de böyle bir peynirli nektarin salatasına çok yakışacaktır. Afiyet olsun, takipte kalın, hoşça kalın.
15: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
18: Hep unutuyoruz veya gereği kadar vurgulamaktan imtina ediyoruz. Ekonomi insan içindir. İnsan ekonomi için değildir. Tabii mevcut şartlar içerisinde, dünyanın gidişatı çerçevesinde, insanın ekonominin çarkları, dişlileri arasında adeta ezildiğini, sıkıldığını, bunaldığını, ekonominin zor koşullarına teslim olduğunu görebiliyoruz. Burada bir sebep-sonuç ilişkisi, bir takdim-tehir hatası var. Netice itibariyle ekonomi ancak insanın refahı, esenliği, mutluluğu ve gönence için çalışıyorsa, bir araç olarak ortada mevcutsa, ve bu şekilde fonksiyon veya görev ifa ediyorsa bir anlam taşıyor. Tam tersi, insanın ekonomiye hizmet ettiği veya çarkıları dişleri arasında ezildiği bir durum, istenilen, arzulanan bir durum değil. Olsaydı yaşam kalitesi gibi büyümeyi kalkınmayla veya refahla hemhal eden, terbiye eden yaklaşımlara gerek de bulunmazdı. Bütün bu girizgahı aslında TÜİK'in önceki gün yayınlamış olduğu Hayat Tabloları Bilgi veya İstatistik Bülteni'nin çıktılarını paylaşmak üzere ifade ediyoruz. Bilindiği üzere 2013 yılından beri Türkiye İstatistik Kurumu Hayat Tabloları başlığı altında Türkiye'de insanın yaşam süresi ve hayat beklentisi, beklenen yaşam süresi istatistiklerini paylaşıyor. İnsan var olduğu oranda ekonomi anlamlıdır. İnsan hayatı terk ettikten sonra ekonomi sadece bir tarih veya arşiv olur. O bakımdan hayat tabloları önemli. insanı önceleyen, önce insan yaklaşımı çerçevesinde dilerseniz bunlara kısaca haftanın bu son gününde bir göz atalım. 2023-2025 yılı arasındaki demografik, istatistik ve sondajlar çerçevesinde Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin 78,5 yıla çıktığı görülüyor. Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi 2022-2024 döneminde 78,1 yıl iken 2023-2025 döneminde 78,5 yıla çıkmış. Kadınlarımızın erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görülüyor. Bu bilindiği üzere bütün dünyada görülen bir seyir. Kadınlar daima ortalama yaşam süresi bakımından erkekleri geride bırakıyorlar. Son güncel gelişmeler itibariyle 2023-2025 dönemi demografik verileri Türkiye'de kadınların ortalama yaşam beklentisinin 81,1 yıl olduğunu ifade ediyor. Beklenen yaşam süresi çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişiler için, yani katma değer üretim potansiyeline artık adım atanlar için 64,7 yıl. Yine erkeklerde bu 62,1 yıl iken kadınlarda 67,3 yıl oluyor. 30 yaşında olan bir kişinin Türkiye'de kalan yaşam süresi ortalama 50,3 yıl olurken 50 yaşındaki kişiler için bu 31,3 yıla iniyor. Peki 65 yaşındaki büyüklerimiz için bu nedir? Ortalama 18,4 yıl. Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı enteresan bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Cinsiyet ayrımına da özellikle bu bağlı değil. Eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı ifade ediliyor. Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı da sağlıklı yaşam süresi olarak ifade ediliyor. 0 yaşında bulunan bir kişi için Türkiye'de bu toplamda 58 yıl. Yani 58 yaşına kadar ortalama bir Türk insanı aslında sağlıklı yaşamını sürdürebiliyor. Ondan sonra anlaşılıyor ki sağlık problemleri başlıyor. Tabii bütün bunlar diğer hem katma değer üretimi hem de kaynakların nasıl planlanacağı, nasıl bir ekonomi modeline doğru yol alacağı konusunda en önemli ipuçlarını temin ediyor. Tekrar ediyoruz, asıl olan insan, insan ekonomiye değil, ekonomi insana göre uydurulmalı. Son olarak şunu da belirtelim, Türkiye'de de maalesef orman yangınları yeniden yoğunluk kazandı. Avrupa kıtasında da etkisini arttıran aşırı sıcaklar ve orman yangınları sendromu, felaketi yaşanılıyor. Tabii uzmanlar bu konuda değişik çalışma ve sondajlar yapıyorlar. İklim krizi denilen bir fenomen var biliyorsunuz. Özellikle bu ısınma dolayısıyla, atmosferik ısınma dolayısıyla sıcak hava dalgaları, mevsim normallerinin tamamen değişmesi gibi sıkıntılar çerçevesinde bu gibi riskler de artıyor. Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve seller maalesef dünyanın, dünya ikliminin de ekopolitik, ekojeolojik ve ekojeopolitik görünümünün tablosunun yeni parçaları, yeni figürleri haline geliyorlar. Aslında uzmanların yaptığı çalışmalar mesela Avrupa'da bu iklim faturasının 2029'a kadar kümülatif olarak %1 Avrupa ekonomisinin, toplam ekonominin %1'ine ulaşabileceğini söylüyor. Tabii bunun dışında doğrudan makroekonomik bir risk faktörü de var. Aşırı sıcaklar kakao, kahve ve buğday gibi tarımsal ürünlerde verim kaybına yol açıyor. Yangınların söndürülmesi, tahliyeler ve altyapının yeniden inşası kamu bütçelerine milyarlarca dolarlık ek yük getiriyor. Sigorta şirketlerinin orman yangınları nedeniyle ödediği tazminatlar da son yıllarda katlanarak artıyor. Evet, umut ederiz bu tablo daha da kötüleşmeden iyileşme yol, hal ve çareleri aranır. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
19: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
20: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Mitüleni deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah beyazlıların sıradaki rakibi Çek ekibi Hradeş Kralove.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitüleni 2-0 yendi ve tur atladı. İlk yarıda 2 kez direğe takılan Danimarka ekibinde Martin Erlik 53. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 70'te Raşit Say'la öne geçti. 75'te Orkun Kökçü penaltıdan attığı golle skoru belirledi. İstanbul'da 1-0 kazanan Beşiktaş, Danimarka'da da 2-0 galip geldi ve tur atladı.
4: Çok zor bir rakibe karşı iki maçta da yüksek seviyede performans sergiledik. Oyuncularım harika bir iş çıkardılar. Avrupa'da kolay maç yoktur. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradeç Kralov'la eşleşti. İtalyano'nun öğrencileri ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 13 Ağustos'ta Dolmabahçe'de oynayacak. Eşleşmenin galibi UEFA Avrupa Ligi yolundaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Bu turdaki muhtemel rakip ise pazartesi günü belli olacak.
2: Başakşehir Avrupa Kupalarına veda etti. Nuri Şahin'in öğrencileri rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Konferans Ligi'ne 2. eleme turunda veda etti.
5: Bizim adımıza çok çok kötü geçen bir 90 dakika. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
3: Başakşehir'in Avrupa macerası Temmuz ayında sona erdi. Nuri Şahin'in ekibi 1-1'in Finlandiya'daki rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi.
5: Geçen sene bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız eğer doğru dersi çıkartırsak. Sezon bizim açımıza iyi gider. Oyuncularıma bu sezonun çok daha zor olacağını söyledim. Onlar da en geç bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum.
3: Konferans Ligi 3. eleme turunda Inter Turku, Liechtenstein'dan Vaduz'la karşılaşacak. Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında 16 Ağustos'ta Kocaelispor'u ağırlayacak.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda sıradaki rakibi Sturm Graz oldu. Eşleşmedeki maçları yönetecek hakemler de belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçı İngiliz Chris Kavan'a, rövanşı İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Eşleşmede ilk karşılaşma İstanbul'da çarşamba saat 21'de oynanacak. Avusturya'daki rövanş ise 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Eşleşmenin galibi playoff'a yükselecek. Bu turdaki muhtemel rakip pazartesi günü kura çekiminde belli olacak. Playoff'u geçecek takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Galatasaray'dan Cemal Musiala'nın transferine ilişkin çıkan haberlere yönelik açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur denildi. Alman futbolcu Musiala'nın transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır ifadeleri kullanıldı. FIFA tartışma yaratan yatırım planından geri adım atmıyor. UEFA'nın boykot kararına ve CONCACAF'ın teklifi reddetmesine rağmen FIFA 211 üye federasyonla görüşmelerin devam edeceğini duyurdu.
3: FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer turnuvalara özel yatırımcı alma planına konfederasyonlar sert tepki göstermeye devam ediyor. FIFA'yı futbolun ruhunu satmakla suçlayan UEFA turnuvaları boykot etme kararı aldı.
6: Bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı, FIFA yönetimini veya turnuvalarını bir daha özel mülkiyete açmayacağına dair garanti vermediği sürece hiçbir UEFA milli takımı FIFA turnuvalarına katılmayacaktır.
3: FIFA ise planlamanın yanlış anlaşıldığını, yatırımcıların futbolun yönetimine dahil edilmeyeceğini duyurdu.
7: Kimse futbolu satmıyor. Proje hayata geçerse FIFA'nın yönetim ve kontrol yapısında değişiklik yapılmadan dış yatırım fonuyla program finanse edilecek. Herkes itirazını dile getirebilir. Ancak hiçbir kuruluş 211 üye federasyonun tamamı adına konuşamaz. Her üye federasyonun oy kullanabilmesi için istişare sürecine devam edeceğiz.
3: Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler bölgesini temsil eden CONCACAF ve Asya kıtasının temsilcisi AFC de FIFA'nın teklifini reddettiklerini açıkladı. UEFA'nın 55, CONCACAF'ın 41, AFC'nin 47 üyesi bulunuyor. Afrika ve Okyanusya Futbol Federasyonlarını temsil eden CAF ve OFC ise tarafsız kalıp istişare sürecinin parçası olmayı kabul etti. Özelleştirme projesi hakkında fikir belirtmeyen tek konfederasyonsa Güney Amerika'daki 10 ülkeyi temsil eden CONMEBOL. FIFA'nın 19 Eylül'deki kongresinde 211 üye federasyonun çoğunluğunun onayı gerekiyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
8: Batıda kuvvetli rüzgar sürüyor. İstanbul ve Ege'de orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar ve güneş çarpması riski yüksek. Doğu Karadeniz'de ise kısa süreli sağanaklar görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
9: Kim buldu, nasıl buldu?
10: Mikrodalga fırının icadında patlamış mısırın rolü.
9: Patlamış mısır önemli tabii. Ama ondan önce çikolatalı gofret var. Mikrodalga fırının mucidi Amerikalı Spencer, cebindeki çikolatalı gofretin bir anda eridiğini fark edince geçtiği yollardan tekrar geçti ve yemek pişirmede devrim yaratacak bir iz üstünde olduğunu anladı. Gofret, mikrodalga ışın yayan magnetron aygıtının önünden geçerken erimişti. Mikrodalga ışının ısıtma etkisini fark ederek araştırmasını derinleştiren Spencer, ilk olarak ışının önüne bir torba mısır koydu ve saniyeler sonra bir torba patlamış mısır elde etti. Spencer ikinci adımda çaydanlığın yanına delik açıp mikrodalga ışını o delikten içeri yönlendirdi ve ilk mikrodalga fırını yapmış oldu. Çaydanlığın içindeki yumurta öyle çabuk pişti ki ne olduğunu anlayamadan patladı. Yıl 1945'ti. Spencer, gıda maddelerini işleyen bir yöntem açıklamasıyla patent başvurusu yaptı. Patenti aldıktan hemen sonra da Boston'da bir restoran için ilk mikrodalga fırını yaptı. Bu ilk fırının ağırlığı 350 kilo, boyu 2 metreydi ve yaklaşık 5000 dolara mal olmuştu. Spencer, mikrodalga fırını icat ederken Amerikalıların çok sevdiği patlamış mısır içinde yeni bir dönem başlatmıştı. 1992 yılında ünlü yemek köşesi yazarı Betty Fassel'ın patlamış mısır üzerine yazdığı şu sözleri ekleyelim. Patlamış mısır, Amerikan yaşamının bitmek bilmez sirki içinde her yaştan, her yöreden, her ırktan ve sınıftan insanı birbirine bağlayan, rengin yalnızca derinin yüzeyinde kaldığına ve sınıf ayrımının gereksizliğine olan inancımıza tanıklık etmek üzere içini dışına çıkaran büyük eşitleyicidir.
11: Kim buldu, nasıl buldu?
12: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Batıda şiddetli rüzgar devam ediyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkıyor. Sıcaklık 28 derece. Pazarsa daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 28, İzmir 36, Bursa 31 derece. İzmir'de Poyraz 2 gün daha şiddetli. Antalya 39 derece. Cumartesi hava çok nemli. Marmara'daki şiddetli Poyraz serinlik sağlıyor. Edirne 33, Sakarya 28 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. 28-30 derecelerdeki sıcaklık pazar 4 derece artacak. Ege'de Manisa 34, Muğla 37 derece. Kütahya, Manisa, Aydın'da yine fırtına var. Bodrum'da rüzgar cuma sert. Hafta sonu hafifliyor. Akdeniz'de Adana'da hissedilen sıcaklık 45, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Hafta sonu nem oranı artacak. Karadeniz'de Giresun, Rize arasında bazı noktalarda yine kısa süre yağmur var. Sahiller 26-27 derece. Doğu Anadolu'da Kars tarafı yağışlı. Erzurum 32, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 dereceyi buluyor.
12: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16. NTV Radyo.
2: Merhaba, saat 16. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 3 noktada yoğunlaşmış durumda: Aydın, Antalya ve Balıkesir'de. Aydın'ın Çine ilçesindeki son duruma bakacağız. Çünkü dün öğle saatlerinden itibaren başlayan bir yangın vardı. Gece de epey hararetlenmişti. Merih Ak ve Burak Uygun o noktada. Merih, nedir notların?
3: Deniz, yangın birçok noktada kendisini göstermeye başladı ki meteoroloji yetkilileri saat 12'den sonra bölgedeki rüzgarın kuvvetleneceği uyarısında bulunmuştu. O uyarılara karşın özellikle öğle saatlerine kadar rüzgar hemen hemen hiç yoktu diyebiliriz. O uyarılara karşın olumsuzluklar nedeniyle hava unsurları kullanılamadı. Neydi bu olumsuzluklar? Yoğun duman nedeniyle kullanılamadı ve havanın sertleşmesi, rüzgarın sertleşmesiyle birlikte yangın Çin'in kapısına kadar dayandı. Şimdi kameraman arkadaşım Burak Uygun gösterecek. Bakın, biraz sonra yangın asıl yerini de göstereceğiz size. Nasıl bir mesafemiz var ki gördüğünüz o aşağıdaki evler Çin'e, yani Çin'e ilçesi ve şu anda orada sadece bir itfaiye aracını görebiliyorum ben. Tomalar gittiler. Onun dışında bir müdahale yok. O bölgede ve zeytinlik ağırlıkta olmak üzere o bölgede yanma devam ediyor bütün hızıyla ki oraya kadar ulaşan bir yangından bahsediyorum. Aslına bakarsanız orayla ilgisi yoktu yangının. İşte buradaki olay bu. Rüzgar yangını her yere sürükleyebilir. Her an her yere sürükleyebilir. Eğer önlem almazsanız söndürme çalışmaları sırasında böyle olaylarla karşılaşabilirsiniz. İşte bir helikopter sortesini yapmaya çalışıyor. Ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle helikopterin de oldukça zorlandığını buradan görmek mümkün. Biraz sonra sortisini tamamlayacak. Şimdi Deniz, Burak biraz pan yapacak ve asıl yangının olduğu noktayı gösterecek. Orada da durumu anlatacağım ben size. Buradaki durum daha vahim. Çünkü Madra Dağı burası. Bu bölgede yangın yoktu. Ta ki öğleden sonraya kadar, yaklaşık bir saat öncesine kadar bir anda yangın, bir önceki yayında göstermiştik. Yolda kendisini gösterdi. Orada vatandaşlar ellerinde ne bulurlarsa toprakları aldılar, attılar. Traktörlerin getirdiği suları boşaltmaya çalıştılar. Ve yine Eskişehir'den gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait tankerler su sıktılar. Ama orada kuvvetli rüzgarla birlikte yangın bir anda yayıldı, büyüdü, genişledi. Ve o hızla o koridorda yangın yaklaşık 3 kilometre buraya kadar indi. İnanılmaz bir süratle indiğine biz de tanık olduk ki.

yönelebiliyor. İşte o andan itibaren de kimsenin yapabileceği hiçbir şey yok. Yangın, rüzgar, yangın nereye sürüklerse yangın, alevler o istikamete doğru ilerliyor. Tabii bizim gözlemimiz özellikle sabah saatlerinden itibaren gerçekten hava durmuştu. Ve sadece dış, yangının dış bölgelerine iki helikopterle çalışıldı. Verilen bilgilerde 3 uçak, 10 helikopterin olduğu belirtilmişti ama olumsuzluk hava koşulları nedeniyle bu unsurların çalıştırılamadığı dile getirilmişti. Ama şunu vurgulamakta yarar var. Saat 12'den sonra 11 sıralarında bir anda etraf açıldı. Bu sırada özellikle 4 yerde birden alevleri yükselmeye başladı, dumanların yükselmeye başladığını gördük. Dumanlar da öyle basit dumanlar değildi. Ve gerçekten çok büyük. Ki Burak, hemen tekrar arkana dönersen bakın bu bölgede yine bir patlama var. Yangında büyük bir patlama oldu o bölgede. Nasıl siyah bir duman çıkıyor, şu anda tanıklık ediyorsunuz ona. Ve o bölgede buna benzer patlamalar yaşadık yangın içerisinde ve yangının içerisinde yaşanan bu patlamalar yanmayan alanlara sıçrattı yangını ve rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde genişledi. Şu an 4 noktada en son aldığım bilgiler ve benim gördüğüm açıkçası 4 noktada çok yoğun bir şekilde yangının ilerlediği yolunda yaklaşık geniş bir alan, 3000 hektardan bahsediyoruz. 3000 hektarlık bir alanda yangın etkisini sürdürüyor ve ekipler yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele içerisine girişmiş durumda. Kuvvetli rüzgar şu anda yangın söndürme çalışmalarını da olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü hava unsurları da istedikleri manevrayı yapamıyorlar. Uçaklar zaten yok. Uçakların Fethiye'ye gittiği söylendi. Üzümlü'de bir yangın yeniden başladı ve bu kez onun da bilgisini verelim. Bu kez yangının Üzümlü'de köy içerisinde bulunan, ki daha çok İngilizlerin tercih ettiği bir köy orası, oradaki villalara yöneldiği ve çok yaklaştığı yolunda bilgi var elimizde. Ve orada da Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerle, Orman Teşkilatı'na bağlı ekipler o yangını evlerden uzak tutmaya çalışıyorlar. Ve burada da çok yoğun bir mücadele var ki bu yangın, yani Üzüm'deki yangın Fethiye'den daha iyi, dumanlar çok net bir şekilde görünüyor. Burada parantez açıp belirtmiş olalım. Ve şu an için baktığınızda işte tomaları görüyoruz. Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, jandarmasına bağlı tomalar da bölgeye geldi. Onlar da söndürme çalışmalarına katılıyorlar ama bölgede meteorolojinin verdiği bilgiye göre 40-50 kilometre hızında, zaman zaman 65 kilometreyi anlık bulan şiddetli, kuvvetli bir rüzgar var. İşte bu rüzgarla birlikte yangının hızlı bir şekilde yayıldığını belirtmemizde yarar var. Toparlayalım. Öğle saatlerinde enerjisi büyük oranda düşen bir yangın vardı Deniz. Ve kısa sürede kontrol altına alınacaktır diye düşünmeye başladığımız anda saat 1 sıralarında bölgede bir anda şartlar değişti. Kuvvetli bir rüzgar kendini gösterdi. Bu rüzgarla birlikte bir anda 4-5 ayrı noktada alevler yükselmeye başladı ve işte o andan itibaren hem vatandaşlar hem yetkililer, bu işten sorumlu olanlar büyük bir mücadeleye giriştiler. Ama yangın alanı çok geniş, 3000 hektardan bahsediyoruz. O alanın birçok noktasında başlaması tabii ki buradaki mevcut ekiplerin, kuvvetlerin yetersizliğini ortaya çıkardı. Daha doğrusu yetersizliği uğramasına neden oldu ve bu süreçten itibaren de vatandaşlar bir tarafta orman işçileri, bir tarafta polisler, jandarmalar, diğer tarafta belediyenin ekipleri hep birlikte yangını söndürmeye çalıştılar ve bazı yaşlılar gözü yaşlı bir şekilde izliyor şu anda olanları. Ama artık bu saatten sonra ne olacak? Nereye kadar gidecek bu yangın, ki çinenin kapısına dayandı. Burak az önce göstermişti, çineyi görüyoruz artık. Yangının hemen yanı başında ve arkamızda da görüyorsunuz, orada buradaki köye kadar yaklaşmış durumda. Bu saatten sonra yangın nereye seyredecek, bunu rüzgar belirleyecek ve biz de bunu buradan takip edeceğiz. Bir haber yaptık aslında bugün, hem buradaki

0: köyün boşaltılmasında hem de baktığımızda gerçekten insanların birlikte omuz omuza mücadelesine tanıklık etmiştik. O haber var. İstersen o haberi bir izleyelim. Biz de buradaki gelişmeleri takip etmeye devam edelim.
1: Yangın köyü tehdit etti. Alevlere karşı bölge sakinleri ve söndürme ekipleri omuz omuza mücadele etti.
2: Bazen dumandan etkilendik, geri çekildik. Bir nefesimizi yerine getirdik, dinlendik biraz. Gene girdik alevlerin içine. Asfalttan karşıya köyümüze yangın sıçramasın diye çok uğraştık. Sağ olsun, Allah razı olsun ekiplerden. O yol üzerine sıralandılar. Köyümüz o vesileyle kurtuldu.
1: Aydın'ın Çine ilçesinde alevler Dutluoluk köyüne yaklaştığında herkes seferber oldu. Bölgede yaşayanlar elinden geldiğince ekiplere destek olmaya çalıştı. Alevleri söndürmek için canla başla mücadele edildi.
3: Kimsenin ineğini almış, öteki bilmem başkasının işini görmüş, bildiğiniz imece oldu. Allah razı olsun bin kere.
4: Evlerimizi tehdit etmeye başladı. İster istemez evlerimizi boşalttık. Ormancı arkadaşlara yardım ediyoruz, hortum çekiyoruz. Yani tırmıkla mırmıkla dağılmasın diye yardım ediyoruz.
1: Bu çaba sayesinde Dutluoluk köyünde çok sayıda ev yanmaktan kurtuldu.
5: Dutluoluk mahallesinin sokakları bomboş. Çünkü jandarma ekipleri tarafından bu mahalle boşaltıldı. Bunun da nedeni hemen arkamda görüyorsunuz. Yangın bu köye oldukça yakın. Vatandaşlar Çin'de yakınlarının yanında yangının sönmesini bekliyor evlerine geri dönmek için.
1: Köyde alevlere teslim olan çok sayıda zeytinlikte büyük hasar gördü.
6: Günlerdir yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında ekipler zorlu bir mücadele yürütüyor. Kimi zaman alevlerin arasında kaldılar, kimi zaman bir can kurtarabilmek için kendilerini tehlikeye attılar. Yorgun düşen işçilerse ağaç altında uyumaya çalıştı. Yangın bölgesinden o zorlu çalışmadan görüntüleri getirelim ekranlara.
1: Alevlerin arasına girdiler. Yangını söndürmek için can siperhane mücadele ettiler. Orman işçilerinin alevlerle mücadelesi kameraya böyle yansıdı. Alevlerle mücadele eden ekipler gece gündüz aralıksız çabalıyor. Zaman zaman tehlikeli anlarda yaşanıyor. Bu görüntüleri Muğla Fethiye'deki yangın bölgesinde arazöz ekibinde görevli söndürme işçisi kaydetti. Alevlerin arasında verilen zorlu mücadele saniye saniye kameralara yansıdı. İşçiler yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen çalışmalarını sürdürdü. Orman işçileri günlük 1-2 saatlik uykuyla yangın bölgesinde mücadele ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde yorgun düşen bir işçi ağacın altında uyudu.
7: Orman yangınlarında hava araçlarının rolü oldukça önemli. Ancak uzmanlara göre orman işçilerinin müdahalesi yangınların söndürülmesinde en etkili yöntem. Orman işçileri yangınları söndürebilmek için zamanla yarışıyor.
1: Müdahale sırasında sık sık zorluklarla karşılaşan işçiler o anları anlattı.
8: Burada özellikle rüzgar saatte 80 kilometreyi buluyordu. Yani ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Yani müdahaleden ziyade biz kendimizi ayakta tutmakta bile zorluk çekiyorduk.
6: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'la Eskişehir'de yangınlara ilişkin konuşuyor. Son durumu bir kendisinden dinleyelim.
9: Dolayısıyla bu yılki hedefimiz bunu 10 dakikaya indirmek. Bu ilk müdahale binası da işte bu bir dakikaya sahip olma adına bizim için önemli bir etken olacak. Ben sözlerimin başında geçtiğimiz yıl 23 Temmuz'da şehit verdiğimiz 5'i orman teşkilatımız, 5'i de gönüllü olmak üzere 10 kardeşimizi rahmetle ve minnetle anarak başlamak istiyorum. Geçmişten bugüne kadar yeşil vatan için mücadele etmiş, fedai can etmiş bütün şehitlerimize de Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Şu anda bu mücadeleyi yürüten hali hazırda bugün şu an itibariyle alevlerin karşısında yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan, susamayan bir düşmana karşı mücadele eden Orman Teşkilatı'ndaki kardeşlerime de başarılar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Elbette vatanımızın müdafası için her noktada mücadele eden, karada, havada, denizde bütün şehitlerimize de tekrar buradan rahmet ve minnetle anıyorum. Ben halihazırda devam eden yangınlarla ilgili bilgi vererek sözlerime devam etmek istiyorum. Rüzgarların çok şiddetli bir periyoda girdiğini, bir hafta öncesinden her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyumuzla paylaşmış. Sadece bizler değil, aynı zamanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları şiddetli rüzgarın getirebileceği riskleri kamuoyumuzla paylaşmıştı. 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Tekrar ediyorum. Son 3 günde 138'i orman dışında olmak üzere müdahale edilen yangın sayısı 218. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gürler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda çok bu alanların içerisinde tehlike arz etmeyecek, işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor. Aydın Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef. Özellikle rüzgarların orman yangınlarıyla alakalı, sadece orman yangınları da değil belki de, yapılan her işte çok ciddi bir negatif etken olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz zaten. Dolayısıyla burada arkadaşlarımızla her ne kadar kolaylamış olsalar bile rüzgarın getirdiği zaman zaman kısmi parlamaları şu anda yaşıyoruz. O yüzden arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Arkadaşlarımız son derece hassas bir şekilde şu anda sahada bu parlamalara müdahale ediyorlar. Bugün Balıkesir Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel diğer yerlerde olduğu gibi. Dün ifade etmiştim açıklamamda, bugün de tekrar ifade edeyim bunu. Rüzgar riski, rüzgarın etki ettiği orman yangınları başta olmak üzere risk önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor. Dolayısıyla buradan Türkiye'deki bütün noktalarda ilgili kurumlara ve özellikle de vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka ihtimam gösterilmesi, dikkat edilmesi konularını tekrar hatırlatmak istiyorum. Yine altını çizelim. Elbette konusu olmayan ya da bu konuda uzmanlığı olmayan kişilerin yangın alanlarının içerisinde kısmi tütmeleri sanki yangın yeniden başlamış gibi vermeleri söz konusu olabilir. Buradan bu bilgiyi düzeltelim. Tedbiri elden bırakmıyor arkadaşlarımız. Hiçbir gevşekliğe tabiri caizse meydan vermeden son ana kadar, artık hiçbir problem kalmayıncaya kadar alandan ayrılmayacaklar. Özellikle bugün hava sıcaklığı ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması konusu da yine uyarılarımızın arasında devam edecek. Tabii bu yıl ilk kez yaptık bunu. Belki de devam ettirmemiz gerekiyor. ilgili illerde SMS'te bilgilendirmelere başladık. O illerde baz istasyonlarından sinyal alan bütün telefonlara riskli durumu bakanlık olarak ifade ettik. Buradan Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, orman yangınlarıyla mücadeledeki başarının aslında orman yangınının çıkmaması olduğunu, bunun için mücadele ettiğimizi ve etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Ancak böyle bir hadise gerçekleştiğinde asıl önemli husus en kısa sürede müdahale etmektir. Dolayısıyla başlangıç aşamasında gerçekleştirilen hızlı müdahaleler, biraz önce söylemiş olduğum gibi 200'ün üzerindeki yangının gündemimize gelmemesini sağlamış oldu birkaç büyüğü hariç. Bu nedenle yangın riski taşıyan bölgelerde özellikle stratejik bölgelere, stratejik noktalara konuşlandırılmış olan ilgili ekiplerimiz bu ilk müdahaleyi hızlıca sağlamak yolunda çok önemli bir görev icra ediyorlar ve 7/24 görevlerinin başındalar. İlk müdahale ekip binaları sadece yangınlarda değil elbette daha sonraki dönemler için mutlaka bir koordinasyon merkezi görevini görecek ve sadece yangınlarda değil, yine ifade edeyim, ağaçlandırma projeleri başta olmak üzere birçok konuda da görevini icra edecek. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında 1600 ilk müdahale noktaları var. Burada arkadaşlarımız sonuçlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adette orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor. Tabii bu kadar yaygın bir ağ elbette bizim bütün dünya tarafından kabul edilmiş olan artık başarılarımız için önemli bir etken. Yangına müdahale etme süresini tekrar edeyim ben. O 11 dakikayı 10 dakikaya indirme konusunda da son derece etkili. Bugün burada hizmete alacağımız binanın biraz farklı bir yönü var. Belki bu manada hakikaten kendisine biçilmiş olan görevin bile üzerinde bir görev icra edebilecek özelliklere ve kabiliyetlere kavuşturulmuş bir bina. Ben Eskişehir'in önemli sanayi kuruluşu Eti Gıda'nın Orman Genel Müdürlüğümüzle bu binanın ve bu binanın sahip olduğu özelliklerin gerçekleştirilmesinde bu manada işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Tabii sadece bina değil, içerisindeki arazöz ve ilk müdahale aracı da son derece önemli. Firuzan Bey biraz önce söyledi. Ayrıca buna bir de su tankeri ilave etmiş olacaklar. Eskişehir ile Kütahya arasında çok kritik bir nokta. İhtiyaç olması halinde Bilecik'te dahil olmak üzere 3 ile birden hizmet verebilecek konumda. Özel sektör tarafından böyle bir düşüncenin, böyle bir projenin gündeme getirilmesi son derece kıymetli. Çevreye duyarlılığın, toplumsal sorumluluğun ve en önemlisi de yeşil vatana sadakatin herhalde başka bir türlü göstergesi olamaz. Ben tekraren ormanlarımızın korunmasına dönük verdikleri bu katkıdan dolayı Eti Gıda'ya çok teşekkür ediyorum. Firuzan Bey'e çok teşekkür ediyorum.
6: Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamalarını dinledik. Devam eden yangınlarla ilgili konuştu. Aydın, Çine ve Balıkesir Susurluk'taki yangınlar devam ediyor. Kontrol altına alınmak için çaba var ama Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya ve Mersin Günhar büyük ölçüde kontrol sağlandı bu yangınlarda ifadesini kullandı. Dolayısıyla bu notları paylaşmış olalım. Şimdi dış gelişmelere de biraz bakacağız. Bu bölümde Hüseyin Yılmaz'la birlikte NTV Dış Haberler müdürümüzle konuşacağız ama bir Suudi Arabistan, Körfez, İran, Amerika Birleşik Devletleri dengesi içerisinde ne yaşıyoruz bölgede? Bunu aktaralım, haberle devam edelim. Suudi Arabistan Husilere büyük bir askeri operasyona hazırlanıyor. İddia İngiliz The Guardian gazetesinin, Yemen'e hem denizden hem karadan bir harekat düzenlenmesi planlanıyor. Önce bunun ayrıntılarına bakalım, sonra detaylı Körfez'de ne oluyor konuşacağız.
1: Suudi Arabistan, Yemen'de İran'ın destek verdiği Husi milislere karşı büyük bir taarruza geçmeye hazırlanıyor. Bu iddiayı İngiliz Guardian gazetesi gündeme getirdi. Gazete haberini Yemenli kaynaklara dayandırdı. Yemen içinde askeri hareketliliğin arttığına dikkat çekildi. Suudi Arabistan'ın operasyonunun hedefinde ilk olarak 2020'de Husilerin ele geçirdiği El Beyda şehri olduğu belirtildi. Amerikan CNN kanalı da internet sitesinde Suudi Arabistan'ın destek verdiği Yemen güçlerinin ülkenin doğusundaki çöllerde toplandığı ve ilerlemeye hazırlandıklarını yazdı. Bu güçlere Suudi Arabistan kuvvetlerinin havadan destek sağlayacağı söyleniyor. Suudi Arabistan denizden de Husileri baskı altına almaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan, Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'nda Husi saldırılarına karşı çok uluslu bir donanma gücü oluşturulacağını duyurdu. Husiler, Kızıldeniz ve Babülmendeb'de Suudi gemi ve tankerlerine abluka uygulayacağını açıklamıştı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrolün yarısını karadan Yanbu Limanı'na taşıyan ve buradan Asya ülkelerine satan Suudi Arabistan için Babülmendeb kritik önem taşıyor. Babülmendeb'ten gemi ve tankerlerini geçirememesi halinde Suudilerin bu alternatif petrol hattının da kapanacağına dikkat çekiliyor. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Yemen limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırması halinde kendilerinin de Suudi gemiler için aynı adımı atacaklarını söylüyor. İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan 2015'te Yemen'e operasyon başlatmıştı. Ancak yıllar süren saldırılarda Husiler ele geçirdikleri topraklardan çıkarılamadı. Bunun üzerine Suudi Arabistan 2022'de Husilerle ateşkese vardı.
6: Şimdi Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız, NTV Dış Haberler Müdürü. İzledik. Hep birinci aşamada şunu konuştuk. Yani o savaşın ilk günlerinde Körfez İran'a yanıt vermekte imtina ediyordu ve özellikle de frene basıyordu gibi bir tablo vardı. Şimdi biraz resim değişiyor. Bunu konuşacağız ama Suudi Arabistan'ın özelinde bir savaşa mı çekiliyor? İstemediği bir savaşa mı çekiliyor Suudi Arabistan? Ne dersin?
10: Evet, iki nedenle savaşa çekiliyor. Birincisi, artık Suudi Arabistan da kendisine yönelik saldırılara cevap veriyor. Çünkü bu saldırılar artıyor. Üç ayrı yerden saldırıya uğruyor Suudi Arabistan. Topraklarının büyüklüğü de bunu da bir dezavantaja dönüşmüş durumda. Bir, İran hedef alıyor. İki, Irak'ın doğusundaki Haçlı Şabi Halk Savunma Güçleri füze atıyor Suudi Arabistan topraklarına. Üç de Husiler vuruyor. Burada Suudi Arabistan Körfez Savaşı başladıktan sonra Hürmüz Boğazı kapanınca petrol ihracatını boru hattıyla, doğu batı boru hattıyla Yanbu Limanı'na, yani Kızıldeniz'e çıkarmıştı. Ve oradan da Babülmendeb'i kullanarak özellikle Asya ülkelerine petrol satmaya devam etmişti. Böylece Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla oluşan petrol açığını kendisi hem de petrolü miktarını artırarak kapatmaya çalışıyordu. Şimdi aslında Husiler burayı kapatmaya çalışarak Babülmendeb üzerinden bir baskı oluşturuyorlar. Hem küresel olarak savaşın maliyetini artırıyorlar İran'ın da desteğiyle. Hem de Suudi Arabistan'ı bir türlü anlaşamadıkları Suudi Arabistan'ı da köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu da savaşın İran ve Hürmüz Boğazı çevresinden bölgeye yayılması gibi bir risk oluşturuyor. Neden? Suudi Arabistan iki gün önce Irak'ın doğusunu da vurdu. İlk defa koalisyona katılmış oldu. Yani Amerika-İsrail koalisyonuna değil, İsrail uzun zamandır katılmıyor ama neticede o blokun içerisinde yer almış oldu. Doğrudan İran'ı vurmadı ama en azından İran destekli grupları vurdu. İran'da savaşın en başında ortadan kaldırılması ya da savaşın önemli hedeflerinden olan proksiler ya da vekil güçlerine hala kontrol edebildiği mesajını veriyor. Husiler öyle. İşte Haçlı Şabi öyle ve tabii Lübnan'da Hizbullah ve Hamas. Hamas'ın yaptığı barış anlaşması ya da bu silahsızlanma anlaşmasında da en çok ayak uğrayan ülkelerden bir tanesi de İran.
6: Ama süreçle ilgili de nasıl arka planda bir süreci yürütebilir, neler yapılıyor, tabii başka bir soru işareti. Ama şunu sorayım, Amerika Birleşik Devletleri yeniden İran'a böyle topyekün bir savaşın ilk günlerindeki gibi bir saldırıya başlar mı soruları gündemdeyken, şimdi artık Körfez'in de dahil olduğu bir çerçeve mi göreceğiz, ne dersin?
10: Elbette, yani mesela bugün saat 18'de Türkiye saatiyle Trump'ın katılacağı bir kabine toplantısı var. Hı hı. Ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın hazırladığı 2 haftalık yoğun bir saldırı planına Trump'ın onay vermesinin beklendiği iddia ediliyor. Dolayısıyla biz eğer Trump onay verirse, ki bunu epeydir bekletiyor, ciddi bir önümüzde 2-3 hafta görme ihtimalimiz var. Yoğun bir saldırı. Burada bugüne kadarkiler gibi değil de daha çok sivil hayatı da etkileyecek. Petrol boru hatlarının, enerji nakil hatlarının, su tesislerinin vurulması, bu doğrudan 90 milyonluk İran'ı felç etmeye yönelik bir şey olacak. Trump'ın burada iki endişesi var. Birincisi, bu savaş Amerika'da çok fazla prim toplamıyor. Ratingi düşük bir savaş. İkincisi de insanlık suçu işleme ihtimali. Yani sivillerin hayatını zorlaştıran bir saldırı yaptığında bunun bir karşılığı olabilir. Hele de Kasım'da da seçim olduğunu düşünülüyor. Onun için de zor bir karar Trump bekliyor. İran'da tam bunlar nedeniyle Trump'ı sıkıştırarak, farklı cephelerden sıkıştırarak istediği noktaya çekmeye çalışıyor. Her ne kadar bombaların hedefi olsa da.
6: Bunu vekil güçleriyle bir mesaj vererek mi yapıyor?
10: Vekil güçleri de yapıyor, kendisi de yapıyor. Çünkü İran'ın saldırıları da devam ediyor bölgede. Hatta 2 gün önce Trump yeniden aracı bulucular aracılığıyla diplomasiye şans verdiğini söylediği gece İran yine Üldür'e saldırdı. Ve dolayısıyla da aslında İran'da savaşın kontrolünün kendisinde olduğu ve kendi şartlarıyla sona erebileceği gibi bir mesaj vermeye çalışıyor.
6: Şimdi bu konuyla ilgili ekstra söyleyeceğim bir şey yoksa bu Hamas meselesine geçelim.
10: Olur.
6: Hamas aslında bir süredir çaba vardı. Bir anlaşma imzalanmıştı Şarm El Şeyh'te, hatırlıyoruz. İşte birinci aşama ateşkesin sağlanabilmesi, ama ikinci aşama artık o barışı sağlayacak bir takım adımların atılması. Bunun içinde İsrail'in en temel şeylerinden biri Hamas'ın silahsızlandırılması konusuydu. Körfez ülkeleri ve Türkiye'de aslında bir şekilde Filistin yönetiminin artık güçlü bir şekilde kontrolü, koordinesi ele almak istediği konusunda bir pozisyonu vardı. Gelinen noktada nasıl bir çerçeveden bahsediyoruz? Yani dün yapılan açıklamalar bize bugün ne söylüyor? Hamas silah bırakacak mı, yoksa nasıl bir görüşme süreci işleyecek?
10: Şimdi şöyle, en azından silah bırakma niyetini açıklamış oldu ve dolayısıyla bir mesafe alındığını gösteriyor bu. Çünkü bugüne kadar bunu görmüyorduk. Ama silahları hangi şartlarla bırakacak, kime bırakacak ve hangi silahları bırakacak konusu biraz karışık. Bir de Hamas önce İsrail çekilsin, sonra biz silah bırakalım diyor. İsrail de önce Hamas silah bıraksın, biz ondan sonra çekilelim diyor. Dolayısıyla burada hala bir tıkanıklık var. Kahire'de bazı görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerden sonra ortaya çıkacak. Ama mesela İslami Cihat da bizim bundan haberimiz yok dedi Gazze'de. Her ne kadar daha küçük Hamas'a göre grup olsa da neticede bu rehin alınanların bir kısmı da İslami Cihad'ın elindeydi.
6: Dolayısıyla tek bir ateş bazen o ateşkesin bozulması gerekçesiyle yeni saldırıları...
10: Elbette, yani en azından İsrail için gerekçe olabilir. Bir de Şarm El Şeyh'teki anlaşma sırasında İsrail Gazze'nin %55'ini işgal ediyordu. Son dönemdeki işte kendisine yönelik bu biraz önce bahsettiğim ateşlerden dolayı bu işgali %70'e çıkardı. Dolayısıyla da şimdi bu çekilme %55'e mi çekilme olacak sarı hatta, yoksa gerçekten Gazze'den mi çekilecek ve bunu hangi aşamada yapacak? İki, Donald Trump'ın yaptığı açıklamalarda İsrail'i hedef almayacak şekilde silahlarını bırakacak diyor. Yani daha küçük silahların, Kalaşnikov gibi silahların Hamas'ın elinde kalma ihtimali konuşuluyor. Dolayısıyla da işte tank savar, füze savar ya da drone ya da Katyusha roketlerinin öncelikli olarak teslim edilmesiyle ilgili bir süreçten bahsediyoruz. Bunun için de Kahire'de toplantılar yapılacak. Türkiye'de geçen hafta hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de MİT Müsteşarı İbrahim Kalın Hamas yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Bugün Trump'ın yaptığı açıklamada da Türkiye, Mısır ve Katar'a yönelik teşekkür vardı ki çok tıkandığı anlar oldu dedi. Hatta Barış Kurulu'nun başkanı olan, yani Trump'ın oradaki temsilcisi olan Miladinov'da bazı günler bu işin olmayacağını düşündüm ve bunun sayısı çok fazlaydı dedi. Dolayısıyla atılan adım önemli, çünkü Barış Kurulu'na vaat edilen paraları da kimse ödememiş. Dolayısıyla Gazze'nin nasıl inşa edileceği, bu sorunlar aşılırsa hala ciddi bir soru işareti ve oradaki insanlar hala yardıma ulaşmakta ciddi endişeler yaşıyorlar, sıkıntılar yaşıyorlar.
6: İlk aşamada insani yardımların gönderilmesi meselesi de vardı. Ateşkes tam manasıyla sağlanamadığı gibi bir de insani yardımların içeriye geçişinde de sorunlar yaşandı herhalde.
10: Elbette. Şu anda aslında bu ateşkese göre günde 600 tırın geçmesi gerekiyordu. Şu andaki son rakamlar 100 civarında. Bazen 100'ün altına düşüyor, üstüne çıkıyor. Bir de İsrail şöyle bir kelime oyunu yapıyor. İçeriye ticari amaçla giren, yani insanların para vererek, satın alarak sağladıkları imkanlar için giren tırları da yardım tırıymış gibi gösteriyor. Dolayısıyla içeri giren 100 tırın aslında yarıya yakını ticari amaçla giriyor. Dolayısıyla oradaki 1 milyon 800 bin kişi çok zor şartlarda yaşıyor. Örneğin farelerle birlikte yaşıyorlar. Temiz suya ciddi sıkıntı yaşıyorlar, ulaşamıyorlar ve ciddi salgın hastalıklar baş göstermiş durumda, özellikle çocuklarda. Hı hı. Ve sağlık hizmetleri tamamen çökmüş durumda olduğu için oluşan sağlık sorunlarına ya da İsrail sağlığında yaralananlara müdahale etmekte de ciddi sıkıntılar yaşanıyor hala.
6: Peki şimdi bir taraftan bir anlaşma sağlanabilmesi ya da bu süreçleri ilerletebilmek için bazı mutabakatlar yazılıyor, çiziliyor, işte imzalar atılıyor, gördük. Ama birazcık böyle çerçeveyi net koymadığı zaman ondan sonra süreç içerisinde bunun çok da gerçekleşmediğini, işte herkesin kendine göre bunu algılayabildiği anlaşılıyor. Sen de söyledin, İsrail çekilmeden Hamas bir adım atmak istemiyor. Tam tersi, İsrail de Hamas önce silahları bıraksın, ondan sonra diyor. Bu kilit aşılabilir, yani bu kilitli nokta çözülebilir mi, aşılabilir
10: yani
6: mi?
10: Yani işte Kahire'de çözüleceği söyleniyor. Burada bir başka sorun da mesela uluslararası güç. Oraya yerleştiriyor. Uluslararası güçte de İsrail yeni iki tane madde koydu. Birincisi, İsrail'e barış anlaşması yapmış olan ülkelerden diyor. İkincisi de İsrail'in...
6: Barış anlaşmasından kastı İbrahim yani anlaşmaları.
10: Hayır hayır. İsrail'i tanıyan ülkelerden bahsediyor.
6: Peki.
10: Dolayısıyla da hani İbrahim anlaşması yapmamış olanlar da zaten bu kapsama girmiş oluyor. İkincisi de son dönemde İsrail'i eleştirmeyen ülkeler. İsrail'e aleyhinde konuşmayan ülke. Geriye kimse kalmıyor. Hani bak, dolayısıyla da o grup nasıl oluşturulacak? Fas var. Birkaç ülke var ama oraya girecek barış gücüyle ilgili de ciddi sıkıntılar var. Örneğin Türkiye'yi istemiyorlar. Başka ülkeleri de istemedikleri ülkeler de var. Pakistan'ı ya da bir başkasını da istemiyorlar. Dolayısıyla sorun çok. Çözülmesi için dikkatlerin biraz daha Gazze'ye odaklanması ve İsrail üzerinde, en azından Gazze üzerinden bir baskı oluşturulması gerekiyor. Uluslararası kamuoyunun İsrail'in imajını ciddi şekilde zedelediği ya da verdiği krediyi bitirdiği görülüyor. Ama bu İsrail'i geri adım attırmadı. Hatta şimdi o bozulan imajını düzeltmek için milyarlarca dolar para harcadığı da konuşuluyor. Herhalde Trump'ın bu noktada Netanyahu'ya biraz daha baskı yapması gerekecek.
6: Peki bu Hamas planıyla ilgili olarak İran'ın pozisyonunu bir kez daha anlatmaya çalışılır mı izleyicilerimiz için? Yani İran burada nerede duruyor? Çünkü hep başından beri Hamas'a bir destek vardı ama Hamas'ı da sadece bölgede tek bir yapı olarak görmüyor. O vekil güçlerle birlikte aslında bir çerçeve olarak
10: elbette
6: da bakıyor.
10: Yani
6: İran'ın
10: aslında
6: bakış açısı biraz o çünkü.
10: İran'ın bu vekil güçleri ya da Şii kuşak adı verilen kuşak içerisinde aslında Sünni olan Hamas. Hı hı. Ama yine de işte İran'la ilişkileri nedeniyle o da o Şii kuşağın içerisinde sayılıyor. Hatta İsmail Haniye reisinin cenaze töreninde Tahran'da İsrail tarafından öldürüldü. Dolayısıyla da Hamas da aslında İsrail'in karşısındaki en büyük grup ve İran'ın desteklediği vekil güçlerden biri olarak kabul ediliyor. Ve İran tabii ki bu Hamas'ın silah bırakmasını istemiyor. Hatta bu konuda ciddi telkinlerde bulunduğu, son ana kadar vazgeçirmeye çalıştığı ama belli ki özellikle Katar, Türkiye ve Mısır'ın daha baskın çıktığı görülüyor. Çünkü bu Şii kuşağa baktığımız zaman aslında Suriye'de ciddi zemin kaybetti İran, Şara'nın devriminden sonra. İşte Lübnan'da durum ortada. İsrail'in Litani Nehri'ne kadar işgali ve orada Hizbullah'ı bir şekilde çok geriletmiş olması nedeni ve de savaş da var. Dolayısıyla finansman da sağlıyor. Mesela Husilerle ilgili burada en önemli şey Ali Hamene'nin cenazesine giden Husi liderlerini taşıyan uçakla birlikte Husilere drone ve başka mühimmatın geldiği ve son saldırıların biraz da bunlarla olduğu yönünde istihbarat raporları vardı. Dolayısıyla da İran vekil güçlerini sahaya sürmek istedikçe ve onlara baskı yaptıkça bunun komplikasyonları da ortaya çıkıyor. İşte Hamas'ta yaptıkları baskı da ortaya çıktı ama Hamas burada en azından verdiği sözleri tutmuş görünüyor.
6: Peki bu Şii Hilali meselesi aslında bizim çok eski dönemlerden beri konuştuğumuz, aslında bütün tarih boyunca ama farklı dönemlerde de ortaya çok kuvvetli bir şekilde çıkan, yani örneğin işte 2000'ler sonrası.
10: Daha iki gün önce biliyorsun Irak Başbakanı ile Cumhurbaşkanı arasındaki ziyarette bile, görüşmede bile kriz oldu.
6: Bir öyle bir İran'ın etkisinde olduğu iddia edilen bir bakanın anlaşmaya direndiği, gerçi sonra Ulaştırma Bakanı onu bir anlamda yalanlar gibi oldu, teknik bir meseleydi dedi.
10: Irak
6: ama
10: açısından
6: herkes,
10: kriz oldu,
6: evet,
10: diyelim.
6: Herkes bir şekilde biliyor ki hani Tahran her zaman Irak'ın baktığı bir yer. Başbakanlar genelde Şii oluyor zaten hani şey itibariyle, anayasa itibariyle. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman hep bir Şii kuşağı biz konuşuruz. Bir dönem böyle bir kırıldı gibi oldu. İran'ın gücü kırıldı gibi konuşurken şimdi yeniden bir yapılanma görüyor muyuz? Yani o bir onun analizini de senden rica edeyim.
10: Şimdi şöyle, İran uzunca bir süredir bölgede savaşıyordu ama doğrudan kendisi savaşmıyordu. Vekil güçleriyle, evet, savaşıyordu ve bunu koordine eden de devrim muhafızlarının içerisindeki Kudüs gücüydü. Onun komutanı da Kasım Süleymani'ydi. Hı hı. Dolayısıyla Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinden sonra aslında bu...
6: Dengeler sarsıldı mı?
10: Dengeler sarsıldı ve yerine gelen hiç kimse Kasım Süleymani kadar bu vekil güçleri İran adına kullanabilir olmadı. Sonrasında Suriye'deki devrim, arkasından Nasrallah'ın öldürülmesi. Hı hı. Bütün bunlardan sonra bu vekil güçlere İran'ın sağladığı imkanlar, silah, mühimmat ya da para neyse, hı hı, bunlar ciddi miktarda azaldı. Çünkü zaten götürecek alan kalmadı. Hı. Mesela Irak'tan geçiyor. Irak hani failed state dediğimiz devlet yapısının çöktüğü bir yer. İşte Suriye'de iç savaş vardı. Bundan en çok faydalanan ülke olarak kabul ediliyordu. Hı hı. Şimdi kendisi savaşta. Zaten İran'ın en büyük tartışma konularından bir tanesi, eğer bu anlaşma olursa Amerika'yla sağlanacak geliri İran nereye harcayacak? Hı. Ülkenin savaştan uğradığı zararı mı, ekonomik sıkıntılarla sıkıntı çeken halkına mı, yoksa yıllardır Ali Hamenei'nin kurduğu düzende vekil güçleriyle bölgedeki gücünü göstermek için mi harcayacak, en büyük tartışma konusu. Hı hı. Belli ki son dönemde petrol ambargosu kalkınca oluşan paranın bir kısmı da bir yerlere harcanmış görünüyor.
6: Peki. Tabii bu savaşın pek çok boyutu da var. Ekonomiye özellikle yansıması, hele ki sen de söyledin, vekil güçler üzerinden Babül Mendeb de bir de Hürmüz'den sonra kapanırsa ya da orada bir sıkışıklık yaşanırsa iyice daha fena bir ekonomi boyutuna evrileceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Yılmaz katkı için. Bütün bu ekonomik tabloyu aktardıktan sonra tabii bunun hem her türlü maliyete yansıması var. Benzine, motorine, bunu da normal hayatımızda, günlük hayatımızda görüyoruz. Zira yine bir zam var. Motorun fiyatı bu sabah 3 lira 71 kuruş arttırılmış durumda. Bazı illerde fiyat 82 lirayı geçti. Zamların vergiden karşılanmasını sağlayan Eşel Mobil uygulaması ise kademeli olarak sonlandırılacak. Merkez Bankası enflasyon görünümü olumsuz etkilenebilir uyarısı da yapıyor. Bu bütün bu tablonun Türkiye'deki ekonomiye ve bu enerji fiyatlarına yansımalarına bir bakalım.
11: Akaryakıt zamları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eşel Mobil'in kaldırılmasının enflasyonu artırabileceğini belirtti. Temmuz ayı para politikası kurulu toplantı özetinde yükselişe geçen petrol fiyatlarına vurgu yapıldı. Eşel Mobil'den kademeli çıkış stratejisi enflasyon görünümünü olumsuz yönde etkilemektedir denildi. Temmuz enflasyonunun akaryakıt ve elektrik fiyatları öncülüğünde yükseleceği öngörüldü.
12: Tarladan hallere, hallerden pazarlara, pazarlardan evlere kadar bütün senaryonun içerisinde hep benzin fiyatının, motorun fiyatının etkisi var. Ulaştırma, lokanta ve gıdada bu ürünlerin aylık bazdaki enflasyonist etkisi de yukarı doğru geldi diyebiliriz.
11: Eşel Mobil'de vergiden karşılama oranı Ağustos ve Eylül ayında kademeli olarak azaltılacak. Uygulama Ekim başında sona erdirilecek. Bu süreçte gelen indirimlerin fiyata eksik yansıtılabileceği de ifade ediliyor.
12: Pompa fiyatında meydana gelen değişimin bazı mal gruplarındaki fiyat üzerine etkisi çok hızlı olabiliyor. Petrol fiyatları eğer tekrar 90 dolarlar ve 100 dolarlar üzerine çıkar ve bunun da pompa fiyatına yansımalarını biz görürsek, bunun biz yavaş yavaş 90 TL'lerin üzerine çıktığı senaryolara karşı karşıya kalabiliriz.
11: 6 Temmuz'da 64 lira 61 kuruş olan motorin ayın son günlerinde 82 liraya kadar çıktı. Pazartesi günü açıklanacak Temmuz ayı enflasyonunda tahminler aylık bazda %2'ye yakın artışa işaret ediyor.
13: NTV Radyo. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: NTV Radyo.

0: Aktif spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Mitüleni deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah beyazlıların sıradaki rakibi Çek ekibi Hradeş Kralove.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitüleni 2-0 yendi ve tur atladı. İlk yarıda 2 kez direğe takılan Danimarka ekibinde Martin Erlik 53. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 70'te Raşit Say'la öne geçti. 75'te Orkun Kökçü penaltıdan attığı golle skoru belirledi. İstanbul'da 1-0 kazanan Beşiktaş, Danimarka'da da 2-0 galip geldi ve tur atladı.
3: Çok zor bir rakibe karşı iki maçta da yüksek seviyede performans sergiledik. Oyuncularım harika bir iş çıkardılar. Avrupa'da kolay maç yoktur. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradeç Kralov'la eşleşti. İtalyano'nun öğrencileri ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 13 Ağustos'ta Dolmabahçe'de oynayacak. Eşleşmenin galibi UEFA Avrupa Ligi yolundaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Bu turdaki muhtemel rakip ise pazartesi günü belli olacak.
1: Başakşehir Avrupa Kupalarına veda etti. Nuri Şahin'in öğrencileri rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Konferans Ligi'ne 2. eleme turunda veda etti.
4: Bizim adımıza çok çok kötü geçen bir 90 dakika. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
2: Başakşehir'in Avrupa macerası Temmuz ayında sona erdi. Nuri Şahin'in ekibi 1-1'in Finlandiya'daki rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi.
4: Geçen sene bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız eğer doğru dersi çıkartırsak. Sezon bizim açımıza iyi gider. Oyuncularıma bu sezonun çok daha zor olacağını söyledim. Onlar da en geç bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum.
2: Konferans Ligi 3. eleme turunda Inter Turku, Liechtenstein'dan Vaduz'la karşılaşacak. Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında 16 Ağustos'ta Kocaelispor'u ağırlayacak.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda sıradaki rakibi Sturm Graz oldu. Eşleşmedeki maçları yönetecek hakemler de belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçı İngiliz Chris Kavan'a, rövanşı İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Eşleşmede ilk karşılaşma İstanbul'da çarşamba saat 21'de oynanacak. Avusturya'daki rövanş ise 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Eşleşmenin galibi playoff'a yükselecek. Bu turdaki muhtemel rakip pazartesi günü kura çekiminde belli olacak. Playoff'u geçecek takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Galatasaray'dan Cemal Musiala'nın transferine ilişkin çıkan haberlere yönelik açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur denildi. Alman futbolcu Musiala'nın transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır ifadeleri kullanıldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: LÖSEV hayat verir.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Dünya radyolarında zapping.
5: Podía comer su carne favorita.
6: Main bhi zehen ke dariche khol raha hoon ke mujhe.
7: Humein jo hai xuanbu shang ban nian de.
8: Ek sar to hame ye nakami ha berin faqat daawar. Russ
9: pokes at the free puck. Crosby scores. Assalamu alaikum Kazakh ile. Aldabergenov asıl.
10: Burası Davao City Radyosu.

0: ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında akşam haberlerine olan yerinden bir bağlantıyla başlıyoruz. Ayrıntıları NTV ekibinden.
1: Burası NTV Radyo. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklık biraz artıyor. Yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek. İstanbul'da Poyraz hala şiddetli. Sıcaklık 29 derece. Pazar günü daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 29, İzmir 37, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli. Antalya'da günler sonra nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz şiddetli. Edirne 33, Sakarya 29 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu'da 28-30 derecelerdeki sıcaklık yeni haftada 40 dereceye dayanacak. Ege'de Manisa 35, Denizli 38 derece. Kütahya ve Manisa'da Poyraz hala şiddetli. Bodrum 37 derece ve rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de nem oranının artmasıyla sıcaklık düşüyor ama hissedilen sıcaklık çok yüksek. Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'de Rize, Artvin, Gümüşhane kesiminde yerel yağış var. Zonguldak 26, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kısa süre yağışlı. Erzurum 32, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Ekolojik ortamlarda varlığı ve yokluğu başka türlerin dağılımını etkileyen türlere kilit taşı tür denir. Kilit taşı türlere en iyi örnek susamurları olabilir. Denge şöyle kurulmuş. Deniz kestaneleri bir tür deniz yosunu olan kelpleri yer. Susamurları da kelplerin doymak bilmez tüketicileri olan deniz kestanelerini yer. Böylece kelplerin çoğalmasını sağlar. Bu iyi. Çünkü kelpler çok sayıda canlıya yaşam alanı oluşturur. Dolayısıyla susamurları sahilde yaşayan ekolojik toplulukların yapısı üzerinde orantısız ölçüde büyük bir etki yaratır. Susamurlarının bulunmadığı ekolojik topluluklarsa deniz kestaneleri tarafından istila edilmiştir ve büyük ölçüde ormansızlaşmış haldedir.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Anadolu yönü için bir bakım onarım çalışması yürütüldüğü bilgisi paylaşılmış. O noktada bir şerit trafiğe kapalı ve yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca bugün saat 17'de Ali Samiyan Spor Kompleksi Ramspark'ta yapılacak etkinlik nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı ve o bölgede de yoğunluğun yaşandığı ifade ediliyor. Ana arterlerde yoğunluk giderek artarken İstanbul'da Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan geçişlerde bir hayli yoğun. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
6: İstanbul yol durumu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 17.
8: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkanları. Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Özellikle Aydın, Antalya ve Balıkesir'de ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Olay yerlerinden son bilgileri canlı bağlantılarla alacağız. Ayrıca Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da açıklamalar var, paylaşacağız. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmadaki son gelişmeleri öğreneceğiz. İBAN mağdurlarının beklediği yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Meclis Genel Kurulu'nda ise öğrenci affı teklifi kabul edildi. İki düzenlemeye ilişkin ayrıntılara bakacağız. 60 binden fazla Fas ve Cezayirli hem deniz hem de karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septa'ya yasa dışı bir şekilde akın etti. İspanya göçmenlerin büyük bölümünün geri gönderildiğini açıkladı. İtalya'dansa İspanya'ya yönelik Schengen uyarısı geldi. Günün öne çıkan gelişmeleri böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden 5 yangın olduğunu açıkladı. Bu yangınlardan Aydın Çine'deki yangında riskin devam ettiğini, diğerlerinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Yumaklı 3 günde 218 yangına müdahale edildiğine dikkat çekti. Ekiplerimiz bu yangınları söndürdü dedi.
9: Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gürler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda çok bu alanların içerisinde tehlike arz etmeyecek İşin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor. Aydın Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef. Burada arkadaşlarımızla her ne kadar kolaylamış olsalar bile rüzgarın getirdiği zaman zaman kısmi parlamaları şu anda yaşıyoruz. O yüzden arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Bugün Balıkesir Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel diğer yerlerde olduğu gibi.
2: Yangın bölgelerinden son bilgileri almaya Balıkesir'le başlayacağız. Balıkesir'de alevlerle mücadele 3 gündür devam ediyor. NTV muhabiri Baran Bila Balıkesir'de son bilgileri ondan dinliyoruz.

0: dumanla kaplı ve alevler nedeniyle geniş bir bitki örtüsü. Ağaçlar zarar görmüş. Şu an helikopter seslerini, uçak seslerini duyabiliyorum bir kez daha. Havadan müdahale zaten geçtiğimiz saatlerde vardı. Şu sıralarda daha da artmış vaziyette. Çünkü biz belli bir açıdan şu an ekranları getirebiliyoruz ama ilçenin farklı noktalarından baktığımız zaman da dumanlar geniş bir alandan görülüyor. Farklı yerlerde böyle alev kümeleri, duman kümeleri vardı. Ama bu duman, bu alevler biraz soğutma işlemlerinin önüne geçildiğini gösterir nitelikte. Bugün de dikkat etmekte fayda var. Akşam saatlerinde artık havadan müdahale şansı da olmayacak. O yüzden şu 2-3 saatlik zaman dilimi dün olduğu gibi bir kez daha kritik olacak. Ve ardından arazözlerle tahminim o yöndeki bu bölgeye doğru da yeniden bir çalışma başlayacak. Dün de artık köylerin bulunduğu alana doğru iyice yaklaşıyordu alevler. Hava karardıktan sonra arazözlerle Orman Genel Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma yaptı. Adeta bir set oluşturdu ve alevlerin köylere girmesi önlendi. Bugün artık köyler için risk katsayısı daha düşük görünüyordu. Halen de şunu belirtelim. Tüm alanı etkileyen bir durum değil. Biz şu an alevlere çok yakın bir yerdeyiz ve geniş bir alan etkileniyor ama şu an için yerleşim yerlerini etkileyen bir durum yok. Ama ilerleyen saatlere dikkat etmek lazım. Çünkü manzara bu şekilde ve rüzgarın hızı hala oldukça kuvvetli. Saatte 55-60 kilometreye yaklaşan bir rüzgar hızı var. Şimdi biz de birazdan buradan ayrılmak durumundayız ve Susurlu'ya doğru hareket edeceğiz. Çünkü orada da Yıldız Mahallesi'ndeki yangının şiddetinin gittikçe arttığı ifade ediliyor. İlk gelen görüntülerde burayla kıyasladığımız zaman bir parça daha oradaki bitki örtüsünün, oradaki bir alanda arazi yapısının söndürmeye daha elverişli olduğunu görüyorduk. Ama oradaki durum bilmiyoruz. Rüzgar şartları, oradaki hava şartları, yangının yayıldığı söyleniyor. Ve oradaki gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Balıkesir Gömeç'teki son bilgileri aldık. NTV muhabiri Baran Bila, NTV ile ortak yayında aktardı. Aydın'da da alevler yoğun biçimde ilerliyor. Aydın'ın Çine ilçesindeki son duruma bakacağız şimdi. NTV bölge temsilcisi Meri Hak son bilgileri aktarıyor.
2: Aydın Çin'e değil, özellikle öğleden sonra bölgemizi etkisi altına alan şiddetli rüzgarla birlikte örneğin Fethiye Üzümlü'deki yangın yeniden başladı, yerleşim yerlerine yakın. Foça'da Atatürk Mahallesi'nde yeni bir yangın çıktı. Orada da yerleşim yerlerine yakın ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle de o yangında büyüme eğilimi gösteriyor. Ama bizim şu anda bulunduğumuz noktadaki yangın ise yeniden hareketlenmiş durumda, özellikle öğleden sonraki rüzgarın artmasıyla birlikte. Şimdi kameraman arkadaşım Burak Uygun hemen arkamızdaki tütmeleri düzeltiyorum. Yangının durumunu göstersin size. Gördüğünüz gibi 3-4 noktada farklı yerlerde dumanların çok yoğun bir şekilde yükselmeye başladığını söyleyelim. Bu yeni bir yangın değil, onun altını çizmemizde yarar var. Bu sabah saatlerinden itibaren özellikle dün gece gerçekten burada çalışan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işçiler can siperhane bir şekilde müdahale ettiler o rüzgara karşı. Sabaha karşı özellikle rüzgarın durmasıyla birlikte yangının enerjisi büyük oranda düştü. Öyle ki sadece duman vardı. Duman basmıştı bölgeyi gördüğümüzde. Ama o saatlerden itibaren duman yoğunluğu ile birlikte çok az sayıda helikopter, ki 3 uçak 9 helikopter burada görev yapacağı söylenmişti. Sadece 2-3 helikopteri gördük biz. 2-3 helikopterde alan dışındaki yangının ilerlememesi için önleme uçuşları gerçekleştirdi. Ama saatler 14'ü geldiğinde ortam bir anda değişti. Öyle ki yanmayan yerler atlayan kıvılcımlarla birlikte tutuşmaya başladı. Yani bir anlamda yangın yeniden alevlendi. Öyle ki şimdi Burak'ın gösterdiği noktayı görüyorsunuz. O nokta aslında öyle bir duman yoktu. Hemen sol tarafa da bakalım. Deniz, gördüğün gibi burada da burada vardı ama bu kadar yoğun değildi. Yine köye doğru dönersek, bu köyde de baktığımızda Dutlu Oluk mevkiinde de bu gördüğünüz siyahlıklar yoktu. Yani bu bölge yemyeşildi. Ta ki bundan işte saat 2.30'u gösterdiği sırada burası bir

0: anda cehenneme döndü. Rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte artık bu yangının önüne geçilemez hale geldi. Köyün kapısına kadar dayandı. Hatta Çinle'nin girişine kadar, bakın orayı da gösteriyor şu anda Burak. Çinle'nin girişine kadar alevlerin ulaştığını söyleyebiliriz. O bölgede de bir taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, tomalar, hem jandarmanın hem polisin tomalar, belediyelerin su tankerleri büyük bir mücadeleyle yangının evlere yansımamasını sağladı. Tekrar yangın bölgesine yavaş yavaş dönelim. Döndüğümüzde de görüyorsunuz çok geniş bir alan şu an için bu yangından etkilenmiş durumda ve bu bölgede hala risk var. Çünkü yangın rüzgarla tekrar başlarsa köye sıçrama durumu var. Bu yüzden Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri burada önlem almış durumda. Arka taraflarımızda ise şu an için açıkça söylemek gerekirse yapacak çok da fazla bir şey yok. Hava unsurları artık 2 saat 3 saat daha çalışabilecek ama bu yangın sanırım yarına da sargacak gibi gözüküyor.
1: Aydın'dan son bilgileri NTV bölge temsilcisi Merih Ak'tan aldık. Orman yangınları doğal yaşamı da etkiledi. Antalya ve Balıkesir'deki yangın bölgelerinden kurtarılan çok sayıda hayvan tedavi altına alındı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de bir vatandaş alevlerin arasında kalan keçisini omzunda taşıyarak kurtardı.
2: Köylerdeki ahırlarda koyun ve keçiler, ormanlık alanlardaysa yaban hayvanları. Yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çok sayıda hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
3: Alevler yanımıza kadar yaklaştı, o yüzden bizleri bölgeyi terk etmek durumundayız ama şu an bir köy sakini yanımızda ve bu kaplumbağayı da bu arkadaşı da burada bırakmak istememiş. Onlar da hayvanlar da bu durumdan oldukça etkileniyorlar. Her bir can çok önemli ve bu sayede bu kaplumbağayı da buradan kurtaracak hemen karşımızdaki beyefendi. Nasıl gördünüz ve çok acı bir durum, ne anlatır?
4: Gönlüm rahat olmadı onu bırakmaya burada yangının içinde. Yani yanımda onu da götürüyorum. Yani Allah yardımcımız olsun.
2: Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmıştı. Alevlerle mücadelenin ilk gününde ekipler bölgedeki hayvanları ıslatarak yangından korumaya çalıştı. Bu görüntülerde bazı evlerin zarar gördüğü Çatak Mahallesi'nde kaydedildi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar bahçe ve ahırlarını saran alevler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir vatandaş mahsur kalan keçisini son anda kurtardı. Hayvanı yangından uzaklaştırabilmek için omuzuna alıp taşıdı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın bölgesinde 9 köpek ve 12 kedi kurtarıldı. Alevlerin arasında kalan ve vücudunda yanıklar olduğu görülen bir kedinin yardımına bölgede görevli jandarma personeli koştu. Su verilen hayvan veterinere götürüldü. Üzerindeki çipten yapılan incelemede sahipli ve adının Luna olduğu anlaşıldı.
5: Tedavisi oldukça iyi gidiyor. Yaralarının iyileşmesi tahminen bir hafta ya da 10 gün kadar sürecek. Luna'nın ailesi de büyük bir trajedi yaşadı. Ev de komple yanmış. Onların hayatları da mahvolmuş.
2: Luna adlı kedi tedavisinin ardından sahibine teslim edilecek.
1: Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin iki zanlı tutuklandı. Balıkesir Valiliği 29 Temmuz'da Gömeç'te başlayıp Ayvalık ve Burhaniye'deki kırsal mahallelere sıçrayan yangının bahçede kaynak yapılırken oluşan kıvılcımdan çıktığı belirlendi, dedi. Jandarma ekipleri evlerinin bahçesinde kaynak yaparken yangına neden olan iki kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı. Ankara Valiliği ormanlık alanlara giriş yasağının 15 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada yurt genelindeki aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyede olduğuna dikkat çekildi. Başkentte meydana gelen yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu vurgulandı. Ormanlık alanlara 30 Eylül tarihine kadar olduğu duyurulan giriş yasağının 15 Ekim'e kadar uzatıldığı belirtildi. Tedbirler kapsamında orman bitişiğinde kalan ziraat arazileri, bağ, bahçe, tarla ve açık alanlarda her ne sebeple olursa olsun ateş yakılması yasak olacak. NTV Radyo. Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada yeni gelişmeler var. Ayrıntılar Sena Gürbıyık'ta.
6: aslında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edilmişti, Anadolu Adliyesi'ne, ve tüm gün boyunca da aslında savcılık ifadelerinin devam ettiğini belirtelim. Şu sıralarda aslında savcılık ifadeleri tamamlandı ve sevk durumları değerlendiriliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında 6 şüpheli belediye başkanı dahil gözaltına alınmıştı. Şüphelilere hangi suçlamalar yöneltiliyor? Kısaca ondan da bahsedecek olursak, suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet ve irtikap iddiaları yer alıyor. Özellikle de Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bu soruşturma kapsamında iştirak şirketi olan Kent AŞ'deki bazı çalışanların özellikle de ruhsat süreçlerini kriptolu bir sistem kurarak buradan yönettikleri de bu soruşturmanın konusu arasında yer alıyor. Bu soruşturmada yer alıyor diyelim daha doğrusu. Ve bu kapsamda da aslında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil yardımcısı ve özel kalemi de olmak üzere 6 şüphelinin çarşamba günü gözaltına alındığı ve bugün de Anadolu Adliyesi'ne sevk edildiğini hatırlatalım. Aslında savcılık ifadelerinin tüm gün boyunca sürdüğünü belirtelim. Geçtiğimiz dakikalarda da savcılık ifadeleri tamamlandı. Şu sıralarda da sevk durumlarının değerlendirildiğini ve suç cezaya mı sevk olacaklar yoksa savcılıktan serbest mi bırakılacaklar, yakın bir süre içerisinde bunu öğrenmiş olacağız.
1: Ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan aldık. Dün akşam gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan Cem Küçük öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Küçük'ün savcılıktaki işlemleri sürüyor. Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme var. Gözaltındaki 5 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan 9 soruşturmasının 4. dalgasında pazartesi günü 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin ifadeye çağrılan bazı isimler adliyeye geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Berna Laç'ın ifade verdi. Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın ifadeye gelmesi bekleniyor. İstanbul'da uyuşturucu ve yasa dışı bahisle ilgili önemli operasyonlara imza atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ambarlı Limanı'ndaki bir gemide yapılan aramada 3 ton uyuşturucu maddeyle geçirildiğini açıkladı.
7: 3 ton uyuşturucu maddeyle geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis reklamı yapanlar da suçüstü yakalandı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu soruşturmalarında çok önemli operasyonlara imza atıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemideki konteynerde arama yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olan 3 ton piregabalin maddesi ele geçirildi. Bu maddenin yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanıldığı ve uyuşturucu etkisi olduğu öğrenildi. Teknik ve fiziki takiple 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor. Diğer bir operasyonda yasa dışı bahsi teşvik edenlere yönelikti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli analiz sistemlerini kullandı. Başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden cep telefonlarına yasa dışı bahis reklamları gönderdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar sürüyor.
1: İstanbul'da 37 yaşındaki bir kadın eski bir savcının evinde ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili eski savcı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Savcının geçen yılda yaşamını yitiren kadını evinde rehin tuttuğu ortaya çıktı.
7: Eski savcının evinde cansız bedeni bulunan 37 yaşındaki Özlem Yıldız'ın aynı savcı tarafından daha önce de alıkoyulduğu ortaya çıktı. Olay Başakşehir'deki hakim savcı lojmanlarında yaşandı. Genç kadının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Özlem Yıldız'ın geçtiğimiz yıl zorla alıkoyulduğuna dair bir ihbar yapıldığı, sonrasında emniyet güçleri tarafından kurtarıldığı belirlendi. Yıldız'ı alıkoyan şüphelinin ise eski savcı Ergün G. olduğu tespit edildi. Genç kadın 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Başakşehir'de eski savcı Ergün G'nin evinde ölü bulundu. İhbarı yapan kişi de eski savcıydı. Şüpheli olarak gözaltına alınan eski savcı çıkarıldığı mahkemede kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini anlatmıştı. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını iddia etmişti. Özlem Yıldız'ın ilk incelemelere göre intihar ettiği şüphesi üstünde durulsa da kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak.
1: İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de pakette yer alıyor.
2: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe girdiği bu tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa, yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik de düzenlemeleri içeriyor. Buna göre hukuk mahkemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık arttırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek.
1: Meclis Genel Kurulu'nda milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı teklifi kabul edildi. Düzenlemeyle eğitimini yarıda bırakanlar yeniden üniversite sıralarına dönebilecek. Teklifin mimarlarından MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, düzenlemenin diğer aflardan farkını anlattı. Umarım fırsat değerlendirilir dedi.
8: 4 milyon öğrencimiz bu aftan faydalanacak. İnşallah bu fırsatı da gençlerimiz çok iyi değerlendirecekler.
9: Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen öğrenci affıyla ön lisanstan lisansa, doktoraya kadar eğitimini tamamlayamayan öğrenciler yeniden üniversite sıralarına dönebilecek. Teklifin hazırlanmasında aktif rol alan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, düzenlemenin diğer öğrenci aflarından farkını anlattı.
8: Şöyle bir güzellik de var. Diyelim ki okumaya tekrardan karar verdi. Kazandığı üniversitede Mersin Üniversitesi, misal inşaat mühendisliğinde okuyor idi. Ama bırakmak zorunda kaldı. Gidiyor, başvuruyor bu 4 ay içerisinde. Ama şu anki hayatını da lafın gelişi Ankara'ya kurguladı. Buraya başvuruyor, kaydını oluyor, Ankara'ya yatay geçiş yapma imkanı var.
9: Uysal, gençlerin yaşadığı üniversite sınav stresini anlayabilmek ve milletvekillerini anlatabilmek için 41 yıl sonra yeniden sınava girdiğini de söyledi.
8: Af konusuyla ilgili bir konuşma yapacaktım mecliste. Bunu da deneyim yapayım, deneyimlerimi aktarayım düşüncesiyle. Ben de üniversite sınavına girdim. Neden girdim? Gençlerimiz neler yaşıyor? Hala 41 yıl önceki stres, korku devam ediyor mu? Maalesef devam ediyormuş. Onun için sınava girdim. Başarılı da oldum. Büyük bir ihtimalle tercih de yapacağım. Oğlumla da aynı bölümü okuyacağız. Kazanabilirsem tabii ki. Siyaset ve kamu yönetiminde okumayı planlıyorum.
1: Aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı yeni önlemler yarından itibaren devrede. Reklamlarda yapay zeka kullanılırsa bu açık şekilde belirtilecek. İndirimli satış reklamlarıyla ilgili de düzenleme yapıldı.
9: Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikle yapay zeka reklamlarından sosyal medya tanıtımlarına, indirimli satışlara kadar birçok alanda düzenleme yapıldı.
10: Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bulunduğu reklamların yapılması yasaklandı.
9: Yeni düzenlemeyle hedefli reklam çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir indirimli ürün, hizmet ya da etkinlikten fayda sağlayacaksa paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda. Falcı, medyum, astrolog reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletildi. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. İndirimli satış reklamları içinde yeni kurallar devrede.
10: İndirimli satış reklamlarında indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat indirime esas fiyat olarak kabul edilecektir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallarla hizmetlere ilişkin reklamlardaysa indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
9: E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü.
1: NTV Radyo. 60 binden fazla Fas ve Cezayirli hem deniz hem de karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye yasa dışı bir şekilde akın etti. İnsanlık dramı ortaya çıktı. Göçmenlere Faslı ve İspanyol kuvvetleri müdahale etti. İspanya İçişleri Bakanı göçmenlerin büyük bölümünün geri gönderildiğini açıkladı. İtalya'dansa İspanya'ya yönelik Schengen uyarısı geldi.
9: Kimi yüzerek denizden, kimi ise karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye girmeye çalıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olayların yaşandığı Septe'ye gitti. Yaşananları İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak tanımladı.
11: Septe bir İspanyol şehridir ve dün yaşananlar mümkün olan en sert şekilde kınanmalıdır. Septe'nin toprak bütünlüğüne yönelik bu ihlali ve saldırıyı reddediyor, kınıyor ve son derece üzücü buluyoruz.
9: Sanchez, yasa dışı göçten insan kaçakçılığı mafyalarını da sorumlu tuttu. Göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için yürütülen çalışmaları hızlandırdıklarını vurguladı. Sanchez, Fas yönetimine de işbirliği için teşekkür etti. Sınır güvenliğinin artırılmasını talep etti. İspanya'ya bağlı Septe bölgesinin lideri, Fas ve Cezayir kökenli 60 binden fazla kişinin sınırı geçtiğini açıkladı. Bu Septe nüfusunun yarısından fazlasına denk geliyor. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ise ülkelerine gönderilen göçmenlerin kendi isteğiyle döndüğünü belirtti. Yüzerek Septe'ye girmeye çalışırken ölen yasa dışı göçmenlerin sayısının artmasından da endişe ediliyor. Diğer yandan Fas yönetimi göçmenlere engel olmak için bölgeye ek güvenlik gücü konuşlandırdı. Fas kuvvetleri yasa dışı göçmenleri sınırdan uzaklaştırmak için tazyikli suyla müdahale etti. Bölgesel yetkililer göçmen akınından İspanya Yüksek Mahkemesi'ni sorumlu tuttu. Temmuz başında mahkeme, Septe ve Melilla'ya ulaşmaya çalışan yasa dışı göçmenlerin derhal gönderilemeyeceğine ilişkin bir karar almıştı. İtalya'dansa İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması gerektiği çağrısı geldi. Finlandiya'da Roma yönetiminin açıklamasına destek verdi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de İspanya sınırında kontrollerin güçlendirildiğini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İspanya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
1: Gazze'de kalıcı barış sağlanması için çabalar sürüyor. Mısır'da yürütülen müzakerelerde Hamas silahlarını teslim etmeyi kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye de teşekkür etti.
12: Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze konusunda yürütülen müzakerelerde Hamas silah bırakmayı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Hamas'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump yalnızca Hamas'ın değil tüm silahlı grupların silah bırakacağını açıkladı. Anlaşma sonunda Gazze'yi Filistinli hükümetin yöneteceğini de ifade etti. Trump silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini belirtti. ABD Başkanı ayrıca arabuluculukları için Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. ABD'li bir yetkili İsrail'le yakın iletişim çerçevesinde anlaşmanın sürdürüldüğünü ancak İsrail'in Hamas'ın silah bırakması konusunda şüpheli olduğunu belirtti. İran'ın Hamas'ı silah bırakmamaya ikna etmeye çalıştığını da öne sürdü. Barış Kurulu üyelerinden de açıklama geldi. Trump'ın 20 maddelik barış planının ikinci aşamasının yerine getirilmesi için tüm askeri faaliyetlerin sona ermesi gerektiği ifade edildi. Barış Kurulu yetkilileri Gazze'de silahların Filistin Ulusal Komitesi'ne bağlı polise devredileceği ifade ediliyor. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi içinse silahsızlanmanın tamamlanması şart koşuluyor. Öte yandan Hamas'tan ve İslami Cihat'tan gelen açıklamalar farklı yönde. Hamas siyasi yetkilisi Katar merkezli El Cezire televizyonuna İsrail Gazze'den çekilmeden Hamas'ın silah bırakmayacağını açıkladı. Hamas üyesi ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini duyurdu. İslami Cihat hareketi ise medyada Filistinli gruplarla düşman arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz açıklaması yaptı. Hamas'ın silahları teslim etse bile nereye ve kime teslim edeceği de üzerinde anlaşılamayan konulardan. Silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek, mutabık kalınan Filistinli bir kuruma bırakılacak. Müzakereler özellikle uzun menzilli roketler, ağır havan topları, tank savar füzeleri ve gelişmiş silah sistemlerinin teslim edilmesi üzerine yoğunlaştı. Silah üretim ve depolama tesislerinin de devredilmesi tartışıldı. Hamas, sivil ve askeri tesisler arasında ayrımın yapılmasını istiyor. Hamas bünyesindeki kurumlarda görev yapan memurların görevlerine devamını da istiyor.
1: Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husi milislere büyük bir askeri operasyon hazırlanıyor. İngiliz Guardian gazetesine göre Yemen'e hem denizden hem de muhtemelen karadan harekat düzenlenmesi planlanıyor.
9: Suudi Arabistan, Yemen'de İran'ın destek verdiği Husi milislere karşı büyük bir taarruza geçmeye hazırlanıyor. Bu iddiayı İngiliz Guardian gazetesi gündeme getirdi. Gazete haberini Yemenli kaynaklara dayandırdı. Yemen içinde askeri hareketliliğin arttığına dikkat çekildi. Suudi Arabistan'ın operasyonunun hedefinde ilk olarak 2020'de Husilerin ele geçirdiği El Beyda şehri olduğu belirtildi. Amerikan CNN kanalı da internet sitesinde Suudi Arabistan'ın destek verdiği Yemen güçlerinin ülkenin doğusundaki çöllerde toplandığı ve ilerlemeye hazırlandıklarını yazdı. Bu güçlere Suudi Arabistan kuvvetlerinin havadan destek sağlayacağı söyleniyor. Suudi Arabistan denizden de Husileri baskı altına almaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan, Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'nda Husi saldırılarına karşı çok uluslu bir donanma gücü oluşturulacağını duyurdu. Husiler, Kızıldeniz ve Babülmendeb'de Suudi gemi ve tankerlerine abluka uygulayacağını açıklamıştı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrolün yarısını karadan Yanbu Limanı'na taşıyan ve buradan Asya ülkelerine satan Suudi Arabistan için Babülmendeb kritik önem taşıyor. Babülmendeb'ten gemi ve tankerlerini geçirememesi halinde Suudilerin bu alternatif petrol hattının da kapanacağına dikkat çekiliyor. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Yemen limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırması halinde kendilerinin de Suudi gemiler için aynı adımı atacaklarını söylüyor. İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan 2015'te Yemen'e operasyon başlatmıştı. Ancak yıllar süren saldırılarda Husiler ele geçirdikleri topraklardan çıkarılamadı. Bunun üzerine Suudi Arabistan 2022'de Husilerle ateşkese vardı.
1: İran'a yeni saldırılar konusunda Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'la Genelkurmay Başkanı General Dan Kane arasında görüş ayrılıkları olduğu yönünde haberler var. Cooper, İran'a 2 haftalık yoğun bir bombardıman düzenlenmesinden yana bu sayede İran'ın füze programının devre dışı bırakılacağını umuyor. Kane ise füze savunma sistemlerinin azlığı nedeniyle bu öneriye temkinli yaklaşıyor.
9: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimi tırmandırma eğiliminde. İran'ın saldırılarına verilecek yanıtın kapsamını değerlendirmeyi sürdürüyor. Bu iddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alıyor. Gazete bu konuda Trump'ın önünde yeni bir seçenek olduğunu yazdı. Bu seçenek önerisi Amerikan Merkez Kuvvetler CENTCOM Komutanı Amiral Brett Cooper'dan geldi. Cooper, İran'a 2 hafta sürecek topyekün ağır bir bombardıman düzenlenmesini önerdi. Cooper'ın sunduğu seçenek 10 ila 14 gün yoğun bombardımanla İran'ın füze kapasitesinin tamamen çökertilmesini öngörüyor. Bu harekatla İran'ın saldırı kabiliyetinin azaltılması hedefleniyor. Bu sayede ABD'nin stoklarında sıkıntı yaşadığı füze savunma sistemlerine ihtiyacının da azalacağı belirtiliyor. ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane ise daha temkinli. Ordunun başka bölgelerde ihtiyaç duyduğu füze savunma sistemlerinin stoklarının bu kadar azalmasının risk oluşturduğu uyarısını yapıyor. Wall Street Journal gazetesi Kane'in Kuzey Kore, Rusya ve Çin'in oluşturduğu tehdit dahil tüm dünya genelindeki operasyonlarla ilgilenmek zorunda olduğuna dikkat çekti. Buna karşın Brett Cooper'ın sorumluluk alanının İran ve Orta Doğu ile sınırlı olduğu vurgulandı. Genelkurmay Başkanı Kane ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Başkan Trump'la Cooper'a göre daha yakın temasta olduğu da belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesine göre Merkez Kuvvetler Komutanı Cooper, 31 Mart itibariyle İran'da işlerini bitirmek için 20 günlük ek bir süreye ihtiyaç duyduklarını hesaplıyordu. Ancak Amerikan savaş uçağının İran'da düşmesi ve pilotları kurtarmak için yürütülen riskli operasyon, Trump'ın hemen ateşkes kararı almasında etkili oldu. Cooper'ın şimdi yarım kalan işi 2 haftada tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor. Brett Cooper'ın bu konuda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de desteğini aldığı söyleniyor. Ancak planı kuşkuyla karşılayanlar da var. İran'ın yeraltı füze tesislerini ateşkesin sağlanmasıyla birlikte hızla yeniden devreye soktuğuna dikkat çekiliyor. ABD ve İsrail'in havadan vurduğu tesislerin önünde oluşan enkazın temizlenerek füzelerin yeniden faaliyete geçirildiği belirtiliyor.
1: Motorin fiyatı bu sabah 3 lira 71 kuruş artırıldı. Bazı illerde fiyat 82 lirayı geçti. Zamların vergiden karşılanmasını sağlayan Eşel Mobil uygulaması ise kademeli olarak sonlandırılacak. Merkez Bankası enflasyon görünümü olumsuz etkilenebilir uyarısı yaptı.
13: Akaryakıt zamları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eşel Mobil'in kaldırılmasının enflasyonu artırabileceğini belirtti. Temmuz ayı para politikası kurulu toplantı özetinde yükselişe geçen petrol fiyatlarına vurgu yapıldı. Eşel Mobil'den kademeli çıkış stratejisi enflasyon görünümünü olumsuz yönde etkilemektedir denildi. Temmuz enflasyonunun akaryakıt ve elektrik fiyatları öncülüğünde yükseleceği öngörüldü.
14: Tarladan hallere, hallerden pazarlara, pazarlardan evlere kadar bütün senaryon içerisinde hep benzin fiyatının, motorin fiyatının etkisi var. Ulaştırma, lokanta ve gıdada bu ürünlerin aylık bazdaki enflasyonist etkisi de yukarı doğru geldi diyebiliriz.
13: Eşel Mobil'de vergiden karşılama oranı Ağustos ve Eylül ayında kademeli olarak azaltılacak. Uygulama Ekim başında sona erdirilecek. Bu süreçte gelen indirimlerin fiyata eksik yansıtılabileceği de ifade ediliyor.
14: Pompa fiyatında meydana gelen değişimin bazı mal gruplarındaki fiyat üzerine etkisi çok hızlı olabiliyor. Petrol fiyatları eğer tekrar 90 dolarlar ve 100 dolarlar üzerine çıkar ve bunun da pompa fiyatına yansımalarını biz görürsek, bunun biz yavaş yavaş 90 TL'lerin üzerine çıktığı senaryolarla karşı karşıya kalabiliriz.
13: 6 Temmuz'da 64 lira 61 kuruş olan motorin, ayın son günlerinde 82 liraya kadar çıktı. Pazartesi günü açıklanacak Temmuz ayı enflasyonunda tahminler aylık bazda %2'ye yakın artışa işaret ediyor.
1: Avrupa ekonomisinin lojistik damarlarından Ren Nehri'nde su seviyesi kritik eşiğin altına indi. Nehirde gemi taşımacılığı durma noktasına gelirken sanayi tesislerinin ham madde akışında yaşanacak aksaklıkların enflasyonu ve büyümeyi etkilemesi bekleniyor.
13: Avrupa'nın kritik taşımacılık rotası kuraklıkla mücadele ediyor. Ren Nehri, İsviçre Alplerinden doğarak Almanya ve Fransa'nın üretim merkezlerini Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na bağlıyor. Nehir, bu yaz tarihinin en düşük su seviyelerinden birini yaşıyor. Almanya'nın en kritik ölçüm noktalarından Kaub'da su seviyesi 24 santimetreye kadar gerilerken nehir taşımacılığını neredeyse durma noktasına getirdi. Deutsche Welle'nin haberine göre kuraklık Avrupa'nın ekonomik toparlanmasını da tehdit ediyor. Petrol ürünleri, dizel, kömür, demir cevheri, tahıl, kimyasallar ve çelik üretiminde kullanılan ham maddelerin önemli bölümü bu su yolu üzerinden taşınıyor. Ancak su seviyesinin kritik eşiğin altına inmesiyle gemiler normal yüklerinin yalnızca %15 ila 20'sini taşıyabiliyor. Bu durum taşıma maliyetlerinin katlanmasına ve üreticilerin ham maddeye daha pahalı ulaşmasına neden oluyor. Bazı bölgelerde yakıt tedarikinde aksama riski gündeme gelirken İsviçre'nin stratejik petrol rezervlerini kullanmak zorunda kalabileceği de değerlendiriliyor. Kuraklığın ekonomik faturası şimdiden hesaplanmaya başlandı. Almanya'nın 3. çeyrek ekonomik büyümesinin %0,1 ile %0,2 arasında azalabileceği öngörülüyor. Uzmanlara göre en büyük risk sanayi tesislerinin ham madde akışında yaşayacağı aksaklıklar. Bu aksaklıkların enflasyonu da yukarı çekeceği ifade ediliyor.
1: Johannesburg Hayvanat Bahçesi, Afrika kıtasında esaret altında tutulan son 3 file ev sahipliği yapıyor. Hayvan hakları savunucuları fillerin doğaya bırakılması için dava açtı.
9: Güney Afrika'daki geleneksel bir hayvanat bahçesinde tutulan son 3 fil, özgürlüklerine kavuşabilmek için mahkemeden çıkacak kararı bekliyor. Lamniye, Ramadiba ve Mopane adlı 3 fil Johannesburg Hayvanat Bahçesi'nde yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda yaşıyor. Hayvan hakları savunucuları çocuklar için bir eğlence kaynağı gibi görünse de bu tablonun doğada her gün kilometrelerce yürüyen filler için tam bir eziyet olduğunu söylüyor. Uzmanlar yüksek zekaya ve karmaşık sosyal bağlara sahip bu canlıların dar alanlarda tutulmasının zihinsel ve fiziksel sağlıklarını bozduğunu vurguluyor.
15: Çocuklarınıza neden kısıtlanmış ve psikolojisi bozulmuş bir fili gösteresiniz ki? Bir filin sağlıklı kalabilmesi için devasa alanlara ihtiyacı vardır.
9: Hayvan hakları savunucuları fillerin doğal yaşam alanlarına nakledilmesi için davacı oldu. Ancak hayvanat bahçesi yönetimi özellikle dar gelirli çocukların filleri görebilmesi için hayvanların tutsak kalmasından yana. Onlarca yıldır esaret altında yaşayan 3 filin geleceği önümüzdeki haftalarda açıklanacak mahkeme kararıyla belli olacak. Güney Afrika'nın Pretoria Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kalan son fil olan Charlie ise hayvan hakları savunucularının çabalarıyla 40 yıllık esaretin ardından 2024 yılında doğaya salınmıştı.
16: NTV Radyo.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
10: Batıda kuvvetli rüzgar sürüyor. İstanbul ve Ege'de orman yangını riskine karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz ve Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar ve güneş çarpması riski yüksek. Doğu Karadeniz'de ise kısa süreli sağanaklar görülebilir. Tedbirli olunmalı.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Mitüleni deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah beyazlıların sıradaki rakibi Çek ekibi Hradeş Kralove.
14: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitüleni 2-0 yendi ve tur atladı. İlk yarıda 2 kez direğe takılan Danimarka ekibinde Martin Erlik 53. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 70'te Raşit Say'la öne geçti. 75'te Orkun Kökçü penaltıdan attığı golle skoru belirledi. İstanbul'da 1-0 kazanan Beşiktaş, Danimarka'da da 2-0 galip geldi ve tur atladı.
15: Çok zor bir rakibe karşı iki maçta da yüksek seviyede performans sergiledik. Oyuncularım harika bir iş çıkardılar. Avrupa'da kolay maç yoktur. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
14: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradeç Kralov'la eşleşti. İtalyano'nun öğrencileri ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 13 Ağustos'ta Dolmabahçe'de oynayacak. Eşleşmenin galibi UEFA Avrupa Ligi yolundaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Bu turdaki muhtemel rakip ise pazartesi günü belli olacak.
13: Başakşehir Avrupa Kupalarına veda etti. Nuri Şahin'in öğrencileri rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Konferans Ligi'ne ikinci eleme turunda veda etti.
16: Bizim adımıza çok çok kötü geçen bir 90 dakika. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
14: Başakşehir'in Avrupa macerası Temmuz ayında sona erdi. Nuri Şahin'in ekibi 1-1'in Finlandiya'daki rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi.
16: Geçen sene bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız eğer doğru dersi çıkartırsak. Sezon bizim açımıza iyi gider. Oyuncularıma bu sezonun çok daha zor olacağını söyledim. Onlar da en geç bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum.
14: Konferans Ligi 3. eleme turunda Inter Turku, Liechtenstein'dan Vaduz'la karşılaşacak. Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında 16 Ağustos'ta Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
13: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda sıradaki rakibi Sturm Graz oldu. Eşleşmedeki maçları yönetecek hakemler de belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçı İngiliz Chris Kavan'a, rövanşı İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Eşleşmede ilk karşılaşma İstanbul'da çarşamba saat 21'de oynanacak. Avusturya'daki rövanş ise 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Eşleşmenin galibi playoff'a yükselecek. Bu turdaki muhtemel rakip pazartesi günü kura çekiminde belli olacak. Playoff'u geçecek takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Galatasaray'dan Cemal Musiala'nın transferine ilişkin çıkan haberlere yönelik açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur denildi. Alman futbolcu Musiala'nın transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır ifadeleri kullanıldı. FIFA tartışma yaratan yatırım planından geri adım atmıyor. UEFA'nın boykot kararına ve CONCACAF'ın teklifi reddetmesine rağmen FIFA 211 üye federasyonla görüşmelerin devam edeceğini duyurdu.
14: FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer turnuvalara özel yatırımcı alma planına konfederasyonlar sert tepki göstermeye devam ediyor. FIFA'yı futbolun ruhunu satmakla suçlayan UEFA turnuvaları boykot etme kararı aldı.
17: Bu teklif tamamen rafa kaldırılmadığı, FIFA yönetimini veya turnuvalarını bir daha özel mülkiyete açmayacağına dair garanti vermediği sürece hiçbir UEFA milli takımı FIFA turnuvalarına katılmayacaktır.
14: FIFA ise planlamanın yanlış anlaşıldığını, yatırımcıların futbolun yönetimine dahil edilmeyeceğini duyurdu.
18: Kimse futbolu satmıyor. Proje hayata geçerse FIFA'nın yönetim ve kontrol yapısında değişiklik yapılmadan dış yatırım fonuyla program finanse edilecek. Herkes itirazını dile getirebilir. Ancak hiçbir kuruluş 211 üye federasyonun tamamı adına konuşamaz. Her üye federasyonun oy kullanabilmesi için istişare sürecine devam edeceğiz.
14: Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler bölgesini temsil eden CONCACAF ve Asya kıtasının temsilcisi AFC de FIFA'nın teklifini reddettiklerini açıkladı. UEFA'nın 55, CONCACAF'ın 41, AFC'nin 47 üyesi bulunuyor. Afrika ve Okyanusya Futbol Federasyonlarını temsil eden CAF ve OFC ise tarafsız kalıp istişare sürecinin parçası olmayı kabul etti. Özelleştirme projesi hakkında fikir belirtmeyen tek konfederasyonsa Güney Amerika'daki 10 ülkeyi temsil eden CONMEBOL. FIFA'nın 19 Eylül'deki kongresinde 211 üye federasyonun çoğunluğunun onayı gerekiyor.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. Kilometrelerinde ve Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: İyi günler sevgili dinleyiciler. Şu anda önünde bir fotoğraf duruyor. Caddede çekilmiş bir tabelanın fotoğrafı. Yakındaki binalarda bulunan kurumları gösteriyor oklarla. Tabelanın üzerindeki bir satırı okuyorum. Tapu ve Kadostra Müdürlüğü. Evet, yabancı dillerden Türkçemize giren sözcükler genelde sorun yaratıyor. Kadostra değil, kadastro doğrusu. İtalyancadan girmiş dilimize. Bir ülkedeki her türlü emlak ve arazinin yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması. Genelde tapu ve kadastro işlemleri birlikte yürütülüyor devlet tarafından. Tapu da malum, bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge demek hukuk dilinde. Kökü bulunamamış olan bu sözcüğün bütün ünlüleri kısa söyleniyor. Aynı zamanda tapu işlerinin yürütüldüğü kuruluşa da kısaca tapu deniyor. Tapu kütüğü, tapu memuru, tapu sicili gibi kullanımları da var. Kadastro gibi kullanımında karışıklık olan bir diğer sözcük de kaparo. Bir sözleşme yapılırken taraflardan birinin diğerine işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası. Kısaca pay akçesi. Kapora şeklinde söylenişine de rastlıyoruz. İtalyancadan geliyor. Caparo. Başvurduğumuz sözlükler genelde caparo yazılışını doğru sayıyor. Yalnızca Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde kapora. İşin ilginci yine Türk Dil Kurumu'nun Türkçe'de batı kökenli kelimeler sözlüğünde de kaparo diye geçiyor. Kubbealtı lügatında kapora için kaparo kelimesinin halk ağzındaki şekli açıklaması var. Kullanımı yanlış olan bir diğer sözcüğe bakalım. Tören anlamındaki seremoni yanlışlıkla seramoni şeklinde kullanılıyor. Bu Fransızcadan girmiş dilimize. Şöyle bir açıklaması da var. Genellikle resmi yerlerde, resmi işlerde uyulması gereken kural, yol ve yöntemlerin tümü. Açılış seremonisinin ardından konuşmalara geçildi. Bugünkü sözcüklerimize tekrar bakalım. Kadostra değil kadastro, kapora değil kaparo ve seramoni değil seremoni. Hepinize hayırlı günler diliyorum sevgili dinleyiciler.
0: D
7: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklık biraz artıyor. Yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek. İstanbul'da Poyraz hala şiddetli. Sıcaklık 29 derece. Pazar günü daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 29, İzmir 37, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli. Antalya'da günler sonra nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz şiddetli. Edirne 33, Sakarya 29 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu'da 28-30 derecelerdeki sıcaklık yeni haftada 40 dereceye dayanacak. Ege'de Manisa 35, Denizli 38 derece. Kütahya ve Manisa'da Poyraz hala şiddetli. Bodrum 37 derece ve rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de nem oranının artmasıyla sıcaklık düşüyor ama hissedilen sıcaklık çok yüksek. Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'de Rize, Artvin, Gümüşhane kesiminde yerel yağış var. Zonguldak 26, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kısa süre yağışlı. Erzurum 32, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Günün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşa

0: Merhaba, saat 18. Gelişmelerle karşınızdayız. Kısa bir süre önce gelen yeni bilgiyi paylaşarak başlayacağız. Ekranın altında da görünüyor. Dün akşam gözaltına alınmıştı gazeteci Cem Küçük. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı soruşturmayı. Bu kapsamda gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Dün gözaltına alınmıştı Cem Küçük. Adliyede verdiği ifadenin ardından da kısa bir süre önce tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Orman yangınları ile ilgili son durumu paylaşacağız. Aydın Çine ilçesindeki son duruma bakarak başlayacağız. Çünkü bir süredir devam eden bir yangın. NTV bölge temsilcisi Merih Ak ve kameraman Burak Uygun o bölgede. Merih, son notları bu saat itibariyle senden alacağız.
1: Dün 15 sıralarında başlamıştı orman yangını. Özellikle bölgede kuvvetli rüzgarla birlikte yayılma eğilimi göstermiş. Aslında oldukça da geniş bir alana yayılmıştı. Gece saatlerinde de kuvvetli rüzgar nedeniyle iki mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın sabah saatlerinde o enerjisini kaybetmişti. Ancak öğle saatlerinde yeniden çıkan kuvvetli rüzgarla birlikte yangın yön değiştirdi ve yeniden alevlendi birçok noktada. Bölgedeki sürekliliği de devam ediyor. Kameraman arkadaşım Burak Uygun şimdi yangının olduğu bölgeleri göstersin. Ben de gelişmelerle ilgili bilgi vereyim ki şu an gördüğünüz noktada gerçekten çok geniş bir alanda yangının devam ettiğini belirtelim. Yaklaşık 2500-3000 hektarlık bir alandan bahsediyoruz ve baktığımızda da gerçekten öğle saatlerinde bu yangının tamamen kontrol altına alınmak üzere olduğu düşüncesine kapılmıştık. Ta ki saatler 14'ü gösterdiğinde 14 sıralarında bir anda o rüzgarla birlikte ortalık karıştı. Hemen hemen her yerden dumanlar yükselmeye başladı. Ekiplerin tüm müdahalesine karşın yangınların önüne geçilemedi ve özellikle de doğu batı istikametinde iki noktada yangının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtebiliriz. Bunlar aslında yeni yangın değil. Bunlar tam anlamıyla sönmemiş alandan sıçrayan kıvılcımların yeniden başlattığı yangınlar ki şu an batı istikametine doğru yangın devam ediyor. Deniz, sen de ekranlarda görüyorsun dumanın nasıl yattığını. Biz burada rüzgarı çok fazla hissetmiyoruz. Yani 20-25 kilometre arası hissediyoruz ama yukarıda bu hızın çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burak'tan hemen sağa dönmesini isteyeceğim ki burada farklı bir görüntü var. Burası da Dutluoluk Mahallesi. Bakın Dutluoluk Mahallesi'nin şimdi bizim bakış açımızda sanki yangın içerisindeymiş gibi gözüküyor ama onun hemen altında bir yol var. Daha önce yaptığımız yol. İşte o yolun o bölgesinde ki Çin'e giden yolda şu anda bir yangın daha çıktı. Büyük bir ihtimalle bir kıvılcım atması sonucu başlayan bir yangın var ve orada zaman zaman beyaz dumanlar çıktığını görüyoruz. Yine siyah dumanlar, gri dumanlar yükseliyor. Gri ve siyah dumanlar yangının harladığını habercisi beyaz ise müdahale edildiğini gösteriyor bize ve şu anda baktığımızda bir taraftan müdahale ediliyor yangına, diğer tarafta ise yangın ilerlemesini sürdürüyor. Tabii oradaki bitki örtüsünü aşarsa ki zeytinlikler de var orada, onu aşarsa yangın Dutluoluk köyüne girebilir ki dün akşam Dutluoluk köyü yangına en yakın yerleşim noktasıydı. Jandarma ekipleri tarafından burasının boşaltıldığını belirtelim ve şu anda boşaltılmış

0: tarafımızdaki yangında bir enerji yüksekliği vardı ve orada iki ya da üç helikopter o yangını söndürmek için özellikle öğle saatlerine kadar müdahale ettiler. Ancak öğle saatleriyle birlikte az önce anlattığım gibi rüzgarın hızını arttırmasıyla birlikte birçok noktada dumanlar tütmeye başladı ve ardından da alevlerle birlikte yangın yeniden canlandı ve şu anda da tüm gücüyle yangının yüksek bir enerjiyle devam ettiğini belirtelim. Toparlayalım. Çin'deki yangın devam ediyor. Sadece Çin'de değil, öğle saatlerinde başlayan Üzümlü'de yangın vardı ki dünkü Üzümlü'de biliyorsun yangın vardı. O yangın tekrar canlandı. Ekipler onu kontrol altına almak için büyük bir mücadeleye girişmiş durumda. Yine Yeni Foça Atatürk Mahallesi'nde bir yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler o yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele sergiliyorlar ama o yangının da oldukça büyük ve enerjisinin yüksek olduğunu söyleyelim Deniz.
1: Merih Ak ve Burak Uygun oradaki son durumu aktardı. Aydın Çin'e ile ilgili de bir haber verelim. Biraz geriye doğru sardığımızda orman yangınında bölge sakinlerinin alevlerle mücadelede etkin bir rol oynadığını da belirtmek gerekiyor. Bazen hortum çekerek, bazen bidonlarla taşıdıkları sularla alevlerin işleyişini, ilerleyişini durdurmaya çalıştılar. Onların sayesinde de çok sayıda büyükbaş hayvan, kedi, köpek de güvenli bölgelere tahliye edildi. Yine ekibimizin izlenimleri ve o bölgeden aktardıklarıyla bu haberle devam edelim.
2: Yangın köyü tehdit etti. Alevlere karşı bölge sakinleri ve söndürme ekipleri omuz omuza mücadele etti.
3: Bazen dumandan etkilendik, geri çekildik. Bir nefesimizi yerine getirdik, dinlendik biraz. Gene girdik alevlerin içine. Asfalttan karşıya köyümüze yangın sıçramasın diye çok uğraştık. Sağ olsun, Allah razı olsun ekiplerden. O yol üzerine sıralandılar. Köyümüz o vesileyle kurtuldu.
2: Aydın'ın Çine ilçesinde alevler Dutluoğlu köyüne yaklaştığında herkes seferber oldu. Bölgede yaşayanlar elinden geldiğince ekiplere destek olmaya çalıştı. Alevleri söndürmek için canla başla mücadele edildi.
4: Kimsenin ineğini almış, öteki bilmem başkasının işini görmüş. Bildiğiniz imece oldu. Allah razı olsun bin kere.
5: Evlerimizi tehdit etmeye başladı. İster istemez evlerimizi boşalttık. Ormancı arkadaşlara yardım ediyoruz, hortum çekiyoruz. Yani tırmıkla mırmıkla dağılmasın diye yardım ediyoruz.
2: Bu çaba sayesinde Dutluoğlu köyünde çok sayıda ev yanmaktan kurtuldu.
6: Dutluoğlu mahallesinin sokakları bomboş. Çünkü jandarma ekipleri tarafından bu mahalle boşaltıldı. Bunun da nedeni hemen arkamda görüyorsunuz. Yangın bu köye oldukça yakın. Vatandaşlar Çin'de yakınlarının yanında yangının sönmesini bekliyor evlerine geri dönmek için.
2: Köyde alevlere teslim olan çok sayıda zeytinlik de büyük hasar gördü.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde de devam eden bir yangın vardı. 48 saat geride kaldı, epeydir sürüyor yangınlar. Soğutma çalışmaları da var. Kontrol altına alınmaya çalışmıştı. Erce Tren hemen o noktada bize aktaracak son durumu.
7: Antalya'nın Alanya ilçesinde alevlerin büyük oranda söndüğünü söylemekte fayda var. Geçtiğimiz saatlerde de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu noktadaki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurmuştu. An itibariyle büyük bir alev ya da büyük bir duman bulutu yok. Biz de an itibariyle bulunduğumuz noktada yanan bir ormandan geriye kalanları göstermek için Sapadere Mahallesi'nin Beldibi Mahallesi'nin üstündeki ormanlık alana gelmiş durumdayız. İşte hemen yanımdaki ağaç aslında yangının boyutunu oldukça iyi bir şekilde özetliyor diyebiliriz. Yangın belki 20 metre 25 metre kadar yukarıya, ağaçların tepesine kadar ulaştı bulunduğumuz noktada ve artık çoğu ağacın gövdesinde, dallarında yaprakları görmek pek de mümkün değil. Bulunduğumuz nokta oldukça şiddetli rüzgarlara, kuvvetli rüzgarların estiği bir yerdi yangın boyunca ve yine şu anda ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama bulunduğumuz arazi oldukça engebeli ve biz burada ayakta durmakta, hareket etmekte oldukça zorlanıyoruz diyebiliriz. Hem rüzgarın etkisiyle hem toprağın kaymasının etkisiyle yine hemen yanımda gösterebileceğim bir

0: yer daha var. Bulunduğumuz noktada bazen ağaçlar kayaların etkisiyle düşüp sürüklenerek kırılıyor. Bazen rüzgar şiddeti rüzgarın etkisiyle, bazen de yanan ağaçların artık gövdesinin çatırdamasıyla kırılıp sürükleniyor. Çok sayıda ağaç devrildi, çok sayıda kaya da yine bulunduğumuz noktada yukarıdan aşağı yuvarlandı diyebiliriz. Tek tük de olsa küçücük alevler var bulunduğumuz noktada etrafımızda. Hemen kameraman arkadaşım Arhan Pınar sağına doğru döndüğünde ekranlara gelecek. İşte bu şekilde alevler var. Aslında çok küçük ve hemen söndürülebilecek alevler. Hatta sönmüş alevler de diyebiliriz. Bunların büyük bölümü kor haline gelmiş durumda aslında. Ancak şiddetli bir rüzgarın çıkması durumunda o küçücük kor önce ufak bir aleve, sonra da büyük bir orman yangınına dönüşebiliyor. Hep uzmanlar tarafından dile getiriliyor, şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve yüksek sıcaklık. Bu üç unsur alevlerin yeniden şiddetlenmesini en etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bulunduğumuz noktada helikopterlerle ve arazözlerle soğutma çalışmaları sürdürülüyor çoğu noktada. An itibariyle büyük bir alev olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Soğutma çalışmaları sürüyor. Meteorolojik verilere göre bugün sıcaklık en yüksek 38 dereceyi görecek ve rüzgarın da yer yer saatte 50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
1: Günlerdir yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınları var. Az önce Erce'nin arkasında gördüğünüz soğutma yapıldı ve bir şekilde yangın söndürüldü ama o ekipler bambaşka bir noktada yeniden mesai yapıyor. Zorlu bir mücadele yürütüyorlar. Kimi zaman alevlerin arasında kalıyorlar. Kimi zaman bir can kurtarabilmek için kendilerini tehlikeye atıyorlar. Yangın bölgesinden işçilerle ilgili olarak hazırladığımız haberi ekrana getirelim.
2: Alevlerin arasına girdiler. Yangını söndürmek için can siperane mücadele ettiler. Orman işçilerinin alevlerle mücadelesi kameraya böyle yansıdı. Alevlerle mücadele eden ekipler gece gündüz aralıksız çabalıyor. Zaman zaman tehlikeli anlarda yaşanıyor. Bu görüntüleri Muğla Fethiye'deki yangın bölgesinde arazöz ekibinde görevli söndürme işçisi kaydetti. Alevlerin arasında verilen zorlu mücadele saniye saniye kameralara yansıdı. İşçiler yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen çalışmalarını sürdürdü. Orman işçileri günlük 1-2 saatlik uykuyla yangın bölgesinde mücadele ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde yorgun düşen bir işçi ağacın altında uyudu.
0: Orman yangınlarında hava araçlarının rolü oldukça önemli. Ancak uzmanlara göre orman işçilerinin müdahalesi yangınların söndürülmesinde en etkili yöntem. Orman işçileri yangınları söndürebilmek için zamanla yarışıyor.
2: Müdahale sırasında sık sık zorluklarla karşılaşan işçiler o anları anlattı.
3: Burada özellikle rüzgar saatte 80 kilometreyi buluyordu. Yani ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Yani müdahaleden ziyade biz kendimizi ayakta tutmakta bile zorluk çekiyorduk. Ama bu zorluklar ne kadar fazla olursa olsun, yani bizler pes etmeden yangınlarımızın en son ateşi sönene kadar bu işin bizim başındayız.
2: Ekipler alevlerin arasından bir canlı kurtarmak için zamanla yarışıyor. Balıkesir'deki yangına müdahale eden işçiler ahırda bağlı bir buzağıyı kurtardı.
4: Baktık ki dam yanıyor. Köylü de bir yandan söndürmeye çalışıyor. Biz de kapıyı kırarak önce koyunları, sonra da baktık buzağının biri bağlıydı. İble bağlamış, yürüyemiyor daha, buzağı çok küçük. Biz de gittik buzağıyı kurtardık. Arazözün üstüne koyarak oradan uzaklaştırdık.
2: Yalnızca ekipler değil, gönüllüler de orman yangını için seferber oldu. Muğla Seydikemer'de gönüllüler alevlerin arasından bir kaplumbağa kurtardı. Yaralı kaplumbağa müdahaleyle hayata döndürüldü.
1: Orman yangınlarının %90'ından fazlası insan hatasından kaynaklanıyor. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Arslan da bu duruma dikkat çekti. Her uzman gibi uyarıyor. Orman işçilerinin sayısının artırılması gerektiği de verdiği mesajlardan.
5: İstatistiklere baktığımız zaman %96'sı insan kaynaklı ormanların yanmasını çıkıyor. O zor şartları aşıyoruz. Fakat aşamadığımız bir şey var. İnsanın ihmalini, vurdum duymazlığını aşamıyoruz.
2: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yangın riski yüksek illerde açık alanda ateş yakılmaması için abonelere kısa mesaj göndermişti. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Arslan'dan da uyarı geldi.
5: Ne olur bu yeşil vatanı koruyalım. Korumak için de piknik yapmayın demiyor, yapın. Ama ateşinizi söndürün. Ve oraya cam kırıkları, şişe kırıkları bırakıyor. Hem çevreyi kirlendiriyor hem de cam kırıkları mercek görevi yaparak kurumuş olan, barut haline gelen otları tutuşturuyor.
2: Aslan, Orman Genel Müdürlüğü'nde 23 bin işçi olduğunu söyledi. Bunun yetersiz kaldığına dikkat çekti.
5: Türkiye 24 milyon hektar civarında orman varlığı var. Burayı da 23 bin işçiyle korumaya çalışıyoruz. Onun için biz diyoruz ki Orman Teşkilatı bu yangınlara mücadele etmek adına ikili vardiya sistemine geçmelidir. Yangın kuşağının riskli olduğu yerlerde işçi sayısını artırın, ikili vardiya sistemine geçin ki işçi dinç ve zinde bir şekilde yangına müdahale etsin.
1: Dışarıdaki gelişmelere de bakalım. 60 binden fazla Fas ve Cezayirli hem deniz hem de karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye akın etti. Ve bir insanlık dramı da yaşanıyor orada. Göçmenlere Fas ve İspanyol kuvvetleri müdahale etti. İspanya İçişleri Bakanı göçmenlerin büyük bölümünün geri gönderildiğini açıkladı. İtalya'dan İspanya'ya yönelik bir Schengen uyarısı da var.
2: Kimi yüzerek denizden, kimi ise karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye girmeye çalıştı. İnsanlık dramı kameralara böyle yansıdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olayların yaşandığı Septe'ye gitti. Yaşananları İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak tanımladı.
6: Septe bir İspanyol şehridir ve dün yaşananlar mümkün olan en sert şekilde kınanmalıdır. Septe'nin toprak bütünlüğüne yönelik bu ihlali ve saldırıyı reddediyor, kınıyor ve son derece üzücü buluyoruz.
2: Sanchez, yasa dışı göçten insan kaçakçılığı mafyalarını da sorumlu tuttu. Göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için yürütülen çalışmaları hızlandırdıklarını vurguladı. Sanchez, Fas yönetimine de işbirliği için teşekkür etti. Sınır güvenliğinin artırılmasını talep etti. İspanya'ya bağlı Septe bölgesinin lideri, Fas ve Cezayir kökenli 60 binden fazla kişinin sınırı geçtiğini açıkladı. Bu Septe nüfusunun yarısından fazlasına denk geliyor. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ise ülkelerine gönderilen göçmenlerin kendi isteğiyle döndüğünü belirtti. Yüzerek Septe'ye girmeye çalışırken ölen yasa dışı göçmenlerin sayısının artmasından da endişe ediliyor. Diğer yandan Fas yönetimi göçmenlere engel olmak için bölgeye ek güvenlik gücü konuşlandırdı. Fas kuvvetleri yasa dışı göçmenleri sınırdan uzaklaştırmak için tazyikli suyla müdahale etti. Bölgesel yetkililer göçmen akınından İspanya Yüksek Mahkemesi'ni sorumlu tuttu. Temmuz başında mahkeme Septe ve Melilla'ya ulaşmaya çalışan yasa dışı göçmenlerin derhal gönderilemeyeceğine ilişkin bir karar almıştı. İtalya'dansa İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması gerektiği çağrısı geldi. Finlandiya'da Roma yönetiminin açıklamasına destek verdi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de İspanya sınırında kontrollerin güçlendirildiğini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İspanya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
1: İran bölgedeki Amerikan üslerini vurmayı sürdürüyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesinde çıkan bir analizde İran'ın ateşkestense sınırlı savaş tercih ettiğine dikkat çekiliyor.
2: İran ateşkestense sınırlı bir savaşın sürmesinden yana. Bu tespit İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesindeki analizde yer alıyor. Emir Azimi'nin kaleme aldığı analizde ABD saldırılarını durdurmuşken İran'ın bu hafta içinde sürpriz bir şekilde Ürdün'deki ABD üssüne saldırdığına dikkat çekildi. BBC'ye göre İran'ın bu adımı sınırlı çatışmalardan daha büyük stratejik kazanımlar elde edeceğine inandığını gösteriyor. Başka bir deyişle Tahran risklere karşın sınırlı savaşın çıkarlarına daha iyi hizmet edeceği görüşünde. BBC'deki analizde şu aşamada her iki tarafın da topyekün savaş istemediğine vurguda bulunuldu. Washington'ın diğer bölge ülkelerini içine çekecek, enerji altyapılarını hedef alacak ve petrol fiyatlarını artıracak bir topyekün savaş heveslisi olmadığının altı çizildi. İran'ın da altyapı tesislerini tehdit edecek ve hava savunma sistemlerini daha da zayıflatacak bir savaşı istemediği vurgulandı. Ancak İranlı yetkililerin bu koşullar altında uzun süreli ateşkesin kendilerini daha zayıf konuma düşüreceğine inandıkları belirtildi. ABD'nin ambargo ve ablukasının sürmesiyle İran'ın uluslararası enerji piyasasından soyutlanmaya devam edeceğini, buna karşın Hürmüz'ün açılması halinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol satışlarını artıracağına dikkat çekildi. İran'ın bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü bir koz olarak kullanmaya devam etmek istediğine vurguda bulunuldu. Babül Mendeb ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin ülkeleri İran'ın taleplerini dikkate almaya iteceği yorumuna yer verildi. İran'ın sınırlı çatışmaları ülke içinde muhalifleri bastırmak için kullanabileceğine de dikkat çekildi. Halkın ulusal savunma için birlik olmasıyla Tahran yönetimi üzerinde ekonomik sorunların yol açtığı baskının azalacağı vurgulandı. Ancak İran'ın izlediği bu sınırlı çatışma politikasının riskler içerdiğine de dikkat çekildi. Çatışmaların her an kontrolden çıkma riski bulunduğu belirtildi. Uzun süren sınırlı çatışmaların Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla ekonomik kayba uğrayan ülkeleri İran'a karşı harekete geçmeye zorlayabileceği değerlendirmesinde de bulunuldu. İran'a karşı daha sert önlemler alınması için uluslararası desteğin zamanla artacağı yorumuna yer verildi.
1: Ekrana gelen son dakika bilgisi için Sena Gürbükük'e bağlanacağız. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özellikle Üsküdar Belediye Başkanı da bu isimler arasında. Nedir notlar Sena?
7: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ve 2 şüphelinin de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini aktaralım. Bu sıcak bir gelişme. Sinem Dedetaş'la birlikte özel kaleminin de tutuklama talebiyle sulh cezaya sevk olduğunu hatırlatalım. Aslında suçlamalar arasında rüşvet, irtikap, ihaliyet, hesap karıştırmak gibi suçlamalar bulunuyordu ve bu kapsamda da çarşamba günü bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında da Sinem Dedetaş dahil, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil üzeri gözaltına alınmıştı. Bugün adliye sevk olduklarını hatırlatmıştık, yayınlar yapmıştık ve çok kısa sürede de savcılık ifadeleri tamamlanmıştı. Sevk durumları değerlendiriliyordu ve Sinem Dedetaş'la beraber Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la özel talebiyle beraber 4 şüphelinin tutuklama talebiyle, 2 şüphelinin derdi kontrol talebiyle şu sıralarda sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ve buradaki işlemlerin devam ettiğini belirtelim dedik.
1: Ayrıntıları Sena Gürbüyük aktardı. Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Bülent Orhan toz koparan tutuklama talebiyle Sinem Dedetaş'la birlikte mahkemeye sevk edilen isimler. Diğer iki isim Ceyhun Ünlü ve Adem Altıntaş adli kontrol şartıyla serbest kalmış durumda. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Malum siyasetin önemli gündem maddelerinden biri terörsüz Türkiye süreci ve buna dair yasal düzenleme. Bununla ilgili İşarelerin sürdüğünü söyledi. Son hazırlıklar yapılıyor. Önemli olan en geniş uzlaşıyla tamamlanması dedi.
8: Yasaya dair istişareler sürüyor. Ancak bu görüşmeler henüz tamamlanmadı. Takdir edersiniz ki yasaya dair elbette farklı yaklaşımlar söz konusu. Bu farklılıkların giderilmesi, bu farklılıklarda bir ortak yaklaşımın neticede bir konsensüsün ortaya çıkması için de çalışmalar sürüyor. Yasaya dair çalışmalar kapsamlı mutabakat ve en geniş uzlaşı ile tamamlanmalı. Son hazırlıklar yapılıyor artık. Pratik olarak yasa çıktıktan sonra yeni bir dönem başlayacak ve hep ifade ettiğimiz gibi bu çerçeve yasa, kod yasa, kök yasa çeşitli isimlerle adlandırılıyor. Ne yapacak? Yeni yasal düzenlemelerin de ana kaynağı, dayanağı olacak. O yüzden de çok çok önemli bir yasal düzenleme bu.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla devam edelim. Ünlü isimler ifade vermeyi sürdürüyor. Eda Ece, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Berna Laçin bugün ifade veren isimlerden de 3 ismin daha ifadeye gelmesi bekleniyor.
9: İnanın ben tanımıyorum ve hiç ablama bağış yapmadım. İfademi içeride verdim. Teşekkürler. Kolay gelsin.
10: Kerem Bey, ifadeye geldiniz.
11: Evet.
10: Bir şeyler söyleyecek misiniz?
11: Kupasıyla vekilimiz ilgisine başvurulacak. Nasılsınız, iyi misiniz?
10: İyi, siz nasılsınız?
11: İyi. Teşekkürler. Kerem Bey, Haluk, Levent abi, iyi bir şeyler söylemek ister misiniz?
12: Üzücü.
4: Bu da beşincisi. Allah bize bunu nasip etti. İzleyenlerimiz sağ olsun, bizi yalnız bırakma.
10: Benim hiçbir alakam yok. Ama ne soracak?
1: Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Bunu da aktaralım. Gözaltındaki 5 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalgasında pazartesi günü 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Biri adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 20 kişi tutuklanmıştı. İstanbul'da uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonları yapıldı. Ambarlı Limanı'ndaki bir gemide yapılan aramada 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Diğer operasyonda ise yasa dışı bahis reklamı yapanlar suçüstü yakalandı.
13: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis reklamı yapanlar da suçüstü yakalandı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu soruşturmalarında çok önemli operasyonlara imza atıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemideki konteynerde arama yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olan 3 ton piregabalin maddesi ele geçirildi. Bu maddenin yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanıldığı ve uyuşturucu etkisi olduğu öğrenildi. Teknik ve fiziki takiple 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor. Diğer bir operasyonda yasa dışı bahsi teşvik edenlere yönelikti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli analiz sistemlerini kullandı. Başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden cep telefonlarına yasa dışı bahis reklamları gönderdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar sürüyor.
1: Aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı yeni önlemler yarından itibaren devreye giriyor. Reklamlarda yapay zeka kullanılırsa bu açık şekilde belirtilmek durumunda. İndirimli satış reklamları ile ilgili de düzenleme yapıldı.
2: Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikle yapay zeka reklamlarından sosyal medya tanıtımlarına, indirimli satışlara kadar birçok alanda düzenleme yapıldı.
14: Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bulunduğu reklamların yapılması yasaklandı.
2: Yeni düzenlemeyle hedefli reklam çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir indirimli ürün, hizmet ya da etkinlikten fayda sağlayacaksa paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda. Falcı, medyum, astrolog reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletildi. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. İndirimli satış reklamları için de yeni kurallar devrede.
14: İndirimli satış reklamlarında indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirime esas fiyat olarak kabul edilecektir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallarla hizmetlere ilişkin reklamlardaysa indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
2: E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü.
1: Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen büyük dijital turizm acenteleri vergi ödeyecek, temsilcilik açacak ve belirlenen komisyon oranlarıyla çalışmayı kabul edecek. AK Parti bu konuda bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor.
2: Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye faaliyetlerine ilişkin düzenleme yolda. AK Parti grubunda imzaya açılan yasa teklifiyle Booking.com başta olmak üzere bu platformlar vergi ödemeyi ve ulusal şirketlerden daha düşük komisyonlarla çalışmayı kabul etmeleri durumunda Türkiye pazarında faaliyet gösterebilecekler. Böylece vergi ödemediği ve haksız kazanç elde ettiği için faaliyeti 2017'de durdurulan Booking.com'da yeniden hizmet verebilecek. Teklife göre uluslararası şirketlerin Türkiye'de bir temsilcilikleri olması gerekecek. Şirketlere her 2 yılda bir yenilenecek faaliyet izni bulundurma şartı getirilecek. Belgenin yenilenme ücreti 5 milyon lira olacak ve bu tutar artırılabilecek. Turizm firmaları Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için dijital hizmet vergisi mükellefi olacak ve kazançlarından vergi ödeyecek. Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na cirolarının 1/10 oranında turizm payı da verecek. Şirketlerin şeffaf algoritmalar kullanması, turizm tesislerinin söz konusu şirketlerin yanı sıra istedikleri platformlardan da satışlarını yapabilmeleri de düzenlemede yer alan şartlar arasında. Teklifin tamamlanmasının ardından meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
1: Motorun fiyatı bu sabah 3 lira 71 kuruş artırıldı. Bazı illerde fiyat 82 lirayı geçti. Zamların vergiden karşılanmasını sağlayan Eşel Mobil uygulaması ise kademeli olarak sonlandırılacak. Merkez Bankası enflasyon görünümü olumsuz etkilenebilir uyarısı yaptı.
12: Akaryakıt zamları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eşel Mobil'in kaldırılmasının enflasyonu artırabileceğini belirtti. Temmuz ayı para politikası kurulu toplantı özetinde yükselişe geçen petrol fiyatlarına vurgu yapıldı. Eşel Mobil'den kademeli çıkış stratejisi enflasyon görünümünü olumsuz yönde etkilemektedir denildi. Temmuz enflasyonunun akaryakıt ve elektrik fiyatları öncülüğünde yükseleceği öngörüldü.
15: Tarladan hallere, hallerden pazarlara, pazarlardan evlere kadar bütün senaryonun içerisinde hep benzin fiyatının, motorun fiyatının etkisi var. Ulaştırma, lokanta ve gıdada bu ürünlerin aylık bazdaki enflasyonist etkisi de yukarı doğru geldi diyebiliriz.
12: Eşel Mobil'de vergiden karşılama oranı Ağustos ve Eylül ayında kademeli olarak azaltılacak. Uygulama Ekim başında sona erdirilecek. Bu süreçte gelen indirimlerin fiyata eksik yansıtılabileceği de ifade ediliyor.
15: Pompa fiyatında meydana gelen değişimin bazı mal gruplarındaki fiyat üzerine etkisi çok hızlı olabiliyor. Petrol fiyatları eğer tekrar 90 dolarlar ve 100 dolarlar üzerine çıkar ve bunun da pompa fiyatına yansımaları biz görürsek bunun biz yavaş yavaş 90 TL'lerin üzerine çıktığı senaryolarla karşı karşıya kalabiliriz.
12: 6 Temmuz'da 64 lira 61 kuruş olan motorin ayın son günlerinde 82 liraya kadar çıktı. Pazartesi günü açıklanacak Temmuz ayı enflasyonunda tahminler aylık bazda %2'ye yakın artışa işaret ediyor.
1: Milli Muharip Uçak Kaan devam eden testlerinden yeni görüntü paylaşıldı. TUSAŞ tarafından üretiliyor malum. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olarak biliniyor. Kaan'ın yeni test görüntüleri kurumun sosyal medya hesabında paylaşıldı. Paylaşımda Kaan'ın seri üretime esas olacak P1 prototipinin yer testlerine ait görüntüler yer alıyor. Kapsamlı yer testlerinin ardından P1 prototipin ilk uçuşunu bu yıl sonunda yapması planlanıyor. Yerli savaş uçağı Kaan 21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu yapmıştı. Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine ise 2028 yılında katılması hedefleniyor. 21 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki uçak saatte 2210 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Kaan 4 gövde içinde 4 gövde yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesine sahip.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam. NTV Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Mitüleni deplasmanda 2-0 mağlup eden siyah beyazlıların sıradaki rakibi Çek ekibi Hradeş Kralove.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi hedefine ilerlemeyi sürdürüyor. Siyah beyazlılar 2. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Mitüleni 2-0 yendi ve tur atladı. İlk yarıda 2 kez direğe takılan Danimarka ekibinde Martin Erlik 53. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 70'te Raşit Say'la öne geçti. 75'te Orkun Kökçü penaltıdan attığı golle skoru belirledi. İstanbul'da 1-0 kazanan Beşiktaş, Danimarka'da da 2-0 galip geldi ve tur atladı.
5: Çok zor bir rakibe karşı iki maçta da yüksek seviyede performans sergiledik. Oyuncularım harika bir iş çıkardılar. Avrupa'da kolay maç yoktur. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradeç Kralov'la eşleşti. İtalyano'nun öğrencileri ilk maçı 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 13 Ağustos'ta Dolmabahçe'de oynayacak. Eşleşmenin galibi UEFA Avrupa Ligi yolundaki son adım olan playoff turuna yükselecek. Bu turdaki muhtemel rakip ise pazartesi günü belli olacak.
3: Başakşehir Avrupa Kupalarına veda etti. Nuri Şahin'in öğrencileri rövanş maçında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Konferans Ligi'ne ikinci eleme turunda veda etti.
6: Bizim adımıza çok çok kötü geçen bir 90 dakika. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
4: Başakşehir'in Avrupa macerası Temmuz ayında sona erdi. Nuri Şahin'in ekibi 1-1'in Finlandiya'daki rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi.
6: Geçen sene bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız eğer doğru dersi çıkartırsak. Sezon bizim açımıza iyi gider. Oyuncularıma bu sezonun çok daha zor olacağını söyledim. Onlar da en geç bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum.
4: Konferans Ligi 3. eleme turunda Inter Turku, Liechtenstein'dan Vaduz'la karşılaşacak. Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında 16 Ağustos'ta Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
3: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolunda sıradaki rakibi Sturm Graz oldu. Eşleşmedeki maçları yönetecek hakemler de belli oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçı İngiliz Chris Kavan'a, rövanşı İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Eşleşmede ilk karşılaşma İstanbul'da çarşamba saat 21'de oynanacak. Avusturya'daki rövanş ise 11 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Eşleşmenin galibi playoff'a yükselecek. Bu turdaki muhtemel rakip pazartesi günü kura çekiminde belli olacak. Playoff'u geçecek takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Galatasaray'dan Cemal Musiala'nın transferine ilişkin çıkan haberlere yönelik açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur denildi. Alman futbolcu Musiala'nın transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır ifadeleri kullanıldı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: NTV Radyo.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
8: Evinde ya da bahçesinde iri çekirgelerle karşılaşanlar panik yapmadan nasıl bir yol izlemeli? Çekirgelerin insan sağlığı açısından herhangi bir ısırma veya hastalık taşıma riskleri var mı? Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör...
9: Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: İstanbul ve Marmara'da şiddetli esen Poyraz oldukça serinlik sağlıyor. Hatta gündüz gölgede ve akşamları biraz üşütüyor. Bu durum pazara kadar sürecek. Pazar günü hava daha bunaltıcı olacak. Yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek.
1: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuş

0: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme var. Ayrıntıları Sena Gürbıyık aktaracak. Sena.
1: Burcu Kaya, Üsküdar Belediyesi'ne ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 şüpheli gözaltına alınmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti. 4 şüphelinin tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ve aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile özel kaleminin olduğunu belirtelim ve 2 şüphelinin de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk olduğunu hatırlatalım. Bu soruşturma yapı ruhsatı ve istihdam süreçlerinde hukuksuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılmıştı. Ve bu doğrultuda da belediye başkanı Sinem Dedetaş'la beraber hem yardımcısı hem de özel kalemi 6 şüpheli gözaltına alınmış ve bugün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Bu süreçte de 4 şüphelinin Sinem Dedetaş dahil, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 şüphelinin tutuklama talebiyle şu sıralarda sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin devam ettiğini ve 2 şüphelinin de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğindeki işlemlerini sürdüğünü belirtelim.
0: Devam edelim. Dün akşam gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan Cem Küçük adliyede verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden 5 yangın olduğunu açıkladı. Bu yangınlardan Aydın Çine'deki yangında riskin devam ettiğini, diğerlerinin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Yumaklı 3 günde 218 yangına müdahale edildiğine dikkat çekti. Ekiplerimiz 213 yangını söndürdü dedi.
2: Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gümler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda çok bu alanların içerisinde tehlike arz etmeyecek işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor. Aydın Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef. Burada arkadaşlarımızla her ne kadar kolaylamış olsalar bile rüzgarın getirdiği zaman zaman kısmi parlamaları şu anda yaşıyoruz. O yüzden arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Bugün Balıkesir Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel diğer yerlerde olduğu gibi.
0: Yangınla mücadele edilen yerlerden biri de Antalya'nın Kumluca ilçesiydi. Yazır mahallesinde ondan fazla ev kullanamaz hale geldi. Ama bir ev vardı ki sahibinin çabaları sayesinde yanmaktan kurtuldu. O evde emekli itfaiyeci Kadir Altun yaşıyordu. Evine yaklaşan alevlere hortumla müdahale etti. Su tankeri desteğiyle de evini kurtardı.
3: Alevlerin yaklaştığı evini kurtarmak için havuzdan hortumla su taşıdı. Su tankerinin de yardımıyla alevlerin evini sarmasını önledi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde emekli itfaiyeci evini kurtarmayı başardı.
4: Aşağıdan başladı. Bir dakika, bir buçuk dakikada geldi. Ben sadece evlerin önünü kurtarmak için havuzdan hortumu çektim. Biraz gelen yere tutuyorum. Oraya geçiyor, öbür tarafa tutuyor.

0: 37 yaşındaki bir kadın İstanbul Başakşehir'deki hakim savcı lojmanlarında 28 Temmuz günü eski bir savcının evinde ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili eski savcı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Savcının geçen yılda yaşamını yitiren kadını evinde alıkoyduğu ortaya çıktı.
1: Eski savcının evinde cansız bedeni bulunan 37 yaşındaki Özlem Yıldız'ın aynı savcı tarafından daha önce de alıkoyulduğu ortaya çıktı. Olay Başakşehir'deki hakim savcı lojmanlarında yaşandı. Genç kadının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Özlem Yıldız'ın geçtiğimiz yıl zorla alıkoyulduğuna dair bir ihbar yapıldığı, sonrasında emniyet güçleri tarafından kurtarıldığı belirlendi. Yıldız'ı alıkoyan şüphelinin ise eski savcı Ergün G. olduğu tespit edildi. Genç kadın 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Başakşehir'de eski savcı Ergün G.'nin evinde ölü bulundu. İhbar yapan kişi de eski savcıydı. Şüpheli olarak gözaltına alınan eski savcı çıkarıldığı mahkemede kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini anlatmıştı. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını iddia etmişti. Özlem Yıldız'ın ilk incelemelere göre intihar ettiği şüphesi üstünde durulsa da kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Siirt'teydi. Üreten Sağlık Sistemi projesinden bahseden Bakan Memişoğlu, sağlıkta yerli ve milli teknolojilerdeki ilerlemelere de değindi. 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız dedi.
2: Türkiye hem sağlık hizmetlerinde hem milli sağlık sanayisinin gelişmesinde büyük çaba harcıyor. Bunu da başaracağız.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Siirt'teydi. Valiliği ziyaret eden Memişoğlu, sağlık alanında yerli ve milli teknolojiyle birçok başlıkta ilerleme kaydedildiğini anlattı.
2: 40 ülkeye solunum cihazı satabilen bir ülke haline gelmiş durumdayız. 500 tane solunum cihazı Urfa, Trabzon ve Rize şehir hastanelerine, yeni olacak hastaneler, açılacak hastanelere bu solunum cihazlarının nakliyesini gördük ve çok mutlu olduk.
3: Üreten ve yenilikçi sağlıklı Türkiye yüzyılı hedefi hakkında da konuşan Sağlık Bakanı, benim de bir fikrim var diyen herkesi üretensaglik.gov.tr adresimize bekliyoruz dedi.
2: Üreten Sağlık Portalı dediğimiz üretensaglik.gov.tr herkesin fikrini söyleyebileceği, bu fikirleri alıp bizim ürün haline getireceğimiz, çalışma haline getireceğimiz güzel bir ortam olmaya başladı. Onun için bütün bilim insanlarıma, fikrini söyleyen herkese, parasını sağlıkta üretime yatıran yatırımcıya, sanayiciye çok teşekkür ediyorum.
0: İsa Ertuğrul 25 yaşında fil hastalığına yakalandı. Ertuğrul 5 yıl sonra yapay zeka destekli tedaviyle sağlığına kavuştu.
4: Daire doktoruna gidiyorum, benlik değilsin. Ortopediye gidiyorum, benlik değilsin.
5: Gençliğinin en güzel yılları yatağa bağımlı geçti. Yapay zeka destekli tedavi hayata tutunmasını sağladı.
6: Yapay zeka bunun tam olarak içinde. Artık bir hayal değil. Bacağında oluşan ödemin biz tartıda şu an yaklaşık 30-40 kilo civarında atmış olduk vücudumda.
4: Tamamen yeni bir İsa'ya büründüm. Daha mutluyum, daha huzurluyum şu an.
5: İsa Ertuğrul 15 yıl önce tanıştı amansız fil hastalığıyla. Yıllar boyunca derdine çare aradı. Birçok kez bıçak altına yattı ama olmadı.
4: Bir insanı geçtiğim zaman arkadan bana bakıyor mu, bakmıyor mu diye bunu düşünüyordum.
5: Sonunda yapay zeka destekli özel bir tedaviyle fil hastalığından kurtulmayı başardı. Yeni tedavi tüm hastalara umut oldu.
6: Yaptığımız şey vücudun dışında ve içine doğru ve en derine doğru ve damar sisteminin içine doğru bir aslında enerji akışkanlığı sağlamak. Damarlarımız açılmaya başlıyor. Şu kadarlık bir çapa sahipti. Yani bu kadarlık bir şişmemiz vardı. Şu an biz %90 iyileşme sağladık.
4: Bir mağazaya gidip pantolon giyebiliyorum, deneyebiliyorum. Artık özel dikim bir kıyafet diktirmiyorum.
7: NTV Radyo.
8: Reklam. Canım arabam masraf.

0: Parasız Düldül'üm.
1: Engin Bey, Düldül'ün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Bugün tiyatro sanatçısı Nedret Güvenç'in ölüm yıldönümü. NTV Radyo'da yayınımız onun hikayesiyle devam ediyor.
1: İz bırakan kadınlar. Nedret Güvenç, ilk aşkım dediği tiyatro ile geçen bir ömür. Sayısız film ve oyunda başrol, baş ses. Yönetmen, oyuncu ve yazar Nedret Güvenç anlatıyor.
2: Birkaç jenerasyon yaşadım. Benim başladığım yıllarda daha muhafazakardı. Daha çok oyun yazarına tabiydik. Sahne üzerinde belli kurallara çok dikkat ederdik. Belli bir disiplin vardı. Muhsin Hoca'nın, Muhsin Ertuğrul disiplini vardı. Ona çok tabi olurduk. Ve çok sansür, özellikle radyo oyunlarında çok sansür vardı. O mesela 80'li yıllarda Hanımlar Sizin İçin diye bir program yaptım. Gelen tekst evvela yukarıya giderdi. Kırmızı kalemle çizilirdi. Biz isyanlar halinde böyle radyo oyunlarında da aynı şey olurdu. Kelimeler değiştirilirdi, cümleler atılırdı. Böyle bir baskılı altında, yani 70'li, 80'li, 60'lı, 70'li, 80'li yılların baskıları altında yetiştik. O kadar da çok tiyatro vardı ki hangi birinden bahsedeyim bilmiyorum. Eskiden bizi dram tiyatrosu, komedi tiyatrosu, işte İstanbul tiyatrosu, Toto Karacalar, Muammer Karacalar falan. Onlarla birkaç sahneydik. En bilemedin en 10-15 perde açılırdı gecede. Ama şimdi 40-50 perde açılıyor gecede. Bu ne güzel bir şey. Hep bunları hayal ederdik. Sonra bir başka bir şey geldi bizi çelen. Bütün tiyatroları çelen. Çelme takan bir başka bir şey var, diziler. Bu diziler yüzünden çocuklara hak da veriyorsun. Tabii karnı doyacak, tabii onun da arabası olacak, tabii o da ev alacak, o da evlenecek. Onun için bir diziden aldığı büyük paralara rağmen tiyatroyu feda edebiliyor. Bak mesela ben Kanlı Nigar'ı sahneye koyacaktım. Güzel bir kadro yaptık, Tiyatro Kedi'ye. Sadık Şendil'in ünlü Kanlı Nigar. Kantolar, şunlar bunlar eski o orta oyunundan aldığım formatlarla çok güzel şahane bir reji tasarladım. Müziklerini seçtim, danslarını seçtim. Başrol oyuncusuna bir dizi çıktı, bıraktı bizi gitti. Yaklaşık 80'inin üzerinde başrol oyunum var. Hepsi birbirinden güzel oyunlardır. Hepsi başyapıt oyunlardır. Bir başrol oyuncusu olduğum zaman içinde yavaş yavaş. Yani 18 yaşımda perde açtım, ilk defa sahneye çıktım. 21 yaşımda bir başrol oyuncusu olmuştum artık İstanbul Şehir Tiyatroları'nda. O dönemde televizyon yoktu. Ek kazanç olarak, ek çalışma olarak ancak radyo oyunları yapardık. Ama tiyatro ağırlıklıydı ve tiyatro seyircisi çoktu. Dram tiyatrosu Tepebaşı'nda bir efsane bir tiyatrodu. Ne yazık ki yandı. Ondan sonra orada ben çok talihli oldum. Birbirinden güzel roller oynadım. Mesela bir beyaz güvercin oynadım ki an oyun. O adım beyaz güvercine çıktı sağda solda. Mesela Romeo ve Janet diye bir oyunda Janet rolünü oynadım. Eşsiz bir roldü. Ankara Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak davet edildim. Orada Terez Raken oynadım. İhtiras Tramvayı, Baba Evinde Hayat, kapalı kişi oyunlar oynadım. O bakımdan benim dolu dolu 95 yılında emekli olduktan sonra dolu dolu geçmiş aşağı yukarı 47 sezonum vardı. Ondan sonra Gencay Gönül Tiyatrosu'na geçtim. Gencay bana birbirinden güzel roller oynattı. İlk Afife Jale ödülünü aldım mesela. Alexey Arbuzov'un Rus Oyları Eskimeyen oyunuyla, Haluk Kurdoğlu'yla, Işıklar İçinde Yatsın Haluk'cuğumla beraber oynadık. Ne bir Altın Göl oynadık. Oyunlar sahneye koydum. Yani bırakmadım, tiyatronun peşini bırakmadım. Ama şimdi de yazılarımla, kitaplarımla, elden geldiği kadar eşimle, dostumla gene tiyatro ağırlıklı ve sanat ağırlıklı olmak üzere hayatımı dolduruyorum. Yoksa yaşayamam, sudan çıkmış balık gibi olurum. Mesela ben sahneye çıkacağımı söylediğim zaman annemin gözleri parladı sevinçten. Bakın 40'lı yıllardan bahsediyorum. 48'de ben profesyonel oldum. Annemin gözleri parladı. Şehriban Hanım, Şehriban Güvenç Hanım. Dünya güzeli bir kadındı. Karşıyaka'nın en güzel kadınıydı annem. İzmirliyiz ya. Babam hiç itiraz etmedi. Yani eniştem dedi ki sahneye çıkarsa ablasını boşarım dedi. Son zaman içerisinde o işi yapmadığı gibi o da benim hayranım oldu. Çok sevdi. Böyle bir takım baskılar vardı ama bana rastlamadı. Bizlere değişik insanlar, değişik türden insanlar gibi bakarlardı. Gerek mahallede, gerek sokakta, gerek çarşıda, pazarda. Aa, onlar artist diye. Çok daha eski dönemde oyuncuların, aktörlerin şahitliği kabul edilemezmiş. Cumhuriyet döneminden sonra bu değişti tabii. Benim önümde yolumu açan bir Bediye Muahit vardı. Bir Deyyana Nehir vardı. Bir Halide Pişkin vardı. Bir Şaziye Moral vardı. Bir Gülistan Güzey vardı. Şevkiye May vardı. Cahide Sonku vardı. Sevilla Berksoy vardı. Bunlar her şeye rağmen 40'lı, 30'lu, 40'lı yıllarda bütün mücadeleyi zaten vermişler. O taşlı topraklı yolları ayıklamışlar. Biz çok rahat ilerledik. Kadın olmak ve sahne sanatçısı olmak her zaman övündüğüm, güvendiğim, rahatlıkla çalıştığım ve kendimi yavaş yavaş bulduğum, kariyerimi yaptığım bir sektör oldu. Devlet Konservatuvarı'nda şan ve piyano talebesiydim. Aynı zamanda koro, o zaman talebelerdi, şimdi maaşlı koro kadrosu var, o zaman yoktu. Opera korolarında ve diğer koro konserlerinde talebeler bizler kullanılırdı. 9. Senfoni'nin korosunda Almanya'dan bir şef geldi. Biz muhteşem bir konser verdik. Alman şef de çok beğendi. Ankara'da iki konser verdik ve İstanbul'dan davet aldık. 16 yaşındaydım. O sabah aylardan Mayıs'tı. Galatasaray Okulu'nun yatakhanelerinde yatıyorduk. Tatilde okullar. Tiyatroyu görmek istedim. Hep içimde tiyatro vardı. Sevgiyle hep tiyatro çalışmalarını görürdüm, takip ederdim mektepte de. Dram tiyatrosuna gittim. Neredeydim? Şu sokağa geç, karşına çıkar dedi birisi Beyoğlu'ndan. Geçtim, hakikaten ilk görüşte aşk diye bir öyküm vardır. Orada gördüm, geçtim, içeride tiyatroyu gördüm, tanıdım. Meğer 5-10 yıl sonra orada ben oynayacakmışım. O zaman karar verdim. 16 yaşındaydım, dram tiyatrosunun içinde. Bir gün bu tiyatroda oynayacağım. İzmirli olduğum için İzmir Şehir Tiyatroları'nda başlamak zorunda kaldım. Gitme dediler. Ufalanırsın, dağılırsın dediler. Sonra 50 yılında demokratlar başa geçince ilk yaptıkları icra tiyatromuzu yıkmak oldu. Halbuki halkın ayağı alışmıştı. İzmir halkı tiyatrosuna sahip çıkmıştı. İzmir Şehir Tiyatrosu belediyenin tiyatrosuydu. İyi gidiyorduk. Fakat demokratlar başa geçince tiyatroyu lağvettiler. Bana da İstanbul yolları açıldı. Babam da ölmüştü zaten İstanbul'da. İlk filmimi çevirmiştim. Seslendirme için İstanbul'a gelmem lazımdı. Yani bütün yollar İstanbul'a açılıyordu. Kalktım geldim. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 50-51 sezonunda başladım. Necati Cumalı'nın Boş Beşik oyununu oynadım. Çok ses getirdi. Bunlar İzmir'de çekilecekmiş Duru filmi. Orhan Arıburnu yönetmen, Yüzbaşı Tahsin. Yunan işgali sırasında bir Ege köyünde geçiyor olay. Orada bir Belkıs öğretmen rolü var. Demişler ki orada İzmir'de iyi bir kız var. Ondan oynayın. İlk kontratımı imzaladım. Film Işıklar Köyü'nde İzmir'de çekildi. Benim için çok zor bir yazdı. Babam İstanbul'a gönderildi, babamı İstanbul'da kaybettim. Tiyatromuz, Lavol Davne Hoca'yı görevden aldılar. Mahir Canova geldi, Carmen Çorman oldu. Hani böyle bir karmaşa içerisinde İstanbul'a geldim, filmimi seslendirdim. İlgi Reşat Nuri Güntekin'in eski şarkı oyunu, onu oynadım. Birdenbire İstanbul'da şey oldum, ünlü oldum. Hatta küçük not defterime yazmışım. Dün gece bir İstanbul'da bir dün alev gibi parladım. Güzel Allah'ım, inşallah bu alev bir saman alevi olmaz. demişim 20 yaşımın toyluğuyla. Ondan sonra hemen İpek Film'de iki film anlaşması yaptım. Ben arkasından Duru Film'de iki film anlaşması yaptım. Bir sene sonra meşhur ünlü Hıçkırık romanı oyunu için beni Erman Film'e aldı. Böylece filmografim başladı. Televizyon filmleri dahil, esas kız oynadığım, karakter oynadığım ve televizyon filmlerim ve dizilerim dahil tam 200 adet filmim var. Belki biraz Yeşilçam'a ters düştüm. Yani onlar yapıyor. İşte bak kızım şöyle geleceksin, böyle geleceksin. Peki ben neyi oynuyorum, kimi oynuyorum, ne giyeceğim? Dur sana söylerler ne giyeceğini. Anlatacağım, okursun, anlarsın, gel bakayım. Böyle. Ama buna karşın bir Atıf Yılmaz, bir Halit Refik gibi çok değerli yönetmenlerle de çalıştım. Atıf Yılmaz'ı hiç unutamam. İnsan o çarkın içine girdiği zaman gelen teklifleri kabul ediyorsun. Çünkü mutfakta tencerenin kaynaması lazım. Sesimi başka bir oyuncuya vermek, yani yabancı filmler hariç Türk filmlerinde hiç hoşuma gitmezdi. Türkan'ı Çalıkuşu'nda konuştuğum zaman sinirlendim hatta. Gelsin kendi konuşsun, bu kadar güzel bir rolü. Niye konuşmuyor? Şimdilerde başladı. Yani sesimi verdiğim için kızdım kendine, niye bunlara, benim sesim bunlara gitsin gibi. Acayip bir kıskançlık demeyelim de yani konuşmalarını da istiyordum. O bakımdan yerli filmlerde oyunculara kerhen ses verdim. Ama onun dışında mesela Julie Andrews, onu demem, onu ben size Natalie Wood. Çalıkuşu'nda Türkan'ı konuşturuyor bana Osman Seden. Dedim beni kim konuşacak? Düşün, bana tonaliteme en uygun Altan Karındaş'ı buldum. Beni o seslendirdi evladım. Sonra bir de Fakir Genc'in romanında İlle Filiz'i siz konuşacaksınız dediler. Cüneyt Arkın'ın annesi oynuyordum. Aramızda yaş farkı 5 yaş farkı var. Yani 35-36 yaşlarındaydım. Orada Filiz'i seslendir diye tuttu prodüktör. Mutlaka sen seslendirecek. Peki beni kim seslendirecek? Koskoca rol oynuyorum. Adalet abla demiş ki ben konuşurum Nedret'e demiş. Ona sonradan çiçek yolladım, teşekkür ettim Adalet ablaya. Ben de öyle Filiz'i konuştum. Onun dışında yok, bırakmadım kimseye. Ne reklam çok konuşmalarında, ne sinemada, hiç kendim konuştum. Şimdi ilk ödülüm sinemadandır. Aşağı yukarı 20'li yaşlardaydım. Kanlı Para filminde. Düşünebiliyor musun? Jüriye bak. Sabahattin Eyüboğlu, Adalet Çimcoz, Azla Erhat, Fikret Adil, Hüsamettin Bozok, Asude Zeybekoğlu gibi büyük edebiyatçılar jüri olmuşlar. Onların elinden ilk ödülüm sinemadandır. Tiyatro ödülü biraz geç geldi. Devlet Sanatçılığı ödülüne gelince o ilginçtir. Bir Eylül sabahı, o zamanki Kültür Bakanı İstemiha Antalay, bir Eylül günüydü, hiç unutmam, burada oturuyorum, telefon geldi. Kimler alıyor dedi. 11 kişi dedi. Heykeltıraş da var, ressam da var, Türk müziğinden de var, tiyatrodan da, sinemadan da var. Çok, ama niye 11 kişi, çok değil mi dedim. Çok biriktiniz, onun için 11 kişi oldunuz dedi. Bekle bekle yok. Ankara daveti gelmiyor. En sonunda bir telefon ettim rahmetliliğiyle. Genel sanat yönü. Rahmetciğim dedim. Ne? Sormayın Nedret Hanım, başımıza iş açıldı. Ne oldu? Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yıl dönümü? 75. yıl dönümü. Dedi ki Demirel, 75 sanatçıyı birden devlet sanatçısı yapıyor. Ne? Onun için bir türlü tören yapamıyoruz. 75 tane sanatçı. Dedim olmaz ki. Hepsi değerli insanlar. Biraz söylemiyorum, yanlış anlama sakın. Ama bir devlet sanatçısı olmanın ayrıcalığı olmalı. 60'lı yıllarda bizim tiyatroda Mor Defter sahneye konuyordu Çetin Altan'ın. Şirin Devrim sahneye koyuyordu. Bir Şoför Ahmet rolü vardı. Dedi ki Nedret dedi, seninle karşılıklı oynayacak Şoför Ahmet'e birkaç var dedi, namzet var dedi. Sen git sahnenin arkasında dur, ben onları imtihan edeceğim. Hepsini bak dedi, bu dedi bana. Hepsini arkadan dinliyorum. Bir tane geldi, hafif kamburu çıkmış, kıvırcık kumral saçlı, uzun boylu. Baktım böyle bir şoför ağzıyla konuşuyor. Dedim, olur, ona verdi Okan. Mimar talebesi, mimari talebe. Ondan sonra başladık. O çok da başarılı oldu. Biz yavaş yavaş ısındık birbirimize. Mor defterde sevgili olduk. Giderek nişanlı olduk. Babaanneler, anneanneler işte devreye girdiler. Böyle şey olmaz, evlensinler bunlar. Evlendik. Okancımla 63 yılında evlendik. 66 yılında da kızım Müjde doğdu. Talebeyken akademide tiyatro yaptı. Bizim tiyatronun elemanıydı. Fakat sonra Müjde doğduktan sonra ve askerlik bittikten sonra mimarlığına döndü. Tiyatroyu bıraktı. Ama beni hep destekledi. Sinemada da, tiyatroda da hep destekledi. Bir tek şeyi hayatım boyunca hala bile çok üzülürüm. Bebeğimi bırakıp oyuna gittiğim için. Alıp da sahneye götüremezsin ki, kulise götüremezsin. O üzüntü, hep üzüntü duymuşumdur hayatımda.

0: iz bırakan kadınlar. Nedret Güvenç, ilk aşkım dediği tiyatro ile geçen bir ömür. Sayısız film ve oyunda başrol, baş ses. Yönetmen, oyuncu ve yazar Nedret Güvenç anlatıyor.
1: Radyo tiyatrosu,
2: sağlık,
1: yemek tarihi,
2: doğa,
1: kitap,
2: spor,
1: gezi,
2: kültür, sanat,
1: belgesel,
2: dünya,
1: moda,
2: politik.

0: dönerken. Reklam.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde ve Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Ekolojik ortamlarda varlığı ve yokluğu başka türlerin dağılımını etkileyen türlere kilit taşı tür denir. Kilit taşı türlere en iyi örnek susamurları olabilir. Denge şöyle kurulmuş. Deniz kestaneleri bir tür deniz yosunu olan kelpleri yer. Susamurları da kelplerin doymak bilmez tüketiciler olan deniz kestanelerini yer. Böylece kelplerin çoğalmasını sağlar. Bu iyi. Çünkü kelpler çok sayıda canlıya yaşam alanı oluşturur. Dolayısıyla susamurları sahilde yaşayan ekolojik toplulukların yapısı üzerinde orantısız ölçüde büyük bir etki yaratır. Susamurlarının bulunmadığı ekolojik topluluklarsa deniz kestaneleri tarafından istila edilmiştir ve büyük ölçüde ormansızlaşmış haldedir.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Murat Ferman'la evdeki hesap.
7: Hep unutuyoruz veya gereği kadar vurgulamaktan imtina ediyoruz. Ekonomi insan içindir. İnsan ekonomi için değildir. Tabii mevcut şartlar içerisinde dünyanın gidişatı çerçevesinde insanın ekonominin çarkları dişlileri arasında adeta ezildiğini, sıkıldığını, bunaldığını, ekonominin zor koşullarına teslim olduğunu görebiliyoruz. Burada bir sebep-sonuç ilişkisi, bir takdim-tehir hatası var. Netice itibariyle ekonomi ancak insanın refahı, esenliği, mutluluğu ve gönence için çalışıyorsa, bir araç olarak ortada mevcutsa ve bu şekilde fonksiyon veya görev ifa ediyorsa bir anlam taşıyor. Tam tersi insanın ekonomiye hizmet ettiği veya çarkıları dişleri arasında ezildiği bir durum, istenilen, arzulanan bir durum değil. Olsaydı yaşam kalitesi gibi büyümeyi kalkınmayla veya refahla hemhal eden, terbiye eden yaklaşımlara gerek de bulunmazdı. Bütün bu girizgahı aslında TÜİK'in önceki gün yayınlamış olduğu hayat tabloları, bilgi veya istatistik bülteninin çıktılarını paylaşmak üzere ifade ediyoruz. Bilindiği üzere 2013 yılından beri Türkiye İstatistik Kurumu hayat tabloları başlığı altında Türkiye'de insanın yaşam süresi ve hayat beklentisi, beklenen yaşam süresi istatistiklerini paylaşıyor. İnsan var olduğu oranda ekonomi anlamlıdır. İnsan hayatı terk ettikten sonra ekonomi sadece bir tarih veya arşiv olur. O bakımdan hayat tabloları önemli. İnsanı önceleyen, önce insan yaklaşımı çerçevesinde dilerseniz bunlara kısaca haftanın bu son gününde bir göz atalım. 2023-2025 yılı arasındaki demografik istatistik ve sondajlar çerçevesinde Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin 78,5 yıla çıktığı görülüyor. Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi 2022-2024 döneminde 78,1 yıl iken 2023-2025 döneminde 78,5 yıla çıkmış. Kadınlarımızın erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görülüyor. Bu bilindiği üzere bütün dünyada görülen bir seyir. Kadınlar daima ortalama yaşam süresi bakımından erkekleri geride bırakıyorlar. Son güncel gelişmeler itibariyle 2023-2025 dönemi demografik verileri Türkiye'de kadınların ortalama yaşam beklentisinin 81,1 yıl olduğunu ifade ediyor. Beklenen yaşam süresi çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişiler için, yani katma değer üretim potansiyeline artık adım atanlar için 64.7 yıl. Yine erkeklerde bu 62.1 yıl iken kadınlarda 67.3 yıl oluyor. 30 yaşında olan bir kişinin Türkiye'de kalan yaşam süresi ortalama 50.3 yıl olurken 50 yaşındaki kişiler için bu 31.3 yıla iniyor. Peki 65 yaşındaki büyüklerimiz için bu nedir? Ortalama 18.4 yıl. Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de uzadığı enteresan bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Cinsiyet ayrımına da özellikle bu bağlı değil. Eğitim düzeyine göre beklenen yaşam süresine bakıldığında hem erkek hem de kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı ifade ediliyor. Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı da sağlıklı yaşam süresi olarak ifade ediliyor. 0 yaşında bulunan bir kişi için Türkiye'de bu toplamda 58 yıl. Yani 58 yaşına kadar ortalama bir Türk insanı aslında sağlıklı yaşamını sürdürebiliyor. Ondan sonra anlaşılıyor ki sağlık problemleri başlıyor. Tabii bütün bunlar diğer hem katma değer üretimi hem de kaynakların nasıl planlanacağı, nasıl bir ekonomi modeline doğru yol alacağı konusunda en önemli ipuçlarını temin ediyor. Tekrar ediyoruz, asıl olan insan, insan ekonomiye değil, ekonomi insana göre uydurulmalı. Son olarak şunu da belirtelim, Türkiye'de de maalesef orman yangınları yeniden yoğunluk kazandı. Avrupa kıtasında da etkisini arttıran aşırı sıcaklar ve orman yangınları sendromu, felaketi yaşanılıyor. Tabii uzmanlar bu konuda değişik çalışma ve sondajlar yapıyorlar. İklim krizi denilen bir fenomen var biliyorsunuz. Özellikle bu ısınma dolayısıyla, atmosferik ısınma dolayısıyla sıcak hava dalgaları, mevsim normallerinin tamamen değişmesi gibi sıkıntılar çerçevesinde bu gibi riskler de artıyor. Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve seller maalesef dünyanın, dünya ikliminin de ekopolitik, ekojeolojik ve ekojeopolitik görünümünün, tablosunun yeni parçaları, yeni figürleri haline geliyorlar. Aslında uzmanların yaptığı çalışmalar mesela Avrupa'da bu iklim faturasının 2029'a kadar kümülatif olarak %1 Avrupa ekonomisinin, toplam ekonominin %1'ine ulaşabileceğini söylüyor. Tabii bunun dışında doğrudan makroekonomik bir risk faktörü de var. Aşırı sıcaklar kakao, kahve ve buğday gibi tarımsal ürünlerde verim kaybına yol açıyor. Yangınların söndürülmesi, tahliyeler ve altyapının yeniden inşası kamu bütçelerine milyarlarca dolarlık ek yük getiriyor. Sigorta şirketlerinin orman yangınları nedeniyle ödediği tazminatlar da son yıllarda katlanarak artıyor. Evet, umut ederiz bu tablo daha da kötüleşmeden iyileşme yol, hal ve çareleri aranır. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
6: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
0: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
8: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
6: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
9: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
6: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
10: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Sıcaklık biraz artıyor, yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek. İstanbul'da Poyraz hala şiddetli, sıcaklık 29 derece. Pazar günü daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 29, İzmir 37, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli. Antalya'da günler sonra nem oranı artıyor, hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz şiddetli. Edirne 33, Sakarya 29 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu'da 28-30 derecelerdeki sıcaklık yeni haftada 40 dereceye dayanacak. Ege'de Manisa 35, Denizli 38 derece. Kütahya ve Manisa'da Poyraz hala şiddetli. Bodrum 37 derece ve rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de nem oranının artmasıyla sıcaklık düşüyor ama hissedilen sıcaklık çok yüksek. Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'de Rize, Artvin, Gümüşhane kesiminde yerel yağış var. Zonguldak 26, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kısa süre yağışlı. Erzurum 32, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
15: Sizi Fuzul uyar.
14: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
16: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
13: NTV Radyo.

0: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
1: Merhabalar, ben Serhat Eronal. Bir sosyal medya fenomeniyim. YouTube ve Instagram sayfalarım, kanallarım var. Aynı zamanda da motivasyon konuşmacılığı yapıyorum. 1981 doğumluyum ve 1996'da geçirdiğim kazadan beri omurilik felçlisiyim. Kaza şu şekilde oldu. 1996 yılında İzmir Çandarlı'da ben bir botun üstünden suya atladım. Atladığım mesafe çok yüksek değildi. Maalesef 2 metrenin de altında bir mesafede balıklama atladım ve çakılarak boynum kırıldı. Daha doğrusu kırılmış. Ardından ben mücadele veriyorum. Sudan çıkmaya çalışıyorum ama maalesef olmuyor. Ardından Serhat buraya kadarmış dediğim bir hikaye var. Aslında orada sanki böyle dakikalarca süren bir mücadele ama birkaç saniyenin içerisinde sonlanan bir hayatım var. Orada ölüyorum. Kalbim duruyor. Sonra beni buluyorlar, çıkartıyorlar. Suni solunumla hayata dönüyorum. Ama ben hayata döndüm demiyorum. Yeniden doğdum diyorum. Bu yeniden doğuşumla beraber hayat mücadelem başlıyor. Okul hayatım, ondan sonra iş hayatım, sosyal hayatım derken bir gün eşimle sohbet esnasında dedim ki, "Yeşim, ben neden hayatımı anlatmıyorum? Herkes diyor ki hayatımı anlatsam roman olur. Ben de dedim ki belki hayatımı anlatsam ilham olur." Ardından bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. YouTube videoları çekmeye başladım. Güzel tepkiler, güzel mesajlar ve geri dönen hayatlar yaşamaya başladım. Çok mutlu olunca Instagram tarafına geçiş yaptım. Instagram hesabımda da günlük hayatımı paylaşarak insanlarla etkileşim kurmaya başladım. Ve bu bana gerçekten çok büyük bir enerji ve motivasyon vermeye başladı. Hayatımın temeli, benim mottom asla pes etme. Hayatta olduğun için yaşamaktansa hayatı yaşa. Sosyal medyada insanlara bunları anlatmaya başladım. Ve gerçekten asla pes etmeyen adam olarak adım duyuldu. Ve ardından aldığım davetlerle motivasyon konuşmaları yapmaya başladım. YouTube kanalımda çektiğim videolarda öncelikli olarak hayatımı anlatmak istedim. Çünkü benim hayatımda sıradan bir hayattı aslında. Tamam, bir sıra dışı kaydı çekiyoruz ama sıradan bir hayatım vardı benim. Tekerlekli sandalyede oturuyor olabilirim ama benim için tekerlekli sandalye ayağımıza giydiğimiz ayakkabı kadar basit bir şey. Ben öyle görüyorum en azından. YouTube videolarımda da bu şekilde bunlara vurgulamaya başladım. Hayatımı anlatmaya başladım. Açıkçası beklediğim etki ve tepki gelmedi. Takipçi sayım büyümedi. Çevreyle sınırlı kaldı gibi hissediyordum ama öyle değilmiş. Sonra istatistiklere bakınca abone olanların sadece %20 kadar olduğunu, %80'in abone olmadan izleyip gittiğini görünce bu sefer moralim yükseldi. Dedim ki evet, tamam, kanala abone olmuyor olabilirler ama en azından takip ediyorlar ki inşallah bundan sonra da dinleyenler YouTube kanalıma da abone olurlar. Kazadan öncesinde olduğu gibi kazadan sonrasında da hayatımda pek çok insan oldu ve bunların bir kısmı kahramanlarım oldu. İsim veremem çünkü çok fazla. İsim veremem çünkü ayıramam. Unuttuğum olursa çok üzülürüm. Onların destekleriyle, arkadaşlarımın, ailemin, sosyal çevremin destekleriyle hayata tutunma şansı ve başarılı olma şansını elde ettim. Hatta şunu söyleyebilirim ki engelli olmadığımı o insanlar sayesinde fark ettim. Şunu da eklemek istiyorum ki sosyal medyaya girdikten sonra takipçilerim de aslında benim kahramanlarım oldu. Bana ne kadar güç verdiklerinin bilmiyorum farkındalar mı ama bana yazdıkları mesajlarda abim, kardeşim demeleri beni benden alıyor ve bana inanılmaz bir güç veriyor. İyi ki varlar, hepsini çok seviyorum. Evet, YouTube videolarımda bir etkileşim kuruyoruz tabii ki ama göz teması kurduğum zaman, özellikle davet edildiğim yerlerde konuşurken insanların gözündeki o enerjiyi aldığım zaman ben de motive oluyorum ve herkese bir kez daha asla pes etme, hayatta olduğun için yaşamaktansa hayatı yaşa ve sabah uyandığın için akşam olmak zorunda değil diyorum.
0: Serhat Eronal 15 yaşındaki kaza sonrasında keşfettiği kendini NTV Radyo'ya anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
3: Bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ali Sami Yen Stadyumu'nun bugün bu coşkusu, tıklım tıklım bu stadyumu doldurmanız, böylesine güzel bir programda gençlerimizle bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Gençlik Vakfımıza yürekten şükranlarımı iletiyorum. Ve bugün bu manzarayı hazırlamamıza vesile olan Galatasaray Kulübü'nün değerli yöneticilerine TÜGVA olarak hazırladıkları bu programda ben de şahsım olarak, Cumhurbaşkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bu stadyumu sizlerle, yani her biri ayrı renkte 70 bin çiçekle süsleyen bu renkli organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum. Sevgili evlatlarım, öncelikle burada bir gerçeği tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye, inanın kelimeler yetmez. Sizin şu güzelliğinizi, şu berraklığınızı deyme şair söze, mısraya dökemez. Sizin şu samimiyetinizi, imanla atan şu kalplerinizi, toplu vuran şu yüreklerinizi en usta ressam resmedemez. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu aydınlık yüzleri, bu rengarenk gül bahçesini İstiklal, istikbal, bunun teminatını bizlere tekrar tekrar inşallah göstersin. Sevgili gençler, kıymetli misafirler, TÜGVA'mız yöneticileriyle, mensuplarıyla, profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğsümüzü kabartan işlere imza atmayı sürdürüyor. Unutmayın, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, taşıdığı potansiyelin farkında olan şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine, gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi. 6 hafta süren TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı. 387 binin üzerinde gencimiz Osmanlıca derslerine katıldı. Yüz binlerce yavrumuz birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Yaz okullarında düzenlenen etkinliklerde yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı. Kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı, faydalı bir yaz okulu olmuş. Maşallah, barekallah diyorum. Cenab-ı Allah sizleri nazarlardan saklasın diyorum. Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerimizi fedakarca eğiten, her biriyle yakından ilgilenen tüm hocalarımızı tebrik ediyorum. 81 vilayetimizde, 625 ilçemizde 400 bini aşkın gönüllüsüyle faaliyetlerini sürdüren TÜGVA ailemizi canı gönülden tebrik ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım, bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gençlik bu milletin atar damarıdır. Atar damar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa milli bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kul takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih ve medeniyet kodlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur. Özgüvenidir. Sizlerin değerlerinize sahip çıkmanızdır. Sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır. Varsın rahatsız olsunlar. Allah'ın izniyle nehri tersine akıtamazlar. Ne yaparsa yapsınlar, karşımdaki şu gençliğin önüne set çekemezler. Bu ülkenin gençlerini ruh köklerinden, inanç değerlerinden koparamazlar. Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. O karanlık günler bir daha gelmemek üzere artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, sevgili yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını 3-5 kendini bilmeze yem ettirmeyiz. Tek bir evladımızın dahi ümitsizliğe kapılmasına asla izin vermeyiz. Sevgili gençler, sizler tarihe yön vermiş, bilime, sanata istikamet çizmiş, çağlar kapamış, çağlar açmış bir milletin evlatlarısınız. Sizler cihana hükmetmiş, 3 kıta 7 iklimde at koşturmuş kahraman bir ecdadın torunlarısınız. Sizler bugün de vicdanıyla, merhametiyle, mazlumlara sahip çıkmasıyla tüm insanlığa örnek olan bir ülkenin çocuklarısınız. Hepiniz Türk milleti gibi büyük, Türkiye Cumhuriyeti gibi itibarlı bir devletin gençlerisiniz. 21. yüzyıla Türkiye'nin damgasını vuracak vizyoner bir nesilsiniz. Yarınlarımızın sağlam emanetçileri, en büyük güç kaynağımızsınız. O yüzden sizler güçlü, dirayetli, özgüvenli olacaksınız. Başkalarına karşı boynunuzu bükmeyeceksiniz. Şartlar ne olursa olsun kendinize inanmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bunun için bilgili olacaksınız, vizyonlu olacaksınız, cesur olacaksınız. Adaleti, vicdanı, merhameti, hikmeti elden bırakmayacaksınız. Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Hani merhum Abdurrahim Karakoç diyor ya, kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz, çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz. Ben her birinizin gelecekte Türkiye'nin yüzünü artacağınıza, Türkiye yüzyılının sancaktarı olacağınıza yürekten inanıyorum. Bir de şunu unutmayın sevgili gençler. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere baktıkça ülkemizin geleceği adına heyecanlanıyorum. Her birinizle gurur duyuyor. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Rabbim sizleri korusun. Yolunuzu da, bahtınızı da, ufkunuzu da açık eylesin. Sevgili evlatlarım, çok değerli genç

0: irade terbiyesi ve nefis mücadelesinin en ahlaki ve insani ifadesi ise çalışmaktır. Tembellik her türlü ahlaksızlığın anası, çalışkanlık da temiz bir başarının, yüksek ahlakın, ruh ve beden sağlığının en temel şartı, en feyizli kaynağıdır. Evet, burada olan TÜGVA gençliği işte tam da böyle bir gençliktir. Çalışkanlığıyla, iradesiyle, devamlılığıyla Türkiye'yi her alanda çok daha iyi yerlere getirecek bir gençliktir. Bu gençlik Türkiye'nin bilim ve teknolojide başlattığı atılımı çok daha ileriye taşıyacak donanımlı bir gençliktir. Bizler de ülkemizin yarınlarına yön tayin edecek siz gençlerimizin, siz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimden teknolojiye, spordan kültür ve sanata, her alanda hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnşallah daha nice yıllar boyunca sizin için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 2026 TÜGVA yaz okulları finalinin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öğrenci ve öğretmenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yaz tatilinizin kalanını sevdiklerinizle birlikte huzurla, mutlulukla, neşe içinde geçirmenizi temenni ediyorum. Ailelerinize, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza benden kucak dolusu selam götürün. Yaz okulu boyunca birbirinizle kurduğunuz dostlukları, arkadaşlıkları devam ettirin. Tebessüm, neşe ve sevinç yüzünüzden hiç eksik olmasın diyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve...
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları finali programında bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmayı ekranlarınıza getirdik ve ana habere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başladık efendim. Diğer ayrıntılara geçelim. Son 3 günde 218 yangına müdahale edildi. Halen alevlerle mücadelenin sürdüğü 5 orman yangını var. Son olarak Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yangın çıktı. NTV ekibinden Baran Bila'da o bölgede ayrıntıları aktaracak bizlere. Baran.
3: Yıldız, Gökçe Ağaç ve Bozen, bu üç köy arasındaki ormanlık bölgede yangın çıktı ve şu sıralarda halen etkili itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde burada ilerlemeye devam ediyorlar ama geniş bir alan dumanla kaplı. Büyük bir yangın öğle saatlerine doğru çıktı. Tarım arazilerinin olduğu alanda, nedeni henüz bilinmiyor. Bakın şöyle bir geniş açıdan baktığımız zaman o yoğun duman tabakasını göreceğiz. Yine aynı daha önce yayınlarda yaptığımız gibi Gömeş'te olduğu gibi dik bir arazi, sert bir arazi karşımıza, sık bir bitki örtüsü, ormanların, burada ağaçların yan yana olduğu bir alan. Halen belli yerlerden alevler yükselmeye devam ediyor ama alevlerden ziyade o duman örtüsünden dolayı ileride tam olarak ne olup ne bittiğini de buradan anlamak güç. Buraya gelmeden önce biz de arabayla yol alırken yaklaşık 1 saat, 1,5 saat öncesinden yükselen dumanları görebiliyorduk. Bu yüzden hal böyle olunca tahliye için de bir hazırlık yapıldı. Bu söz ettiğim 3 köy için şu an tamamıyla bir tahliye durumu söz konusu değil ama bir yandan da araçlar orada hazır bekletiliyor. Servis araçları, otobüsler, minibüsler ki eğer iş daha da ciddileşirse burada kalanlar tahliye edilebilsin diye. Ama bölgeyi terk edenleri de gördük. Kimileri araçlarıyla çevreden ayrılıyorlardı. Özellikle çocukları, yaşlıları daha güvenli alanlara götürmek için de bir hazırlık vardı. Yavaş yavaş bize şöyle bir aşağı doğru ilerlemeye çalışacağız. Orman Bölge Müdürlüğü

0: ekipleri hemen yanımıza. Biraz önce iş makineleri geldi. İzlerini buradan görmek mümkün. Nasıl bir çalışma yapılıyor? Önce iş makineleri alanı aşıyor ki o dik arazide o çalı çırpılardan veya bölgedeki o bitki örtüsünden dolayı ilerleyemeyen ekipler daha rahat bir şekilde yol alabilsin ve arazözler aşağı inebilsin diye. Sonrasında arazözlerle teker teker işte oradaki alev alan yerlere müdahale edilecek. Gece artık zor bir mesai onları bekliyor gibi görünüyor. Havadan müdahale de geçtiğimiz saatlerde yapıldı. Uçaklar, helikopterler sık sık bu alana su bıraktı. Bir o kadar şu an yangının sürdüğü alan kadar da belki söndürülen alan olduğunu söylemekte fayda var. Geniş çaplı bir yangın ve şu an kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Takviye ekipler bölgede ve teyakkuz hali de sürüyor.
1: Baran Bila aktardı ayrıntıları. Ve yangının sürdüğü bir diğer nokta Aydın'ın Çine ilçesi. NTV bölge temsilcimiz Merih Akta orada. Yangındaki son durumu aktaracak bizlere. Merih.
2: Burcu, bölgedeki rüzgar devam ediyor. Hal böyle olunca da yangının kontrol altına alınması oldukça güç. Çünkü bizim bulunduğumuz nokta biraz daha yüzeye yakın nokta. Arkamda görmüş olduğunuz yer ise daha yüksek. 2000 metreye ulaşan bir yükseklik var. Orada rüzgar daha fazla ki kameraman arkadaşım Burak Uygun şimdi gösterecek. Oradaki yangın ve dumanların durumunu gerçekten biraz önce Burak'la birlikte oraya çıktık. Orada dolaştık. Ve gördüğümüz manzara ki sabah saatlerinde dolaştığımızda yemyeşildi oralar. Çok da fazla özellikle orta kısımda herhangi bir yangın yoktu. Yangından etkilenen bir alan yoktu. Ama bugün öğle saatlerinde başlayan rüzgarla birlikte yayılan yangın o bölgede bir tek yeşil ağaç bırakmamış. Aynı bizim de bulunduğumuz bölgede olduğu gibi. Peki neler yaşandı? Dün saat 15 gibi başlamıştı yangın. Çok kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı ve bu aşamada baktığımızda akşam saatleri birlikte hava unsurlarının devre dışı kalmasıyla karadan ekipler müdahale etmeye başladılar. Buradaki en büyük kolaylık Burcu şu: yukarıya kadar çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda yangın yerine de yine karadan ekiplerin ulaşma kabiliyeti güç değil. Sarp yerler var ama güç olmayan yerler daha fazlalıkta. Bu yüzden gece yapılan çalışmalarda yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Hatta sabah saatlerinde biz buraya geldiğimizde yangın öğle saatlerine kadar söner diye düşünüyorduk ama hava koşulları nedeniyle özellikle uçaklar kullanılamadı. Hava koşullarından olduğu söylendi. Bize önde açıklama yapıldı. Sadece 3 helikopter çalışabildi ve karadan ekipler çalıştı. Hal böyle olunca öğle saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamış olduğu her an fırtınaya ulaşabilecek, daha doğrusu orta şiddette rüzgar olacağı belirtilmişti ki o gerçekleşti. Gerçekleşmesiyle birlikte ısınan ortam bir anda alevlerle kaplandı ve o andan itibaren alevlerle çok büyük bir savaş başladı. Hemen Burak'tan rica edeyim, bulunduğumuz noktadaki yerleşim yerini. Burası Dutlu Oluk köyü. Alevler buraya kadar ulaştı ki ekipler özellikle evlere sıçramaması için büyük bir mücadele gösterdiler. Yapılan çalışmaların ardından alevlerin karşıya atlaması engellendi ama hemen arkada görüyorsunuz Burcu, orası da Çine. Çine'nin kapısına kadar alevlerin dayandığını belirtelim. Tabii burada önemli olan hem Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem Aydın Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tomalarıyla birlikte geldiler ve o bölgelerdeki yangını bertaraf ettiler. Bunun da altını çizmemizde yarar var. Tabii saatler ilerledikçe buradaki ön taraftaki bizim bulunduğumuz yerdeki enerji düştü ama şimdi tekrar Burak göstersin. Yukarıda görüyorsunuz enerjinin oldukça yüksek olduğu noktalar var ve oralarda da yangın hala devam ediyor. Yine orta kesime doğru ilerlersek Burak, bakın az önce Burcu orayı göstermişti. Burak, orada herhangi bir duman böyle bir çıkışı yoktu. Görüyorsun rüzgarla birlikte nasıl bir anda alevleniyor ve yoğun bir duman çıkıyor. İşte buradaki en büyük sorun da bu rüzgar. bölgedeki tüm durumu belirleyen etmenlerden bir tanesi. Çünkü çok düşük bir nem var bulunduğumuz bölgede. Aynı zamanda baktığımızda bugün 38-40 dereceye ulaşan bir sıcaklık vardı ve rüzgarın da şiddetlenmesiyle birlikte adeta bir anda fırına döndü burası ve gerçekten de önü alınmaz alevlere teslim oldu bu bölge. Yaklaşık 3000 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğinin de altını çizelim. Bugün biz birçok noktayı gezdik Burak'la birlikte. Dutluoluk mevkiindeki az önce köyü gösterdi. Dutluoluk köyü dün akşam boşaltılmıştı. Sokaklarında hiç kimse yok. Gelip eşyalarını alıp gidenler vardı. Neler yaşadılar bugün? Oralarda neler yaşandı? Bir haber hazırladık. Gelin hep birlikte bu haberi izleyelim.
3: Yangın köyü tehdit etti. Alevlere karşı bölge sakinleri ve söndürme ekipleri omuz omuza mücadele etti.
4: Bazen dumandan etkilendik, geri çekildik. Bir nefesimizi yerine getirdik, dinlendik biraz, gene girdik alevlerin içine. Asfalttan karşıya köyümüze yangın sıçramasın diye çok uğraştık. Sağ olsun, Allah razı olsun ekiplerden. O yol üzerine sıralandılar, köyümüz o vesileyle kurtuldu.
3: Aydın'ın Çine ilçesinde alevler Dutluoluk köyüne yaklaştığında herkes seferber oldu. Bölgede yaşayanlar elinden geldiğince ekiplere destek olmaya çalıştı. Alevleri söndürmek için canla başla mücadele edildi.
5: Kimsenin ineğini almış, öteki bilmem başkasının işini görmüş, bildiğiniz imaj oldu. Allah razı olsun bin kere.
6: Evlerimizi tehdit etmeye başladı. İster istemez evlerimizi boşalttık. Ormancı arkadaşlara yardım ediyoruz, hortum çekiyoruz. Yani tırmıkla mırmıkla dağılmasın diye yardım ediyoruz.
3: Bu çaba sayesinde Dutluoluk köyünde çok sayıda ev yanmaktan kurtuldu.
2: Dutluoluk mahallesinin sokakları bomboş çünkü jandarma ekipleri tarafından bu mahalle boşaltıldı. Bunun da nedeni hemen arkamda görüyorsunuz. Yangın bu köye oldukça yakın. Vatandaşlar Çin'de yakınlarının yanında yangının sönmesini bekliyor evlerine geri dönmek için.
3: Köyde alevlere teslim olan çok sayıda zeytinlik de büyük hasar gördü.
1: Bölge halkının desteği çok önemli ancak yangınlarda en büyük görev ekiplerin öyle zamanlar oldu ki bazen evlerin arasında kaldılar, bazen bir can kurtarabilmek için kendilerini tehlikeye attılar. Yorgun düşen işçiler ise ağaç altında uyumaya çalıştı.
3: Alevlerin arasına girdiler. Yangını söndürmek için can siperhane mücadele ettiler. Orman işçilerinin alevlerle mücadelesi kameraya böyle yansıdı. Alevlerle mücadele eden ekipler gece gündüz aralıksız çabalıyor. Zaman zaman tehlikeli anlarda yaşanıyor. Bu görüntüleri Muğla Fethiye'deki yangın bölgesinde arazöz ekibinde görevli söndürme işçisi kaydetti. Alevlerin arasında verilen zorlu mücadele saniye saniye kameralara yansıdı. İşçiler yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen çalışmalarını sürdürdü. Orman işçileri günlük 1-2 saatlik uykuyla yangın bölgesinde mücadele ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde yorgun düşen bir işçi ağacın altında uyudu.
7: Orman yangınlarında hava araçlarının rolü oldukça önemli. Ancak uzmanlara göre orman işçilerinin müdahalesi yangınların söndürülmesinde en etkili yöntem. Orman işçileri yangınları söndürebilmek için zamanla yarışıyor.
3: Müdahale sırasında sık sık zorluklarla karşılaşan işçiler o anları anlattı.
8: Burada özellikle rüzgar saatte 80 kilometreyi buluyordu. Yani ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Yani müdahaleden ziyade biz kendimizi ayakta tutmakta bile zorluk çekiyorduk. Ama bu zorluklar ne kadar fazla olursa olsun yani bizler pes etmeden yangınlarımızın en son ateşi sönene kadar bu işin bizim başındayız.
3: Ekipler alevlerin arasından bir canlı kurtarmak için zamanla yarışıyor. Balıkesir'deki yangına müdahale eden işçiler ahırda bağlı bir buzağıyı kurtardı.
9: Baktık ki dam yanıyor. Köylü de bir yandan söndürmeye çalışıyor. Biz de kapıyı kırarak önce koyunları sonra da baktık buzağının biri bağlıydı. İble bağlamış yürüyemiyor daha, buzağı çok küçük. Biz de gittik buzağıyı kurtardık. Arazözün üstüne koyarak oradan uzaklaştırdık.
3: Yalnızca ekipler değil, gönüllüler de orman yangını için seferber oldu. Muğla Seydikemer'de gönüllüler alevlerin arasından bir kaplumbağa kurtardı. Yaralı kaplumbağa müdahaleyle hayata döndürüldü.
1: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakkında tutuklama istenen diğer isimler Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş içinse adli kontrol talep edildi. 6 isim 29 Temmuz'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmıştı. CHP'de İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin değişti mi? Soru bugün parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya soruldu. Sarı bu konuyu tartıştık, sonra açıklama yapılacak diye yanıt verdi. Gürsel Tekin ise bana yapılan bir bildirim yok. 16 Ekim'e kadar görevimin başındayım dedi. Sarı CHP'de kalan bazı milletvekilleri için de disiplin sürecinin başlatılacağını da söyledi.
10: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
11: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in yerine bir atama yapıldı mı sorusuna böyle yanıt verdi. Gürsel Tekin ise mahkeme kararı gereği 16 Ekim'e kadar görevinin başında olduğunu, yerine atama yapılamayacağını söyledi. Cumartesi günü İstanbul'daki CHP üye katılım etkinliğinde para karşılığı kast ajanslarından figüren getirildiği iddiası tartışma yaratmıştı. Müslüm Sarı basın toplantısında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara da tepki gösterdi.
10: Bu belediye başkanlarımız yargılanmasın demiyoruz. Masumiyet karinesini esas alan ve hukukun genel ilkelerine uygun bir biçimde yargılanması gerektiğine inanıyoruz.
11: Sarı'ya CHP'den özellikle milletvekilleriyle ilgili ihraçların sürüp sürmeyeceği de soruldu.
10: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Eda Ece, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Berna Leçin de ifade verdi. Üç ismin daha ifade vermesi bekleniyor.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin bilgisine başvurulmaya devam ediyor. Son olarak Eda Ece, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Berna Leçin İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.
12: İnanın ben tanımıyorum ve hiç ahbaba bağış yapmadım, ifademi içeride verdim.
3: Savcılıkta ifade veren Ece, Şevval Sam'ın Yasak Elma dizisinde set ekibini Haluk Levent'e karşı katı şekilde uyardığını anlattı.
13: Haluk Levent'le tanışmıyordum. Yalnızca dizi ekibi olarak kendi organize ettiğimiz yardımları deprem bölgesine tırla gönderdik. Şevval Sam bizi Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş. Çünkü birçok ünlü gibi biz de deprem sırasındaki yardım motivasyonumuzu Ahbap'a yönlendirebilirdik.
14: Hiçbir alakam yok.
3: Berna Leçin de ifade vermeye giden isimler arasındaydı.
15: Haluk Levent hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Efendim? Haluk Levent hakkında.
14: Masumiyet karinesi daha bekliyoruz, ben bir şey diyemem.
13: İrem Hanım.
3: Oyuncu İrem Helvacıoğlu da ifadesinde Ahbap Derneği'nin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini gördüğünden üzgün olduğunu söyledi.
15: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Kerem Bürsin de Haluk Levent'le tanışmadığını ancak derneğe bağış yaptığını anlattı.
16: Ahbap Derneği'ne 200 bin lira bağışta bulundum. Bu bağışın ne şekilde kullanıldığına dair o dönem menajerim aracılığıyla dernekten sorduğumuzu hatırlıyorum. Yaptığım yardım bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmışsa ben de mağdurum.
3: Soruşturma kapsamında bugüne dek 18 ünlü isim ifade verdi. Oyuncu Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın da ifade vermesi bekleniyor.
1: Dün akşam gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan Cem Küçük adliyede verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kısa süre önce kurmaylarıyla birlikte kabine toplantısı yaptı. Toplantı öncesinde basına konuştu. Gündemde İran'a yönelik büyük saldırı iddiaları varken Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Hamas'ın silah bırakma kararını da değerlendirdi. Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez-Ersöz aktaracak. İran konusunda verdiği mesajlarla başlayacağız. Begüm, hemen sözü sana bırakalım.
17: Burcu, ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısını ilk kez Beyaz Saray'da değil Camp David'de gerçekleştiriyor. 13. kabine toplantısı bu. Dış politikada İran Savaşı ve Gazze planı, içeride ise yükselen benzin fiyatları ve ekonominin yavaşladığını gösteren verilerle birlikte tam da Trump'ın liderliğine onayın düştüğü bir döneme rastlamış oldu bu kabine toplantısı. İran konusundaki mesajlarını aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer silaha sahip olamaz, olmayacak dedi. Biz olmasaydık Orta Doğu bugün silinmişti, İsrail'de bugün yoktu ifadelerini tekrarladı. Oldukça iyi gidiyoruz dedi İran konusunda. Böyle bir durumda olabileceğimiz kadar nazik olmaya çalışıyoruz dedi. İran'a çok sert vuracağız ifadesini kullandı. Bir noktada artık buna dayanamıyoruz diyecekler dedi. CENTCOM komutanı Cooper'ın İran'a yönelik 10-14 günlük ya da 2 hafta kadar sürebilecek yoğun bir saldırı planı hazırladığına ilişkin bazı haberler yer almıştı ABD basınında. Bu haberler soruldu Trump'a. Daha kapsamlı büyük saldırılar olacak mı diye. ABD Başkanı Donald Trump, zaten büyük oynuyoruz, yani büyük saldırılar gerçekleştiriyoruz dedi. 4-5 ay öncesine kıyasla daha sayıda füzeleri var. İmalat kapasiteleri yok edilmiş durumda ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bu son saldırıların ya da karşılıklı gerilimin bir miktar daha devam etmesini bekliyor anladığımız kadarıyla. İran için verdikleri sözleri tutmuyorlar dedi. Tek yaptıkları şey beni öfkelendirmek, kızdırmak. Onlara inancımı yitiriyorum, yalan söylüyorlar ifadelerini kullandı. Amerika'nın İran'a yönelik son saldırıları, özellikle Hürmüz Boğazı'nda İran'ın ticari gemilere yönelik saldırıda bulunma kapasitesini, kabiliyetini geriletme amacını taşıdığını söylüyordu Amerikalı yetkililer. Trump'a peki bu daha ne kadar daha fazla saldırı gerekiyor İran'ın bu kabiliyetini geriletmek için diye soruldu. Trump bilemezsiniz dedi. Pek çok kişi şimdiye kadar çoktan pes etmişti. Onlara bu açıdan haklarını teslim ediyorum. Sertler sert oynuyorlar ifadelerini kullandı Burcu.
1: Peki Begüm, dün Hamas'ın silahlarını teslim etmeyi kabul etmesi de Trump'ın gündemindeydi. Bununla ilgili neler söyledi?
17: Burcu, ABD Başkanı Donald Trump'a Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören bu anlaşmada, Gazze planında hangisi önce gerçekleşecek diye soruldu. Yani Hamas'ın silahsızlanması mı yoksa İsrail'in çekilmesi mi? Ve bir de plana destek verdiklerine ilişkin İsrail'den bir güvence aldınız mı diye soruldu Trump'a. Trump bu sorulara pek yanıt vermedi açıkçası. İsrail'le bir anlayışa vardık dedi. Anlaşmadan memnunlar. Orta Doğu için çok büyük bir adım ifadesini kullandı. Peki anlaşma hayata geçebilecek mi, uygulamaya geçirilebilecek mi diye soruldu Trump'a. Trump, Gazze'deki durumun kompleks ve karmaşık olduğunu söyledi. Hamas silahları bırakmayı kabul ederse silahlar peki kime devredilecek? ABD Başkanı Donald Trump Barış Kurulu'na yanıtını verdi. Trump bir yandan da bu anlaşmayı, Gazze planı meselesini İran'la ne kadar İran konusunda başarılı olduklarının bir işareti olarak da gördüğünü ifade ediyor. Çünkü İran'ın Hamas'ı anlaşmayı kabul etmemesi için bir ikna çabası içerisinde olduğuna dair iddialar vardı. Dün Amerikalı yetkililer bunun üstesinden gelmeyi başardık demişlerdi. Bu açıdan da Trump'ın bu ifadesi önem kazanmış oldu. Trump yönetimi dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla bütün dünya kamuoyu haberdar olmuş oldu bu anlaşmadan. Yani tek taraflı bir şekilde aslında açıklanmış oldu. Hamas, İsrail ordusu Gazze'den çekilince tamamen ağır silahları teslim edeceğini söylüyor. İsrailli yetkililer de Hamas'ın tamamen silahsızlanması gerçekleşmeden çekilmeyeceklerini söylüyor Gazze'den. Dolayısıyla anlaşmanın uygulanmasına ilişkin beklentiler biraz düşük. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sessizliği dikkat çekici. Dün Amerikalı yetkililer ailelerde Trump'ın açıklamasından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bu sürecin zaman alacağını da defaatle vurgulamıştı Burcu.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Devam edelim. 60 binden fazla Fas ve Cezayir ile hem deniz hem de karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye akın etti. İnsanlık dramı yaşandı. 57 kişi hayatını kaybetti. İtalya'dansa İspanya'ya yönelik Schengen uyarısı geldi.
3: Kimi yüzerek denizden, kimi ise karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye girmeye çalıştı. İnsanlık dramı kameralara böyle yansıdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olayların yaşandığı Septe'ye gitti. Yaşananları İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak tanımladı.
18: Septe bir İspanyol şehridir ve dün yaşananlar mümkün olan en sert şekilde kınanmalıdır. Septe'nin toprak bütünlüğüne yönelik bu ihlali ve saldırıyı reddediyor, kınıyor ve son derece üzücü buluyoruz.
3: Sanchez, yasa dışı göçten insan kaçakçılığı mafyalarını da sorumlu tuttu. Göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için yürütülen çalışmaları hızlandırdıklarını vurguladı. Sanchez, Fas yönetimine de işbirliği için teşekkür etti. Sınır güvenliğinin artırılmasını talep etti. İspanya'ya bağlı Septe bölgesinin lideri, Fas ve Cezayir kökenli 60 binden fazla kişinin sınırı geçtiğini açıkladı. Bu Septe nüfusunun yarısından fazlasına denk geliyor. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ise ülkelerine gönderilen göçmenlerin kendi isteğiyle döndüğünü belirtti. Yüzerek Septe'ye girmeye çalışırken ölen yasa dışı göçmenlerin sayısının artmasından da endişe ediliyor. Diğer yandan Fas yönetimi göçmenlere engel olmak için bölgeye ek güvenlik gücü konuşlandırdı. Fas kuvvetleri yasa dışı göçmenleri sınırdan uzaklaştırmak için tazyikli suyla müdahale etti. Bölgesel yetkililer göçmen akınından İspanya Yüksek Mahkemesi'ni sorumlu tuttu. Temmuz başında mahkeme, Septe ve Melilla'ya ulaşmaya çalışan yasa dışı göçmenlerin derhal gönderilemeyeceğine ilişkin bir karar almıştı. İtalya'dansa İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması gerektiği çağrısı geldi. Finlandiya'da Roma yönetiminin açıklamasına destek verdi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de İspanya sınırında kontrollerin güçlendirildiğini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İspanya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
1: Şimdi tekrar Balıkesir'in Susurluk ilçesine gideceğiz. Yangın rüzgarla birlikte büyüyor. Baran Bila karşımızda. Baran, nedir son durum?
0: Kocataşlar mevkiindeyiz. Şu an Yıldız Köyü'ne oldukça yakın bir alanda. Öncelikle konumumuzu belirtelim çünkü burada alevler bir kez daha şiddetlendi. Şimdi hemen karşıya önce Cüneyt Ali Horozal'dan göstermesini rica edeyim. O sırtların orada bir kez daha alevlerin yükseldiğini görüyoruz. Böylesine geniş bir arazi ama asıl şu an alevlere yakın bir noktadayız. Birazdan orayı da göstereceğiz. Yavaş yavaş sol tarafta burada ağaçlık, ormanlık alanda alevler farklı yerlerden yükselmeye devam ediyor. Öğleden sonra akşamüstü saatlerine yaklaştığımız bir vakitte ihbar gelmişti ve orada da kısa süre içerisinde alevlerin geniş bir bölgeye yayıldığı ihbarı geldi. Çevrede köyler var. O köyler tedbir amacıyla tahliye edilmek üzere hazırlıklar yapıldı o noktalarda ama şu an halen tamamıyla bir tahliye yok. Otobüsler hazır bekletiliyor. Belirli alanlarda yangın kontrol altında. Daha önce o alevlerin yükseldiği yerlerde yangının söndürüldüğünü gördük ama bir o kadar mesafede, bir o kadar alanda da böyle yangın sürüyor. Zaten biraz daha gerimizde geniş bir alanda, kilometrelerce bir alanda dumanla kaplıydı. Hatta buraya gelmeden önce Susurlu'ya yaklaştığımız zamanlarda bir saat öncesinden, bir buçuk saat öncesinden arabayla o yükselen dumanları ilçe merkezine doğru giden alanlarda görebiliyorduk. Şu an ekipler de çalışmaya devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle ama bir yandan tespitler, bir yandan keşifler de yapılıyor. İşte o yüzden böyle alanlarda tedbir elden bırakılmamalı. Bu anlamda akşam saatlerinde, gece saatlerinde de devam edecek çalışmalar. Havadan kontrollü bir şekilde, havadan helikopterlerle, uçaklarla müdahale devam ediyordu geçtiğimiz saatler içerisinde ama artık bu saatlerde bu mümkün olmuyor. Gece bir kez daha alevlerle karşı karşıya kalacak burada çalışan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Dik bir arazi karşımızda. Daha önceki yangınlarda farklı bölgelerde de bahsediyorduk, örnek vermek gerekirse. İşte o dik arazinin olduğu yerlerde ve rüzgarın hızlı estiği yerlerde yangını söndürmek daha zor olacak gibi görünüyor. Çünkü hemen karşımızda alevler bir kez daha yükseldi. İşte bunun gibi onlarca farklı bölgede risk devam ediyor.
1: Barambila'dan son durumu aldık. Devam edelim. İstanbul'da uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonları yapıldı. Ambarlı Limanı'ndaki bir gemide yapılan aramada 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Diğer operasyonlarda ise yasa dışı bahis reklamı yapanlar suçüstü yakalandı.
16: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis reklamı yapanlar da suçüstü yakalandı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu soruşturmalarında çok önemli operasyonlara imza atıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemideki konteynerde arama yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olan 3 ton piregabalin maddesi ele geçirildi. Bu maddenin yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanıldığı ve uyuşturucu etkisi olduğu öğrenildi. Teknik ve fiziki takiple 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor. Diğer bir operasyonda yasa dışı bahsi teşvik edenlere yönelikti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli analiz sistemlerini kullandı. Başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden cep telefonlarına yasa dışı bahis reklamları gönderdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar sürüyor.
1: Artık aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı yeni bir dönem başlıyor. Yarından itibaren reklamlarda yapay zeka kullanımını açık şekilde belirtmek gerekecek.
3: Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikle yapay zeka reklamlarından sosyal medya tanıtımlarına, indirimli satışlara kadar birçok alanda düzenleme yapıldı.
19: Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bulunduğu reklamların yapılması yasaklandı.
3: Yeni düzenlemeyle hedefli reklam çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir indirimli ürün, hizmet ya da etkinlikten fayda sağlayacaksa paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda. Falcı, medyum, astrolog reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletildi. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. İndirimli satış reklamları için de yeni kurallar devrede.
19: İndirimli satış reklamlarında indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirime esas fiyat olarak kabul edilecektir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallarla hizmetlere ilişkin reklamlardaysa indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
3: E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü.
1: Üniversiteli olmak isteyenlerin tercih maratonu sürüyor. Peki bu süreçte nelere dikkat edilmeli? Adaylar bölüm seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmalı? Yanıtlar haberimizde.
3: Üniversite hayali kuranların tercih dönemi sürüyor. Bölümler araştırılıyor, okullar inceleniyor. Ancak uzmanlar bu araştırmaları yaparken adayların kendi yaşam biçimlerini de göz önünde bulundurmalarını öneriyor. Meslek tercihinin kişinin karakterine de uygun olması gerektiği belirtiliyor.
20: Özellikle mesleki ve pedagojik anlamda ve kişilik özellikleri anlamında, psikolojik özellikler anlamında tercihe etki eden diğer faktörler biraz göz ardı ediliyor. Dolayısıyla tercih yapacak adayların en az sıraları kadar, puanları kadar o seçecekleri bölümle olan ilişkileri, daha doğrusu o bölüme olan ilgileri, yetenekleri, beklentileri, kariyer hedefleri, planları, bunlara ne kadar uygun olup olmadığını da mutlaka sorgulaması lazım.
4: Bunlara göz ardı etmez.
3: Ayrıca adayların tercihi yaparken üniversitelerin bulunduğu şehirlere de dikkat etmeleri öneriliyor.
20: Mühendislik gibi bir alanda mesela okurken tabii ki sanayinin ağır olduğu, yaygın olduğu illerde özellikle bu üniversiteleri okumak elbette ki çok önemli. Turizmin yaygın olduğu bir kentteki üniversitede turizmle ilgili bölümler okumak çok önemli. Örneğin siyaset bilimi, kamu yönetimi gibi alanlar Ankara'da daha değerlidir okumak. Ama örneğin işte iletişim veyahut da ekonomi, iktisat vesaire gibi dallarda ise İstanbul, yani Türkiye'nin ekonomi başkenti olduğu için İstanbul'da okumak daha değerlidir.
3: Tercih dönemi 10 Ağustos'a kadar sürecek.
1: Siber güvenlik tatbikatı gerçeğe dönüşürse ne olur? Çevrim dışı yapılması gereken testte internet erişimi açık bırakılınca yapay zeka ajanı gerçek şirketlerin bilgisayarlarına sızdı. Olayın merkezinde hangi şirket ve yapay zeka modeli var? Haberimizi izleyelim.
3: Yapay zeka internete erişim sağladı, siber saldırı tatbikatı gerçeğe dönüştü. Teknoloji şirketi Anthropic, Claude yapay zeka modellerinin testi sırasında 3 şirketin sistemlerine izinsiz erişim sağladığını duyurdu. Açıklamaya göre Nisan ayına kadar uzanan olaylar siber saldırı senaryolarının testi sırasında yaşandı. Aslen testin kontrollü ve çevrim dışı olarak yapılması planlanıyordu. Ancak şirket içi iletişim kazası sonucu yapay zekanın internet erişimi açık bırakıldı. Yapay zeka ajanları simülasyon hedefleri yerine aynı ismi taşıyan gerçek şirketlere hedef aldı. Yapay zekanın zayıf şifreler ve kimlik doğrulaması olmayan giriş noktalarını kullanarak 3 şirketin bilgisayarlarına sızdığı tespit edildi. Başka bir olayda yapay zekanın test hedefinin simülasyon değil, gerçek olduğunu anladığında saldırıyı durdurduğu anlaşıldı. Yaşananların ardından Anthropic tüm siber değerlendirmeleri askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde OpenAI'ın otonom ChatGPT ajanı da güvenlik açığını kullanarak internete erişim sağlamış, Hugging Face adlı sitenin altyapısını eklemişti. Büyük tepki çeken olay Amerikan Kongresi'ne kadar taşınmıştı. Trump yönetimi geçtiğimiz ayda Anthropic şirketinin siber güvenlik duvarlarını kolayca aşabilen Mythos ve Fable modelleri için ulusal güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ihracat kontrolü getirmişti.
1: Johannesburg Hayvanat Bahçesi Afrika kıtasında esaret altında tutulan son 3 file ev sahipliği yapıyor. Hayvan hakları savunucuları fillerin doğaya bırakılması için dava açtı.
3: Güney Afrika'daki geleneksel bir hayvanat bahçesinde tutulan son 3 fil özgürlüklerine kavuşabilmek için mahkemeden çıkacak kararı bekliyor. Lamniye, Ramadiba ve Mopane adlı 3 fil Johannesburg Hayvanat Bahçesi'nde yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda yaşıyor. Hayvan hakları savunucuları çocuklar için bir eğlence kaynağı gibi görünse de bu tablonun doğada her gün kilometrelerce yürüyen filler için tam bir eziyet olduğunu söylüyor. Uzmanlar yüksek zekaya ve karmaşık sosyal bağlara sahip bu canlıların dar alanlarda tutulmasının zihinsel ve fiziksel sağlıklarını bozduğunu vurguluyor.
21: Çocuklarınıza neden kısıtlanmış ve psikolojisi bozulmuş bir fili gösteresiniz ki? Bir filin sağlıklı kalabilmesi için devasa alanlara ihtiyacı vardır.
3: Hayvan hakları savunucuları fillerin doğal yaşam alanlarına nakledilmesi için davacı oldu. Ancak hayvanat bahçesi yönetimi özellikle dar gelirli çocukların filleri görebilmesi için hayvanların tutsak kalmasından yana. Onlarca yıldır esaret altında yaşayan 3 filin geleceği önümüzdeki haftalarda açıklanacak mahkeme kararıyla belli olacak. Güney Afrika'nın Pretoria Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kalan son fil olan Charlie ise hayvan hakları savunucularının çabalarıyla 40 yıllık esaretin ardından 2024 yılında doğaya salınmıştı.
1: Türkiye'nin 2027 Oscar adayı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi filmi oldu.
22: Baba çok merak ediyorum, neden yaptın? Neden kadına kaçması için onca parayı verdin?
23: Türkiye'nin 2027 Oscar ödüllerindeki temsilcisi belli oldu. Tunç Davut imzalı Kesilmiş Bir Ağaç Gibi filmi 99. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde Türkiye'nin adayı olarak açıklandı. Türkiye'nin adayı 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda 17 film arasından seçildi. Ali İpin, Feyyaz Duman ve Selen Kurtaran'ın başrolleri paylaştığı filmde kuşak çatışması, aile ilişkileri ve mülteci gerçeği mercek altına alınıyor. 15 Aralık 2026'da 15 filmlik kısa liste duyurulacak. Türkiye'nin adayı Kesilmiş Bir Ağaç gibi filminin sürece devam edip etmeyeceği bu tarihte netleşecek.
2: Babana benziyorsun biliyor musun? Yani hem benziyorsun hem de benzemiyorsun.
23: Son 3 yılda Tayfun Pirselimoğlu imzalı Ker, Zeki Demirkubuz filmi Hayat ve Hemmen'in Öldüğü Günlerden biriyle Oscar yarışına katılan Türkiye, 2009'da 3 maymunla Oscar'ın ilk listesine girmeyi başarmıştı.
1: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla ana haberi noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar.
23: Fransa'nın güneydoğusunu etkisi altına alan yangınlar nedeniyle Hollywood'un ünlü aktörü George Clooney'in evi de tahliye edildi. Bir süredir eşi Amal Clooney ve 9 yaşındaki ikiz çocuklarıyla Fransa'da yaşayan ünlü aktör evini terk etmek zorunda kaldı. Clooney ailesi geçtiğimiz yıl Fransa vatandaşlığı almıştı. ...2011 yılında hayatını kaybeden İngiliz müzisyen Amy Winehouse'un babası, kızının kişisel eşyalarını satan iki arkadaşına dava açmıştı. Mahkeme, Mitch Winehouse'un satıştan haberdar olduğunu gerekçe göstererek şarkıcının arkadaşlarına 1 milyon sterlin tazminat ödemesine karar verdi. Kültürel mirasın kalbi Türkiye'de atacak. İstanbul, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumuna ev sahipliği yapacak. Dünya kültürel mirasının korunmasına yönelik önemli kararların alınacağı toplantı, önümüzdeki yıl 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Aktör ve yönetmen Ben Affleck, dünyaca ünlü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Yarışmaya sunucu Jamie Ding ile birlikte katılan Affleck, 1 milyon dolarlık soruyu bilerek büyük ödülün sahibi oldu. Affleck'in kazandığı ödül, Afrika'nın Kongo bölgesinde yaşayan insanlara destek veren kurucusu olduğu vakfa bağışlanacak.
5: TV Radyo.

0: durumu.
1: İstanbul'da Poyraz hala şiddetli. Sıcaklık 29 derece. Marmara bölgesinde pazardan itibaren bunaltıcı sıcaklar başlayacak. Bursa 32, Edirne 33 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar yeni haftada 40 dereceye dayanacak. Ankara güneşli 29 derece. Ege'de İzmir 37, Manisa 35, Denizli 38 derece. Akdeniz'de nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık hala çok yüksek. Antalya ve Mersin 40, Adana 43 derece. Karadeniz'de Rize, Artvin kesiminde yerel yağış var. Samsun 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 32, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da ise Diyarbakır ve Batman 43 derece.
0: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
0: Reklam.
4: Doğa takvimi. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Ekolojik ortamlarda varlığı ve yokluğu başka türlerin dağılımını etkileyen türlere kilit taşı tür denir. Kilit taşı türlere en iyi örnek susamurları olabilir. Denge şöyle kurulmuş. Deniz kestaneleri bir tür deniz yosunu olan kelpleri yer. Susamurları da kelplerin doymak bilmez tüketicileri olan deniz kestanelerini yer. Böylece kelplerin çoğalmasını sağlar. Bu iyi. Çünkü kelpler çok sayıda canlıya yaşam alanı oluşturur. Dolayısıyla susamurları sahilde yaşayan ekolojik toplulukların yapısı üzerinde orantısız ölçüde büyük bir etki yaratır. Susamurlarının bulunmadığı ekolojik topluluklarsa deniz kestaneleri tarafından istila edilmiştir ve büyük ölçüde ormansızlaşmış haldedir.
4: Doğa takvimi.
0: Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın Plan başlıyor.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Yakın planla karşınızdayız efendim. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa kısa bir süre içinde meclise gelecek. Peki kimler destek verecek bu yasaya? Süreç nasıl işleyecek? Konuyla ilgili yapılan son değerlendirmeler neler? Programımızda, konuklarımızda bu soruların yanıtını arayacağız. Ve tabii siyasetin gündemi hareketli. Belediyelere düzenlenen operasyonlar, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında yaşanan ayrışma, yeni siyasi ittifaklarla birlikte Türk siyaseti nasıl şekillenecek? Tüm bu konulara yakın plandan bakacağız. Bugün stüdyomuzda Doktor Ufuk Uras var. Akademisyen yazar Ufuk Uras bizlerle birlikte. Uzaktan bağlantıyla bizlere katılan isim Diyarbakır Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya olacak. Ve Ankara Büro'da da siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
2: İyi yayınlar,
0: sağ olun. Teşekkürler. Ufuk Hocam siz de hoş geldiniz. Şimdi tabii ki de siyasetin gündemini dediğimiz gibi yakından inceleyeceğiz. Ama öncesinde Türkiye'nin gündemindeki yangınları konuşalım, son durumu anlatalım isteriz. Son 3 günde 218 yangına müdahale edildi. Ve halen alevlerle mücadelenin sürdüğü 5 orman yangını var. Yangın bölgelerindeki son duruma gelin bakalım. Balıkesir'in Susurluk ilçesine gideceğiz şimdi. Yangın rüzgarla birlikte büyüyor. Risk nedir bunu soracağız. Baran Bila karşımızda. Baran hemen arkanda. Alevlerin hala yine yükseldiğini görüyoruz. Nedir durum? Risk yüksek mi? Kontrol altına alınma ihtimali var mı? Gece nasıl bir operasyon yürütülüyor, nasıl bir müdahale gerçekleşiyor, seni dinleyelim şimdi.
3: Şu an Yıldız Köyü'ne oldukça yakın bir bölgedeyiz. Ormanlık alanın hemen içerisinde. Şimdi ekranlara getirmeye başlayacağız. Hemen karşımıza Han Deresi mevkisi var. Ormanların bulunduğu, bitki örtüsünün sık olduğu ve dik yamaçlarının olduğu bir alan. Alevler yükselmeye devam ediyor. Belirli bölgelerde kontrol altına alındı ama halen alev hemen karşıda oldukça etkili. Cüneyt Ali Horozal ekranlarınıza getiriyor. Örneğin hemen karşımıza kümelenmiş bir ateş öbeği var. Sağ tarafında, biraz sol tarafında yine manzara aynı. Şunu da vurgulamak lazım. Aslında şu an bizim durduğumuz yer, bulunduğumuz yer daha önce yangının etkili olduğu ve söndüğü bir nokta. O yüzden ola ki alevlerin buraya gelmesi noktasında yine şu an bizim bulunduğumuz alan açısından ufak da olsa bir risk olabilir ama zaten burası hali hazırda söndüğü için çok büyük bir risk teşkil etmiyor. Ama diğer bölgelerdeki çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Farklı köyler tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Daha doğrusu tahliye için bir hazırlık yapılmıştı, düzeltiyorum. Otobüsler, minibüsler hazır bekletiliyordu. Böylesine geniş çaplı bir yangın, o yüzden o noktalarda tedbir elden bırakılmıyor. Rüzgar bir parça hızını kesti ama akşam saatlerinde de yer yer etkili olması öngörülüyor. Zaten hemen hemen her bölgede olduğu gibi son günlerde ekipleri en çok zorlayan nokta bu şiddetli rüzgar olacaktır. Şu an biraz daha geride ekipler çalışmaya devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ana yola yakın yerlerde önlem almış vaziyetteler. Aracözler ve iş makineleriyle önlem alınıyor. Ağaçlık alanlardan belli yollar açılıyor ki o yangına daha rahat bir şekilde ekipler gitsin ve müdahale edebilsin. Biz de buraya Gömeş'ten gelmiştik. Gömeş'ten gelirken yol boyunca da aslında o yaklaşırken bölgeye bir saat öncesinden araçta, 1,5 saat öncesinden o geniş duman tabakasını görebiliyorduk. Buraya geldiğim zaman da göz gözü görmüyordu. Dağlık alanlarda her yer dumanla kaplıydı. Alevleri bile göremiyorduk dumandan. O alanlarda yangın biraz söndürüldü ama şu an bulunduğumuz noktada örnek vermek gerekirse halen etkili. Artık havadan müdahale akşam saatlerinde, gece saatlerinde pek mümkün değil. İşte o yüzden burada kalan ekipleri de bir parça zorlu bir mesai bekleyecektir gibi görünüyor. Artık alevlerle baş başa kalacaklar. Her karışta, buradaki her noktada ayrı bir set kurarak alevlerin karşısına çıkmaya çalışacaklar. Yangın kontrol altında diyemeyiz çünkü hemen gördüğünüz üzere belli bölgelerde alevler devam ediyor.
0: Evet, Baran Bila'yı dinledik. Gece boyunca da gelişmeleri kendisinden almayı sürdüreceğiz efendim. Alevler yükseliyor hala farklı bölgelerde. Şimdi tekrar stüdyomuza döneceğiz. Siyaseti konuşacağız. Ben bir kez daha konuklarımıza merhaba demek istiyorum. Ufuk Uras, Mehmet Kaya ve Murat Yılmaz bizlerle birlikte siyasetin gündemini konuşacağız. Terörsüz Türkiye'yle de başlayacağız. Stüdyoda Ufuk Uras bizlerle, sizle başlamak isterim. Şimdi çerçeve yasanın çok kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor meclise. Siz bu yasadan ne bekliyorsunuz? Ve bir de bu kadar uzamasının sebebi de aslında tüm partiler arasında bir uzlaşı sağlanması ihtiyacı. Neden böyle bir ihtiyaç duyuluyor ve sizce ortak imzayla geçirilmesi söz konusu olur mu?
2: Yani olur gibime geliyor. Çünkü ortada bir B planı yok. Ama bir B planının olmaması ne yapsak olacak diye bir dayatmaya da meydan vermemeli. Bazı ufak tefek pürüzler olduğunu biliyorum ama önümüzdeki hafta itibariyle bunlar giderilebilir. Çünkü burada ufak tefek pürüzler değil, ana perspektif önemli. Yani şöyle diyelim, bir hukuki güvence sağlanacak. PKK silahı bıraktı ve bundan sonra ne olacak? Burada bir kademelendirme olacak. Buna ilişkin bir tartışma var. Toptancı bakış açıları var. Tek tek vakalar üzerinde gidelim var. Ama genel olarak bir güven ortamı var. Herkesi kapsayabilir mi? Herkesi kapsamaz. Yani bu meseleye kategorik olarak karşı çıkan Zafer Partisi, İYİ Parti gibi partiler itirazlarını sürdürücülüklerdir. Bunda da bir mahsur yok. Demokratik ülkelerin tolerans eşiği yüksektir. Tolerans eşiği düşük toplumların hani bırakınız devrimci dönüşümleri, basit reformları yapması bile çok kolay değildir. Kamuoyunda büyük bir beklenti var süreçle ilgili.

0: olabilir. Tırnak içinde pişmanlıkları olabilir. Ama geleceği inşa ederken demokratik entegrasyon, toplumsal entegrasyon inşa ederken burada önümüzdeki sürecin katılımcı öznesi olmak, yani daha pozitif bir siyaset üzerinde gitmek lazım. Terörsüz Türkiye sözcüğü bile ne olmayacağını bize söylüyor. Terör olmasın. Tabii olmasın. Peki ne olsun? O ne olsun üzerinden pozitif bir siyaset diliyle yaklaşmak gerekiyor. Ben büyük ölçüde bu mutabakatın sağlanacağını düşünüyorum. Çünkü birinci açılım sürecinde biraz yaptım oldu siyaseti vardı. Birinci açılım sürecini tümüyle bir kenara atmak istemiyorum. O bizim bütün müktesebatımızın bir parçası. Ama oradaki yanlışlar görüldü. Ve özellikle muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin artı yeni partinin de bu süreçte pozitif katkılar sunması önemli. Peki niye acele ediyoruz? Hani İran Savaşı vardı falan filan.
1: Ama meclis kapanmadan önce de tabii ki de geçsin
0: ama
1: isteniyor.
0: Ama sırf meclis kapanma meselesi niye acele ediyoruz? Kime göre acele ediyoruz? İsrail'e göre ve Netanyahu'ya göre zaten acele etmek durumundayız.
1: Onu o zaman daha sonra konuşalım. Tamam. İkinci turda küresel anlamda aslında hangi etkiler var bu adımların atılması için?
0: Ağırdan almamızı gerektiren bir durum yok yani.
1: Peki, tam tersine hatta bir durumda mevcut diyorsunuz. Şimdi Diyarbakır Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'ya sormak isterim. Şimdi DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan açıklamalar vardı. Kapsamlı bir mutabakat vurgusu yaptı kendisi de ve en geniş siyasi uzlaşıyı talep ediyoruz ifadesini kullanıldı. Artık yazılı taslak da bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı, partilerimizle paylaşılmalı ifadesini kullandı. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kamuoyuyla tam olarak ne zaman paylaşılacaktır?
2: Abi, herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Doğru, kapsamlı bir taslak oluşması bu süreçlerde çok çok önemli. Bir kere yani bitireceğimiz sorun 50 yıllık çatışmalı bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte hem kapsamlı bir katılım önemli. Yani tıpkı komisyonda meclisin %90'ının oluşturduğu o komisyonun aynı şekilde o komisyona katılanların tamamının imzasının olması süreç içerisinde belki de en önemli önümüze gündem maddesi olacak olan toplumsal desteğin oluşmasında çok çok önemli. Tabi hükümetin de DEM Parti'nin de kapsamlı bir katılanların tamamının partilerin tamamının komisyona katılanların tamamının vermesini istemesi de doğrusu özellikle hükümetin istemesinin altında yatan nedenlerden bir tanesi de sonuçta riski sadece hükümet olarak almak değil. Tabii burada sürecin uzaması, halen yazılı hale gelmemesi, yani metin haline gelmemesi halen tam da bir uzlaşı olmadığı anlamı taşıyor dönüp baktığımız zaman. Burada genel anlamda toplumda da işte Ayşegül Hanım da belki biraz bölgeden aldığı nabzı ifade etmeye çalıştı. Öyle bu süreç tamamen örgütün tamamını kapsayacak şekilde tabii ki herkesin aynı haklardan yararlanacağı bir süreçten bahsetmiyorum ama sürecin dışında hiç kimsenin kalmayacağı bir çerçeve metnin bir an önce oluşması oldukça önemli.
1: Peki sizce burada, neden önemseniyor ortak hareket edebilme iradesi?
2: Önemli çünkü biraz el de ifade ettim. Yani işin hem hükümet tarafının hem de komisyonu oluşturan partiler tarafından verilmesi yani her iki nedenle de önemli. Evet, partiler sonuçta uzun bir süreçten bahsediyoruz. Bugün belki işin silahsızlanma boyutuyla bir çerçeve yasa çıkacak ama bu tek başına bu sorunun, Kürt sorununun bitmesini sağlayacak bir çerçeve metin olmayacaktır. Bu tek başına bir yasayla da çözülmeyecektir. Bu ardışık birçok düzenlemeyi birlikte gerektirecek bir süreç. Burada hem hükümetin

0: riski paylaşması, hem de biraz el ifade ettiğim gibi ne kadar çok siyasi parti hatta süreç içerisinde sivil toplum bu işin, yani sunulurken siyasi parti sunup toplumsal destek ne kadar çok fazla olursa, ki bu destek de bir şekilde siyasi partilerden çalışmalarıyla bu destek sağlanacak. Bunun olması doğrusu hem iktidar partisi için hem de olayın toplumsallaşmasında önemli rol olacak DEM Parti için de oldukça önemli. Meclis başkanı da böyle bir genel bir katılımın, siyasi partilerin çoğunun katılımını önemsiyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi anlamında da doğrusu 2013-15 sürecine baktığımızda ana muhalefet partisinin, o dönemin ana muhalefet partisinin destek vermemesinin süreç içerisinde ne kadar büyük sıkıntılar yaşattığını hep birlikte gördük. Onun için siyasi partilerin bu konuda mecliste büyük bir çoğunlukla bu süre, ortak imza oluşturmaları bu anlamda çok önemli.
1: Peki şimdi o zaman Murat Yılmaz'a soralım. Sizce o ilk süreç döneminde ana muhalefet partisinin destek vermemesinin dışında toplumun da tabii bu sürece hazır olup olmadığını düşünüyor musunuz? Yani hani başarılı olup olmadığı konusunda bunun da etkisinin olup olmadığını düşünüyor musunuz? Hem bunu sormuş olalım, hem de nasıl bir çerçeve yasa metni bekleniyor sizce?
2: Ben öyle düşünmüyorum Musa Hanım. Yani birinci süreçte bunun sürecin yürümemesinin sebebi ne kamuoyu desteğinin azlığıydı, ne ana muhalefetin tavrıydı. Bunu hani şimdiki sürece zarar vermemek adına biraz daha sınırlayarak konuşmaya gayret ederek söylüyorum. Bu sürecin yürümemesinin sebebi Suriye sahası üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in yaptığı tahriklerin karşılık bulması neticesinde o zaman kurulan denklemi örgüt tarafının bozmasıydı. Şimdiki durumda elbette mutabakatın, bu konuya ilişkin desteğin fazla olması hani önemlidir, ama bazı meseleleri çözmek için bir toplumda %100 mutabakat veya yüzde şu kadar mutabakat mecburiyeti yoktur. Bazen %50+1 ile, işte referandum müessesesi anayasamızda bu yüzden var. Evvelden anayasa değişikliği %50+1'in ötesinde bir zorluk taşırdı. O da bu mutabakat adı altında toplumun hareket etme kabiliyetini, siyasetin hareket etme kabiliyetini zorlaştırırdı. Dolayısıyla ben eğer bir konuda siyaseten iyi yaptığınızı düşünüyorsanız elbette bunu muhataplarınıza anlatırsınız, ama o doğru bildiğiniz şeyi mutabakat olmasa dahi meşru kurallar içerisinde yapabilirsiniz. Şimdi bu çerçeve içinde baktığımızda, hani bugün ben sevgili Mehmet Acet'le görüştüm, onun kullandığı bir ifadeyi müsaadenizle aktaracağım. Şöyle, hani eskiden biz futbol maçları dinlerken radyoda şöyle bir anons geçerdi sunucular. Hava ve zemin şartları futbol için uygun. Şimdi bu meselenin, yani terörsüz Türkiye'nin hukuki çerçeveyle daha ileri aşamaya taşınması ve PKK'nın fesinin gerçekleşmesi, tasfiye sürecine doğru evrilmesi için hava ve zemin uygun. Bu şu bakımdan önemli, girişte ifade ettiğim gibi birinci süreçte o hava ve zemin dış alemden gelen etkilerle, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası yüzünden bozulmuştu. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasındaki değişiklik ve daha genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile ilişkilerinde eskiye göre iyileşme, özellikle bu konuda çok yapıcı bir sonuç doğurdu. Bu meselenin bir devamı olarak görülen Suriye sahasında hem rejim değişikliği hem de PYD-YPG'nin entegrasyonu büyük problemi ortadan kaldırdı. Diğer taraftan Irak'ta Türkiye'ye müzahir bu konuda yani bu kanun çerçevesinin uygulanması için özellikle hani Avrupa bir ayak olacak ama bilhassa Irak ayağı fevkalade önemli. Orada hem merkezi yönetimin hem de federe yönetimin iki unsurunun da Türkiye ile çok yakın işbirliği içerisinde olması, münasıran bu konuyla ilgili bir problem olmamış olması sahadaki uygulamayı kolaylaştırıyor. Diğer şartları zaten hani Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı mütakiben o sade formülün işlemesiyle bugüne kadar getirdik. O sade formülü hatırlayalım. PKK'nın kurucu ismi PKK'nın kendini feshetmesi için bir çağrıda bulundu. PKK bunun üzerine toplanıp kendini feshetme kararı aldı. Nihayetinde bu fesih kararını mütakiben de PKK'nın tasfiyesi gerçekleşecek. Bu sade formül etrafında şimdi bu hukuki çerçeve kanunu hani bu tür meselelerde hani karşılıklı güven meselesi çok önemli ama bu güvenin tesis edilmesi bu biraz önce değerli konuşmacıların söylediği gibi uzun tarihi dönem içerisinde daha önceki çözüm sürecinin bozulması örneğinden de görüldüğü üzere yani güven unsurunu zedeleyen bir iklim oluşturmuş durumda. Bu iklimi aşmak için şimdi bu hukuki çerçeveyle merdivende bir adım atılacak. Böylece PKK'nın da bir adım atarak kendini tasfiye etmesi için bir yeni basamağa çıkması temin edilmiş olacak. Burada hani PKK'nın bütününe yönelik kademeli bir düzenleme yapılacak ama bütününe yönelik bir düzenleme olsun arayışı, beklentisi, temennisi içinde olanlar var. Ama şunu söylemek isterim. Yani PKK'nın önemli isimleri, kurucu ismi de dahil olmak üzere böyle olmamış olsa bile, yani PKK'nın tamamına yönelik bir düzenleme olmamış olsa bile açılan bu kapıdan girerek bu sürece o adımı atmak suretiyle merdivende ilerlemeyi tercih ettiler. Dolayısıyla hani PKK'nın tercihi bu yöndeyken kamuoyunun bu işi kolaylaştıran bir yerden bakması lazım. Bu hani zaten esasen bir işin teknik kısmı var. Yani silah kullanan gayrimeşru bir örgüt kendini lağvediyor. Şimdi onun tasfiye süreci gerçekleşecek. Yani silahlar teslim edilecek. Bu işte kullandıkları alanlar terk edilecek. Oradaki mühimmat, malzeme vesaire falan teslim edilecek ve bütün bunlar teyit edilecek, tespit edilecek. Bunu mütakiben de o tasfiye süreci gerçekleşecek. Şimdi burada önemli olan husus adeta yapacak? Hani dar bir koridordan onlar çok önemli değil. Yani yani şu bakımdan önemli değil. Yani onu Milli İstihbarat Teşkilatı çalıştı ve biraz önce verdiğim örnek o yüzden önemliydi. Yani Irak sahası içerisinde Milli İstihbarat Teşkilat Başkanı gitti biliyorsunuz Irak'a. Defalarca gidildi, gelindi. Oralarda bunun mekanizması hani tesis edilir, o tespit edilir. Türkiye'nin hani böyle bir yüksek kapasitesi, imkanı var. Ben o kısma işaret etmek istemiyorum. Yani benim söyleyeceğim husus şu. Yani bu dar koridordan bu tasfiye sürecinin gerçekleşmesiyle beraber bu zaman içerisinde zaten zamana sari olarak bir denetimli serbestlik, bir geçiş süreci olacak. Yani bu geçiş süreci içerisinde bu PKK'nın kadroları kademeli bir şekilde ilgili mahkemeler marifetiyle, idare marifetiyle takip edilecek ve onu mütakiben de işte normal hayata katılacakları bir süreç yaşanacak. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu gerçekleştikten sonra zaman içerisinde PKK'nın kalan unsurları için de ayrıca bu merdiven çıkıldıktan, güven arttıktan sonra başka adımlar atılabilir. Önemli olan gerçekten bu kapının açılması ve o merdivenin çıkılmasıdır. Şu anda bu imkan yakalanmış durumda. Şununla bitireceğim Hüseyin Hanım. Bugün ben şeyden, Diyarbakır'dan arkadaşlarla telefonda görüştüm. Onlar da seyahat halindeydi. Bir arabada farklı partilerden arkadaşlar vardı. Onların hepsiyle konuşma imkanı oldum. Orada hani hepimiz şu kararda, şu sözde ittifak ettik. Hayırlı işlerde acele etmek lazım. Biraz önce Ufuk Hocam da söyledi, bunu bozmak isteyen, o birinci çözüm sürecindeki gibi bozmak isteyen İsrail başta olmak üzere Avrupa'da kimi aktörler de var, onlara bu fırsatı vermeyecek. Zaman ve zemin uygunken bu kanunu çıkararak ileri adımları atmak lazım.
1: Peki, teşekkür edelim. Bu son söz içinde tabii konuşmayı sürdüreceğiz şimdi ama yakın plana bir kısa ara verelim. Aranın ardından buradayız. İşin İsrail boyutunu da konuşacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam.
2: Evet, aranın ardından devam ediyoruz efendim. Yakın planda siyaseti konuşmaya, terörsüz Türkiye sürecinde. Şimdi bu ikinci blokta bu sürecin tamamlanmasında elbette ki sabote edilen noktaları da konuşalım. Kimler sabote etmeye çalışıyor? Özellikle biraz önce söylediğiniz notlar önemliydi. İsrail ve Netanyahu'nun bölgedeki ağırlığı ya da işte etkisi, yine bu sürecin daha çabuk bir şekilde tamamlanması gerektiği konusunda bize bir takım emareler gösteriyor ifadesini kullandınız. Evet. Peki neden?
3: Yani İsrail'in tek başına Gazze politikası bir kural tanımazlık içeriyor. Bölgede bir hegemonya oluşturma çabası var. İsrail'in nasıl denetleneceği meselesi önemli. Burada Trump ve ABD yönetimine bir görev düşüyor. Çünkü önce Amerika mı? Seçmen öyle diyor. Önce Amerika dediniz, önce İsrail oldu. Daha da önemlisi, bütün bu süreçte post Netanyahu dönemini belki şimdiden tasarlamak gerek. Çerçeve dediğimiz şey Kürtçe'de çerçeveden geliyor, dört köşe. Memleketin dünya nizamının çerçevesini kim oluşturacak? Küresel güçler mi, yoksa planı olmadığınız zaman başkasının planının bir parçası olduğunu bilen bizler, yani mazlum halklar, Nazım Hikmet'in şarklıyız, isyanda haklıyız dediği halklar, bu ülkenin geleceğini belirleyecek mi? Bütün mesele bu. Daha somutlaştırayım. Rahmetli Sırrı Süreyya Önder, bir gün Irak gelişinde telefonla görüşmemizde bazı küresel güçlerin bu meseleden, bazı abi ülkeleri de dahil olmak üzere, ciddi bir sıkıntı duyduklarını ve esas meselenin ne olduğunu söylemişti ki, kendisinin oturduğu bölgenin hemen karşısında, yine kendi ifadesiyle, bir istihbarat, yine bir AB ülkesine ait istihbarat örgütü dinleme faaliyetine girdiği, kendisine iletildiği için oturduğu mekanı değiştirmişti. Böyle bir sancılı ortamdan geliyoruz. Ama biraz önce Murat Hocam'ın ifade ettiği önemli bir konu var. Birinci süreçte, açılım sürecinde hakikaten uluslararası konjonktürle bugün birbiriyle örtüşmüyor. Yani Esad rejiminin yıkıldığı, İran'ın geriletildiği bambaşka bir ortamda boşluğu kim dolduracak? Hegemonya mücadelesi. Arada bir Suriye'yi ziyaret etmekten keyif alan, ticari yatırımlar için Fransa Macron'da buna dahil. Böyle bir kartların yeniden karıldığı bir dünyadayız. 2007 yılında bağımsız aday olarak parlamentoya biz girdiğimizde Bin Umut adaylarının Türkiye'ye sözümüz var diye bir deklarasyonu vardı. Orada şu deniyordu: Kürt sorunu emperyalistlere dayanarak çözülemez, ancak kendi irademizle, biz bize, Türküyle Kürdüyle çözeriz. Bakın, yıl 2007 idi. Bu bence çok önemli bir perspektif. Yani Abdullah Öcalan'ın buradaki rolü, işte silahları bıraktık, şudur budur, örgütsel işlerden öte, bir manifestoyla, bir deklarasyonla yeni bir paradigmaya geçiş meselesi. Silah, külah işi her yerde bitti. Latin Amerika'da dahil olmak üzere. Ne yapacaksak siyaseten yapmak durumundayız. Bu bir geçiş süreci. Bu yeni durumu içselleştirme süreci. Bu bir dönüşüm süreci. Bu dönüşüm sürecini mesela DEM kongrelerinde de göreceğiz. Kendileri zaten Ekim aylarında bu dönüşüm sürecini açıklayacaklar. Yani dış faktörlerden çok dış faktörlerin iç faktörleri ya da iç aktörleri etkilemesini minimumlaştırma meselesiyle karşı karşıyayız. Şimdi biz bu bütün meseleleri bazı STK'larda kapalı toplantılar içerisinde tartışıyoruz. Ama kamuoyuna yansımıyor. Kamuoyunda açık bir tartışma zemini yok. Çünkü önemli problemlerden bir tanesi sadece Suriye meselesi değil, üçüncü gözün oluşmasında, bu üçüncü gözün küresel bir aktör mü olacağı yoksa yerli bir aktör mü olacağı meselesi de ciddi anlaşma konusuydu. Biz niye bunları kamusal zeminde tartışamadık? Demin söylediğiniz toplum bütün bunları onaylıyor mu meselesi aslında MHP'si, CHP'si deme, hepsi Türkiye'de toplantılar yaptılar. Rıza üretilmesinde problem yok. Ben bunlara razı değilim. Argümanın da gerekçeleri çok sağlam değil. Hocaya soruyorlar, hocam hep aynı soruyu soruyorsunuz. Yine sınıfta kalıyoruz. Niye? Hoca diyor ki çünkü her sefer yanıtları değiştiriyorum. Yanıtların sık aralıklarla değiştiği bir dünyadayız. Dolayısıyla ezber bilgiler, ezber hazır cevaplarla bu meselenin çok katmanlı yanını görmeyiz. Yani Türkiye'nin bu süreçte İsrail'le ilgili, Netanyahu'yla ilgili bir kaygısı olamaz. Çünkü bir özgüven var. İktidar ile muhalefetiyle bir meselede anlaşmış vaziyetteler. Yani İsrail endeksli değil. O yüzden yani belki de çok da abartmamak lazım. O yüzden kapsama alanını geniş tutmak gerekiyor ki en yanlış soruyu sormayalım. Bu süreç kime yarar? Doğu'da kimse bu soruyu sormuyor. Diyarbakır'da Mehmet Hocam bilir. Kime yarar sorusunu kimse sormuyor. Batı'da daha sık soruluyor. Kime yarar? Diyelim iktidara yarar ama o zaman karşı. Bu herkese yarar. İktidara da yarar, muhalefete de yarar. Yanlış sorular sorduğunuzda hep yanlış cevaplar alırsınız.
2: Kime yaramaz yani, sorusunu sorduğunuz
3: kime
2: zaman.
3: Kime yarar evet, ya barış evet. Kime yarar sorusu zaten ayıp bir sorudur yani. Yani böyle bir pragmatizm içerisinde bunu soranlar. Bize yaramıyorsa devam etsin bu süreç diyenler ya askerde çocuğu yoktur ya tuzu kurudur vesaire. Dolayısıyla toplumun hayır ekse sokakta biz bunu görüyoruz. Ne zaman barış tesis edilecek sorusu soruluyor. Bu da nereden çıktı sorusunu. Ya bana bugüne kadar soran bir yurttaşla ben karşılaşmadım bugüne kadar.
2: Peki şimdi silah bırakma kararının örgütün tüm unsurlarını bağlaması mümkün mü? Bunu da Mehmet Kaya'ya soralım hemen.
0: Örgüt aslında bu konuda yani ciddi olduğunu ve bırakma kararını hem Abdullah Öcalan'ın açıklaması hem de kendini feshetmesi ve işte yakma görüntüsüyle net olarak kendini feshederek gösterdi. Aslında çok radikal geçmiş süreçlere baktığınızda olmayacak kadar güçlü bir şekilde bunu ifade etti. Bunu görmek lazım. Yani bu atılan adımlar bence ülke için önemli bir süreç. Şimdi bizim yapmamız gereken, evet konjüktüre baktığımızda Orta Doğu'daki konjüktür de işte ülkelerde, Orta Doğu ülkelerinde elinde silah olup bulunan yapıların ya bir şekilde silah bırakmalarını veya silahla birlikte devlete İşte Suriye'de olsun, Lübnan'da olsun, Irak'ta olsun devlete entegre olmalarıyla ilgili bir sürecin içerisinde. Yani koşullar aslında tam da buna uygun. Birinci bölümde ifade etmeye çalıştım. Bizim tabii ki konjüktürler her zaman tam da istediğimiz şekilde olmayabilir. Burası Orta Doğu. Bazı dönem dönemsel çıkarlar çakışır. Başka bir sürece gider. Onun için böyle bir ivme yakalanmışken yani Abdullah Öcalan'ın çağrısı, örgütün silah bırakması, Cumhurbaşkanı'nın, Devlet Bahçeli'nin bu süreç içerisinde dönemsel büyük ihtimalle arka planını görmesek bile dönemsel yaşanan krizlerde müdahaleleriyle bu noktaya geldikten sonra bugün artık bizim işte konjüktür uygun, zaten koşullar da uygun. İşte ilk aşamada bırakalım izleyelimden çok tamamen bırakacaklarını teyit eden örgütün bırakmasını sağlayacak tüm yasal düzenlemeleri tamamını kapsayacak şekilde bir düzenleme yapma zorunlu. Bunu bizim bir kısmını yani işte ilk şu an yazılı hale gelmese bile baktığımızda İşte suça karışmayanlar, Avrupa'dakiler, cezaevindekilerle ilgili bir düzenlemeyi hemen yapıp gelmelerinin sağlanması ama suça karışan ve lider kadronun bir sürelik yani onun da bir çerçevesinin belli olması gerekiyor. Bakın yine bugün için 2013-15'te Avrupa Birliği, Amerika bu sürece tam da destek vermedi dönüp baktığımız zaman. Ama bugün kendi konjüktürleri gereği Orta Doğu'daki elinde silah olanların bırakmasıyla ilgili sürecin yanında. Şimdi bunlar her zaman bu pozisyonda durmayabilirler. Her zaman çıkarları tam da bu olmayabilir. Biz tam da onlara göre değil de biz kendimiz bütün koşullar ve güçler de elimizdeyken, ki yine ifade edeyim bu konuda Cumhurbaşkanı Bahçeli ve Abdullah Öcalan'ın bu sürecin içerisinde bulunmaları, ki bundan sonraki metinde dönüp baktığımızda bazı kurulların hem mecliste hem Cumhurbaşkanlığında bazı kurulların oluştuğunu görebiliyoruz, ama her ne kadar geçmiş dönemlerde de şunu gördük ki bu tür kurullar olsa bile krizler her zaman çıkabilir, krizler önümüze gelebilir. Onun için burada niyeti sorgulamaktan çok tamamen sürecin doğru takip edilmesini sağlayacak, yani örgütün silah bırakmasının, tamamının silah bırakmasını sağlayacağı çerçeve, yasal, kapsayıcı bir yasal düzenlemenin yapılmasının gerekli olduğuna, biz bölge olarak da doğrusu böyle bir inanç var. Bölge insanlar artık bu işin bitmesini istiyor. Bu bölge bu işten çok çekti. Evet, çok iyi adımlar atıldı. Bunu görebiliyoruz. Yani bu noktaya gelene kadar oluşmuş komisyonlar, işte bugün parlamento kapanmadan bir an önce bu yasanın çıkarılmasının sağlanmasının istenmesi partiler tarafından bile, bu niyet bile bize göre önemli. Evet, her iki konuşmacı da ifade etti. Ben de söyleyeyim, biz bu bölgede yaşıyoruz. Biraz acele etmeliyiz. Çok bu işlerde, çünkü bu çatışmaların bitmesi, Kürt sorununun buna bu zamana süreç içerisinde bitmesi, işte bakın hem Cumhurbaşkanımız hem ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı rakamlar ifade ettiler. Hı hı. 3 trilyon dolar 41 yılda, bu Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 2 katı. İşte orada sıralamış. Yani Türkiye'yi yıksak, yeniden yapsak ancak bu kadar paramız gider. Biz bu parayı 40 yıl boyunca savaşa harcamışız. Ülkemiz hem ekonomik sorun çok çıkmış, hem de insanlarımız ölmüş. Tam da bunun için örgütün silah bırakacağı ile ilgili güven arayışına girmek yerine, bunu ki bu süreç içerisinde önemli adımlar attı, ben de bence bunun olmasını sağlayacak çerçeve, tamamını kapsayacak çerçeve anlaşmasının ve bunun ilk adımlarının, belki ilk çıkacak olan metinde olmasa bile bunu kapsayacak ileri adımların da belirtilmesi gerekir.
2: Peki, şimdi siyasetteki mevcut yapı peki ne söyleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, yeni partinin oluşumu, sürecin bundan sonraki aşamalarını sizce nasıl etkiler Sayın Murat Yılmaz? Ve tabii İYİ Parti dışında tüm partilerden destek bekliyor musunuz bu sürece, yasaya?
4: Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünmenin bu sürece zarar vereceği kanaatinde değilim. Dediğim gibi zaten elbette hani geniş mutabakat iyidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonun bu şekilde geniş bir mutabakatla oluşturulması iyidir. Ama bu saatten sonra mesela yeni parti vazgeçse de ben ne kanunun geri çekileceğini, ne de Terörsüz Türkiye projesinin burada oluşturulan formülün hani rafa kaldırılacağını düşünmüyorum. Bu sadece hani sürece kendi hesaplarınca zarar vermez. Daha ziyade yeni partiye, onun güvenilirliğine ve toplumsal dokusuna zarar verir. O bakımdan yeni partiden şimdiye kadar yeni partiyi taşıyan aktörler itibariyle böyle bir hamle beklemiyorum, ama şu ihtiyat kaydını ifade etmek durumundayım. Hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Doğu Güneydoğu Anadolu ziyaretinde daha yumuşak bir şekilde Özgür Özel'in burada bu süreci biraz tahfif eden ve hani hükümetin sanki işte DEM Parti'yi vesaireyi tırnak içerisinde söylüyorum kandırdığını ifade eden kimi ibareleri, ifadeleri var. Bunlar isabetli bir tavır değil. Yani siyasi polemiği bunun dışında kurmak lazım. Hani bu sözüm de şeyde kalmasın, Ekrem İmamoğlu'nun T24'teki mülakatının sonunda orada çok sert ifadeler var. Onları hani merak eden seyircilerimiz oradan teyit edebilirler. Geri kalan siyasi partilerde bu anlamda bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani şeyde müzakereler sırasında, meclisteki müzakereler sırasında daha önce de oldu biliyorsunuz komisyonda. Zaman zaman farklı düşünen oradaki düzenleme çerçevesinde milletvekilleri veya bazı küçük partiler olabilir. Ama bunlar hani kanunun çıkmasını engelleyecek bir problem doğurmaz. Yani İYİ Parti zaten başlangıçtan beri böyle bir tavır sergiliyordu. Dolayısıyla ben hani işin bu kısmını elbette konuşmalıyız ama meselenin ana sıklet merkezinin burada olmadığı kanaatindeyim. Önemli olan husus bunu işte çıkardıktan sonra biraz önce hepimiz bir şekilde ifade ettik. Sahadaki avantajları, konjonktürün, jeopolitiğin Türkiye'ye verdiği avantajları kullanarak hayata geçirecek ileri adımlar sergilemek. Bu ileri adımlar ne kadar hızlı sergilenirse ki sergilenebilir. Örgüt tarafından yapılan, örgütün önemli isimlerinin yaptığı açıklamalara bakıyorum. Onlar hani birkaç haftadır PKK'nın önemli isimleri açıklamalar yaptılar. Onlar meselenin hani ilerlemesini PKK'nın kurucu isminin Öcalan'ın söylediği istikamette ilerlemesine önem veriyorlar. Yani bütüne ilişkin bir düzenlemeden ziyade kapının açılmasına ve o adımın açılmasına önem veriyorlar. Bu adımlar atıldığından itibaren de bu süreç hızlanabilir. Bundan sonraki fasıl hani başka hani yine bu konuyla ilgili bir takım rehabilitasyon veya PKK'nın diğer unsurlarına ilişkin ileride yapılacak düzenlemeler gelişebilir. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, meclisin ve siyasetin konusudur. Ama ilk evirde, ilk adımda buradaki adımı görmek lazım. Bu hani o formülün sadeliğini ben hep hatırlatmak isterim. O sade formül içerisinde adım adım ilerleyerek bunu tamamlamak lazım. Şu anda PKK'nın tasfiyesinde bir bu kanunla beraber kademeli işte bir zaman öngörülerek bir adım atılacak. Onun hani teknik şeylerini, özelliklerini henüz bilmiyoruz. Ama o adım atıldıktan sonra bu tasfiye sürecinin ilerleyeceğini, dolayısıyla formülün de gerçekleşeceğini biliyoruz. O bakımdan hani o bunun o sade formülün işlemesine önem vermek ve o sade formülü, bu dar koridoru zorlamadan önemli olan pedalı çevirecek, merdivene çıkacak bu PKK'nın bütünüyle tasfiye edilmesini temin edecek bir hatta yürümek lazım geliyor. Siyaset, hani siyasi partiler meselesine dönecek olursak, yani Türkiye siyaseti de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon marifetiyle bu konuda bir mutabakat içinde. Ben bu tasfiye gerçekleştiğinde bunun İYİ Parti'nin de buna karşı çıkacağı kanaatinde değilim. İYİ Parti bu süreçle ilgili bir takım hani endişeler isar ediyor. O endişeler de isar edilebilir. Ama bu süreç gerçekleştikçe, tasfiye gerçekleştikçe burada da hani bir mesele vuzuğa kavuşmuş olur. Şimdi biz aslında 70'li yıllardan itibaren Buse Hanım bir siyasi şiddetle karşılaştık. Bunun hani muhtelif ayakları var. Bu ayakların bazıları zayıf kaldı ama zaman içerisinde özellikle bu Kürt meselesi etrafında gelişen şiddet beraberinde yani Türkiye siyasetine eklemlenemeyen bir yapı oluşturdu. Şimdi bu yapının yani bu terör örgütünün tasfiyesiyle beraber Türkiye siyasetine entegrasyonu amaçlanıyor. Yani o 27 Şubat'taki çağrının, Öcalan'ın yaptığı çağrının veya Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrının temel amacı bu. Yani Türkiye'nin ana siyasi akımlarının olması gibi burada da 70'li yıllarda darbe ve siyasetin alanının daraltılması yüzünden bu meseleyi, orada değişen sosyolojiyi, yükselen elitleri, bu konudaki talepleri yani siyasi alana taşımak, burada vatandaşlık ortak paydası etrafında çözüm üretmek yerine işte darbeler, siyaset alanının daraltılması, vesayetçi yapılar ve nihayet yeniden bir darbe neticesinde bu mesele ana siyasi akımdan koptu ve ana siyasi akım, siyasi partiler de zayıfladılar. Onun neticesinde çok uzun döneme sari bir şiddet hareketiyle karşılaştık. Bu şiddet hareketi terör hareketine dönüştü ve netice itibariyle yurt dışından da aldığı desteklerle başka bir mahiyete büründü. Bu Orta Doğu'daki başka meselelere, Suriye'nin, İran, efendim dışarıdan müdahaleler marifetiyle bürünüp parçalanması meselesine eklemlendi. Ama şimdi bunlar, hani girişte de söyledik, jeopolitik olarak bu ihtimaller ortadan kaldırıldı. Biraz önce Ufuk Bey'e sormuştunuz, İsrail neden hani tehdit? Çünkü İsrail bölgede kaosu temsil ediyor. Bütün bu ülkelerin parçalanmasının kendi güvenliğini sağlayacağını, bütün bu ülkelerdeki alt kimliklerin üniter devlet vasfının dışında orada yönetilmeyen ya da parçalanmış bir takım aktörlere dönüştüğünde kendisinin orada kuracağı ittifaklarla hegemon bir güç olacağını varsayıyor. Halbuki Türkiye'nin tezi, bölgedeki başka birçok ülkeyle ve şimdi ikna olmuş halleriyle Amerika Birleşik Devletleri ve batılı güçlerin de katkısıyla burada bölünmek, parçalanmak değil, işbirliği yaparak, bir düzen kurarak, Irak Kalkınma Yolu örneğinde olduğu gibi iktisadi zeminde enerjiyi de işin içine dahil ederek, bunları batıya da entegre ederek, dünya piyasasına da entegre ederek bir ortak işbirliği zemininde refah çerçevesi ve düzen oluşturmak, bu düzen marifetiyle güvenliği tesis etmek. Bu bakımdan hani mesele sadece Türkiye ile İsrail arasındaki mesele, hani PKK'nın desteklenip desteklenmemesiyle ilgili değil. Peki. Genel olarak bölgeye bakış açısıyla ilgili bir farklılık var. Onun tezahürlerinden birini de bu PKK'nın tasfiye sürecinde İsrail'in yapıp ettikleriyle bir kere daha görmüş olduk. Tek mesele bu değil ama. Yani onu Lübnan'da da görüyoruz, Suriye'de de görüyoruz, Irak'ta ve işte İran Savaşı'nda da görüyoruz.
2: Peki. Bir reklam arasına gidelim. Yakın Planda ardından karşınızda olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam.
2: Yakın plana devam ediyoruz efendim. Terörsüz Türkiye sürecini konuşuyoruz. Ufak orası da sormak istiyorum. Eğer süreç istendiği gibi gitmezse neler yaşanabilir?
3: İstendiği gibi gitmemesi için bir neden yok. Çünkü ortada dediğim gibi bir alternatif yaklaşım söz konusu değil. Statüko devam eder ama yani geldik sonuna, biraz önce arkadaşların belirttiği meclisteki komisyonun gösterdiği ortak iradenin bile çok kıymetli olduğunu görmek lazım. Yani düşünsenize, daha yakın bir zamana kadar PKK militanları kendilerini yakıyorlardı. Şimdi silahları yakıyorlar. TRT Şeş çıktığında bu ülkeyi böler diyen siyasiler vardı. O yüzden bu herkesi kapsaması, toplum buna hazır olmasının önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum. Örgüte ilişkin kapsayıcılık meselesi tabii ki herkesi kapsamalı ama her bir öznenin ağırlığı sikletine göre nasıl konumlandırılacağı meselesinde ince çalışma dedikleri, bence o bir çalışma söz konusu. Burada devlet aklıyla toplum aklı bütünleşiyor. Bence bu çok kıymetli. Başka bir akıl yok ki memlekette bunlar olmadı, dışarıdan akıl getirelim diyen. Biraz önce Diyarbakır'la ilgili izlenimler anlatırken Murat Bey, bir şey önemli. Ben Diyarbakır'da, Van'da bulunduğumda bölgenin insanının politik bilinci son derece ileri. Yani Kürtleri kandırılacak bir özne olarak görmek münasebetsiz olduğu gibi son derece oryantalist bir yaklaşım. Böyle bir dünya söz konusu değil. Türk-Kürt kardeşliğinin en kolay sağlanacağı bir zemindeyiz. Cumhuriyet kendini tamamlayacak. Hani yarım cumhuriyet mi var ki diyeceksiniz. İşte cumhuriyetin demokratikleşmesi. Hiçbir özne sabit değil. Siyasi özneleri sabit olarak görmek, oradaki değişikliği görmemek analiz yapamaz hale getiriliyor. Tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi bütün özneler, adı geçen örgütler vesaire, hepsi değişiyor ve dönüşüyor. Bir de işte Kerkük petrolleri, işte kalkınma yolu projesi, 9000 uydu var uzayda, nasıl teyit edilecek diye sorular soruluyor. Bir de politik kararlılık olunca bu tür teknik meseleleri üzerine konuyu kilitlemenin hiçbir anlamı yok. Suriye sınır güvenliğinin de Şam'ı bombalayan İsrail'e rağmen Suriye Merkezi Hükümeti tarafından sağlandığını görüyoruz. Dolayısıyla hani bu yeni partiden biraz önce bahsedildi. Programında Avrupa Konseyi yerel özellik şartını bile içeriyor. O yüzden son derece polyanacılığa tabii gerek yok ama son derece olumlu bir ortamdan bahsedebiliriz ki bence sorduğunuz soru tabii hipotetik olarak sorulabilir ama çok büyük bir şeye sahip bir karşılığı yok.
2: Evet. Peki Mehmet Kaya, şimdi düzenlemenin genel af ya da şahsı özel bir af içermeyeceği belirtiliyor. Tam olarak bu ne demek, ne anlamamız gerekiyor?
4: Ya burada düzenlemenin genel anlamda bir kişiye veya bir yapıya değil de bir kişiye değil de veya geçmişte uygulanan yöntemler değil de tamamen bir taslak bir uzlaşı metni, öyle görmek lazım. Bu zaten hazırlanırken de örgütün kendini feshetmesiyle birlikte örgüt üyelerinin artık suç kapsamından çıkarılarak normal dönmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılması. Daha önce bildiğiniz gibi böyle pişmanlık yasası gibi uygulamalar dönem dönem yapıldı. Şimdi de bazen dile getirildiği zaman doğrusu bugüne kadar yapılan bu tür uygulamaların hiçbirinin sonuç vermediğini net olarak gördük. Burada işte özellikle belirtmek istediğimiz kapsayıcılık derken tam da bunu ifade ediyoruz. Bir örgüt kendini feshetmiş, silah bırakma kararı almış, 50 yıllık bir çatışmalı süreci bitirmiş. Artık bunun entegrasyonu, ve bunun daha sonra geldikten sonra silah bırakıp geldikten sonra bunların topluma karışması, bunlarla ilgili yapılacak olan düzenleme, bunlar oldukça önemli. Şimdi bunu iyi okumamız gerekiyor. Bakın, ilk defa böyle bir süreci yaşıyoruz. 40 yıllık bir çatışmalı süreçten bahsediyoruz. Tam bir kuşak. Yani bizler çatışmasız bir siyaset ortamında yaşamadık. Aslında Türkiye'nin önünde yeni bir süreç başlıyor. Çatışmaların olmadığı, politikaların çatışmalar üzerinden, işte terör örgütü üzerinden kurgulanmadığı yeni bir döneme girilecek. Şimdi böyle bir döneme girilirken arkamıza dönüp bakmamalıyız. Yani dışarıda bıraktığımız veya kapsam dışında bıraktığımız, daha doğrusu uluslararası güçlerin müdahale edebileceği alanlarda bizim aklımızın kalmaması gerekiyor. Onun için özellikle bu süreç içerisinde bir hem çok kapsamlı bir şekilde olmalı, her ne kadar konjüktür bize uygun düzenleme olsa bile, ki gördük yaklaşık 20 aydır, 20 ay önce başlayan süreç ancak yeni bir yasal düzenlemeye sürecine gelebildi. Bu da bu süreçlerin genel anlamda sorunlu, sıkıntılı olduğunu ve dönem dönem güçlü aktörlerin müdahale etmesinin zorunlu olduğunu gösteriyor. Onun için burada evet bir sıralı yasaya ihtiyaç var. Yani grupların tamamını kapsayacak, oluşmuş olan mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacak bir giriş yapılmalı. Ben de aynı noktadayım ki zaten dönüp baktığınız zaman gerek Abdullah Öcalan olsun gerekse de süreci yöneten aktörlerin tamamı bir an önce bu kapının açılıp Türkiye'nin bir barış ortamının, kabaca şöyle bir şey söyleyeyim, barışın kar payını bu ülkenin görmesi gerekiyor. Yani savaşsız bir ortamda, çatışmasız bir ortamda bu ülkenin hem ekonomisinin hem sosyal barışının nasıl doğru bir şekilde yürüyüp insanların görmesini sağlayacak bir adımın atılması gerekiyor. Ama bu adım atıldıktan sonra bir yasayla da bu işin bitmeyeceğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu yasayla birlikte işte bugün 6.000'lerden bahsediyoruz. Sadece gelecek olan insanlardan bahsediyoruz. Ama sadece bu değil. Bugün ekonomik gelişme diyorsak, işte sosyoekonomik anlamda baktığımız zaman aslında bu çatışmaların bölgede yarattığı yoksulluk ve güvenlik politikasının oluşturduğu yaşanmaz ortamları bugün Türkiye ekonomik krizle ödemek zorunda kalıyor. Biz komşularımızla bile doğru bir ticareti oluşturamıyoruz. Hep örnek veriyorum. Bakın, biz bu savaştığımız sürece ülkeler gelip bizim pazarımızı alıyorlar. 2014 yılında Irak'ta, bugün evet bir petrol anlaşması yaptık ama kaçırdığımız şeyi de görmemiz gerekiyor. 2014 yılında İran ithalatında Türkiye birinci sıradaydı 14 milyar dolar ile. 2025 rakamına baktığımızda Çin binlerce kilometre öteden gelip Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurduğu bir üsle Irak ithalatında bizim iki katımız, 37 milyar dolarlık bir ihracat yaparak bizi ikiye katladı. 2025 sonundan bahsediyorum. Türkiye üçüncü sıraya düştü. Şimdi neyi kaçırdığımızı da iyi görmemiz gerekiyor. Yani hemen yanı komşumuzdaki bir ülkeye biz güvenlik eksenli bir politika oluşturduğumuz için orada bugün işte 1 milyon varillik bir anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu, evet kesinlikle Türkiye'nin petrolde ithalata bağımlı bir ülke için önemli bir değer, ama bu güvenlik politikasını devam ettirdikçe dün Irak'ta kaybettiğimiz büyük pazarı yarın Suriye'de daha fazlasını kaybedeceğiz. Çünkü biz bu işlerle uğraşırken, bu işi geciktirirken dünya ülkeleri durmadan gelip etrafımızdaki ülkelerle ticaret yapmaya devam ediyorlar. Onun için bizim bir an önce bunu hızlı bir şekilde ve tamamen bizim denetimimizde olacak, ülkemizin denetiminde olacak, tüm yapıyı kapsayacak ve bunun ardışık yasalarla devam edecek şekilde güven artırıcı adımlarla da destekleyerek gerek demokratikleşmesiyle, ahim kararlarıyla, kayyum uygulamaların kaldırılması kararlarıyla destekleyerek hızlı bir şekilde yol almamız gerekiyor ki gerçekten biz bu barışın kar payını önümüzde yaşayabilelim.
2: Şimdi bir sıcak gelişme var, onu da hemen aktaralım. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilen 6 şüpheliden tutuklama tedbiri talep edilen Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Bülent Orhan Tozkoparan hakkında talep doğrultusunda tutuklama kararı verilmiştir deniliyor. Sayın Murat Yılmaz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu Üsküdar Belediyesi'ne yapılan operasyon ve tutuklamalara dair neler söylersiniz?
0: Musa Hanım, münasıran bu operasyonu, buradaki dosyayı bilmiyorum ama genel olarak bu İstanbul belediyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri ile ilgili hatırlayacaksınız. Bu 24'teki seçimleri mütakiben Cumhuriyet Halk Partisi bu birçok belediyeyi kazanmış olmaktan lazım gelen problemleri tartışmak için bir toplantı yaptı. Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığında ve orada bir kurul oluşturma kararı aldılar. Bu belediyelerde suistimal, kayırmacılık ve ortak bir misyon duygusuyla hareket edilmesi için, ama bu kurulun arkası gelmedi. Anlaşıldığı kadarıyla bu büyük, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin birden çok büyük bir belediye stoğuyla karşı karşıya kalması orada bir idare problemi doğurmuş durumda ve bu idare problemi aynı zamanda yine bir takım siyasi dosyalara, iddialara yansıdığı kadarıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir güç mücadelesinin de devamı. Yani oradaki siyasetin finansmanıyla oluşan, bu belediyelerin kaynak kullanmasıyla oluşan bir lojistik oluşturulmuş. Bu arada bu lojistik oluşturulurken aynı zamanda bunu tek tek suistimal eden, yolsuzluk ve yozlaşmayla bunu başka yerlere çeken uygulamalar da söz konusu olmuş. Bunların tezahürlerini hali hazırda konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de büyük bir kırılmaya sebebiyet verdi. İşte yeni parti bu tartışmaların neticesinde ortaya çıktı. Buradaki hukuki dosyalar devam edecek. Onları ilerledikçe biz bilebileceğiz. Ben dolayısıyla buradaki dosyayı görmüş değilim ama siyaseten bu meselenin arkasında bu bahsettiğimiz siyasi sosyoloji rol oynadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerdeki büyük başarısı iyi yönetilmediği için ve aynı zamanda siyasetin finansmanına gayrimeşru bir alana kapı araladığı için bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok belediyesinde bu tür soruşturmaların, iddiaların ve tartışmaların olduğunu görüyoruz.
2: Peki, teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Efendim, biz Yakın Plan'ın bugünlük sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayınımız Pasaport programıyla devam edecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Sıcaklık biraz artıyor, yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek. İstanbul'da Poyraz hala şiddetli, sıcaklık 29 derece. Pazar günü daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 29, İzmir 37, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli. Antalya'da günler sonra nem oranı artıyor, hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz şiddetli, Edirne 33, Sakarya 29 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu'da 28-30 derecelerdeki sıcaklık yeni haftada 40 dereceye dayanacak. Ege'de Manisa 35, Denizli 38 derece. Kütahya ve Manisa'da Poyraz hala şiddetli. Bodrum 37 derece ve rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de nem oranının artmasıyla sıcaklık düşüyor ama hissedilen sıcaklık çok yüksek. Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'de Rize, Artvin, Gümüşhane kesiminde yerel yağış var. Zonguldak 26, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kısa süre yağışlı. Erzurum 32, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 derece. Hava durumu.

olsa da Lübnan'da hala etkili. Zaman giderek kısalıyor. Yeni bir İsrail saldırısı kuvvetle muhtemel. Pasaport bu programında kısa vadede Lübnan'da neler olabileceğini, Hizbullah'ın silahlarını bırakıp bırakmayacağını ve bunun bölgeyi nasıl etkileyeceğini ele alıyor.

0: Sahile paralel uzanan Lübnan dağları genellikle karlıdır. Ülkenin ismi de bu beyaz örtüye benzetilen sütten, yani Arapça Leben'den gelir. Yemyeşil dağları süsleyen sedir ağaçları Lübnan bayrağının da sembolü olmuştur. Uzun yıllar Osmanlı toprağı da olan ve Levant olarak anılan bölgenin en önemli ülkesidir. Tarihte olduğu gibi yakın zamanda da Akdeniz'in en önemli limanı, en önemli ticaret yolu ve bölgenin bir dönem parlayan yıldızı gibiydi Lübnan. Ancak Lübnan halkı son yıllarda askeri, siyasi ve ekonomik olarak bir çöküş ve İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Trump yönetimi Hizbullah'ın bir an önce silahsızlandırılması gerektiğini söylüyor. Kimilerine göre Hizbullah gücünü yitirse bile ülkede hala önemli bir kuvvet. Lübnan hükümeti Hizbullah'ı nasıl devreden çıkaracağını bilmiyor. Ülke ekonomik ve siyasi açıdan çökmüş durumda. İran'ın eski etkisi yok. Ama yine de Hizbullah'a desteği devam ediyor. Lübnan, İsrail, Amerika, Hizbullah arasında sıkışmış durumda. Ve Hizbullah'ın geleceği ülkenin geleceğini de belirleyecek gibi.

0: Hizbullah'ın elindeki silahı bırakması Hizbullah açısından hem rasyonel değil hem de Lübnan siyasetinde İsrail'e karşı olan olası savunmasızlığı arttırabilme potansiyeline sahip bir etkiye perspektifinden okumak lazım. Bu açıdan baktığımızda Hizbullah'ın bu tip silah bırakma veya işte polis gücü kendisini polis gücüne çevirme gibi teklifler kabul görmeyecektir gibi gözüküyor.
1: Son 10 yıldır 15 yıldır Lübnan içerisinde Hizbullah'ın artık silahları bırakması yönünde bir kamuoyu, bir beklenti oluştu diğer toplumsal kesimler içerisinde. Hizbullah zaman zaman bu silahlarını hükümetle yürümek için kullandı. Zaman zaman baskı aracı olarak kullandı. Bunlar da artık Hizbullah'ın silahlarının diğer toplumsal kesimler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılması ve bir kaygı yaratması sonucunu doğurdu.
2: Şu anda hala Lübnan tepeleri İsrail işgali altında ve aslına bakarsanız Tel Aviv'in yani İsrail'in temel hedefine baktığınızda İsrail başta komşuları olmak üzere çevrili olduğu bütün devletlerin gücünü kontrol etmek, mümkünse güçlerini azaltmak, kendisine tehdit oluşturmayacakları şekilde onlara yeniden şekil verme çalışmaları içerisinde.
3: Halihazırda savaş Hizbullah'la İsrail arasında. Ancak bu durum bir süre sonra tüm Orta Doğu'yu yeniden etkileyecek gibi. İsrail'in bölgesel amaçlarının büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda ne Lübnan'ın ne de bölgedeki diğer ülkelerin mevcut durumları, hatta belki coğrafi sınırlarını koruyarak bu süreci atlatmaları mümkün olmayabilir. Bazı yorumcuların düşünceleri bu yönde. Amerikan yönetimi bu örgütün artık ülkede etkili olmasını istemiyor. İsrail de farklı gerekçelerle bu ülkeyi vuruyor. İsrail ordusu hala Lübnan içinde. Güvenlik bölgesi oluşturmuş durumda. Gazze katliamı sonrası dikkatini buraya çevirdi.

0: Ağustos ayında Lübnan hükümeti yıl sonuna kadar Hizbullah'ı silahsızlandırma kararı almıştı. Ama yetkililer bu hedefe ulaşmak için kaynakların yetersiz olduğunu kabul etmiş durumda. Şimdiki plan Kasım ayı sonuna kadar Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi tamamen temizlemek ve sonraki aşamalara geçmek.
1: İsrail, geçen seneki ateşkesten beri neredeyse her gün Lübnan'ı bombalayarak Lübnan'daki siyasal aktörler üzerinde yoğun bir baskı kuruyor. Ve ABD de diyor ki işte geçen yaz daha netleşti bu. Hizbullah silahsızlandırıldığı takdirde bu sene sonuna kadar yine Lübnan'la İsrail arasında bir barış anlaşması yapıldığı takdirde Lübnan kendini kurtarır. Yani bunları yapmazsanız diyorlar ne dışarıdan yardım alırsınız, sizi kendi başınıza bırakırız. Belki de yeni bir iç çatışma Lübnan'da ortaya çıkabilir. Ama dediğim gibi yani Amerika bölgedeki hem Lübnan'daki hem bölgedeki en güçlü aktör olarak son zamanlarda kendini açıkça gösteriyor. Buna karşı koyabilecek bir aktör de yok maalesef.
2: Anlaşmaya göre Hizbullah silahını bırakmadı ve o günden bugüne İsrail'e karşı bir direniş örgütü olarak tanımlanıyor. O yüzden Lübnan'ın güvenliğinde çok çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü merkezi Lübnan hükümetinin veya Lübnan devletinin ordusu son derece doğal olarak siyasi yapıyla da bağlantılı olarak görece olarak istikrarsız ve önemli meselelerde uzak durmaya çalışıyor. Çünkü herhangi bir meseleye müdahil olduğunda tıpkı 1975'te olduğu gibi tekrar iç çatışmaların tırmanma ihtimali var. Lübnan ordusunun veya güvenlik güçlerinin temel prensibi hiçbir şeye mümkün olduğunca taraf olma, tamamıyla asayişle ilgilenmeye çalışır. Asayişle ilgilenmeye çalıştığınızda dış tehditlere karşı ne yapacağınızı kestirmek çok zor oluyor.
3: Bu noktada İsrail'in büyük stratejisine uygun olarak etrafındaki devletlere şekil vermeye çalıştığını görüyoruz. Yani Hamas silahsızlansın, Hizbullah silahsızlandırılsın, Husiler bir daha İsrail'i vuramayacak hale getirilsin, İran mümkünse parçalara bölünsün ve İsrail'in daha birçok aslında hedefi, hayali ve arzusu var. Fakat şimdi baktığınız zaman İsrail bütün bunları tabii ki Amerika'nın sarsılmaz desteğiyle birlikte yapıyor, hedefliyor. Mearsheimer'ın bu noktada son röportajında şöyle bir değindiği nokta vardı. Diyordu ki yani Orta Doğu politikaları düşünüldüğü zaman Amerika'nın İsrail'in güvenliğiyle birlikte yani bir ülke üzerinden okunması gerekiyor.
0: İsrail Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırmaması durumunda Güney Lübnan'daki saldırılarını yoğunlaştırma tehdidinde bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hizbullah'ın yeniden silahlanmaya çalıştığını öne sürerek İsrail'in meşru müdafaa hakkı çerçevesinde harekete geçeceğini belirtti. Netanyahu ayrıca Lübnan'ın İsrail'e karşı yeniden bir cepheye dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse harekete geçeceğiz dedi. İsrail Gazze katliamı sırasında Lübnan'ı da vurmuştu. Önce çağrı cihazları üzerinden bir operasyon yaptı. Ardından liderlere yönelik saldırılar Hizbullah'ı zayıflattı. İsrail bu dönemde Hizbullah gerekçesiyle birçok sivil bölgeyi de vurdu. Ama Hizbullah'ın özellikle silah ve mühimmat depoları büyük oranda tahrip edildi. Örgüt İsrail sınırından uzaklaştırıldı. Örgütün yeni liderleri yeni savaş çağrıları yapıyor ancak ne kadar etkili olacak henüz belli değil.
4: İsrail'e karşı yürüttüğü mücadele Hizbullah'ın bu silah bırakma taleplerine direnmesini beraberinde getirecektir. Hizbullah liderlerinin yaptıkları açıklamalarda da silahsızlanmanın kesinlikle kabul görmeyeceği ve ancak bir iç savaş, yeniden bir iç savaş neticesinde böyle bir sürece girilebileceğinin veya böyle bir baskının yeni bir iç savaşa yol açabileceğini ifade ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bütün Amerika'nın da artan baskısına rağmen Hizbullah'ın mevcut koşullarda silah bırakması çok mümkün değil. Tabii Hizbullah'ı sadece bir askeri aktör olarak değerlendirmek de doğru değil. Hizbullah'ı belki askeri olarak zayıflatmak mümkün ki bu yapıldı 7 Ekim sonrası süreçte. Ama sonuçta Hizbullah, Lübnan Şiilerin şu anda en güçlü siyasi örgütü de konumunda aynı zamanda.
1: Hizbullah şu anda bütün sorunların merkezinde yer alıyormuş gibi bir izlenim var. Aslına bakılırsa Lübnan'daki sorunlar, yani Hizbullah Lübnan'daki sorunların bir nedeni olmaktan çok bir sonucu olarak değerlendirmek lazım. Yani Hizbullah ortadan kaldırdığımız takdirde bile Lübnan'daki güçsüz devlet devam ettiği müddetçe Lübnan'da farklı silahlı grupların çıkma ihtimali söz konusu. Bu bağlamda tabii Hizbullah'ın 1980'lerde aslında İran tarzı bir rejim kurmak için ve İsrail'e karşı askeri mücadele yaparak ortaya çıkmış bir örgüt olduğunu da unutmamak gerekiyor.
3: Yani hali hazırda geçen sene karadan İsrail'in Lübnan'ı işgal edemediğini biliyoruz. Ancak durum çok kırılgan ve büyük bir tehdit var ortada. 2026 açısından baktığımızda burada gerginliklerin artmasını beklemek çok olası görünüyor ki zaman zaman haberlerde de zaten İsrail'in saldırılarının gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi geçen yıl yapılan ateşkesi 4500 sefer ihlal etmiş olması ve aslında Gazze ateşkesi imzalandığında da hep şu soruyu sorduk. İsrail'in şimdiki hedefi ne olacak? Çoğunlukla Lübnan olacağı söylendi ve gerçekten de Lübnan'a saldırılarını arttırdığını gördük o noktada.
0: Lübnan Orta Doğu'nun dinsel açıdan en çeşitli ülkesi. Belli noktalarda bir Orta Doğu ülkesi olmaktan çok bir Akdeniz ülkesi de denebilir. Ülkede 1932'den bu yana resmi sayım yapılmamış olması bugüne kadar gelen dengesiz siyasi yapının devam etmesine neden oldu. O yıllardaki rakamlara göre Hristiyanlar çoğunlukta, Şii Müslümanlar ve Sünni Müslümanlar daha az nüfusa sahiptiler. Yıllar içinde bu sayı değişmiş olmakla birlikte resmi olarak kayıtlara geçmedi. Ama 2014'te yapılan tahminlere göre Şii ve Sünni Müslümanların sayısı %54, Hristiyanların oranı %40, Dürzilerin ise %6 civarında bir nüfusa sahip olduğu açıklanmıştı. Bu durum ülkedeki siyasi istikrarsızlığın da kaynağını oluşturuyor. Ama kimse anayasadaki dengeyi değiştirmek için girişimde bulunmaya cesaret edemiyor. Zaten bu artık gündemin de arka sıralarına düşmüş durumda.
5: Lübnan bir zamanlar bölgenin en refah ve renkli ülkesiydi. Ya da o dönemin deyimiyle Orta Doğu'nun Paris'i. Lübnan 1970'lerle birlikte önce Filistin mücadelesinin ön cephesi oldu. Ardından iç savaşla parçalanmaya başladı. Dinsel, mezhepsel, etnik gerginlikler yaşandı. 1980'de İsrail işgaliyle Filistin kamplarındaki katliamlar söz konusu oldu. FKÖ Lübnan'ı 1982'de terk etti. O tarihten sonra Şii bir örgüt olarak Hizbullah'ın çıkışı başladı. İran ve Suriye'nin bu ülkedeki etkisi giderek arttı. Ama bu ülkelerin etkileri 7 Ekim sonrası değişti.
2: Buradaki tabii sorunlar birbirleriyle ilişkili olmakla birlikte farklı tarihsel dönemleri de simgeliyor gibi görmek lazım. Birincisi İsrail'in Lübnan'daki güvenlik kaygıları çok önemli. Bu 70'lerden itibaren Filistinli gruplar olarak ortaya çıktı. Fakat iç savaşın bitmesiyle birlikte 90'lardan itibaren temel tehdit Hizbullah'a doğru kaymaya başladı. Ama ondan önceki döneme de bakarsak İsrail açısından özellikle Güney Lübnan önemli güvenlik alanı olarak görünüyor ve oradan belli başlı tehditlerin kendisine yöneldiğini düşünüyor. Buradaki temel noktada aslında Lübnan'daki siyasi yapı, çok parçalı bir yapının ortaya çıkması ve İsrail'in Lübnan siyasetinde özellikle Hristiyan gruplarla ve radikal gruplarla işbirliği yaparak Lübnan siyasetindeki etkinliğini arttırma çabası olarak ortaya çıkıyor.
4: Lübnan bir şekilde Orta Doğu'nun ateşini ölçmemizi sağlayan, barometresi diyebileceğimiz bir durum. Yani bölgede bir gerginlik, artan bir tansiyon olduğunda bunun ilk yansımasını Lübnan sahasında görebiliyorsunuz. Bunun da temel nedeni dediğim gibi hem Lübnan'ın kendi içerisinde güçlü bir merkezi otoriteye sahip olmaması, dış etkiye çok açık olması ve dolayısıyla bölgesel güç mücadelesinin, zaman zaman küresel güç mücadelesinin doğrudan yansımalarına maruz kalan bir ülke. Dolayısıyla Lübnan bölgede istikrarı ya da istikrarsızlığı yansıtan ve aynı zamanda istikrarı ve istikrarsızlığı bölgeye yayma potansiyeline sahip bir ülke olması açısından önemli bir ülke.
0: Yeni
5: Hizbullah, Lübnan'da faaliyet gösteren, İran tarafından desteklenen Şii, İslamcı bir siyasi parti ve silahlı örgüt olarak ortaya çıktı. 1992'de Hasan Nasrallah örgütün lideri oldu ve suikaste uğradığı 27 Eylül'e kadar bu görevde kaldı. İdeolojik kökenleri 1960'lar ve 70'lerde Lübnan'da yaşanan Şii İslami uyanışına kadar uzansa da Hizbullah 1980'li yılların başında ortaya çıktı. Grup, İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında İran'ın askeri ve mali desteğiyle Lübnan'ın güneyinde yaşayan ve geleneksel olarak daha yoksul Şii toplumunu savunmak amacını taşıyan bir güç olarak doğdu. Hedefleri farklı olsa da bir anlamda Filistinli örgütlerin bıraktığı boşluğu doldurdu. Ancak son dönemde bir varoluş mücadelesiyle karşı karşıya. Çünkü eski gücü artık yok ve toparlanması da kolay görünmüyor. Gazze katliamı sonrası Orta Doğu'da tablo büyük bir değişim geçiriyor. İsrail, Gazze işgali ötesinde Lübnan Hizbullah'ını hedef almıştı. Hasan Nasrallah ve önemli komutanlar ortadan kalktı. En son olarak Suriye'de Esad yönetimi yıkıldı. Bu durumu kendileri kabul etmese de direniş ekseninin zayıflaması anlamına geliyor. Bu sırada Lübnan'da Batı yanlısı bir teknokrat hükümet kuruldu. Hizbullah bu hükümet içinde zayıf bir şekilde yer alıyor. Ancak Hizbullah ülke içindeki müttefiklerini neredeyse tamamen kaybetmiş durumda.
2: Silahlı bir örgüt olması ona çok ciddi bir siyasi zemin sağlıyor. Fakat siyasi gücü silahlı örgüt olmasının ötesinde sosyolojik bir gerçeklik olmasından kaynaklanıyor. O yüzden Lübnan siyasetinin son derece doğal bir sosyolojik aktörüdür. Burada sadece mesele zaten silah meselesi değil. Tabii ki silahsızlanma en temel mesele. Fakat Hizbullah'ın elinde mesela çok önemli bir dinleme ve istihbarat ağı var. Ve Hizbullah bunu en azından Hizbullah'a göre İsrail'e karşı kullanıyor ve İsrail topraklarından İsrail güvenlik güçleriyle ilgili mesela istihbarat topladığını iddia ediyor. Fakat geçtiğimiz 10 senede gördük ki Lübnan'daki diğer gruplara göre Hizbullah bunu sadece İsrail'e karşı kullanmıyor. Aynı zamanda Lübnan'daki diğer siyasi rakiplerine karşı da kullanıyor.
4: Askeri güç anlamında, kapasite anlamında Hizbullah'ı zorlayıcı tedbirler yoluyla silahsızlandırabilmesi mümkün değil. Diğer taraftan siyaseten de Hizbullah'ın sadece siyasi baskı yoluyla veya ekonomik baskı yoluyla silahsızlandırılabilmesi mümkün değil. Burada ancak ve ancak bir dış baskıyla ve bölgesel şartların Hizbullah aleyhine dönüşmesiyle birlikte İran'ın Hizbullah üzerindeki etkisinin sıfırlanmasıyla belki Hizbullah silahsızlandırılmaya zorlanabilir ki şu anda yaşanan süreç de bu. Silahsızlandırma konusundaki esas baskı şu anda Amerika'dan geliyor. Muhtemelen tabii bölgede de buna ciddi bir destek var. Başta Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri olmak üzere bir destek görüyor. Tabii İsrail keza aynı şekilde bu sürecin arkasında Amerika'nın bu politikasını belki yönlendiren, şekillendiren aktör olarak bu yöndedir çaba içerisinde. Ama Lübnan içi dengeler açısından Hizbullah'ı silahsızlandıracak bir gücün olduğunu söylemek mümkün değil.
3: Şimdi Hizbullah'a baktığımızda tabii 40 seneyi aşkın organik bir yapı görüyoruz. Tabii Lübnan kendine özgü bir devlet. Çok mezhepli, çok kendine özgü bir anayasasıyla çok farklı bir devlet. Şimdi o noktada baktığınızda Hizbullah silah bıraksın. Evet, İsrail'in ve onu terörist olarak gören, Lübnan Hizbullah'ını terörist olarak adlandıran batılı birçok devlet açısından bu olumlu bir yaklaşım gibi görünüyor. Fakat Hizbullah da şu soruyu soruyor. Eğer Lübnan ordusu bu şekildeyken ve Lübnan topraklarını geçen sene İsrail'e karşı Hizbullah korumuşken, Hizbullah'ın silah bırakması Lübnan'ı kim koruyacak sorusunu getiriyor. Yani İsrail'in karşısında Lübnan toplumunu, Lübnan topraklarını, Lübnan'ın egemenliğini kim savunacak?
1: Yani Hizbullah'ın askeri gücü bu çatışma sırasında, 2 yıllık çatışma sırasında oldukça hasar gördü. Tabii örgüt kendi herhangi bir rakam vermediği için sadece biz lider kadrosunun öldürüldüğünü biliyoruz ve işte İsrail'in yaptığı hava bombardımanlarıyla silahlı gücüne de zarar verildiğini biliyoruz ama Hizbullah bu konuda net bir açıklama yapmadığı için askeri gücünün hala ne durumda olduğunu kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil. Ama diğer taraftan tabii bu zayıf askeri zayıflamanın neticesi olarak örgütün Lübnan içerisindeki siyasi gücünün de azalıp azalmayacağı sorusu herkes tarafından soruluyor zaten. Ya bu konuda elimizde somut olarak bu yıl içerisinde yapılan bir belediye seçimleri var. Belediye seçimlerinde Hizbullah'ın oy potansiyelini koruduğunu gördük. Ve önümüzdeki yıl tabii eğer ertelenmezse Mayıs ayında bir parlamento seçimleri yapılacak. Bu seçimlerde Hizbullah parlamentodaki koltuklarının azalacak mı veya artacak mı veya destek kitlesi başka partilere yönelecek mi?
6: Mete Çubukçu ile Pasaport devam edecek.
7: Müzik arası.

0: Hizbullah yıllar içinde askeri kapasitesini önemli ölçüde arttırmıştı. Hizbullah'ın İsrail'in füze savunma sistemlerini zorlayabilecek 150 binden fazla roket ve füzeden oluşan bir cephaneliğe sahip olduğu tahmin ediliyordu. Ancak son savaşta İsrail bunların çoğunu imha etti. Askeri olarak da Hizbullah çok geriledi. En önemlisi de Şii taban dışında toplum içinde desteğini giderek yitirdi. Hizbullah'a karşı tepki bir süredir artmış durumda. Hali hazırda Hizbullah tümüyle yer altına çekildi. Silahsızlanmayı reddediyor. Bu açıdan Lübnan'da yaşananlar Orta Doğu'da değişen dengeler açısından önemli bir gösterge. Aslında mevcut koşullarda Hizbullah'ın gücünü koruması imkansız gibi. Ayrıca ülke içindeki müttefiklerin yitirmiş olması da önemli bir işaret. Sonuç olarak birçok kişiye göre Lübnan'ın yoluna eskisi gibi devam etmesi pek mümkün değil. İnsanların savaş ve çatışmalardan bıkmış olması bir vaka. Hizbullah'ın ülke içindeki desteğini yitirmiş olmasının nedenlerinden birisi de bu.
1: Lübnan ordusunun nasıl bir pozisyon alacağını kestiremeyiz. Lübnan ordusu pozisyon alamaz. Ama Lübnan ordusunun yerine de bir şey koymanız lazım. Burada da Hizbullah ortaya çıkıyor. Hizbullah sadece silahlı bir örgütlenme değil. Aynı zamanda sosyolojik bir gerçek. Aynı zamanda özellikle Güney Lübnan'da ki Güney Lübnan, Lübnan'ın geneline baktığımızda daha fakir bir bölgedir. Çerçeveden baktığımızda Hizbullah'ın silahlarını bırakması Lübnan siyasetinden silineceği anlamına asla gelmez. Hizbullah orada bir topluluğu, önemli bir topluluğu temsil ediyor. Bütün Şiileri temsil ediyor diyemeyiz. Fakat Şii olmayan gruplarında Hizbullah zaman zaman desteklediğini biliyoruz. O yüzden belli noktalarda kimlikler üstü bir aktör haline de geliyor. Fakat silahlı gücünü elinden aldığınızda tabii ki siyaseti etkileme kapasitesi de azalacaktır. Silahları elinden aldığınızda siyaseten de daha güçsüz bir hale gelecektir.
2: Çünkü Hizbullah evet askeri olarak zayıflatıldı ama sonuçta bu da stratejik bir sonuca ulaşılamadı. Hizbullah halen Lübnan'ın en güçlü silahlı aktörü ve yeniden toparlanma imkanı olan bir örgüt. Dolayısıyla bu kazanımı daha stratejik bir sonuca dönüştürebilmek için Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve bir siyasi aktöre dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu da tabii İran'ın Lübnan'daki etkisini, askeri siyasi etkisini kırmak için ve bu anlamda daha stratejik bir sonuç elde edebilmek için Amerika'nın bir politikası olarak görmek mümkün. Dolayısıyla son dönemde İsrail'in de beklentileriyle uyumlu olarak Amerika'nın Lübnan üzerinde ve Hizbullah üzerinde silahları bırakması yönünde giderek baskısını arttırdığını görüyorum.
3: Telsiz operasyonları ve tüm karşılaşmalar savaş neticesinde şu anda Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e eskisi kadar karşılık verip sorun çıkarabilen bir yapı değil. Ama bu Hizbullah'ın yok olduğu anlamına gelmiyor. Hizbullah'ın bir temeli var. Dolayısıyla şimdi Lübnan'ın kendine özgü iç savaş yorgunu ve kırılgan yapısına baktığımız zaman Lübnan Hizbullah'ı olmazsa 31 Aralık'ta bitecek bir anlaşma var. Yani beklentisi var taraf. O noktadan sonra İsrail var gücüyle Lübnan'a saldırdığında silahlarını teslim etmiş bir Hizbullah o zaman Lübnan toplumu ve Lübnan toprakları açık hedef haline gelir.
0: Lübnan Orta Doğu'nun bir minyatürü siyasi, dini, mezhebi ve etnik açıdan Lübnanlı kimliği bir türlü oluşamadı. Çünkü mevcut sistem buna izin vermiyordu. Bu nedenle farklı ülkeler bu zemini kendi çıkarları için kullandı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri özel temsilci Tom Barak aracılığıyla baskısını sürdürüyor. Özellikle İran etkisinin azaltılması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda Tom Barak bu ülkeyi sık sık ziyaret ediyor. Ancak yaklaşımları zaman zaman tepki çekiyor. Tom Barak'ın son ziyaretinde yaptığı yorum ve gazetecilere yönelik tavrı bunun son örneği olmuştu.
4: You want to know what's happening? Act civilized, act kind, act tolerant, because this is the problem with what's happening in the region. If that's not how you'd like to operate, we're gone. Okay?
5: Suriye, Suudi Arabistan, İran gibi ülkeler Lübnan'daki gruplar üzerinde etkiliydi. İran Hizbullah'ın bir numaralı destekçisiydi. Askeri ve siyasi olarak kitlesi diyordu. Savaş taktikleri ve teknoloji devrim muhafızları tarafından sağlanıyordu. Yani İran, Hizbullah aracılığıyla İsrail'i meşgul ediyordu. Tahran, topyekün bir savaşa girmekten kaçınıyordu. Ama son dönemde bu denklem değişti. İsrail ve Amerika'nın İran saldırısı bu ülkenin Lübnan üzerindeki etkisini azalttı.
2: Şube tabii Amerika'nın bölge siyasetinin temel ayaklarından biri İran'ın bölgedeki etki alanını zayıflatmak. Bu tabii İsrail'in bölge siyasetiyle tamamen uyuşuyor. Ve 7 Ekim sonrasında Amerika'nın da desteğiyle sadece Gazze'de değil İsrail eliyle İran'ın bölgedeki etki gücü adım adım zayıflatıldı. Hizbullah'ın birinci ayağıydı. Gazze sonrasında savaş, çatışma Lübnan'a, Hizbullah'ın üzerine taşındı. Daha sonra İsrail ve Amerika'nın beklentisinin dışında bir gelişme oldu ama son derece İsrail-Amerikan politikalarıyla uyumlu bir gelişme olarak Suriye'nin Esad rejimi yıkıldı. İran'ın bölgede stratejik bir kaybına yol açtı. İşte Yemen'de Husilerle yürütülen mücadele, Husilerin zayıflatılması ve Hezbollah doğrudan İran'ın hedefe alınması ve 12 gün savaşı ile birlikte İran'ın hem üst düzey liderlerinin öldürülmesi, itibar ve caydırıcılığının kaybı ve İsrail'in bölgede İran'a karşı bir ciddi caydırıcılık tesisi söz konusu oldu.
3: 2024 yılında özellikle İran'ın direniş ekseni politikasındaki değişiklikler sebebiyle İran'ın Hizbullah'a olan lojistik hattında birçok kesinti meydana gelmişti. Eskisi kadar güçlü bir destek veremediği söylenebilir. Fakat desteğin kesildiğini söylemek doğru değil. En başından bir birlik nitelik söz konusu, finansal anlamda destek söz konusu ve biz geçtiğimiz senede bazı ziyaretler ve özellikle Nasrallah'ın ölümü sonrasında İranlı liderlerin bölgeye yönelik ziyaretlerini görmüştük. Şimdi tabii bu İsrail açısından kabul edilemeyecek bir şey. En büyük baş düşmanından henüz kurtulamamışken, parçalara ayıramamışken İran'ı, İran'la ilintili böylesine bir yapının sınırının ötesinde olmasını istemiyor İsrail. Dolayısıyla İran-Hizbullah ilişkisi mevcutta devam ediyor ama 2024 yılından sonra başka bir şeye evrildi ve tabii ki bu birliktelik de güç unsuru anlamında azalmalar oldu demek yanlış olmaz.
6: İran 1980'lerden beri Lübnan'ı bir yayılma alanı olarak görüyor. Hem siyasi olarak hem iktisadi olarak hem de tabii Şii mezhebi çerçevesinde dini bağlamda da bir yayılma alanı Lübnan, İran için. İran bu dönem içerisinde Hizbullah'a çok ciddi destekler verdi. Neredeyse işte bu 2023'teki savaşa kadar aslında güçlü bir örgütte oluşturmuştu. Fakat tabii 2023-2024'teki çatışmalar, özellikle de tabii Suriye'de geçen yıl gerçekleşen rejim değişikliği, İran'ın Irak üzerinden giden işte biz İran koridoru diyoruz, İran'ın lojistik hatlarının tamamen kesilmesine yol açtı. Dolayısıyla da Suriye'deki rejim değişikliği sonrası İran'ın Lübnan'a uzanabileceği bir kara koridoru ortadan kalkmış durumda.
5: Suriye'nin Lübnan üzerindeki etkisi hem coğrafi hem de tarihi açıdan birbiriyle bağlantılı. Hatta bu ülkedeki siyasi gelişmeler zaman zaman iç içe geçmiş durumdaydı. Suriye uzun yıllar Lübnan politikasını belirledi. Hatta suikastlere bile karıştı. İç savaşla birlikte bu ilişki daha da arttı. Lübnan hükümet olarak Suriye'ye destek vermese de Hizbullah örgüt olarak iç savaşın ilk yıllarında belirleyici oldu. Lübnan kötü ekonomik koşullarına rağmen Suriyeli mültecileri ağırladı. Ne zaman ki Esad yönetimi devrildi, bütün denklem tersine döndü. Suriye'nin Lübnan üzerindeki etkisi giderek azaldı. Kimilerine göre tarihsel olarak Lübnan Suriye'nin bir uzantısı. Resmi olarak böyle olmasa da Suriye her anlamda Lübnan'da çok etkiliydi. Esad yönetimi bu ülkeyi yıllarca arka bahçesi olarak kullandı. Örgüt kampları buralarda kuruldu. Lübnan İran hattı Suriye üzerinden geçti. Hizbullah iç savaşta Esad saflarında savaştı. Ama Suriye'de yönetim değiştikten sonra bu politika da değişti. Hizbullah Suriye'den çıkmak zorunda kaldı. Ancak yılların olumsuz ilişkileri etkisini bugün de gösteriyor.
1: Suriye'deki iktidar değişikliği ve Irak'taki belli başlı grupların İran'ın etkisine tepki göstermesinden dolayı gelmemesine sebep oldu. Yani bir tarafta Hizbullah güçsüzleşti, diğer taraftan İran'dan gelebilecek potansiyel yardımlar da ortadan çıktı. Bu çerçeveden baktığımızda 7 Ekim 2023'ten bugüne geçen süre zarfı içerisinde İsrail aslında kendi düşmanlarına karşı, tırnak içerisindeki düşmanlarına karşı çok ciddi mevziler elde ederken, diğer taraftan İsrail'in en önemli düşmanı olarak kabul edebileceğimiz İran'sa çok ciddi bir şekilde mevzi kaybetti. Bütün bu sahadaki askeri denge İsrail'in lehine döndü diyebiliriz.
2: Tabii İran'ın Hizbullah'a desteğinde stratejik halka konumundaki ülke Suriye'ydi. İran'ın o inşa ettiği, kendilerinin ifadesiyle direniş ekseni veya İsrail tarafından Şii ekseni olarak ifade edilen bu İran nüfus hattında Suriye çok stratejik bir konuma sahipti. Irak üzerinden Suriye, Suriye üzerinden Lübnan'a üzerinden uzanan bir hat, güvenli bir hat İran açısından. Şimdi bu Suriye stratejik halka konumunu kaybetti Suriye'deki devrim sonrasında. Dolayısıyla artık İran'ın Lübnan'a, Hizbullah'a güvenli bir erişimi söz konusu değil, karayoluyla. İkincisi, Lübnan hem coğrafi açıdan bakarsanız hem toplumsal, tarihsel birçok açıdan Suriye etkisi altında olan bir ülke. Zaten geçmişte Suriye'nin coğrafyasının bir parçası olarak yer alan Lübnan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsız bir ülke olarak ortaya çıktı.
6: Suriye'deki rejim değişikliği ve İran'ın nüfusunun azalmasıyla birlikte bölgedeki aslında siyasi gelişmeleri, askeri gelişmeleri doğrudan şekillendirecek bir aktör olarak, ana aktör olarak ABD'nin olayın içine müdahil olduğunu görüyoruz ki yani günümüzde ABD ve ABD'nin bölgedeki müttefiki İsrail'in bölgedeki olayları doğrudan şekillendirin, hatta işte Orta Doğu'nun haritasını bile şekillendirebilecek bir takım girişimler içerisine girdiklerini görebiliyoruz.
0: Orta Doğu'da yeni bir düzenin sancıları çekiliyor. Bu düzenin nasıl olacağına yönelik ipuçları mevcut olmasına rağmen kimse net olarak önünü göremiyor. Çünkü henüz İsrail saldırganlığı bitmiş değil. Ama bilinen eski güçlerin etkisinin azaldığı. Bu sadece ülkeler değil, örgütler için de geçerli. Hatta kimilerine göre Orta Doğu'da artık silahlı örgütlerin geleceği pek de parlak görünmüyor. Çünkü bu örgütlere destek veren ülkeler azaldıkça örgütlerin varlığı da giderek azalacak. Kimilerine göre de bugünden yarına bu örgütler son bulmayacak ama eskisi gibi güçlü olmayacaklar. Hizbullah da buna dahil denilebilir.
5: 7 Ekim sonrası Orta Doğu'daki denklem tamamen değişiyor. İran ve Suriye'nin vekil gücü olan örgütler ciddi güç kaybetti. Bu örgütlere destek azalınca ayakta kalmaları zor olabilir. Ama asıl sorun bu örgütler ortaya çıkana kadar var olan nedenler. Yani bu nedenler ortadan kalkmadıkça ileride başka örgütler ortaya çıkabilecek. Bu durumun en önemli nedeni Filistin meselesindeki çözümsüzlük ve İsrail'in bölgedeki saldırgan tavrı.
3: Amerika'nın ya da İsrail'in bölgeyi planlama, yeniden şekil verme, bölgedeki devletlerin büyüklüklerine ya güçlerine karar verme, kendilerine tehdit oluşturmayacak şekle onları sokmak istedikleri zaman tabii ki bir dirençle karşılaşıyorlar. Şimdi Washington'dan baktığınız zaman Hamas, Hizbullah, Husiler silahsızlansınlar, İsrail'e tehdit oluşturmasınlar, diğer devletler de İsrail'le dost olsunlar, İbrahim anlaşmalarını imzalasınlar diye. Şimdi bir tahayyül içine gidildiği zaman çok temel bir sorun ve konu çıkıyor ortaya. Bu coğrafyada yaşayan bütün toplumlar, devletler, onlar ne olacak? Onların varlıkları ne olacak? Onların savunmasız kaldıkları takdirde, ki Lübnan Hizbullah'ı silahlanırsa Lübnan ordusunun durumu ortada, Lübnan toprakları gerçekten savunmasız bir hale gelecek. Şimdi bütün bunlar cevaplanmayı bekleyen sorular.
1: 2011'den belki de 2023'e geçen zaman zamanı silahlı grupların yükselişi olarak görmek lazım. Fakat krizler çözüldükçe bölgede, işte Irak'ta Haçlı Şabi'nin ulusal orduya entegrasyon süreci gibi, Suriye'deki iktidarın değişmesi ve farklı silahlı grupların potansiyel olarak merkezi hükümete veya merkezi silahlı güçlere entegrasyonu başarılı bir şekilde tamamlanması gibi süreçler, bu bölgedeki silahlı devlet dışı aktörlerin, bu silahlı örgütlerin gücünün azalmasına, etkinliğinin azalmasına yol açacaktır. Fakat şunu unutmamak lazım, bu silahlı örgütler aynı zamanda nerede olursa olsun, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Lübnan'da, Filistin'de aynı zamanda sosyolojileri temsil ediyorlar. O yüzden devletleri istikrarını sağlayamadığınızda, buradaki güç rekabetini engelleyemediğinizde, buradaki kırılganlığı ortadan kaldıramadığınızda bu silahlı kuvvetlerin güçleri tamamen ortadan kalkmayacaktır.
2: Hamas'ın bir yavaş yavaş siyasi aktöre dönüştürülmesi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması, işte Irak'ta Haçlı Şabi güçlerinin kontrol altına, denetim altına alınması gibi bir çabayı beraberinde getiriyor. Ama bunun bir istisnası tabii İsrail, bir taraftan İran'ın bu devlet dışı aktörler üzerinden kurduğu etkiyle mücadele ederken, diğer taraftan da özellikle Suriye'de daha parçalanmış bir yapı ve de hem Gürcüler hem de YPG, SDG üzerinden bazı devlet dışı aktörleri kendi çıkarlarıyla uyumlu bir şekilde ayakta tutmaya çalışan, güçlendirmeye çalışan bir pozisyon daha aldığını görüyoruz. Ama sonuç olarak genel eğilim, evet, bölgede yavaş yavaş yeni şekliyle bir üniter yapıya doğru gidiş veya merkezi otoritelerin daha güçlendirilmesi, devlet kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bu kapsamda devlet dışı aktörlerin yeni sistemlere, bu üniter yapılara entegre edilmesi yönünde bir eğilim, genel eğilim olduğundan bahsetmek mümkün.
6: Hizbullah silahları alınmazsa önümüzdeki sene içerisinde İsrail'in doğrudan tekrar Lübnan'a yönelik bir askeri harekat, tırnak içinde belki de bir karar harekatı düzenleyebileceğini ve bunun yaratacağı ortamda Lübnan içindeki kaos durumunun daha da artabileceğini, bir çatışmanın da patlak verebileceğini söyledi. Yani böyle bir sert uyarıda bulundu. Ama tabii bu uyarıya rağmen Hizbullah'ın, dediğim gibi, yani yakın bir dönemde silahlarını bırakması, en azından zorlamayla bırakması mümkün değil.
0: Orta Doğu'da sular durulmuyor. Amerika'nın açık desteğiyle Gazze'den sonra gözünü Lübnan'a çeviren İsrail, bu ülkeye sık sık saldırılar düzenliyor. Lübnan hükümeti Hizbullah'ın silahsızlandırılması için çabasını arttırıyor. Ama bunu gerçekleştiremiyor. Hizbullah askeri ve siyasi gücünü büyük oranda yitirmiş olsa da Lübnan'da hala etkili. Zaman giderek kısalıyor. Büyük bir olasılıkla Lübnan'ı yine büyük bir İsrail saldırısı bekliyor.
6: Tom Barak, barışın sağlanması veya bu çatışmanın sona erdirilmesi veya işte İsrail ile Lübnan arasında bir anlaşmanın yapılması konusunda İsrail tarafından istediklerinin neredeyse hiçbirini elde edemedi. Yıl sonuna kadar Gazze'deki anlaşmadan sonra Suriye ve Lübnan'da bir anlaşma imzalanamazsa, ki hani Suriye'de imzalanacakmış gibi gözüküyor yakın dönemde, ama Lübnan'da sorun çözülmezse Tom Barak'ın da görevde kalma ihtimali azalabilir.
3: Yani Lübnan'ın, evet, siyasi kırılganlıkları var, krizleri var, çözmesi gereken çok sorunu var, hava savunma sistemi yok, ordusunun eksikleri var. Yani Hizbullah bile Lübnan ordusundan daha donanımlı bir yapıda. Fakat başat aktör, tırnak içerisinde başat aktör Amerika'nın özellikle bu coğrafyaya çok fazla etki etmiş, çok zarar vermiş bir aktörün sadece İsrail güvenliği ve kendi çıkarları perspektifinden bu bölgede Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e ve diğer aktörlere, İran'a yaklaşımı aslında gerçeklerle uyuşmuyor. Ve tabii ki o gömlek bu coğrafyada oturmuyor. Ve bu da sorunların devamlılığına sebep oluyor.
1: Hizbullah bir şekilde sistemi entegre ederek veya sistemin tamamen dışına atarak, fakat Hizbullah'ın oradaki gerçekliğini sadece İsrail karşıtlığı üzerinden okuyorlar. Bu da çok fazla, çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Bu açıdan baktığımızda ABD, evet, bütün çatışmaları bitirmek istiyor. Fakat bu çatışmaların temel sorunlarına inmezseniz, bunun sosyolojik, ekonomik, psikolojik, tarihsel sorunlarıyla ilgilenmezseniz, bu çatışmalar tekrarlama ve beklentilerin ötesinde yeni sorunlar çıkartma ihtimaline sahip.
5: Orta Doğu'daki savaş, şiddet ve İsrail'in katliam sarmalı devam ediyor. Durumun baş sorumlusu İsrail. İsrail, Gazze ile birlikte Lübnan ve Hizbullah'a saldırmıştı ve bu devam ediyor. İran'a uzandı. Amerika'ya göre bölgeye barış gelecek ama bu çok kolay görünmüyor. Çünkü Amerika'nın önceliği İsrail'in güvenliği, diğer konular arkadan geliyor. Çünkü Amerika'nın bölgedeki İsrail yanlısı politikası değişmedikçe, Filistin meselesi çözülmedikçe tek tek ülkelere huzur gelmeyecek gibi. Lübnan'da bu ülkelerden biri.

0: Radyo. Hava durumu.
1: Sıcaklık biraz artıyor. Yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek. İstanbul'da Poyraz hala şiddetli. Sıcaklık 29 derece. Pazar günü daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 29, İzmir 37, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli. Antalya'da günler sonra nem oranı artıyor, hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz şiddetli, Edirne 33, Sakarya 29 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu'da 28-30 derecelerdeki sıcaklık yeni haftada 40 dereceye dayanacak. Ege'de Manisa 35, Denizli 38 derece. Kütahya ve Manisa'da Poyraz hala şiddetli. Bodrum 37 derece ve rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de nem oranının artmasıyla sıcaklık düşüyor ama hissedilen sıcaklık çok yüksek. Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'de Rize, Artvin, Gümüşhane kesiminde yerel yağış var. Zonguldak 26, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kısa süre yağışlı. Erzurum 32, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 derece.
0: Hava durumu.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Yine gelişmelerle dolu dolu bir iki saatte birlikte olacağız. Ama önce günü özetleyelim. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Son 3 günde 218 yangına müdahale edildi ve halen alevlerle mücadelenin sürdüğü 5 orman yangını var. Yangın bölgelerindeki son durumu bölgedeki NTV ekiplerinden alacağız. Bugün adliye koridorlarından da çok sayıda haberimiz olacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Başkan Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı. Bir başka tutuklama talebi de dün gözaltına alınan Cem Küçük için istendi. Ahbap Derneği soruşturmasında ise yeni ifadeler var. Hepsini ekrana getireceğiz. İspanya'da insanlık dramı yaşanıyor. 60 binden fazla göçmen İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağa Septe'ye akın etti. Hayatını kaybedenler oldu. Göçmen akını Schengen tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bu gelişmeyi de aktaracağız. Artık aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı yeni bir dönem başlıyor. Yarından itibaren reklamlarda yapay zeka kullanımını açık şekilde belirtmek gerekecek. İndirimli satış reklamlarına ilişkin de düzenleme var. Peki bunlar neler? Birazdan bakacağız. Bu haberlerin ve çok daha fazlasını bugün yarında bulabilirsiniz. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 kişi tutuklandı. Soruşturmaya dair ayrıntıları İlkay Dikici aktaracak bizlere. İlkay.
1: Atarsan soruşturmada en güncel bilgi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte 4 kişi tutuklandı. 6 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti. İlk olarak savcının karşısına çıktılar ve soruşturma savcısına ifade verdi bu 6 kişi. Soruşturma kapsamında iddialara yanıtlar verildi ve bu iddialar kapsamında da savcılık sulh ceza kimliğine sevk etti. Sulh ceza kimliğindeki sorguları tamamlandıktan sonra Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan tutuklanmasına karar verildi. Ceyhun Ünlü ve Adem Altıntaş'ın ise adli kontrol hükümlerinin uygulanarak serbest bırakılmasını hükmetti hakimlik. Şimdi soruşturma nasıl başladı? Kısaca bundan da bahsedecek olursak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı bu soruşturmayı ve bu soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemlerine bir takım usulsüzlüklerin yapıldığını iddia etti. Bu iddiaları ise mağdur ifadeleri, bir takım şüphelilerin ifadeleri kapsamında mağdur şikayetleriyle birlikte bu soruşturmanın açıldığını aktardı. Ardından görevi olmadığı halde bazı belediye yetkililerinin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemlerine dahil olduğu ifade edildi. İşte bu iddialarla soruşturma başlatılmıştı. Savcılığın iddialarına biraz bakacak olursak Üsküdar Belediyesi'nde kent arşiv görevlilerinin kripto kapalı devre sistemiyle bir iletişim ağı oluşturduğunu ve bir tablo, renkli bir tablo oluşturduğunu belirtti savcılık ve oluşturulan bu tablo ile birlikte yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemlerinin koordinesinin yapıldığını aktardı. Aynı zamanda MASAK verilerine yer verdi savcılık. Bu MASAK verilerinde de 1.078.875 lira bedelli kent arşivi ile müteahhitler arasında sözleşmelerin olduğu ve bu sözleşmelerin bazılarındaysa bir takım usulsüzlük yapıldığını aktardı. Danışmanlık hizmeti adı altında müteahhitlerle sözleşmelerin yapıldığı ve bu rakamın ise bu sözleşmelerde 361.392.264 liranın ise çeşitli faaliyetlerde kullanıldığını aktardı. Savcılığın bir diğer iddialarından birisi de onları da bahsedecek olursak bazı müteahhitlerden yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemlerinde projenin özelliğine göre farklı ücretlerin istendiği ifade edildi. Bu iddialarla savcılık soruşturma başlatmıştı ve aralarında Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı. 6 kişi gün içerisinde savcılığa sevk edildi. Savcılıkta işte bu iddialar kapsamına sorular yöneltildi. Hem Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a sorular yöneltildi. Hem de gözaltındaki isimlere sorular yöneltildi. Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Bülent Orhan Tozkoparan, Ceyhun Ünlü, Adem Altıntaş'a sorular yöneltildi. Bu hem ruhsat işlemlerinin nasıl olduğu, neler yapıldığına yönelik sorulardı bunlar. Ve bu soruların ardındansa savcılık işlemler tamamlandıktan sonra ise tutuklama talep etti. Hakimliğe sevk etti. Hakimlikte de yine savunmaları yapıldı. Bu kişiler 6 kişinin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişi hakimlikte savunmalarını gerçekleşti. Savunmalara yaklaşık birkaç saat sürdü ve bu savunma işleminin ardındansa hakimlik bir karar verdi. Bu kararda da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Diğer kişiler Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik, Bülent Orhan, Tozkoparan. Hakimlik aynı zamanda da 2 kişi hakkında da yani Ceyhun Ünlü ve Adem Altıntaş hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi Atarslan.
0: İlkay Dikici aktardım. Dün akşam gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük hakkında ise tutuklama talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan Cem Küçük adliyede verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Son 3 günde 218 yangına müdahale edildi. Halen alevlerle mücadelenin sürdüğü 5 orman yangını var. Son olarak Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de bir yangın çıktı. NTV ekibinden Baran Bila o bölgede ve kendisine hemen dönelim soralım bakalım yangınlardaki son durum nedir Baran?
2: Ata gece saatlerinde de tabloda fazla değişen bir durum yok. Şu an Susurluk'tayız. Gökçeağaç Mahallesi'nin köyünün hemen yanı başındaki tepelik alandayız. Şimdi buradan daha geniş bir araziden bakmaya çalışalım manzaraya. Cüneyt Ali Horozal ekranlarınıza getiriyor. 7 farklı 8 noktadan alevlerin yükseldiğini görüyoruz. Hemen önümüzdeki arazi koşullarını biraz anlatmaya çalışalım. Burası Yıldız Köyü ile aslında bir kesişim noktasının hemen yeni başında. Karşımızdaki alanda bir yerleşim yeri bulunmuyor. Herhangi bir köy bulunmuyor. Yer yer ahırların olduğu söyleniyor ve ciddi manada yanmış bir arazi de var. Yani o alevlerin olduğu yerde şu an bir yerleşim yeri, bir tahliye, bir operasyon yok. Öncelikle bunu belirtmiş olalım ama yine de kuvvetli rüzgarla beraber gece saatlerinde bu görüntü endişe yaratmakta. İşte o yüzden tedbir amacıyla köylerde tahliye işlemleri için bir hazırlık yapılıyordu ama son raddede artık buna gerek kalmadığı ifade edildi. Yine de burada otobüsler, servisler, minibüsler tedbir amacıyla beklemeye devam ediyor. Şimdi hemen o karşıdaki bölgede alevlerin söndürülmesi pek öyle kolay olmayacak gibi. Çünkü her ne kadar arazözlerle, iş makinalarıyla bir yol açılmaya çalışılsa ve oradan hortumlarla söndürme işlemi yapılmaya çalışılsa da önümüzdeki arazi çok engebeli, çok dik. İşte oradan hiçbir araç geçemiyor. Geçen saatlerde de buna tanıklık ettik. Bazı yerlerde iş makineleri çeşitli koridorlar açtı ama o daha çok soğutma çalışmaları için veya o anlamda farklı önlemler almak için de. Biraz sol tarafa doğru şimdi objektifimizi kaydırdık. Benzer bir manzara var. Hemen tepenin eteklerinde, yanı başında sıra sıra maalesef üzücü bir görüntü. Bu bölgenin de alevlere teslim olduğunu görüyoruz. Rüzgar halen çok etkili. Tahminler şu yönde, artık biraz daha yerin hızını kesmesi öngörülüyor. Sabah saatlerinde havadan müdahalede başlayacak. Öğle saatlerinde yangın çıkmıştı. Sebebi henüz bilinmiyor. Uçaklar, helikopterler hemen duruma müdahale etti. Sortu yap

0: kuvvetli rüzgar, o dik yamaçların olduğu yerler, zorlayıcı arazi yapısı bir kez daha karşımıza çıkmakta. Bu akşam biraz zorlu bir mesai bekliyor gibi bölgede çalışan görevlileri. Sabah saatlerinde ise artık herkesin umudu rüzgarın hızını kesmesi ve bir an evvel havadan müdahalenin başlaması hata.
1: Balıkesir'deki durumu Baran Bila'dan aldık. Yangının sürdüğü bir diğer noktaysa Aydın'ın Çine ilçesi. NTV bölge temsilcisi Merih Hak orada. Merih, nedir yangında son durum?
2: Ata, yangın devam ediyor. İki noktada yoğun olarak devam ettiğini belirtebiliriz ki buraya özellikle havanın kararmasıyla birlikte devre dışı kalan hava unsurlarının ardından kara ekipleri müdahale etmeye başladı. Buranın şöyle bir şansı var. Hemen hemen her noktaya karadan ulaşmak mümkün. Tabii ki sapa yerler var ama onun dışındaki yerlere kara ekipleri ulaşabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 400'e yakın söndürme ekibi şu anda ki çeşitli kentlerden buraya gelmişlerdi. Söndürme faaliyetlerine katılmış durumdalar. Yine Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre illerden gelen belediyeler ki Eskişehir'den dahi Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekipler var. Sakarya'dan gelen ekipleri gördük yine. Baktığımızda geniş bir alandan gelen ekiplerle birlikte toplam 1000'in üzerinde kara ekibi yangını kontrol altına almak için çalışmanı sürdürüyor. Sadece kontrol altına almak için değil tabii ki, bir bölümü ise özellikle yangının genişleme riski olan bölümlerde önlem almış durumda. Bugün kameraman arkadaşım Burak Uygun'la birlikte yangın bölgesini gezdik. Özellikle bugün öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarla birlikte sönmeye yüz tutan yangın yeniden alevlenmişti. İşte bu alevlenmeyle birlikte özellikle Mutaflar köyünün yaylasında bazı evlerin yandığı bilgisi var ve bu ikinci yangın, yani ikinci günde yaşanan yangınla birlikte de çok sayıda üreticinin bu gelişmelerden endişe duyduğunu gözlemledik ve bu üreticiler, ki bu bölge Çin'e özellikle büyükbaş hayvancılıkla geçinen ağırlıklı olarak bir yer, Madran Dağı'da bu konuda oldukça önemli bir merkez. Orada hayvanları Çin'in merkezine nakledildiler ve orada bekletiliyorlar şu an için ki bugün de buna tanıklık ettik. Yine Burak'la birlikte baktığımızda sabah saatlerinde gezdiğimiz yemyeşil olan yerlerin öğleden sonra çıkan yangınla birlikte siyaha büründüğünü de gözlemledik. Peki şu an neler yapılıyor? Kara ekipleri şu an için yangının etrafını çevirmeye uğraşıyorlar. Özellikle bu çevirme işlemi tamamlandıktan sonra yangının ilerlemesi durdurulacak. En önem verdikleri konulardan bir tanesi bu. Ondan sonra da söndürme soğutma çalışmalarının gerçekleşmesini bekliyoruz ama bölgede yine zaman zaman kuvvetli rüzgar var. 25-30 kilometreyi bulan gün içerisinde, yarın sabahtan itibaren de rüzgar olacak. 35-40 kilometreyi bulan da ani ataklar bekleniyor. Bu yüzden ekipler önlemlerini almış durumda. Bugün yaşananların yarın yaşanmaması için yoğun bir mücadelenin olduğunda belirtmiştir. Etmemizde yarar var. Evet, bölgede şu an için baktığımızda iki yerleşim yerindeki boşaltma işlemleri devam ediyor. Bu vatandaşlar Dut Oluk ve Mutaflar bölgesinde. Mutaflar kısmen boşaltılmıştı ama Dut Oluk tamamen boşaltıldı. Jandarma ekiplerinde o bölgelerde önlem aldığını da vurgulalım ve vatandaşların evlerine girmesi konusunda özellikle dikkat ediyorlar. Girmemeleri için dikkat ediyorlar ki birçok vatandaşa zaten Çin'de ailesinin yanına yerleşmiş durumda. Toparlayacak olursak yaklaşık 3000 hektarlık bir alanda etkili olan yangın devam ediyor. Tarım, Orman ve Köy İşte Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada yangındaki enerjinin düşürüldüğünü belirtti. Evet, biz de bunu gözlemliyoruz ama iki noktada yoğun, üç noktada ise orta yoğunlukta yangının devam ettiğini belirtmemizde yarar var Ata.
1: Evet, maalesef Aydın'daki yangına da son durum bu şekilde, etkisi de yayılıyor. Merih Hak'tan dinledik az önce. Günlerdir yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında ekipler zorlu bir mücadele yürütüyor. Kimi zaman alevlerin arasında kaldılar, kimi zamansa bir can kurtarabilmek için kendilerini tehlikeye attılar. Yorgun düşen işçiler

0: ve ağaç altında uyumaya çalıştı.
1: Alevlerin arasına girdiler. Yangını söndürmek için can siperane mücadele ettiler. Orman işçilerinin alevlerle mücadelesi kameraya böyle yansıdı. Alevlerle mücadele eden ekipler gece gündüz aralıksız çabalıyor. Zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. Bu görüntüleri Muğla Fethiye'deki yangın bölgesinde arazöz ekibinde görevli söndürme işçisi kaydetti. Alevlerin arasında verilen zorlu mücadele saniye saniye kameralara yansıdı. İşçiler yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen çalışmalarını sürdürdü. Orman işçileri günlük 1-2 saatlik uykuyla yangın bölgesinde mücadele ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde yorgun düşen bir işçi ağacın altında uyudu.
2: Orman yangınlarında hava araçlarının rolü oldukça önemli. Ancak uzmanlara göre orman işçilerinin müdahalesi yangınların söndürülmesinde en etkili yöntem. Orman işçileri yangınları söndürebilmek için zamanla yarışıyor.
1: Müdahale sırasında sık sık zorluklarla karşılaşan işçiler o anları anlattı.
3: Burada özellikle rüzgar saatte 80 kilometreyi buluyordu. Yani ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Yani müdahaleden ziyade biz kendimizi ayakta tutmakta bile zorluk çekiyorduk. Ama bu zorluklar ne kadar fazla olursa olsun yani bizler pes etmeden yangınlarımızın en son ateşi sönene kadar bu işin bizim başındayız.
1: Ekipler alevlerin arasından bir canlı kurtarmak için zamanla yarışıyor. Balıkesir'deki yangına müdahale eden işçiler ahırda bağlı bir buzağıyı kurtardı.
4: Baktık ki dam yanıyor. Köylü de bir yandan söndürmeye çalışıyor. Biz de kapıyı kırarak önce koyunları sonra da baktık buzağının biri bağlıydı. İble bağlamış yürüyemiyor daha, buzağı çok küçük. Biz de gittik buzağıyı kurtardık. Arazözün üstüne koyarak oradan uzaklaştırdık.
1: Yalnızca ekipler değil, gönüllüler de orman yangını için seferber oldu. Muğla Seydikemer'de gönüllüler alevlerin arasından bir kaplumbağa kurtardı. Yaralı kaplumbağa müdahaleyle hayata döndürüldü.
0: Orman yangınlarının %90'ından fazlası insan hatasından kaynaklanıyor. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da bu duruma dikkat çekerek uyarı yaptı. Aslan, orman işçilerinin sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.
5: İstatistiklere baktığımız zaman %96'sı insan kaynaklı ormanların yanmasını çıkıyor. O zor şartları aşıyoruz. Fakat aşamadığımız bir şey var. İnsanın ihmalini, vurdum duymazlığını aşamıyoruz.
1: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yangın riski yüksek illerde açık alanda ateş yakılmaması için abonelere kısa mesaj göndermişti. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan'dan da uyarı geldi.
5: Ne olur bu yeşil vatanı koruyalım. Korumak için de piknik yapmayın demiyor, yapın ama ateşinizi söndürün. Ve oraya cam kırıkları, şişe kırıkları bırakıyor. Hem çevreyi kirlendiriyor hem de cam kırıkları mercek görevi yaparak kurumuş olan, barut haline gelen otları tutuşturuyor.
1: Aslan, Orman Genel Müdürlüğü'nde 23 bin işçi olduğunu söyledi. Bunun yetersiz kaldığına dikkat çekti.
5: Türkiye 24 milyon hektar civarında orman varlığı var. Burayı da 23 bin işçiyle korumaya çalışıyoruz. Onun için biz diyoruz ki Orman Teşkilatı bu yangınlara mücadele etmek adına ikili vardiya sistemine geçmelidir. Yangın kuşağının riskli olduğu yerlerde işçi sayısını artırın. İkili vardiya sistemine geçin ki işçi dinç ve zinde bir şekilde yangına müdahale etsin.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulları finaline katıldı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA'nın yaz okullarına rekor katılım olduğunu söyledi.
6: TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi.
7: Erdoğan, Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta binlerce öğrenci ve ailesine bu sözlerle seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA yaz okullarının final programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılar vardı.
6: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.
7: Stadyumu dolduran öğrencilere seslenen Erdoğan, Teknofest kuşağına vurgu yaptı.
6: Gençlerimizin, yavrularımızın gözleri maşallah yine ışıl ışıl parlıyor. Türkiye yüzyılının mimarları maşallah yine coşkusuyla, heyecanıyla, tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları Teknofest kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor.
7: TÜGVA tarafından 81 ilde düzenlenen yaz okulu projesinde öğrenciler yaz boyunca bilimden spora pek çok alanda eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan yüz binlerce genç düzenlenen törenle mezun oldu.
0: CHP'de İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin değişti mi? Soru bugün parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya soruldu ve Sarı bu konuyu tartıştık, sonra da açıklama yapılacak diye yanıt verdi. Gürsel Tekin ise bana yapılan bir bildirim yok, 16 Ekim'e kadar görevimin başındayım dedi. Sarı, CHP'de kalan bazı milletvekilleri için de disiplin sürecinin başlatılacağını da söyledi.
8: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
9: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in yerine bir atama yapıldı mı sorusuna böyle yanıt verdi. Gürsel Tekin ise mahkeme kararı gereği 16 Ekim'e kadar görevinin başında olduğunu, yerine atama yapılamayacağını söyledi. Cumartesi günü İstanbul'daki CHP üye katılım etkinliğinde para karşılığı kast ajanslarından figüren getirildiği iddiası tartışma yaratmıştı. Müslüm Sarı basın toplantısında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara da tepki gösterdi.
8: Bu belediye başkanlarımız yargılanmasın demiyoruz. Masumiyet karinesini esas alan ve hukukun genel ilkelerine uygun bir biçimde yargılanması gerektiğine inanıyoruz.
9: Sarı'ya CHP'den özellikle milletvekilleriyle ilgili ihraçların sürüp sürmeyeceği de soruldu.
8: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Eda Ece, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Berna Laç'in de ifade verdi. Üç ismin daha ifade vermesi bekleniyor.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin bilgisine başvurulmaya devam ediyor. Son olarak Eda Ece, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Berna Laç'in İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.
10: İnanın ben tanımıyorum ve hiç ahbaba bağış yapmadım, ifademi içeride verdim.
1: Savcılıkta ifade veren Ece, Şevval Sam'ın Yasak Elma dizisinde set ekibini Haluk Levent'e karşı katı şekilde uyardığını anlattı.
11: Haluk Levent'le tanışmıyordum. Yalnızca dizi ekibi olarak kendi organize ettiğimiz yardımları deprem bölgesine tırla gönderdik. Şevval Sam bizi Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş. Çünkü birçok ünlü gibi biz de deprem sırasındaki yardım motivasyonumuzu Ahbap'a yönlendirebilirdik.
12: Hiçbir alakam yok.
1: Berna Laç'in de ifade vermeye giden isimler arasındaydı.
13: Haluk Levent hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Efendim? Haluk Levent hakkında.
12: Masumiyet karinesi daha bekliyoruz, ben bir şey diyemem.
11: İrem Hanım.
1: Oyuncu İrem Helvacıoğlu da ifadesinde Ahbap Derneği'nin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini gördüğünden üzgün olduğunu söyledi.
13: Nasılsınız?
1: Kerem Bürsin de Haluk Levent'le tanışmadığını ancak derneğe bağış yaptığını anlattı.
14: Ahbap Derneği'ne 200 bin lira bağışta bulundum. Bu bağışın ne şekilde kullanıldığına dair o dönem menajerim aracılığıyla dernekten sorduğumuzu hatırlıyorum. Yaptığım yardım bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmışsa ben de mağdurum.
15: İyilikten marazlı var.
1: Soruşturma kapsamında bugüne dek 18 ünlü isim ifade verdi. Oyuncu Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın da ifade vermesi bekleniyor.
0: Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardındansa hemen İran krizine dair Amerika Birleşik Devletleri'nden gelişmeleri canlı bağlantıyla alacağız.
16: Doğa takvimi. Bugün 31 Temmuz 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Ekolojik ortamlarda varlığı ve yokluğu başka türlerin dağılımını etkileyen türlere kilit taşı tür denir. Kilit taşı türlere en iyi örnek susamurları olabilir. Denge şöyle kurulmuş. Deniz kestaneleri bir tür deniz yosunu olan kelpleri yer. Susamurları da kelplerin doymak bilmez tüketicileri olan deniz kestanelerini yer. Böylece kelplerin çoğalmasını sağlar. Bu iyi. Çünkü kelpler çok sayıda canlıya yaşam alanı oluşturur. Dolayısıyla susamurları sahilde yaşayan ekolojik toplulukların yapısı üzerinde orantısız ölçüde büyük bir etki yaratır. Susamurlarının bulunmadığı ekolojik topluluklarsa deniz kestaneleri tarafından istila edilmiştir ve büyük ölçüde ormansızlaşmış haldedir.
16: Doğa takvimi.
18: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal,

0: Bugün yarın da yeniden beraberiz. ABD Başkanı Donald Trump kurmaylarıyla birlikte kabine toplantısı yaptı. Toplantı öncesinde basına da konuştum. Gündemde İran'a yönelik büyük saldırı iddiaları varken Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Hamas'ın silah bırakma kararını da değerlendirdi. Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Hemen soralım. Begüm, öncelikle İran konusunda verdiği mesajlarla başlayalım Donald Trump'ın.
1: Ata ABD Başkanı Donald Trump bugünkü kabine toplantısını Beyaz Saray'da değil, ilk kez Camp David'de topladı. Dış politikada İran Savaşı ve Gazze planı, iç siyasette ise çok da dış politikadan bağımsız olmamakla birlikte içeride Amerika'da yükselen benzin fiyatları ve ekonomide yavaşlamanın olduğuna ilişkin gelen verilerle tam da Trump'ın liderliğine onay oranının düştüğü bir döneme rastladı bu kabine toplantısı. İran mesajlarını aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarladı. İran nükleer silaha sahip olamaz, olmayacak da dedi. Eğer Amerika'nın İran'a yönelik bu saldırıları olmasaydı Orta Doğu silinirdi, İsrail var olmazdı mesajlarını da tekrarladı. Oldukça iyi gidiyoruz, böyle bir durumda olabileceğimiz kadar da nazik kalmaya çalışıyoruz ifadesini kullandı. İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız dedi Trump tekrar. Bir noktada artık daha fazla dayanamayacağız diyecekler dedi. CENTCOM komutanı Brad Cooper'ın 10-14 gün sürecek, yani 2 hafta sürecek bir yoğun bir saldırı planı, yoğun bir saldırı seçeneği hazırladığına ilişkin haberler yer almıştı. Bunlar soruldu Trump'a, yani daha büyük mü oynayacak Amerika diye. Trump da zaten büyük oynuyoruz, büyük saldırılar gerçekleştiriyoruz. 4-5 ay öncesine kıyasla daha az sayıda füzeleri var. Füze imalat kapasiteleri yerle bir olmuş durumda dedi. İran'ı sürekli verilen sözleri tutmamakla suçladı. Tek yaptıkları şey beni öfkelendirmek dedi. Onlara inancımı kaybediyorum ifadesini kullandı. Amerika'nın şimdiye kadar Hürmüz Boğazı çevresinde İran'ın ticari gemileri hedef alma kabiliyetine yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Trump'a da daha ne kadar daha fazla saldırıya ihtiyaç var İran'ın bu Hürmüz Boğazı çevresindeki kabiliyetinin geriletilmesi için diye soruldu. Trump bilemezsiniz, pek çok kişi, pek çokları şimdiye kadar çoktan pes etmişti dedi. Onlara bu açıdan haklarını teslim ediyorum. Sertler, sert oynuyorlar ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump bundan sonraki süreçte son günlerde olduğu gibi İran'a yönelik bu saldırıların bir süre daha devam etmesini bekliyor anladığımız kadarıyla. Ama en azından bugün, en azından şimdilik diyelim, bir sessizlik, bir sükunet hakim şu an için Ata.
0: Begüm, peki Hamas'ın silahlarını teslim etmeyi kabul etmesi de yine Donald Trump'ın gündemindeydi. Bu konuda neler söyledi?
1: Ata, Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail'in Gazze şeridinden aşamalı olarak çekilmesini öngören bu plana ilişkin Trump'a şöyle bir soru yöneltildi. Hangisi daha önce gerçekleşecek? Yani Hamas'ın silahsızlanması mı yoksa İsrail'in çekilmesi mi? Ve Trump yönetimi acaba bu anlaşmanın uygulanması konusunda İsrail'den bir güvence alındı mı? Plana destek verecekleri konusunda. ABD Başkanı Donald Trump bu sorulara çok yanıt vermedi. İsrail'le bir anlayışa vardık dedi. Anlaşmadan memnun olduklarını savundu İsrail'in. Orta Doğu için bunun büyük bir adım olduğunu söyledi. Anlaşma hayata geçirilebilecek mi? Trump Gazze'deki durumun kompleks ve karmaşık olduğunu söylemekle yetindi bu soruya verdiği cevapta. Hamas silah bırakmayı kabul ettiğinde silahlar kime devredilecek peki? ABD Başkanı Donald Trump Barış Kurulu'nu işaret etti. Hamas'la bu Gazze planı konusunda dün açıklamış olduğu anlaşma içinde Amerika'nın İran'la savaşta başarı kazanmasının bu sürecin önünü açtığını savundu. Çünkü dün Amerikalı yetkililer de yine İran'ın Hamas'ı anlaşmayı kabul etmemesi için bir ikna sürecinde olduğunu, ancak Amerika'nın bunun üstesinden geldiğini söylemişti. Hamas'tan üst düzey bir yetkili de bir süre önce CNN'de yaptığı açıklamada Amerika destekli Barış Kurulu'nca hazırlanmış olan bu planı kabul ettiğini söyledi, ama İsrail'in de üzerinde düşen yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı olduğunu da ifade etti. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin beklentiler biraz sanki düşük gibi görünüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu konuyla ilgili sessiz kalmış olması dikkat çekici. İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi bugün Amerikan basınına konuştu. Hamas'ın silahsızlanması gerektiğini vurguladı ve İsrail için tırnak içerisinde kozmetik bir takım çözümlerin işe yaramayacağını savundu. Hangi gelişme, hangi sırayla olacak, hangi aşamalar uygulanacak, bu konuların arabulucularla birlikte müzakere edilebileceğini söyledi ama dedi ki burada asıl nokta Hamas silahsızlanmaya hazır mı, istekli mi, değil mi? Eğer oyun oynuyorlarsa bu bizim işimize yaramaz ifadesini kullandım. Anlaşmaya göre Hamas tarafından yönetilen polis teşkilatının elindeki tüm silahlar ABD destekli Filistinli teknokratlardan oluşan ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi olarak bilinen komitenin bölgeye ulaşmasının ardından bu komiteye devrilecek. Ama bunun da ne zaman gerçekleşeceği belli değil çünkü diğer adımların atılmasına bağlı. Amerikalı yetkililer de bu sürecin zaman alacağına işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de son günlerde aldığımız tek iyi haber bu dedi. Hem İsrail'e hem de Hamas'a ortada uygulanması gereken herhangi bir soru işareti ya da şüpheye yer vermeden uygulanması gereken bir yol haritası var diye de çağrıda bulundu.
0: Begüm Dönmez her sözü anlattı. İran bölgedeki Amerikan üslerini ise vurmayı sürdürüyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesinde çıkan bir analizde İran'ın ateşkestense sınırlı savaşı tercih ettiğine dikkat çekildi.
2: İran ateşkestense sınırlı bir savaşın sürmesinden yana. Bu tespit İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesindeki analizde yer alıyor. Emir Azimi'nin kaleme aldığı analizde ABD saldırılarını durdurmuşken İran'ın bu hafta içinde sürpriz bir şekilde Ürdün'deki ABD üssüne saldırdığına dikkat çekildi. BBC'ye göre İran'ın bu adımı sınırlı çatışmalardan daha büyük stratejik kazanımlar elde edeceğine inandığını gösteriyor. Başka bir deyişle Tahran risklere karşın sınırlı savaşın çıkarlarına daha iyi hizmet edeceği görüşünde. BBC'deki analizde şu aşamada her iki tarafın da topyekün savaş istemediğine vurguda bulunuldu. Washington'ın diğer bölge ülkelerini içine çekecek, enerji altyapılarını hedef alacak ve petrol fiyatlarını artıracak bir topyekün savaş heveslisi olmadığının altı çizildi. İran'ın da altyapı tesislerini tehdit edecek ve hava savunma sistemlerini daha da zayıflatacak bir savaşı istemediği vurgulandı. Ancak İranlı yetkililerin bu koşullar altında uzun süreli ateşkesin kendilerini daha zayıf konuma düşüreceğine inandıkları belirtildi. ABD'nin ambargo ve ablukasının sürmesiyle İran'ın uluslararası enerji piyasasından soyutlanmaya devam edeceğini, buna karşın Hürmüz'ün açılması halinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol satışlarını artıracağına dikkat çekildi. İran'ın bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü bir koz olarak kullanmaya devam etmek istediğine vurguda bulunuldu. Babül Mendeb ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin ülkeleri İran'ın taleplerini dikkate almaya iteceği yorumuna yer verildi. İran'ın sınırlı çatışmaları ülke içinde muhalifleri bastırmak için kullanabileceğine de dikkat çekildi. Halkın ulusal savunma için birlik olmasıyla Tahran yönetimi üzerinde ekonomik sorunların yol açtığı baskının azalacağı vurgulandı. Ancak İran'ın izlediği bu sınırlı çatışma politikasının riskler içerdiğine de dikkat çekildi. Çatışmaların her an kontrolden çıkma riski bulunduğu belirtildi. Uzun süren sınırlı çatışmaların Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla ekonomik kayba uğrayan ülkeleri İran'a karşı harekete geçmeye zorlayabileceği değerlendirmesinde de bulunuldu. İran'a karşı daha sert önlemler alınması için uluslararası desteğin zamanla artacağı yorumuna yer verildi.
0: Evet, dış gelişmelerde konular gündem bu şekildeydi. Şimdi bir yorum alalım. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan yayın konuğumuz olacak. Sayın Aslan hoş geldiniz, merhaba.
3: Yayınlar diliyorum Ata Bey.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii gündem aylardan bu yana parantez içinde Amerika Birleşik Devletleri İran krizi ve bu çatışmada da sular bir duruluyor, gerilim yeniden tırmanıyor. Artık takip etmekte de oldukça izleyicilerimiz güçlük çekebilmekte. Peki bu çatışmanın gidişatı bakımından neler söylersiniz, yorumlarınız neler olur? Şiddetlenerek devam mı edecek?
3: Pezeşkian'ın geçen hafta yapmış olduğu konuşmada rehber olarak nitelendirdikleri dini lidere ne savaş ne barış stratejisinin iyi bir seçenek olmadığını ifade ettiğini söylemişti. Halihazırda bu süreç devam ediyor. Yani ne uzlaşalım, barışalım ne de bu savaşı bitirelim ama ortada bir süreç olsun. Yani böyle bir tercih var İran tarafında. Bunun da birçok nedeni var. Birincisi ve en önemlisi aslında rejim kendi hassasiyetlerini örtmeye çalışıyor. Ama daha da önemlisi biraz önce ekrana verdiler. Tahran meydanında bulunan o posterlerden bir tanesinde Trump'ın boğazına yapışmış alttan eller var. Hemen altında da liderimizin kanı için adalet yazısı var. Dolayısıyla İran'da duygusal enerji negatif boyutta ve uç noktalarda. Barış ve uzlaşıdan böyle bir ortamda bahsetmek İranlılar açısından bence pek mümkün değil. Ancak sahadaki gerçekleri kontrol etmeden bu negatif enerjinin getirebileceği sonuçların çok büyük felaketlerle İranlıları karşılaştırabileceğini ifade etmek lazım. Nedir bunlar? Bugün itibarıyla İran'a yönelik kara ablukasının da başlatılması konuşulmaya başladı. Özellikle Batı medyasında. Şimdi deniz ablukasının üzerine kara ablukası ne demek? Dün itibarıyla İranlılarla Ermenistan'ın doğalgaz ihracatına yönelik İran'dan Ermenistan'a görüşmelerinin sonlanması demek. Çünkü Rusya'ya alternatif arayan Ermenistan İranlılardan doğalgaz satın alacak. Kara sınırları kapansın dendiğinde Trip projesi veya Zengezur projesi bir anda İran'ı güneye ittirir. Ben bu nedenle bu süreçte İranlıların kontrollü bir şekilde bu işi yürütmesi gerektiği kanaatindeyim. Ancak kontrollü barış değil, kontrollü çatışmaya doğru evrilen bir İran yaklaşımı var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o dengesizlikler de bu yaklaşımı güçlendiriyor tabii.
0: Hı hı. O zaman bu değerlendirmelerinizden biraz da şunu mu anlamalıyız? Bu savaş tamamıyla bitti gözüyle bakılmayacak önümüzdeki kısa ve orta vadede ama bir şekilde kontrollü olarak taraflar bunu idareten sürdürecekler. Yani tam bir çatışma olmayacak. Belki yer yer nokta nokta baktığımızda gerilimin tırmandığını biz göreceğiz, anlayacağız ama bu savaş daha uzun bir süre konuşulacağı benziyor, öyle mi?
3: Şimdi ateşkesle ilgili o uzlaşı ortaya çıktığında düşük profilli çatışmaların devam edeceği tahmininde bulunmuştuk. O şekilde oldu. Ancak şu anki eğilim biraz daha farklı. Düşük profilli çatışmalar sınırlı güç kullanımı şeklinde her iki tarafça devam ettirilirken asimetrik yöntemler çok daha fazla tercih edilir hale geldi. Buradaki kasıt şudur. Bir kere coğrafyayı kullanma özellikle İranlılar açısından büyük bir avantaj. Hürmüz Boğazı'nı konuşurken Babil Mendebi ve dün itibariyle Mısır'ı Süveyş kanalını konuşmaya başladık. Yani enerji değil sadece dünya ticaretinin geçmek zorunda olduğu düğüm noktalarında İranlılar yaratmış oldukları düşük profilli ve asimetrik tehditlerle o ekonomik dünya ekonomisine yönelik iniş çıkışları tetiklemeye çalışıyorlar. Bu şekilde Amerikalılara karşı masada inisiyatif elde geçirmek istiyorlar. Çünkü dün itibariyle konuşulan bir başka konu biliyorsunuz Mısır'da Süveyş kanalının güneyinden İskenderiye'ye ulaşan boru hattının güvenliğiyle ilgili tartışmalardı. Ve bir anda Londra'daki enerji piyasası deniz trafiğine yönelik risk primini artırmaya başladı Süveyş kanalı için. Bu çok önemli bir gelişme. Sadece enerji değil aynı zamanda mal ticaretine de etki edecek bir gelişme. Şimdi buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Bir taraftan Irak güneyindeki Şiiler biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bir saldırı düzenledi. Evet. Bir taraftan Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılar. Diğer taraftan Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine gerek Husilerin gerekse İranlıların saldırıları. Çünkü İranlılar da o işin içerisinde. Dikkat ederseniz çok geniş bir coğrafyada vekil unsurlarla ve asimetrik yöntemlerle İranlılar, Amerikalıları ve diğer onlara destek verdiğini düşündüğü diğer devletleri rahatsız etmeye devam edecek gibi
0: yani
3: görünüyor.
0: Tam da bu noktada Murat Hocam, Suudi Arabistan'ın Husilere saldırma ihtimali hazır gündemdeyken ve siz de konuya yaklaşmışken bu noktada büyük bir savaş beklenebilir mi?
3: Şimdi Suudi Arabistan biliyorsunuz bir teklif seslendirdi ve geniş bir bölgede bir güvenlik misyonunun, koruma misyonunun başlatılmasını istedi. Bu çağrıya da olumlu yaklaşan devletler var. Ne demektir bu? Kızıldeniz'den başlamak suretiyle Hürmüz Boğazı'na kadar olan bölgede, belki Körfez dahil olur, savaşla hiç alakası olmayan devletlerin saldırılara karşı bir kalkan oluşturması. Tabii ki Suudi Arabistan'ın bu isteği büyük bir ikilemi yaratıyor. Çünkü İranlılarla bu sefer doğrudan angajmana girecek diğer devletler, üçüncü taraflar da ortaya çıkacak. Böyle bir süreçte eğer İran dışlanırsa ve İran'la bir müzakere yapılmadan bu süreç başlatılırsa muhtemelen savaş genişler. Ancak şunu da unutmamak lazım. Suudi Arabistan nihayetinde bölgede, Körfez'de hatırı sayılır bir askeri gücü elinde tutuyor. Maddi imkanları, finansal imkanları nedeniyle diğer devletlerden kiralamış oldukları şirketler marifetiyle kendi savunma kapasitelerini artırma güçleri var. Ve böyle bir çatışmada eğer İran Suudi Arabistan'ı net olarak karşılaştırırsa herhalde Amerikalılar ve İsrailler bu işten çok memnun olur. Ama bölge çok daha bilinmez bir sürece doğru gider. Şöyle, bu işten İranlılar da zarar
0: görür. Peki şöyle düşünsek yanlış bir yorum mu, değerlendirme mi olur? Amerika Birleşik Devletleri ve Trump artık İran krizini o kadar çok yönetemeyecek bir noktaya geldiler ki zorunlu olarak üçüncü taraf ülkeleri, Körfez ülkelerini ve az önce de bahsettiğiniz üzere Suudi Arabistan'ı da İran krizine, gerilime doğru itmesi söz konusu mu? Yani burada doğrudan doğruya bir satranç taşı gibi kullanıp artık İran'ı daha da zayıflatmanın peşinde mi Suudi Arabistan'ı doğrudan kullanarak?
3: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri zaten başından itibaren Körfez ülkelerinin kendilerine destek vermesini istedi. Ancak bu destek genellikle seslendirilmeden sağlandı. Hatırlarsanız Kuveyt'e yönelik bir İran suçlaması olmuştu. Kuveyt Hava Kuvvetleri'nin bir saldırıda yer aldığı ifade edilmişti. Şimdi ne olursa olsun böyle bir savaşta üçüncü tarafların savaşa dahil olması hem savaşı uzatır, hem zayiatlar artırır, hem de diplomasiyi tıkar. Bu nedenle Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkelerinin savaştan uzak durması en akil yöntem şu an itibariyle. Ancak eğer Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine bu kadar saldırı olmaya devam ederse, Husiler yaptı biliyorsunuz ve Husiler 13 Temmuz'da Yemen'e bir İran hava yolu şirketiyle inmiş devrim muhafızları bölgeye ulaştıktan sonra bu saldırıları başlattı. Yani İran da bu işin içerisinde. O takdirde Suudi Arabistan petrol tesisleri zarar gördükçe, petrol akışı kesildikçe köşeye sıkışmış hissedecektir kendini. Bu işin bir boyutu aynı zamanda Körfez ülkelerindeki rejimlerin kendi güvenlikleriyle ilgilidir. Devlet güvenliği değil sadece. Yani Suud ailesinin iktidardan uzaklaşması böyle bir savaş sonrasında bir risk midir? Eğer ekonomik kriz çıkarsa, eğer bu savaş uzarsa Suudi rejimi kendi güvenliğini sağlama bağlamında daha radikal tedbirler almak isteyecektir. Bu nedenle bu çatışmayı İran Kızıldeniz'e kadar uzatmak istiyor ve bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi koşullarını dikte etmek istiyor. Bu gerçeklerin farkında. Ancak buradaki risk şu, bölge ülkeleri eğer topyekün İran'a karşı net bir blok oluşturur ve Amerikalılarla beraber hareket ederse o takdirde İran tam bir açmaz içerisine girer ve bölgede büyük bir ateş çemberine yuvarlanır. Nasıl? İran güneyindeki Şiilerden, Şii gruplardan özellikle 4 tanesi net bir şekilde yeniden bir yapılanmaya girdiler biliyorsunuz. İran yanlısı. Bu 4 grubun Kuveyt veya Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar başlatması bölgede çok büyük bir dönüm noktasıdır. İşte o raddeye ulaşmamak adına bu sürecin barış yoluyla, diplomasi yoluyla mutlaka bir sonuca vardırılması lazım. Yoksa hem İran için, hem bölge için, hem de Amerikalılar için gerçekten ciddi riskler var.
0: Şimdi yine geçtiğimiz saatlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni mesajları da oldu. Camp David'de düzenlediği basın açık ilk kabine toplantısında İran'la ilgili son durumu da değerlendirdi ve burada İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler değerlendirmesinde bulundu ve Tahran'ın da sadece sınırlı ölçüde askeri gücünün kaldığını ileri sürdü, savundu diyelim. Bir başka durumda yani burada tabii Trump'ın sözlerinden yola çıkarak da aslında çok da fazla bu işin nereye evrileceğine dair yorum yapmak da biraz güç. Çünkü dedikleriyle sahada gerçekleştikleri arasında zaman zaman derin uçurumlar olabiliyor. Ama son yaptığı değerlendirmelerden biraz ipuçları var mı, çıkarabildiniz mi? Yani bu İran krizi için şimdi gidişata dair neler söylemek istersiniz? Evet.
3: Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanı Cooper'ın 2 haftalık bir süre talep ettiğine dair Amerikan basınında haberler vardı bugün. Yani bir harekatı, yoğun bir harekatı 2 hafta süreyle icra edelim teklifi var. Tabii ki böyle bir harekat ne kadar uzun süre icra edilirse edilsin kesin sonuçlu bir zafer getirir mi? Hayır. Ama yıpratır ve karşı tarafa verdirdiğiniz özellikle altyapıya, enerji altyapısına verdirdiğiniz zayiat dayanıklılığı zayıflatır. Ancak bu çok zor bir karar. Neden? Bazı gerçekler var ve bunları yeniden keşfetmeye gerek yok. Birincisi, eğer böyle uzun bir angajmana girerseniz savaş kendi gerçeklerini ve normallerini doğurur. İstediğiniz zaman sonlandıramazsınız. Bunun en güzel örneğini Amerikalılar son 30 yıl içerisinde 2 defa yaşadılar. Bir tanesi Irak'ta, diğeri Afganistan'da. İkinci husus, savaşı siz Amerika Birleşik Devletleri olarak tabii ki yürütebilirsiniz. Zengin mi devletsiniz? Yani nereden baksanız 30-31 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılanız var. Yani Amerikalılar açısından bu savaş devam ettirilebilir. Bunda bir problem yok. Ben mühimmat sıkıntısı olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü Amerikan ordusunun yapısına baktığınızda eyaletlerin de bir askeri gücü olduğunu ve federal orduyu gerektiğinde başkanın çağrısıyla desteklediğini unutmamak lazım. Şimdi böyle bir ortamda savaş uzadıkça savaşın maliyeti o yıpratıcı etkisini Amerikalılar üzerine de hissettirir. Enerji piyasaları üzerine de hissettirir. Bu nedenle ben Amerikalıların şu an için niyetinin savaşı bir an önce tatlıya bağlamak olduğu kanaatindeyim. Ama sonuca ulaşılamazsa geniş bir Orta Doğu coğrafyasında bu çatışmalar düşük profilde dahi olsa uzun süreye yayıldığında ekonomik sonuçları açısından Amerikalıları bir sıkıntıya itecekse o takdirde 2 defa her iki tarafında düşünmesi lazım. Ama Amerikalılar bunu zaten düşünüyor. Bu nedenle bu sert ifadeler daha çok diplomasiye yönelik benim değerlendirmem.
0: Evet. Murat Hocam, son bir dakikanın son sorum da şu olsun. Tıpkı Suriye Arabistan'da olduğu gibi ABD yönetimi Avrupa ve belki de NATO diyelim, NATO kartını, kozunu da daha da böyle güçlendirebilir mi önümüzdeki dönemde? Yani burada bu krizden çıkmak için biraz daha hadi bakalım siz de daha çok ön plana geçin veya şartlı olarak bazı kartları da öne sürerek diğer üçüncü taraf ülkeleri, Suudi Arabistan'da olduğu gibi bu sefer Avrupa bandında soruyorum tabii. Buna dair bir koz kullanabilir mi sizce önümüzdeki dönemlerde? Mevcut siyasi durum bize ne gösterir?
3: Geçmiş örneklere bakalım. Aslında cevabı çok basit bu sorunun. Irak'ta, Afganistan'da veya DAEŞ'le mücadelede Amerikalıların tercih ettiği yöntem önce koalisyon kurmak oldu. Daha sonra Afganistan'da güvenliği Kabil'den başlayarak 4 safha halinde devralmak üzere NATO devreye girdi. Irak'ta da NATO eğitim misyonunu üstlendi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon Irak'ta süreci yönetti. Ve DAEŞ için de aynı şey söz konusu. Evet. Dolayısıyla eğer bu çatışma uzayacak olursa büyük bir ihtimalle Amerikalılar bir koalisyon kurmak ister. NATO'dan ziyade koalisyon üzerinden bu süreci yönetmek ister. Ama burada önemli eksiklik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir bağlayıcı kararının olmaması. Eğer o karar yoksa bu koalisyonun oluşturulması ve devam etmesi meşruiyet zemininden yoksun olur. Bu nedenle destekleyen ülke sayısı azalabilir veya sınırlı kalabilir.
0: Peki. Peki. Doçent Doktor Murat Aslan, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi bu yorumu aldıktan sonra bir haberimizle de noktalayalım haber saatinin. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in istihbarat servisleri Müçteba Hamaney'i arıyor. Peki ABD ve İsrail'in peşine düştüğü Müçteba Hamaney nasıl bir profile sahip? Gelin Hamaney'in özgeçmişine bir göz atalım. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.
4: Son yıllarda zaman zaman manşetlere çıksa da çoğunlukla perde arkasında kaldı. Tahran'daki güç yapısında merkezi bir konumda. Ama bir o kadar da gölge bir figür. Onun nüfuzunun temel kaynaklarından biri devrim muhafızlarıyla kurduğu yakın ilişkiler. Rejimin baskı mekanizmasının mimarlarından biri olarak da gösteriliyor. İran'da Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ikinci oğlu. Ülkenin dini merkezlerinden Meşhed'de 1969 yılında İslam Cumhuriyeti kurulmadan 10 yıl önce doğdu. 1979'da İslam devriminin ardından babası rejimde savunma bakan yardımcısı gibi kilit görevlere yükseldi. Bu Meşhed'den Tahran'a taşınmayı beraberinde getirdi. Burada Müçtaba Hamaney rejim elitlerini yetiştiren mezunlar arasında eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti ve Cevat Zarif gibi isimlerin de olduğu Alavi Lisesi'nde okudu. Liseyi bitirdikten sonra 1987'de cepheye gitti. Birinci Körfez Savaşı'nın son yıllarıydı. Habib taburuna katıldı. Bu taburdaki görevi Müçtaba Hamaney açısından önemliydi. Onunla birlikte savaşan birçok isim daha sonra İran'ın güvenlik ve istihbarat servislerinde üst düzey konumlara yükseldi. Savaş döneminde kurulan bu ilişkilerin Müçtaba'nın İran'ın güçlü güvenlik yapılanması için de kalıcı bağlantılar oluşturmasına yardımcı olduğuna inanılıyor. Onun devrim muhafızlarıyla yakın bağları tam da bu döneme dayanıyor. 1989'da babası Ayetullah Ruhullah Hümeyni'nin yerine dini lider olarak atandı. Bu Müçtaba Hamaney'in siyasi ve dini çevrelerde hızla yükselmesinin önünü açtı. Müçtaba Hamaney 1999'da ülkenin dini merkezlerinden Kum'a taşındı. Bu süreçte kısmen babasının konumu sayesinde din adamlarının gözünde itibar kazandı. Önde gelen dini isimlerden eğitim aldı. Bir süre dini seminerlerde ders verdi. 2005 yılında Mahmud Ahmedi'nin yaşadığı Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından reformist siyasetçiler Müçtaba Hamaney'i seçim sürecine müdahale etmekle suçladı. Reformist lider Mehdi Terubi seçim sürecinde bir üstadın oğlunun müdahalesi olduğunu ileri sürdü. Ali Hamaney ise bu eleştirilere yanıt verirken oğlunu savundu. O bir üstadın oğlu değil, kendisi bir üstattır ifadesini kullandı. Müçtaba Hamaney'in çocukları arasında en yetkili isim olarak görülüyor. 2009'daki tartışmalı seçimlerin ardından gözler yine ondaydı. Protestoları bastırmak için kullanılan Besit gücüyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Müçtaba Hamaney tam da bu nedenle İranlı muhalif grupların kara listesinde. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı da 2019'da Müçtaba Hamaney'i herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen İran yönetimini temsil ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine ekledi. Müçtaba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarının ilk gününde sadece babasını değil, eşi, annesi ve oğlunu da kaybetti.
5: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: İyi günler sevgili dinleyiciler. Artık biliyorsunuz belki ama yinelemekte yarar var. Dil Yaresi programımızın amacı Türkçe dersi vermek değil. Tüm iletişimimizi sağlayan bu güzelim dili daha özenli, daha bilinçli kullanmak. Bugünkü sözcüğümüz evvel. Dikkat etmişsinizdir, iki V ile söyledim. Genelde biri atlanıp evvel şeklinde söyleniyor. Bunun en yerleşmişi evelallah sözcüğünde görülüyor. Artık Galat'ı meşhur bile diyebiliriz. Şimdi evvele biraz daha yakından bakalım. En bilinen anlamı önce. Güneş batmadan evvel çıkmış diyorlar. İkinci anlamında şimdiki zamanla bahsedilen olayın oluşu arasında ne kadar vakit geçmiş olduğunu gösterir. 3 sene evvel daha emekli olmamıştı. Sonra eskiden önceleri, evvel sen de yücelerden uçardın, şimdi enginlere indin mi gönül? Türlü deyimlerde evvel, evvel ahir, önünde sonunda neticede, evvel Allah ya da evvel Allah, Allah'ın yardımıyla önce Allah'a güvenerek, evvel eski, eskiden beri, evvel zaman, eski zaman, evvel zaman içinde, masala başlama tekerlemesi, evvelden, daha önce, önceden, evvel bahar, ilk bahar, evvelki, daha önceki, bundan önce gelen veya olan, evvelsi, bir önceki, dün değil daha önceki. Şimdi Pir Sultan Abdal'a kulak verelim. Evvel bu dergâhtan kısmet alır da var, almaz da var. Tarikate kadem basıp gelir de var, gelmez de var. Şimdi de Yahya Kemal Beyatlı'ya. Yalnız duyan yaşar sözü derler ki doğrudur. Yalnız duyan çeker derim ben, en doğru söz budur. Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Müşkil budur ki ölmeden evvel ölür kişi. Hepinize sağlıklı günler sevgili dinleyiciler.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
7: Sıcaklık biraz artıyor. Yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek. İstanbul'da Poyraz hala şiddetli. Sıcaklık 29 derece. Pazar günü daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 29, İzmir 37, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli. Antalya'da günler sonra nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz şiddetli. Edirne 33, Sakarya 29 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu'da 28-30 derecelerdeki sıcaklık yeni haftada 40 dereceye dayanacak. Ege'de Manisa 35, Denizli 38 derece. Kütahya ve Manisa'da Poyraz hala şiddetli. Bodrum 37 derece ve rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de nem oranının artmasıyla sıcaklık düşüyor ama hissedilen sıcaklık çok yüksek. Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'de Rize, Artvin, Gümüşhane kesiminde yerel yağış var. Zonguldak 26, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kısa süre yağışlı. Erzurum 32, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 derece.

0: Yeniden merhaba. Gece yarısı oldu. Bugün yarının ikinci kuşağıyla karşınızdayız ve bir son dakikayla açıyoruz bültenimizi. Dün akşam gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük tutuklandı. Detayları ise İlkay Dikici aktaracak bize. İlkay, Cem Küçük neyle suçlanıyor?
1: Atarsan Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj suçları suçlamasıyla suçlanıyor. Bu suçlardan suçlanıyor. Gözaltına alınmıştı dün İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ve Cem Küçük hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında da sağlık kontrolünün ardından gün içerisinde Çağlayan'a sevk edilmişti. Çağlayan da savcıya ifade verdi. Yine bazı televizyon yayınlarında kullanmış olduğu kelimeler doğrultusunda, kullanmış olduğu ifadeler doğrultusunda bazı soruları yanıtladı. Bu ifade işleminin ardından, savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklama talebi de savcılık hakimliğe sevk etti. Hakimlik de gazeteci Cem Küçük için tutuklama kararı verdi. Şimdi savcılığın sevk yazısından biraz bahsedecek olursak, savcılık sevk yazısında Cem Küçük'ün çeşitli zaman dilimlerinde katıldığı programlardaki ifadelerinden söz etti ve bu ifadelerden birinde farklı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fatih Kekeleş ile ilgili bir yorum yaptı ve bu yorumdaki ifadesinin Fatih Kekeleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı şeklinde haber yaparak yanlış bilgiyi alenen yaydığını belirtti savcılık. Yine Cem Güç'ün bir diğer programda Berkay Gezgin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 1 milyon liraya yakın para aldı. Masak raporlarında da var ifadesiyle birlikte yanlış bilgiyi de alenen yaydığının tespit edildiğini aktardı. İşte bu ifadelerle birlikte savcılık Cem Küçük hakkında tutuklama talep etmişti. Suç ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlikteki işlemlerin ardından gazeteci Cem Küçük tutuklandı. Atarsan.
0: İki kentte alevlerle mücadele var. Balıkesir valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk'taki yangının yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığını açıklarken, Aydın'ın Çine ilçesinde de sevindiren haberler geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son açıklamasında Çin'de alevlerin enerjisi büyük oranda düşürüldü dedi.
2: Havanın kararmasıyla birlikte kara ekiplerinin işi daha da zorlaştı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere müdahale gece boyu sürdü.
3: Yangın gece saatlerinde de etkisini gösteriyor. Hemen karşımızda Uzunburun mevkisi var ve alevler bir kez daha büyüdü, geniş bir alana yayıldı. Öyle görünüyor ki bu noktada çalışacak görevlileri gece saatlerinde zorlu bir mesai bekliyor.
2: Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangını dün saat 15'te Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü seferber oldu. Geç saatlere kadar ekiplere 7 uçak ve 4 helikopter destek verdi. Yangın yaklaşık 450 hektar alanda etkili oluyor. Yerleşim yerleri için bir tehdit söz konusu değil. Ancak önlemler en üst seviyede tutuluyor.
4: Yıldız Mahallesi kırsalında rüzgar da biraz bu tarafa doğru esiyordu. Biz hemen tahliye ile ilgili hazırlıklarımıza başlamıştık ama şu an gördüğümüz kadarıyla köyümüzü tehdit eden herhangi bir durum söz konusu değil. İnşallah böyle bir şey de söz konusu olmaz. Olursa da zaten biz hazırlıklarımızı tamamladık.
2: Aydın'ın Çine ilçesinde alevlerle mücadelede ikinci gün geride kaldı. İlk gün Kavşıt Yaylası'ndaki 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. İkinci günde de bazı yerleşim yerleri tehdit altındaydı. Mutaflar, Dutluoluk ve Tatar Memişler mahalleleri de boşaltıldı.
5: Yangının kontrol altına alınması oldukça güç. Çünkü bizim bulunduğumuz nokta biraz daha yüzeye yakın nokta. Arkamda görmüş olduğunuz yer ise daha yüksek. 2000 metreye ulaşan bir yükseklik var. Orada rüzgar daha fazla. Orası da Çine. Çine'nin kapısına kadar alevlerin dayandığını belirtelim.
2: Yangına mücadele sürerken Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu paylaştı. Çine'de alevlerin enerjisi büyük oranda düşürüldü dedi. Üç kentte daha alevlerle mücadele vardı. Antalya'nın Alanya, Muğla'nın Fethiye, İzmir'in Foça ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı.
0: Aydın'da orman yangınıyla mücadelenin sürdüğü Çine ilçesi bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden biri. Alevlerin yaklaştığı köylerde üreticilerse teyakkuzda.
6: Evet.
5: Rüzgar bölgedeki yangının sönmesine bir türlü izin vermiyor. Rüzgarla birlikte farklı noktalara atan kıvılcımlar orada yeni yangınlar başlatıyor. Hal böyle olunca ekipler birçok noktada faal biçimde yangını söndürmeye çalışıyor. Bölgedeki insan ise bundan oldukça endişeli.
2: Rüzgar alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasına yol açtı. Bölge halkı geçimlerini sağladıkları hayvanlar için seferber oldu.
5: Mutaflar Yaylası'ndayız. Bugün yaşanan yangının ardından bölgedeki vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını bölgeden götürmeye başladı. İşte onlardan bir tanesine tanıklık ediyoruz. Yangının içerisinde kalan hayvanlar burada toplanıyorlar ve ardından Çin'e götürülecekler ve oradaki hayvan pazarında bir süre orada kalacaklar.
2: Çin'e Ege bölgesinin hayvan varlığı en yüksek ilçelerinden biri. Özellikle Madran Dağı çevresindeki yerleşim yerlerinde büyükbaş hayvancılık oldukça önemli bir gelir kaynağı. Bu nedenle yangınla mücadele sürerken tedbirler de en üst seviyede tutuluyor. Mutaflar, Kavşit ve Dutoluk mahallelerine çok sayıda hayvan tahliye edildi.
6: Hayvanları taşıyoruz.
7: Neden?
6: Güvenli yerlere taşımak için. Zaten yandı yerlerimiz. Yani yapacak bir şey yok. Allah
7: ne yandı?
6: Verirsin.
7: Bugün bayağı bir kötüydü.
6: Yok zaten bizim ağaçlar yandı. Bugün de karşı tarafa sıçradı. Yani iki günden beri devam ediyor yangın. Aşırı bir şekilde.
7: Bugünlerde hepimiz birbirimize muhtacız. Yani yapmak zorundayız. Görüyorsunuz her taraf. Mesela arkayı da görüp gösterebilirsiniz. Yani her yer yanıyor. Yani dün geceden beri biz hiç uyku yok. Hala çalışmaya devam. Yani yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz.
2: Yangınlar söndükten sonra hayvanlar tekrar yaşam alanlarına geri götürülecek.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden 5 yangın olduğunu açıkladı. Bu yangınlardan Aydın Çine'deki yangında ise riskin devam ettiğini, diğerlerinin de büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti. Bakan Yumaklı 3 günde 218 yangına müdahale edildiğine dikkat çekti. Ekiplerimiz 213 yangını söndürdü diye konuştu.
8: Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Günler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda çok bu alanların içerisinde tehlike arz etmeyecek, işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor. Aydın Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef. Burada arkadaşlarımızla her ne kadar kolaylamış olsalar bile rüzgarın getirdiği zaman zaman kısmi parlamaları şu anda yaşıyoruz. O yüzden arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Bugün Balıkesir Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel diğer yerlerde olduğu gibi.
0: Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin 2 zanlı tutuklandı. Yangının bahçede kaynak yapılırken çıkan kıvılcımdan çıktığı belirlendi. Balıkesir Valiliği 29 Temmuz'da Gömeç'te başlayıp Ayvalık ve Burhaniye'deki kırsal mahallelere sıçrayan

0: alevlerin yaklaştığı evini kurtarmak için havuzdan hortumla su taşıdı. Su tankerinin de yardımıyla alevlerin evini sarmasını önledi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde emekli itfaiyeci evini kurtarmayı başardı.
1: Aşağıdan başladı. Bir dakika, bir buçuk dakikada geldi. Ben sadece evlerin önünü kurtarmak için havuzdan hortumu çektim. Biraz gelen yere tutuyorum. Ora geçiyor, öbür tarafa tutuyorum. Gaz maskem yoktu ama bunaldığım yerde koylara kaçtım dumanı kesmek için. Evimizi kurtardık.
0: Emekli itfaiye eri Kadir Altun, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde yaşıyordu. Alevler yaşadıkları bölgeye yaklaşınca tecrübesini kullanarak önlem aldı. Onun yakınındaki onlarca ev zarar gördü. Ancak Altun'un evine alevler ulaşamadı.
1: Komşuların odası acayip yandı. Ben hemen o köşeden baktığımda belki 50 metre alev gidiyordu. O ormandan, boğazın içinden acayip bir rüzgar vardı. Bu odunlar tutuşunca söndürmek için çok uğraştım, söndüremedim. Kemer Belediyesi'nin park bahçeleri arabası çağırdık.
0: Yangında Kadir Altun'un ondan fazla komşusunun evi tamamen yandı. O çabaları sayesinde kendi imkanlarıyla evini alevlerden korumayı başardı.
2: Dünyadan gelişmelerle devam edelim. On binlerce Fas ve Cezayirli hem deniz hem de karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye yasa dışı bir şekilde akın etti. Göçmenlere Faslı ve İspanyol kuvvetleri de müdahale etti. İspanyol yetkililere göre Fas'a geri gönderilen düzensiz göçmenlerin sayısı ise 48 bini aştı. Ancak güvenlik söylemleri de gündemde. İtalya, Septe'de yaşananlar nedeniyle İspanya ile serbest dolaşımı da askıya almış durumda. Ayrıntıları alacağız. NTV temsilcisi Güldener Sonumut karşımızda olacak şimdi de. Ve kendisine dönelim. Güldener, yaşanan düzensiz göçmen krizinde en az 57 kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hem bölgedeki son gelişmeleri hem de İtalya ile İspanya arasındaki Schengen krizini senden dinleyelim.
3: Atasının da altını çizdiğin üzere 60 bin kişi Fas'tan İspanya'ya, yani Kuzey Afrika'daki yegane AB toprağına giriş yapmaya çalıştılar. Giriş yapan insanlar arasında ekseriyetli çoğunluğu Faslı olmak üzere birçok Cezayirli de bulunuyordu. Tabii bu ani göçün sebebi bir soru işareti. İspanya'nın önümüzdeki Eylül ayında meclisin gündemine gelecek olan yasa dışı göçmenlere oturma müsaadesini sağlayacak olan yasa mı, yoksa İspanya ile Fas arasında yaşanan bir yeni diplomatik gerilim mi? Her iki ülke arasında yaşanan her diplomatik gerilimde Fas bir şekilde bu tür mültecilerin aniden Fas'a ve Ceuta bölgesine akın etmelerine bir süre göz yumuyor. Ardından da bu kişilerin tekrar kendi topraklarına alınması için de yardımcı oluyor İspanyollara. Bu tabii ki bir soru işareti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bölgeye geldi, incelemelerde bulundu. Son 48 saatte 60 bin kişi demek, Ceuta'da 70 bin kişinin yaşadığını hatırlamak gerekiyor. Bir başka de işte 48 saat içerisinde nüfusun %70-%80 oranında artmış olduğu anlamına geliyor. Çok sayıda kolluk kuvvetleri hemen bölgeye müdahale ettiler, İspanyol kolluk kuvvetleri, ve 48.500 kişinin yine Fas kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirilen işbirliği sayesinde Fas'a geri gönderdikleri ifade ediliyor ve bu arbedede, yaşanan arbedede en az 57 kişinin hayatını kaybettiği, cesetlerin de Fas yetkililere iade edildiği bildiriliyor. Daha çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmiş olabileceği ifade ediliyor. Fransa, İspanya'ya olan sınırına kolluk kuvvetlerini ve sınır bölgesindeki polis sayısını 5 katına çıkarttı. İspanya'da İtalya Başbakanı da İspanya'nın sorumsuzca davrandığını, yasa dışı göçmenlere oturma izni vermekle beraber adeta bir yasa dışı göçmenlere yönelik olarak bir çağrıda bulunduğunu, dolayısıyla İspanya ile olan hem denizden hem havadan bütün Schengen uygulamasını askıya alma kararı aldığını ifade etti ve aslında İspanya'nın ilk defa bu böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığını, ancak yeterince önlem almadığı için Schengen'den atılmasından yana görüş bildirdiğini dile getirdi. Ancak ikinci bir emre kadar İspanya'dan İtalya'ya yolculuk edecek olan kişilerin hem deniz yollarıyla ya da hava yollarıyla pasaport kontrolünden geçecekleri ve Schengen uygulamasının süresizce iki ülke arasında askıya alınmasına karar verildi. Fransa İçişleri Bakanı da Nuno Gomes de özellikle

0: Fransa ile İspanya sınırı içerisinde kolluk kuvvetlerinin sayısını 5 kat arttırdıklarını, kimlik kontrolü gerçekleştireceklerini ve İspanya'nın bir an önce bu yasa dışı göçe son vermesi gerektiğini dile getiriyor. Diplomatik kaynaklarda İspanya'nın Cezayir'le yaklaşmasından dolayı, diplomatik açıdan daha yakın bir politika izlemesinden dolayı Fas'ın rahatsız olduğunu ve dolayısıyla da 60 bin kişinin yasa dışı göç yollarla İspanya'ya girmesine göz yumdukları gelen bilgiler arasında hatta.
1: Gülden Ertuğ'un Umut'u dinledik. Washington-Tahran gerilimi sürerken ABD Başkanı Donald Trump kurmaylarıyla kabine toplantısında bir araya geldi. Trump, İran'a yönelik saldırıların devamına işaret etti. Hamas'ın bıraktığı silahların ise Barış Kurulu'na verileceğini öne sürdü. Ayrıntılar haberimizde.
2: İran konusunda iyi davranmaya çalışıyoruz ama İran nükleer silaha sahip olamaz. Onları çok sert vuracağız. Artık buna dayanamıyoruz diyecekler.
3: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'a saldırılara yeşil ışık yaktı. Trump kabine toplantısına katılmak ve kurmaylarıyla görüşmek için Camp David'e gitti. Toplantı öncesi konuşan ABD Başkanı İran'la görüşmelerini sürdüğünü ancak Tahran yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını savundu.
2: İran'la anlaşabiliriz ama onlara inancımı kaybediyorum. Yalan söylüyorlar. Anlaştık diye haber beklerken füze ateşlediklerini öğreniyorum.
3: Trump, İran görüşmelerini Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüttüğünü söyledi. ABD Başkanı'na Hamas'la İsrail arasındaki silah bırakma ve Gazze'den çekilme anlaşması da soruldu. Trump, İran'a karşı başarılı olmadıkları senaryoda bu anlaşmanın hiç gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Hamas'ın silah bırakması ve İsrail'in Gazze'den çekilme konusunda hangisinin önce gerçekleşeceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
2: Hamas'ın silah bırakması konusu çok karmaşık. Ancak İran'da bu kadar başarılı olmasaydık ilerleme sağlayamazdık. Hamas'ın bıraktığı silahlar Barış Kurulu'na teslim edilecek.
3: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Beyaz Saray'a ziyaretinde Patriot hava savunma sistemlerinin ülkelerinde üretimi için ABD ile lisans anlaşması yapacaklarını açıklamıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump bu konuya henüz yeşil ışık yakmadıklarını söyledi. Ukrayna ile füzeler konusunda anlaşmış değiliz diyen Trump, sistemlerin başka ülkede üretilmesi konusunda alınacak bir kararın dikkatle incelenmesi gerektiğini savundu.
1: Gazze'de kalıcı barış sağlanması için çabalar sürüyor. Mısır'da yürütülen müzakerelerde Hamas silahlarını teslim etmeyi kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye de teşekkür etti.
4: Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze konusunda yürütülen müzakerelerde Hamas silah bırakmayı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Hamas'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump yalnızca Hamas'ın değil tüm silahlı grupların silah bırakacağını açıkladı. Anlaşma sonunda Gazze'yi Filistinli hükümetin yöneteceğini de ifade etti. Trump silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini belirtti. ABD Başkanı ayrıca arabuluculukları için Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. ABD'li bir yetkili İsrail'le yakın iletişim çerçevesinde anlaşmanın sürdürüldüğünü ancak İsrail'in Hamas'ın silah bırakması konusunda şüpheli olduğunu belirtti. İran'ın Hamas'ı silah bırakmamaya ikna etmeye çalıştığını da öne sürdü. Barış Kurulu üyelerinden de açıklama geldi. Trump'ın 20 maddelik barış planının ikinci aşamasının yerine getirilmesi için tüm askeri faaliyetlerin sona ermesi gerektiği ifade edildi. Barış Kurulu yetkilileri Gazze'de silahların Filistin Ulusal Komitesi'ne bağlı polise devredileceği ifade ediliyor. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi içinse silahsızlanmanın tamamlanması şart koşuluyor. Öte yandan Hamas'tan ve İslami Cihat'tan gelen açıklamalar farklı yönde. Hamas siyasi yetkilisi Katar merkezli El Cezire televizyonuna İsrail Gazze'den çekilmeden Hamas'ın silah bırakmayacağını açıkladı. Hamas üyesi ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini duyurdu. İslami Cihat hareketi ise medyada Filistinli gruplarla düşman arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz açıklaması yaptı. Hamas'ın silahları teslim etse bile nereye ve kime teslim edeceği de üzerinde anlaşılamayan konulardan. Silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek, mutabık kalınan Filistinli bir kuruma bırakılacak. Müzakereler özellikle uzun menzilli roketler, ağır havan topları, tank savar füzeleri ve gelişmiş silah sistemlerinin teslim edilmesi üzerine yoğunlaştı. Silah üretim ve depolama tesislerinin de devredilmesi tartışıldı. Hamas, sivil ve askeri tesisler arasında ayrımın yapılmasını istiyor. Hamas bünyesindeki kurumlarda görev yapan memurların görevlerine devamını da istiyor.
1: Gazze'de bir yandan Hamas'ın silah bırakmasıyla ilgili gelişmeler tartışılırken diğer yandan insani koşullarla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Çadır kamplarda çocuklar arasında su çiçeği salgını baş gösterdi. Sağlık sisteminin çökmüş olması salgına müdahaleyi zorlaştırıyor.
5: Gazze'de çadır kamplarda hijyen sorunu büyük. Yaz aylarının da etkisiyle kamplarda cilt hastalıklarında artış var. Özellikle çocuklar arasında su çiçeği vakaları hızla yayılıyor. Kampların kalabalık olması ve hasta çocukların izole edilememesi vaka artışını hızlandırıyor. Aileler çaresiz.
6: En küçük kızım 2 ay önce hastalandı. Ardından diğer kızım da hastalığa yakalandı ve 2 hafta önce ben de enfekte oldum. Doktora gittik ve reçete edilen ilaçları kullandık ama hiçbir şey fayda etmedi.
5: Gazze'de İsrail saldırıları ve ablukası sağlık sistemini çökertmiş durumda. Vakalara müdahale bu nedenle giderek zorlaşıyor.
2: Su çiçeği burada hızla yayılan hastalıklardan biri. 3 hafta önce yayımlanan bir UNICEF raporunda yaklaşık 9300 vaka kaydedilmişti. O tarihten bu yana vaka sayısı her hafta yaklaşık 5000 artış gösteriyor.
5: Gazze'de önlenebilir hastalıkların yeterli hijyen koşulları sağlanamadığı için giderek arttığına dikkat çekiliyor.
1: Cezayir'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada en az 27 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla kişi de yaralandı. Kaza ülkenin kuzeyindeki Bumerdas'ta yaşandı. Seyir halindeki yolcu otobüsü nedeni bilinmeyen şekilde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer kazada en az 27 kişinin öldüğünü açıkladı. Can kayıplarının artabileceği de duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı ise Cezayir'deki trafik kazasında yaşanan can kayıpları sebebiyle Cezayir halkına başsağlığı diledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Milli İstihbarat Akademisi, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda gelecekte uluslararası rekabetin yapay zeka ve kritik teknolojiler etrafında şekilleneceğine dikkat çekildi. Türkiye'nin nasıl bir modelle ilerlemesi gerektiği de anlatıldı.
7: Yapay zeka ve kritik teknolojiler etrafında şekillenen teknopolitik düzen birçok alanda köklü dönüşümlere yol açıyor. Milli İstihbarat Akademisi dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı rapor yayımladı. Raporda yapay zekanın artık yalnızca bir teknoloji değil, devlet kapasitesini, ekonomik rekabeti ve uluslararası güç dengelerini belirleyen stratejik bir unsur haline geldiği belirtildi. Raporun ön sözünü yazan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse'ye göre, gelecekte uluslararası rekabet yapay zeka ve kritik teknolojiler etrafında şekillenecek. Çipler, veri altyapıları, enerji kaynakları ve yapay zeka sistemleri belirleyici olacak. Köse, Türkiye'nin bu dönüşümün yalnızca takipçisi değil, aktif bir aktörü olması gerektiğinin de altını çizdi. Rapora göre Türkiye için stratejik kapasiteyi, güvenliği ve toplumsal meşruiyeti birlikte esas alan özgün bir teknopolitik yaklaşıma ihtiyaç var. Raporda yapay zeka çağında söz sahibi olabilmek için teknolojiyi kullanan değil, kendi yaklaşımını geliştiren ülkeler arasında yer almanın kritik önem taşıdığı da vurgulandı. Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği teknik birikimin önemli bir avantaj sağladığı belirtildi. Ancak veri yönetimi, kurumsal koordinasyon ve standartlaşma alanlarında eksikler olduğuna da dikkat çekildi.
1: Milli Muharip Uçak Kaan devam eden testlerinden yeni görüntüler paylaşıldı. TUSAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın yeni test görüntüleri kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Kaan'ın seri üretimine esas olacak P1 prototipinin yer aldığı testlere ait görüntüler var. Kapsamlı yer testlerinin ardından P1 prototip ilk uçuşunu bu yılın sonunda yapması planlıyor. Yerli savaş uçağı Kaan 21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine de 2028 yılında katılması hedefleniyor. 21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki uçak saatte 2210 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Kaan, dördü gövde içinde, dördü gövde yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesine sahip.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukuk ve adaletin devletin hem varlık nedeni hem de meşruluk aracı olduğunu belirtti. Bahçeli, Türk'ün gazetesine bir röportaj verdi. Devletin düzeni sağlarken ilk amacı adalet ilkesini gerçekleştirmektir ifadelerini kullandı. Bahçeli, hukuk ve adaleti devletin hem varlık sebebi hem de meşruluk aracı olarak ele alırken bu konudaki ahengin sağlanmasında çok hassas olmak lazımdır uyarısını yaptı. Halkın devletin kendisine adil davrandığına inanmazsa sisteme itaat sağlanır ve bağlılık sağlanmaz değerlendirmesinde de bulunan Bahçeli, böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ünlü isimler ifade vermeye devam ediyor. Eda Ece, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Berna Leç'in ifade verdi. Üç ismin daha ifade vermesi bekleniyor.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında ünlü isimlerin bilgisine başvurulmaya devam ediyor. Son olarak Eda Ece, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Berna Leç'in İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.
2: İnanın ben tanımıyorum ve hiç ahbaba bağış yapmadım, ifademi içeride verdim.
1: Savcılıkta ifade veren Ece, Şevval Sam'ın Yasak Elma dizisinde set ekibini Haluk Levent'e karşı katı şekilde uyardığını anlattı.
3: Haluk Levent'le tanışmıyordum. Yalnızca dizi ekibi olarak kendi organize ettiğimiz yardımları deprem bölgesine tırla gönderdik. Şevval Sam bize Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş. Çünkü birçok ünlü gibi biz de deprem sırasındaki yardım motivasyonumuzu Ahbap'a yönlendirebilirdik.
4: Hiçbir alakam yok.
1: Berna Leç'in de ifade vermeye giden isimler arasındaydı.
5: Haluk Levent hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Efendim? Haluk Levent hakkında.
4: Masumiyet karinesi daha bekliyoruz, ben bir şey diyemem.
2: İrem Hanım.
1: Oyuncu İrem Helvacıoğlu da ifadesinde Ahbap Derneği'nin faaliyeti dışında bir amaçla hareket ettiğini gördüğünden üzgün olduğunu söyledi. Kerem Bürsin de Haluk Levent'le tanışmadığını ancak derneğe bağış yaptığını anlattı.
6: Ahbap Derneği'ne 200 bin lira bağışta bulundum. Bu bağışın ne şekilde kullanıldığına dair o dönem menajerim aracılığıyla dernekten sorduğumuzu hatırlıyorum. Yaptığım yardım bize söylenilenden farklı şekilde Haluk Levent tarafından kullanılmışsa ben de mağdurum.
4: İyilikten marazlı var.
1: Soruşturma kapsamında bugüne dek 18 ünlü isim ifade verdi. Oyuncu Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın da ifade vermesi bekleniyor.
0: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi tutuklandı. Yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemleri sırasında usulsüzlükler iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Hakimlikteki işlemlerin ardından Üsküdar Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Toz Koparan tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6 isim 29 Temmuz'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında da yeni bir gelişme var. Gözaltındaki 5 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı da 25'e yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalgasında pazartesi günü 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı. Biri de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen büyük dijital turizm acenteleri vergi ödeyecek, temsilcilik açacak ve belirlenen komisyon oranlarıyla çalışmayı kabul edecek. AK Parti bu konuda bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor.
1: Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye faaliyetlerine ilişkin düzenleme yolda. AK Parti grubunda imzaya açılan yasa teklifiyle Booking.com başta olmak üzere bu platformlar vergi ödemeyi ve ulusal şirketlerden daha düşük komisyonlarla çalışmayı kabul etmeleri durumunda Türkiye pazarında faaliyet gösterebilecekler. Böylece vergi ödemediği ve haksız kazanç elde ettiği için faaliyeti 2017'de durdurulan Booking.com'da yeniden hizmet verebilecek. Teklife göre uluslararası şirketlerin Türkiye'de bir temsilcilikleri olması gerekecek. Şirketlere her 2 yılda bir yenilenecek faaliyet izni bulundurma şartı getirilecek. Belgenin yenilenme ücreti 5 milyon lira olacak ve bu tutar artırılabilecek. Turizm firmaları Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için dijital hizmet vergisi mükellefi olacak ve kazançlarından vergi ödeyecek. Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na cirolarının 10.000'de 5'i oranında turizm payı da verecek. Şirketlerin şeffaf algoritmalar kullanması, turizm tesislerinin söz konusu şirketlerin yanı sıra istedikleri platformlardan da satışlarını yapabilmeleri de düzenlemede yer alan şartlar arasında. Teklifin tamamlanmasının ardından meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
0: Artık aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı yeni bir dönem başlıyor. Reklamlarda yapay zeka kullanımını açık şekilde belirtmek gerekecek. İndirimli satış reklamlarına ilişkin de düzenleme var. Peki bunlar neler? Yanıtı haberimizde.
1: Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikle yapay zeka reklamlarından sosyal medya tanıtımlarına, indirimli satışlara kadar birçok alanda düzenleme yapıldı.
7: Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bulunduğu reklamların yapılması yasaklandı.
1: Yeni düzenlemeyle hedefli reklam çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir indirimli ürün, hizmet ya da etkinlikten fayda sağlayacaksa paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda. Falcı, medyum, astrolog reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletildi. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. İndirimli satış reklamları için de yeni kurallar devrede.
7: İndirimli satış reklamlarında indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirime esas fiyat olarak kabul edilecektir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallarla hizmetlere ilişkin reklamlardaysa indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
1: E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü.
8: NTV Radyo. İz bırakan kadınlar. Nedret Güvenç, ilk aşkım dediği tiyatro ile geçen bir ömür. Sayısız film ve oyunda başrol, baş ses. Yönetmen, oyuncu ve yazar Nedret Güvenç anlatıyor.
9: Birkaç jenerasyon yaşadım. Benim başladığım yıllarda daha muhafazakardı. Daha çok oyun yazarına tabiydik. Sahne üzerinde belli kurallara çok dikkat ederdik. Belli bir disiplin vardı. Muhsin Hoca'nın, Muhsin Ertuğrul disiplini vardı. Ona çok tabi olurduk. Ve çok sansür, özellikle radyo oyunlarında çok sansür vardı. O mesela 80'li yıllarda Hanımlar Sizin İçin diye bir program yaptım. Gelen tekst evvela yukarıya giderdi. Kırmızı kalemle çizilirdi. Biz isyanlar halinde böyle radyo oyunlarında da aynı şey olurdu. Kelimeler değiştirilirdi, cümleler atılırdı. Böyle bir baskılı altında, yani 70'li, 80'li, 60'lı, 70'li, 80'li yılların baskıları altında yetiştik. O kadar da çok tiyatro vardı ki hangi birinden bahsedeyim bilmiyorum. Eskiden bizi dram tiyatrosu, komedi tiyatrosu, işte İstanbul tiyatrosu, Toto Karacalar, Muammer Karacalar falan. Onlarla birkaç sahneydik. En bilemedin en 10-15 perde açılırdı gecede. Ama şimdi 40-50 perde açılıyor gecede. Bu ne güzel bir şey. Hep bunları hayal ederdik. Sonra bir başka bir şey geldi bizi çelen. bütün tiyatroları çelen, çelme takan bir başka bir şey var, diziler. Bu diziler yüzünden çocuklara hak da veriyorsun. Tabii karnı doyacak, tabii onun da arabası olacak, tabii o da ev alacak, o da evlenecek. Onun için bir diziden aldığı büyük paralara rağmen tiyatroyu feda edebiliyor. Bak mesela ben Kanlı Nigar'ı sahneye koyacaktım. Güzel bir kadro yaptık, Tiyatro Kedi'ye. Sadık Şendil'in ünlü Kanlı Nigar. Kantolar, şunlar, bunlar eski o orta oyunundan aldığı formatlarla çok güzel, şahane bir reji tasarladım. Müziklerini seçtim, danslarını seçtim. Başrol oyuncusuna bir dizi çıktı, bıraktı bizi gitti. Yaklaşık 80'inin üzerinde başrol oyunum var. Hepsi birbirinden güzel oyunlardır. Hepsi başyapıt oyunlardır. Bir başrol oyuncusu olduğum zaman içinde yavaş yavaş. Yani 18 yaşımda perde açtım, ilk defa sahneye çıktım. 21 yaşımda bir başrol oyuncusu olmuştum artık İstanbul Şehir Tiyatroları'nda. O dönemde televizyon yoktu. Ek kazanç olarak, ek çalışma olarak ancak radyo oyunları yapardık. Ama tiyatro ağırlıklıydı ve tiyatro seyircisi çoktu. Dram tiyatrosu Tepebaşı'nda bir efsane bir tiyatrodu. Ne yazık ki yandı. Ondan sonra orada ben çok talihli oldum. Birbirinden güzel roller oynadım. Mesela bir Beyaz Güvercin oynadım ki an oyun. O adım Beyaz Güvercin'e çıktı sağda solda. Mesela Romeo ve Janet diye bir oyunda Janet rolünü oynadım. Eşsiz bir roldü. Ankara Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak davet edildim. Orada Terez Rakyan oynadım. İhtiras Tramvayı, Baba Evinde Hayat, Kapalı Kişi oyunlar oynadım. O bakımdan benim dolu dolu 95 yılında emekli olduktan sonra dolu dolu geçmiş aşağı yukarı 47 sezonum vardı. Ondan sonra Gencay Gönül Tiyatrosu'na geçtim. Gencay bana birbirinden güzel roller oynattı. İlk Afife Jale ödülünü aldım mesela. Alexey Arbuzov'un Rus Oyları Eskimeyen oyunuyla, Haluk Kurdoğlu'yla, Işıklar İçinde Yatsın Haluk'cuğumla beraber oynadık. Ne bir Altın Göl oynadık. Oyunlar sahneye koydum. Yani bırakmadım, tiyatronun peşini bırakmadım. Ama şimdi de yazılarımla, kitaplarımla elden geldiği kadar eşimle dostumla gene tiyatro ağırlıklı ve sanat ağırlıklı olmak üzere hayatımı dolduruyorum. Yoksa yaşayamam, sudan çıkmış balık gibi olurum. Mesela ben sahneye çıkacağımı söylediğim zaman annemin gözleri parladı sevinçten. Bakın 40'lı yıllardan bahsediyorum. 48'de ben profesyonel oldum. Annemin gözleri parladı. Şehriban Hanım, Şehriban Güvenç Hanım, dünya güzeli bir kadındı. Karşıyaka'nın en güzel kadınıydı annem, İzmirliyiz ya. Babam hiç itiraz etmedi. Yani eniştem dedi ki, sahneye çıkarsa ablasını boşarım dedi. Son zaman içerisinde o işi yapmadığı gibi o da benim hayranım oldu. Çok sevdi. Böyle bir takım baskılar vardı ama bana rastlamadı. Bizlere değişik insanlar, değişik türden insanlar gibi bakarlardı. Gerek mahallede, gerek sokakta, gerek çarşıda, pazarda. Aa, onlar artist diye. Çok daha eski dönemde oyuncuların, aktörlerin şahitliği kabul edilemezmiş. Cumhuriyet döneminden sonra bu değişti tabii. Benim önümde yolumu açan bir Bediye Muahit vardı. Bir Deyyana Nehir vardı. Bir Halide Pişkin vardı. Bir Şaziye Moral vardı. Bir Gülistan Güzey vardı. Şevkiye May vardı. Cahide Sonku vardı. Sevilla Berksoy vardı. Bunlar her şeye rağmen 40'lı, 30'lu, 40'lı yıllarda bütün mücadeleyi zaten vermişler. O taşlı topraklı yolları ayıklamışlar. Biz çok rahat ilerledik. Kadın olmak ve sahne sanatçısı olmak her zaman övündüğüm, güvendiğim, rahatlıkla çalıştığım ve kendimi yavaş yavaş bulduğum, kariyerimi yaptığım bir sektör oldu. Devlet Konservatuvarı'nda şan ve piyano talebesiydim. Aynı zamanda koro, o zaman talebelerdi, şimdi maaşlı koro kadrosu var. O zaman yoktu. Opera korolarında ve diğer koro konserlerinde talebeler bizler kullanılırdı. 9. Senfoni'nin korosunda Almanya'dan bir şef geldi. Biz muhteşem bir konser verdik. Alman şef de çok beğendi. Ankara'da ilk konser verdik ve İstanbul'dan davet aldık. 16 yaşındaydı. O sabah aylardan Mayıs'tı. Galatasaray Okulu'nun yatakhanelerinde yatıyorduk. Tatilde okullar. Tiyatroyu görmek istedim. Hep içimde tiyatro vardı. Sevgiyle hep tiyatro çalışmalarını görürdüm, takip ederdim mektepte de. Dram tiyatrosuna gittim. Neredeydim? Şu sokağa geç, karşına çıkar dedi birisi Beyoğlu'ndan. Geçtim, hakikaten. İlk görüşte aşk diye bir öyküm vardır. Orada gördüm, geçtim. İçeride tiyatroyu gördüm, tanıdım. Meğer 5-10 yıl sonra orada ben oynayacakmışım. O zaman karar verdim. 16 yaşındaydım, dram tiyatrosunun içinde. Bir gün bu tiyatroda oynayacağım. İzmirli olduğum için İzmir Şehir Tiyatroları'nda başlamak zorunda kaldım. Gitme dediler. Ufalanırsın, dağılırsın dediler. Sonra 50 yılında demokratlar başa geçince ilk yaptıkları icra tiyatromuzu yıkmak oldu. Halbuki halkın ayağı alışmıştı. İzmir halkı tiyatrosuna sahip çıkmıştı. İzmir Şehir Tiyatrosu belediyenin tiyatrosuydu. İyi gidiyorduk. Fakat demokratlar başa geçince tiyatroyu ilave ettiler. Bana da İstanbul yolları açıldı. Babam da ölmüştü zaten İstanbul'da. İlk filmimi çevirmiştim. Seslendirme için İstanbul'a gelmem lazımdı. Yani bütün yollar İstanbul'a açılıyordu. Kalktım geldim. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 50-51 sezonunda başladım. Necati Cumalı'nın Boş Beşik oyununu oynadım. Çok ses getirdi. Bunlar İzmir'de çekilecekmiş Duru filmi. Orhan Arıburnu yönetmen, Yüzbaşı Tahsin. Yunan işgali sırasında bir Ege köyünde geçiyor olay. Orada bir Belkıs öğretmen rolü var. Demişler ki orada İzmir'de iyi bir kız var. Ondan oynayın. İlk kontratımı imzaladım. Film Işıklar Köyü'nde İzmir'de çekildi. Benim için çok zor bir yazdı. Babam İstanbul'a gönderildi, babamı İstanbul'da kaybettim. Tiyatromuz, Lavol Davne Hoca'yı görevden aldılar. Mahir Canova geldi, Carmen Çorman oldu. Hani böyle bir karmaşa içerisinde İstanbul'a geldim, filmimi seslendirdim. İlgi Reşat Nuri Güntekin'in eski şarkı oyunu, onu oynadım. Birdenbire İstanbul'da şey oldum, ünlü oldum. Hatta küçük not defterime yazmışım. Dün gece bir İstanbul'da bir dün alev gibi parladım. Güzel Allah'ım, inşallah bu alev bir saman alevi olmaz demişim 20 yaşımın toyluğuyla. Ondan sonra hemen İpek filmde iki film anlaşması yaptım. Ben arkasından Duru filmde iki film anlaşması yaptım. Bir sene sonra meşhur ünlü Hıçkırık romanı oyunu için beni Erman filmi aldı. Böylece filmografim başladı. Televizyon filmleri dahil, esas kız oynadığım, karakter oynadığım ve televizyon filmlerim ve dizilerim dahil tam 200 adet filmim var. Belki biraz Yeşilçam'a ters düştüm. Yani onlar yapıyor. İşte bak kızım, şöyle geleceksin, böyle geleceksin. Peki ben neyi oynuyorum, kimi oynuyorum, ne giyeceğim? Dur sana söylerler ne giyeceğini. Anlatacağım, okursun, anlarsın, gel bakayım. Böyle. Ama buna karşın bir Atıf Yılmaz, bir Halit Refik gibi çok değerli yönetmenlerle de çalıştım. Atıf Yılmaz'ı hiç unutamam. İnsan o çarkın içine girdiği zaman gelen teklifleri kabul ediyorsun. Çünkü mutfakta tencerenin kaynaması lazım. Sesimi başka bir oyuncuya vermek, yani yabancı filmler hariç Türk filmlerinde hiç hoşuma gitmezdi. Türkan'ı Çalıkuşu'nda konuştuğum zaman sinirlendim hatta. Gelsin kendi konuşsun, bu kadar güzel bir rolü. Niye konuşmuyor? Şimdilerde başladı. Yani sesimi verdiğim için kızdım kendime. Niye bunlara, benim sesim bunlara gitsin gibi. Acayip bir kıskançlık demeyelim de yani konuşmalarını da istiyordum. O bakımdan yerli filmlerde oyunculara kerhen ses verdim. Ama onun dışında mesela Julie Andrews, onu devamlı ben size Natalie Wood. Çalıkuşu'nda Türkan'ı konuşturuyor bana Osman Seden. Dedim beni kim konuşacak? Düşün, bana tonaliteme en uygun Altan Karındaş'ı buldum. Beni o seslendirdi evladım. Sonra bir de Fakir Genc'in romanında İlle Filiz'i siz konuşacaksınız dediler. Cüneyt Arkın'ın annesi oynuyordum. Aramızda yaş farkı 5 yaş farkı var. 35-36 yaşlarındaydım. Orada Filiz'i seslendir diye tuttu prodüktör. Mutlaka sen seslendireceksin. Peki beni kim seslendirecek? Koskoca rol oynuyorum. Adalet abla demiş ki ben konuşurum Nedret'e demiş. Ona sonradan çiçek yolladım, teşekkür ettim Adalet ablaya. Ve ben de öyle Filiz'i konuştum. Onun dışında yok, bırakmadım kimseye. Ne reklam çok konuşmalarında, ne sinemada. Hiç kendim konuştum. Şimdi ilk ödülüm sinemadandır. Aşağı yukarı 20'li yaşlardaydım. Kanlı Para filminde. Düşünebiliyor musun? Jüriye bak. Sabahattin Eyüboğlu, Adalet Çimcioz, Azla Erhat, Fikret Adil, Hüsamettin Bozok, Asude Zeybekoğlu gibi büyük edebiyatçılar jüri olmuşlar. Onların elinden ilk ödülüm sinemadandır. Tiyatro ödülü biraz geç geldi. Devlet Sanatçılığı Ödülü'ne gelince o ilginçtir. Bir Eylül sabahı o zamanki Kültür Bakanı İstemi Hantalay, bir Eylül günüydü, hiç unutmam, burada oturuyorum, telefon geldi. Kimler alıyor dedi. 11 kişi dedi. Heykeltıraş da var, ressam da var, Türk müziğinden de var, tiyatrodan da, sinemadan da var. Çok, ama niye 11 kişi, çok değil mi dedim. Çok biriktiniz, onun için 11 kişi oldunuz dedi. Bekle bekle yok. Ankara daveti gelmiyor. En sonunda bir telefon ettim rahmetliliğiyle. Genel sanat yönü. Rahmetciğim dedim. Ne? Sormayın Nedret Hanım, başımıza iş açıldı. Ne oldu? Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yıl dönümü? 75. yıl dönümü. Dedi ki Demirel, 75 sanatçıyı birden devlet sanatçısı yapıyor. Ne? Onun için bir türlü tören yapamıyoruz. 75 tane sanatçı. Dedim olmaz ki. Hepsi değerli insanlar. Biraz söylemiyorum, yanlış anlama sakın. Ama bir devlet sanatçısı olmanın ayrıcalığı olmalı. 60'lı yıllarda bizim tiyatroda Mor Defter sahneye konuyordu Çetin Altan'ın. Şirin Devrim sahneye koyuyordu. Bir Şoför Ahmet rolü vardı. Dedi ki Nedret dedi, seninle karşılıklı oynayacak Şoför Ahmet'e birkaç şey var dedi, namzet var dedi. Sen git sahnenin arkasında dur, ben onları imtihan edeceğim. Hepsini bak dedi, bu dedi bana. Hepsini arkadan dinliyorum. Bir tane geldi, hafif kambur çıkmış, kıvırcık kumral saçlı, uzun boylu. Baktım böyle bir şoför raziyle konuşuyor. Dedim, olur, ona verdi Okan. Mimar talebesi, mimari talebe. Ondan sonra başladık. O çok da başarılı oldu. Biz yavaş yavaş ısındık birbirimize. Mor Defter'de sevgili olduk. Giderek nişanlı olduk. Babaanneler, anneanneler işte devreye girdiler. Böyle şey olmaz, evlensinler bunlar. Evlendik. Okancımla 63 yılında evlendik. 66 yılında da kızım Müjde doğdu. Talebeyken akademide tiyatro yaptı. Bizim tiyatronun elemanıydı. Fakat sonra Müjde doğduktan sonra ve askerlik bittikten sonra mimarlığına döndü, tiyatroyu bıraktı. Ama beni hep destekledi. Sinemada da, tiyatroda da hep destekledi. Bir tek şeyi hayatım boyunca hala bile çok üzülürüm. Bebeğimi bırakıp oyuna gittiğim için. Alıp da sahneye götüremezsin ki, kulise götüremezsin. O üzüntü, hep üzüntü duymuşumdur hayatımda. Tabii kitaplarımı atmam. Bir de seyrettiğim oyunların broşürlerini saklamak gibi bir şeyim var. Gerek yurt dışında, gerek burada. Hatta yurt dışında seyrettiğim oyunların broşürlerin arasına biletlerini bile koyar. Kaç pound almışsam, 6 pound, 9 pound, 20 pound, onların biletlerini bile koyar saklarım yani. Onları saklarım. Her şey tiyatroyla endeksli. Bir gece Paydos film piyesinde oynarken İzmir'de çok gençtim. Bu söylediğim 49 50 yıllarında geçiyor. Paydos'taki rolüm bitti, çıktım, atladım Konak Meydanı'ndan otobüse, Alsancak'ta ineceğim. Arkamdan beni takip eden bir ayak sesi, tak tak tak tak. Hala bugün bile arkamdaki ayak seslerinden ürkerim. Derken orada çullandı sırtıma, çığlıklar attım. Bir boğuşma geçti aramızda. O uzaktan benim çığlıklarımı duyan bekçi düdükleri gelmeye başlayınca bir yumruk attı, bana kaçtı. Perişan bir halde eve gittim. Annem çılgına döndü. Deli gibi. Annemi zor yatıştırdık. Bundan sonra dedi, tiyatroya yakın oturacaksın dedi. Ondan sonra bütün evlerim, mesela Asmalı Mescid'de oturdum. Çıkıyorsun, dram tiyatrosu orada oluyor falan diye. Teşvikiye Caddesi'nde çıkıyorsun, Harbiye Tiyatrosu orada çok yakın. Burada oturduğum zaman özel araba tutardık hocam. Şeyde, Tiyatro Kedi'de oynarken veya Profilo'da oynarken kontrol diye o gider alırdı. Bu şekilde yani evle tiyatro arasını daima kısa tutmaya çalıştım. Annemin nasihati buydu, böyle bir şey başıma geldiği için. Çocukluğumuz sadece şeyde karşıya kadar geçti. Sonra anne baba ayrılınca babam beni aldı, sadece gittik. Deniz içinde her şeyi, arkadaşlarım, köy çocukları falan. Orada güzel bir köy hayatı. Oradan döndük geldik, babam evlendi. 4 tane kızı olan bir kadıncağızla evlendi. Bir kül kedisi dönemi yaşadım. 7 yıl babam ondan ayrılıncaya kadar zor günlerdi onlar. Zor günlerdi. Sonra annem ve babam çekip aldılar, kurtulduk. Annem ve babam tekrar evlendi. Ben 15 yaşıma yaklaşmıştım artık. Aynalara bakmaya başlamıştım ama küçüklüğüm hep anne özlemi içinde geçmiştir. Rüyalarımda hep annemi görürdüm. Fanım Versin'cim programı. Nezihe Aras çok güzel yazdı, değişik. Yani hayırlı sabahlar hanımlar diye her sabah saat 10'da, ki o zamana kadar radyo akşamları açılırdı. Akşam saat 6'da açılırdı radyo. İlk defa o kapalı kutuyu saat 10'da bizim program açmıştır 1984. Ülke çapında ünlü olduk. Her yerden hediyeler, armağanlar, tebrikler, şunlar bunlar geldi. Ben tiyatrodan çok sinemada ünlü olmuştum esas kız oynadığım dönemlerde. Daha sonra 30'lu 40'lı yıllarımda karakter rollerine geçtim. Başrol oyunculuğumu kaybettim. Derken Hanımlar Sizin İçin programı tekrar başrol oyuncusu olmuş oldum. Yani bir iniş çıkış yaşadım Hanımlar Sizin İçin programı sayesinde. Nezihe Aras'ı çok sevgiyle anıyorum, nurlar içinde yatsın diyorum. Güzel bir programdı. Yani bu bir devrim yarattı Hanımlar Sizin İçin programı 84 yılında. Birdenbire o programdan sonra kadın sayfaları, kadın sorunları medyada boy göstermeye başladı. Beyaz güvercin her zaman barışçı ve sevgi dolu oldu. Beyaz güvercinin simgelediği bazı kavramlar vardır. Barış gibi, sevgi gibi, hoşgörü gibi, kadirşinaslık gibi. Bütün bunlar bende var ve olması lazım. İnsan olunca da bunlara da sahip olmak lazım. Dostluk, arkadaşlık, sevgi, affetmek, hoş görmek, sabretmek, mutluluk. Bütün bunlar ruhun simgesi olabilir beyaz güvercin. Bu bakımdan hayatımın simgesi beyaz güvercin olabilir.
8: Tiyatro ve sinema sanatçısı Nedret Güvenç hayatını anlattı. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: durumu.
1: Sıcaklık biraz artıyor. Yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek. İstanbul'da Poyraz hala şiddetli. Sıcaklık 29 derece. Pazar günü daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 29, İzmir 37, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli. Antalya'da günler sonra nem oranı artıyor. Hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz şiddetli. Edirne 33, Sakarya 29 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu'da 28-30 derecelerdeki sıcaklık yeni haftada 40 dereceye dayanacak. Ege'de Manisa 35, Denizli 38 derece. Kütahya ve Manisa'da Poyraz hala şiddetli. Bodrum 37 derece ve rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de nem oranının artmasıyla sıcaklık düşüyor ama hissedilen sıcaklık çok yüksek. Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'de Rize, Artvin, Gümüşhane kesiminde yerel yağış var. Zonguldak 26, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kısa süre yağışlı. Erzurum 32, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 derece.
0: Hava durumu.
2: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
3: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
2: Cinayetle ilgisi olanlar.
3: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
2: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
3: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
2: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
3: Polisiye roman sevenler.
2: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
3: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
4: Doğa takvimi. Bugün 1 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Yılın en sıcak günlerine hazır olun. Halk meteorolojisine göre Eyyam-ı Bahur sıcakları günlerindeyiz. Afrika'dan gelen ve Arapça Eyyam-ı Bahur denen çöl sıcakları için Anadolu'da verilen isim de yanar döner günleri. Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış diyen eskiler, ayrıca kuyruk yıldızı doğduğu zaman dünya ateşe de yanabilir, sele de gidebilir demiş. Bu sözlerle dikkat çekilen, kavurucu sıcaklarla bağlantılı orman yangını riskiyle, son yıllarda yaşadığımız iklim krizi nedeniyle artan çoklu hava olaylarını hatırlatalım. Kavurucu sıcakların hemen ardından şiddetli yağış ve sel baskını olabilir. Türkiye'de geçen yılın en sıcak günü 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak ölçülmüş. En yüksek deniz sıcaklığı Antalya'daydı. 24 Temmuz'da Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde denizin sıcaklığı 32,2 derece olarak kayıtlara geçmiş. En soğuk günse 25 Şubat'ta. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda -35,1 olarak ölçülmüş.
4: Doğa takvimi.

0: Mutlu geceler. Bugün yarının son kuşağıyla karşınızdayız. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Cem Küçük tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından da Cem Küçük'ün katıldığı televizyon programlarında kullandığı ifadelerde yanlış bilgiyi alenen yaydığını ifade ederek tutuklanmasını talep etti. Çıkarıldığı hakimlikçe Cem Küçük hakkında tutuklanmasına karar verildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi tutuklandı. Yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemleri sırasında usulsüzlükler iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Hakimlikteki işlemlerin ardından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6 isim 29 Temmuz'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmıştı. Ve orman yangınları iki kentte alevlerle mücadele sürüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk'taki yangının yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığını açıkladı. Aydın'ın Çine ilçesinden de sevindiren haberler geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son açıklamasında Çine'de alevlerin enerjisi büyük oranda düşürüldü dedi.
1: Havanın kararması ile birlikte kara ekiplerinin işi daha da zorlaştı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere müdahale gece boyu sürdü.
2: Yangın gece saatlerinde de etkisini gösteriyor. Hemen karşımızda Uzunburun mevkisi var ve alevler bir kez daha büyüdü, geniş bir alana yayıldı. Öyle görünüyor ki bu noktada çalışacak görevlileri gece saatlerinde zorlu bir mesai bekliyor.
1: Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangını dün saat 15'te Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü seferber oldu. Geç saatlere kadar ekiplere 7 uçak ve 4 helikopter destek verdi. Yangın yaklaşık 450 hektar alanda etkili oluyor. Yerleşim yerleri için bir tehdit söz konusu değil. Ancak önlemler en üst seviyede tutuluyor.
3: Yıldız Mahallesi kırsalında rüzgar da biraz bu tarafa doğru esiyordu. Biz hemen tahliye ile ilgili hazırlıklarımıza başlamıştık ama şu an gördüğümüz kadarıyla köyümüzü tehdit eden herhangi bir durum söz konusu değil. İnşallah böyle bir şey de söz konusu olmaz. Olursa da zaten biz hazırlıklarımızı tamamladık.
1: Aydın'ın Çine ilçesinde alevlerle mücadelede ikinci gün geride kaldı. İlk gün Kavşıt Yaylası'ndaki 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. İkinci günde de bazı yerleşim yerleri tehdit altındaydı. Mutaflar, Dutluoluk ve Tatar Memişler mahalleleri de boşaltıldı.
4: Yangının kontrol altına alınması oldukça güç. Çünkü bizim bulunduğumuz nokta biraz daha yüzeye yakın nokta. Arkamda görmüş olduğunuz yer ise daha yüksek. 2000 metreye ulaşan bir yükseklik var. Orada rüzgar daha fazla. Orası da Çine. Çine'nin kapısına kadar alevlerin dayandığını belirtelim.
1: Yangına mücadele sürerken Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu paylaştı. Çin'de alevlerin enerjisi büyük oranda düşürüldü dedi. Üç kentte daha alevlerle mücadele vardı. Antalya'nın Alanya, Muğla'nın Fethiye, İzmir'in Foça ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı.
0: Günlerdir yurdun farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında ekipler zorlu bir mücadele yürütüyor. Kimi zaman alevlerin arasında kaldılar, kimi zaman bir can kurtarabilmek için kendilerini tehlikeye attılar. Yorgun düşen işçilerse ağaç altında uyumaya çalıştı.
5: Alevlerin arasına girdiler. Yangını söndürmek için can siperhane mücadele ettiler. Orman işçilerinin alevlerle mücadelesi kameraya böyle yansıdı. Alevlerle mücadele eden ekipler gece gündüz aralıksız çabalıyor. Zaman zaman tehlikeli anlarda yaşanıyor. Bu görüntüleri Muğla Fethiye'deki yangın bölgesinde arazöz ekibinde görevli söndürme işçisi kaydetti. Alevlerin arasında verilen zorlu mücadele saniye saniye kameralara yansıdı. İşçiler yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen çalışmalarını sürdürdü. Orman işçileri günlük 1-2 saatlik uykuyla yangın bölgesinde mücadele ediyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde yorgun düşen bir işçi ağacın altında uyudu.
6: Orman yangınlarında hava araçlarının rolü oldukça önemli. Ancak uzmanlara göre orman işçilerinin müdahalesi yangınların söndürülmesinde en etkili yöntem. Orman işçileri yangınları söndürebilmek için zamanla yarışıyor.
5: Müdahale sırasında sık sık zorluklarla karşılaşan işçiler o anları anlattı.
7: Burada özellikle rüzgar saatte 80 kilometreyi buluyordu. Yani ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Yani müdahaleden ziyade biz kendimizi ayakta tutmakta bile zorluk çekiyorduk. Ama bu zorluklar ne kadar fazla olursa olsun yani bizler pes etmeden yangınlarımızın en son ateşi sönene kadar bu işin bizim başındayız.
5: Ekipler alevlerin arasından bir canlı kurtarmak için zamanla yarışıyor. Balıkesir'deki yangına müdahale eden işçiler ahırda bağlı bir buzağıyı kurtardı.
8: Baktık ki dam yanıyor. Köylü de bir yandan söndürmeye çalışıyor. Biz de kapıyı kırarak önce koyunları sonra da baktık buzağının biri bağlıydı. İble bağlamış yürüyemiyor daha, buzağı çok küçük. Biz de gittik buzağıyı kurtardık. Arazözün üstüne koyarak oradan uzaklaştırdık.
5: Yalnızca ekipler değil, gönüllüler de orman yangını için seferber oldu. Muğla Seydikemer'de gönüllüler alevlerin arasından bir kaplumbağa kurtardı. Yaralı kaplumbağa müdahaleyle hayata döndürüldü.
0: Orman yangınlarının %90'ından fazlası insan hatasından kaynaklanıyor. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da bu duruma dikkat çekti. Aslan, orman işçilerinin sayısının artırılması gerektiğini söyledi.
9: İstatistiklere baktığımız zaman %96'sı insan kaynaklı ormanların yanmasını çıkıyor. O zor şartları aşıyoruz. Fakat aşamadığımız bir şey var. İnsanın ihmalini, vurdum duymazlığını aşamıyoruz.
5: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yangın riski yüksek illerde açık alanda ateş yakılmaması için abonelere kısa mesaj göndermişti. Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan'dan da uyarı geldi.
9: Ne olur bu yeşil vatanı koruyalım. Korumak için de piknik yapmayın demiyor, yapın. Ama ateşinizi söndürün. Ve oraya cam kırıkları, şişe kırıkları bırakıyor. Hem çevreyi kirlendiriyor hem de cam kırıkları mercek görevi yaparak kurumuş olan, barut haline gelen otları tutuşturuyor.
5: Aslan, Orman Genel Müdürlüğü'nde 23 bin işçi olduğunu söyledi. Bunun yetersiz kaldığına dikkat çekti.
9: Türkiye 24 milyon hektar civarında orman varlığı var. Burayı da 23 bin işçiyle korumaya çalışıyoruz. Onun için biz diyoruz ki Orman Teşkilatı bu yangınlara mücadele etmek adına ikili vardiya sistemine geçmelidir. Yangın kuşağının riskli olduğu yerlerde işçi sayısını artırın, ikili vardiya sistemine geçin ki işçi dinç ve zinde bir şekilde yangına müdahale etsin.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulları finaline katıldı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA'nın yaz okullarına rekor katılım olduğunu vurguladı.
10: TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız sadece bu yıl 1,5 milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline geldi.
1: Erdoğan, Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta binlerce öğrenci ve ailesine bu sözlerle seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA yaz okullarının final programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılar vardı.
10: Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli, Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor. Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum.

0: yatıyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor.
1: TÜGVA tarafından 81 ilde düzenlenen yaz okulu projesinde öğrenciler yaz boyunca bilimden spora pek çok alanda eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan yüz binlerce genç düzenlenen törenle mezun oldu.
2: CHP'de İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin değişti mi? Soru bugün parti sözcüsü Müslüm Sarı'ya soruldu ve Sarı bu konuyu tartıştık sonra da açıklama yapılacak diye yanıtladı. Gürsel Tekin ise bana yapılan bir bildirim yok, 16 Ekim'e kadar görevimin başındayım dedi. Sarı CHP'de kalan bazı milletvekilleri içinse disiplin sürecinin başlatılacağını söyledi.
3: Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in yerine bir atama yapıldı mı sorusuna böyle yanıt verdi. Gürsel Tekin ise mahkeme kararı gereği 16 Ekim'e kadar görevinin başında olduğunu, yerine atama yapılamayacağını söyledi. Cumartesi günü İstanbul'daki CHP üye katılım etkinliğinde para karşılığı kast ajanslarından figüren getirildiği iddiası tartışma yaratmıştı. Müslüm Sarı basın toplantısında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara da tepki gösterdi.
3: Bu belediye başkanlarımız yargılanmasın demiyoruz. Masumiyet karinesini esas alan ve hukukun genel ilkelerine uygun bir biçimde yargılanması gerektiğine inanıyoruz.
4: Sarı'ya CHP'den özellikle milletvekilleriyle ilgili ihraçların sürüp sürmeyeceği de soruldu.
3: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir F-35 savaş uçağı düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğu kullanarak uçaktan ayrılmayı başardı. Olaya ilişkin açıklama Amerikan Deniz Piyadelerinden geldi. Uçağın eyaletin San Diego bölgesindeki Miramar Deniz Piyadeleri hava üssü yakınlarında düştüğü duyuruldu. Olay esnasında pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldığı ve kurtulduğu ifade edildi. Yere çarptıktan sonra alev alan uçak için bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Kazaya karışan F-35'in B versiyonu kısa kalkışlar için tasarlanmış, dikey iniş yapabilen bir motora da sahip olmasıyla tanınıyor. Washington-Tahran gerilimi sürerken ABD Başkanı Donald Trump kurmaylarıyla kabine toplantısında bir araya geldi. Trump, İran'a yönelik saldırıların devamına işaret etti. Hamas'ın bıraktığı silahların ise Barış Kurulu'na verileceğini öne sürdü. Ayrıntılar haberimizde.
5: İran konusunda iyi davranmaya çalışıyoruz ama İran nükleer silaha sahip olamaz. Onları çok sert vuracağız. Artık buna dayanamıyoruz diyecekler.
1: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'a saldırılara yeşil ışık yaktı. Trump kabine toplantısına katılmak ve kurmaylarıyla görüşmek için Camp David'e gitti. Toplantı öncesi konuşan ABD Başkanı İran'la görüşmelerini sürdüğünü ancak Tahran yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını savundu.
5: İran'la anlaşabiliriz ama onlara inancımı kaybediyorum. Yalan söylüyorlar. Anlaştık diye haber beklerken füze ateşlediklerini öğreniyorum.
1: Trump, İran görüşmelerini Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüttüğünü söyledi. ABD Başkanı'na Hamas'la İsrail arasındaki silah bırakma ve Gazze'den çekilme anlaşması da soruldu. Trump, İran'a karşı başarılı olmadıkları senaryoda bu anlaşmanın hiç gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Hamas'ın silah bırakması ve İsrail'in Gazze'den çekilme konusunda hangisinin önce gerçekleşeceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
5: Hamas'ın silah bırakması konusu çok karmaşık. Ancak İran'da bu kadar başarılı olmasaydık ilerleme sağlayamazdık. Hamas'ın bıraktığı silahlar Barış Kurulu'na teslim edilecek.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Beyaz Saray'a ziyaretinde Patriot hava savunma sistemlerinin ülkelerinde üretimi için ABD ile lisans anlaşması yapacaklarını açıklamıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump bu konuya henüz yeşil ışık yakmadıklarını söyledi. Ukrayna ile füzeler konusunda anlaşmış değiliz diyen Trump, sistemlerin başka ülkede üretilmesi konusunda alınacak bir kararın dikkatle incelenmesi gerektiğini savundu.
2: İran bölgedeki Amerikan üslerini vurmayı sürdürüyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet

0: İnternet sitesinde çıkan bir analizde İran'ın ateşkestense sınırlı savaşı tercih ettiğine dikkat çekildi.
1: İran ateşkestense sınırlı bir savaşın sürmesinden yana. Bu tespit İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesindeki analizde yer alıyor. Emir Azimi'nin kaleme aldığı analizde ABD saldırılarını durdurmuşken İran'ın bu hafta içinde sürpriz bir şekilde Ürdün'deki ABD üssüne saldırdığına dikkat çekildi. BBC'ye göre İran'ın bu adımı sınırlı çatışmalardan daha büyük stratejik kazanımlar elde edeceğine inandığını gösteriyor. Başka bir deyişle Tahran risklere karşın sınırlı savaşın çıkarlarına daha iyi hizmet edeceği görüşünde. BBC'deki analizde şu aşamada her iki tarafın da topyekün savaş istemediğine vurguda bulunuldu. Washington'ın diğer bölge ülkelerini içine çekecek, enerji altyapılarını hedef alacak ve petrol fiyatlarını artıracak bir topyekün savaş heveslisi olmadığının altı çizildi. İran'ın da altyapı tesislerini tehdit edecek ve hava savunma sistemlerini daha da zayıflatacak bir savaşı istemediği vurgulandı. Ancak İranlı yetkililerin bu koşullar altında uzun süreli ateşkesin kendilerini daha zayıf konuma düşüreceğine inandıkları belirtildi. ABD'nin ambargo ve ablukasının sürmesiyle İran'ın uluslararası enerji piyasasından soyutlanmaya devam edeceğini, buna karşın Hürmüz'ün açılması halinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol satışlarını artıracağına dikkat çekildi. İran'ın bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü bir koz olarak kullanmaya devam etmek istediğine vurguda bulunuldu. Babül Mendeb ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin ülkeleri İran'ın taleplerini dikkate almaya iteceği yorumuna yer verildi. İran'ın sınırlı çatışmaları ülke içinde muhalifleri bastırmak için kullanabileceğine de dikkat çekildi. Halkın ulusal savunma için birlik olmasıyla Tahran yönetimi üzerinde ekonomik sorunların yol açtığı baskının azalacağı vurgulandı. Ancak İran'ın izlediği bu sınırlı çatışma politikasının riskler içerdiğine de dikkat çekildi. Çatışmaların her an kontrolden çıkma riski bulunduğu belirtildi. Uzun süren sınırlı çatışmaların Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla ekonomik kayba uğrayan ülkeleri İran'a karşı harekete geçmeye zorlayabileceği değerlendirmesinde de bulunuldu. İran'a karşı daha sert önlemler alınması için uluslararası desteğin zamanla artacağı yorumuna yer verildi.
0: Gazze'de kalıcı barış sağlanması için çabalar devam ediyor. Mısır'da yürütülen müzakerelerde Hamas silahlarını teslim etmeyi kabul etti. Amerikan Başkanı Donald Trump da anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti.
2: Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze konusunda yürütülen müzakerelerde Hamas silah bırakmayı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Hamas'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump yalnızca Hamas'ın değil tüm silahlı grupların silah bırakacağını açıkladı. Anlaşma sonunda Gazze'yi Filistinli hükümetin yöneteceğini de ifade etti. Trump silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini belirtti. ABD Başkanı ayrıca arabuluculukları için Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. ABD'li bir yetkili İsrail'le yakın iletişim çerçevesinde anlaşmanın sürdürüldüğünü ancak İsrail'in Hamas'ın silah bırakması konusunda şüpheli olduğunu belirtti. İran'ın Hamas'ı silah bırakmamaya ikna etmeye çalıştığını da öne sürdü. Barış Kurulu üyelerinden de açıklama geldi. Trump'ın 20 maddelik barış planının ikinci aşamasının yerine getirilmesi için tüm askeri faaliyetlerin sona ermesi gerektiği ifade edildi. Barış Kurulu yetkilileri Gazze'de silahların Filistin Ulusal Komitesi'ne bağlı polise devredileceği ifade ediliyor. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi içinse silahsızlanmanın tamamlanması şart koşuluyor. Öte yandan Hamas'tan ve İslami Cihat'tan gelen açıklamalar farklı yönde. Hamas siyasi yetkilisi Katar merkezli El Cezire televizyonuna İsrail Gazze'den çekilmeden Hamas'ın silah bırakmayacağını açıkladı. Hamas üyesi ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini duyurdu. İslami Cihat hareketi ise medyada Filistinli gruplarla düşman arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz açıklaması yaptı. Hamas'ın silahları teslim etse bile nereye ve kime teslim edeceği de üzerinde anlaşılamayan konulardan. Silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek, mutabık kalınan Filistinli bir kuruma bırakılacak. Müzakereler özellikle uzun menzilli roketler, ağır havan topları, Tank savar füzeleri ve gelişmiş silah sistemlerinin teslim edilmesi üzerine yoğunlaştı. Silah üretim ve depolama tesislerinin de devredilmesi tartışıldı. Hamas, sivil ve askeri tesisler arasında ayrımın yapılmasını istiyor. Hamas bünyesindeki kurumlarda görev yapan memurların görevlerine devamını da istiyor.
0: Suudi Arabistan, Husilere büyük bir askeri operasyona hazırlanıyor. İngiliz Guardian gazetesine göre Yemen'e hem denizden hem de karadan harekat düzenlenmesi planlanıyor.
1: Suudi Arabistan, Yemen'de İran'ın destek verdiği Husi milislere karşı büyük bir taarruza geçmeye hazırlanıyor. Bu iddiayı İngiliz Guardian gazetesi gündeme getirdi. Gazete haberini Yemenli kaynaklara dayandırdı. Yemen içinde askeri hareketliliğin arttığına dikkat çekildi. Suudi Arabistan'ın operasyonunun hedefinde ilk olarak 2020'de Husilerin ele geçirdiği El Beyda şehri olduğu belirtildi. Amerikan CNN kanalı da internet sitesinde Suudi Arabistan'ın destek verdiği Yemen güçlerinin ülkenin doğusundaki çöllerde toplandığı ve ilerlemeye hazırlandıklarını yazdı. Bu güçlere Suudi Arabistan kuvvetlerinin havadan destek sağlayacağı söyleniyor. Suudi Arabistan denizden de Husileri baskı altına almaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan, Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'nda Husi saldırılarına karşı çok uluslu bir donanma gücü oluşturulacağını duyurdu. Husiler, Kızıldeniz ve Babülmendeb'de Suudi gemi ve tankerlerine abluka uygulayacağını açıklamıştı. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrolün yarısını karadan Yanbu Limanı'na taşıyan ve buradan Asya ülkelerine satan Suudi Arabistan için Babülmendeb kritik önem taşıyor. Babülmendeb'ten gemi ve tankerlerini geçirememesi halinde Suudilerin bu alternatif petrol hattının da kapanacağına dikkat çekiliyor. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Yemen limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırması halinde kendilerinin de Suudi gemiler için aynı adımı atacaklarını söylüyor. İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan 2015'te Yemen'e operasyon başlatmıştı. Ancak yıllar süren saldırılarda Husiler ele geçirdikleri topraklardan çıkarılamadı. Bunun üzerine Suudi Arabistan 2022'de Husilerle ateşkese vardı.
0: 60 binden fazla Fas ve Cezayirli hem deniz hem de karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye akın etti. İnsanlık dramı yaşandı. 57 kişi hayatını kaybetti. İtalya'dansa İspanya'ya yönelik Schengen uyarısı geldi.
1: Kimi yüzerek denizden, kimi ise karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye girmeye çalıştı. İnsanlık dramı kameralara böyle yansıdı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olayların yaşandığı Septe'ye gitti. Yaşananları İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak tanımladı.
3: Septe bir İspanyol şehridir ve dün yaşananlar mümkün olan en sert şekilde kınanmalıdır. Septe'nin toprak bütünlüğüne yönelik bu ihlali ve saldırıyı reddediyor, kınıyor ve son derece üzücü buluyoruz.
1: Sanchez, yasa dışı göçten insan kaçakçılığı mafyalarını da sorumlu tuttu. Göçmenlerin ülkelerine dönmeleri için yürütülen çalışmaları hızlandırdıklarını vurguladı. Sanchez, Fas yönetimine de işbirliği için teşekkür etti. Sınır güvenliğinin artırılmasını talep etti. İspanya'ya bağlı Septe bölgesinin lideri, Fas ve Cezayir kökenli 60 binden fazla kişinin sınırı geçtiğini açıkladı. Bu Septe nüfusunun yarısından fazlasına denk geliyor. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ise ülkelerine gönderilen göçmenlerin kendi isteğiyle döndüğünü belirtti. Yüzerek Septe'ye girmeye çalışırken ölen yasa dışı göçmenlerin sayısının artmasından da endişe ediliyor. Diğer yandan Fas yönetimi göçmenlere engel olmak için bölgeye ek güvenlik gücü konuşlandırdı. Fas kuvvetleri yasa dışı göçmenleri sınırdan uzaklaştırmak için tazyikli suyla müdahale etti. Bölgesel yetkililer göçmen akınından İspanya Yüksek Mahkemesi'ni sorumlu tuttu. Temmuz başında mahkeme, Septe ve Melilla'ya ulaşmaya çalışan yasa dışı göçmenlerin derhal gönderilemeyeceğine ilişkin bir karar almıştı. İtalya'dansa İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması gerektiği çağrısı geldi. Finlandiya'da Roma yönetiminin açıklamasına destek verdi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de İspanya sınırında kontrollerin güçlendirildiğini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İspanya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
0: İstanbul'da uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonları yapıldı. Ambarlı Limanı'ndaki bir gemide yapılan aramada 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Diğer operasyonda ise yasa dışı bahis reklamı yapanlar suçüstü yakalandı.
4: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis reklamı yapanlar da suçüstü yakalandı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu soruşturmalarında çok önemli operasyonlara imza atıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemideki konteynerde arama yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olan 3 ton piregabalin maddesi ele geçirildi. Bu maddenin yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanıldığı ve uyuşturucu etkisi olduğu öğrenildi. Teknik ve fiziki takiple 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor. Diğer bir operasyonda yasa dışı bahsi teşvik edenlere yönelikti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli analiz sistemlerini kullandı. Başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden cep telefonlarına yasa dışı bahis reklamları gönderdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar sürüyor.
0: Artık aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı yeni bir dönem başlıyor. Bugünden itibaren reklamlarda yapay zeka kullanımını açık şekilde belirtmek gerekecek. İndirimli satış reklamlarına ilişkin de düzenleme var. Peki bunlar neler? Yanıtı haberimizde.
1: Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikle yapay zeka reklamlarından sosyal medya tanıtımlarına, indirimli satışlara kadar birçok alanda düzenleme yapıldı.
5: Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bulunduğu reklamların yapılması yasaklandı.
1: Yeni düzenlemeyle hedefli reklam çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir indirimli ürün, hizmet ya da etkinlikten fayda sağlayacaksa paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda. Falcı, medyum, astrolog reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletildi. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. İndirimli satış reklamları içinde yeni kurallar devrede.
5: İndirimli satış reklamlarında indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirime esas fiyat olarak kabul edilecektir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallarla hizmetlere ilişkin reklamlardaysa indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
1: E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz 23 Nisan aynı zamanda Dünya Kitap Günü. Çünkü hem William Shakespeare'in doğum günü hem de Cervantes'in ölüm yıl dönümü. Ve Dünya Kitap Günü'nde İngiltere'de okunan 20 kitaptan biri Agatha Christie'nin After the Funeral'ı. Yani koskoca bir edebiyat külliyatından 20 kitaptan, buradan seçilen 20 kitaptan birinin Agatha Christie'nin bir kitabı olması, onun doğrusu yazar olarak da saygıya değer olması gerektiğini gösteriyor. Ne yazık ki çok uzun yıllar boyunca yapılan çevirilerin çoğu itinasızdı. İtinalı olanlar da daha çok Akba'da olmak üzere ve altındaki Suvelen kardeşlerin bazı çevirileri gibi. Yani eğer benim yaşımdaysanız ve çok versiyonunu okuduysanız azınlıkta kalıyor, öyle diyeyim. Elimdeki kitabı son yıllarda hep Christie kitaplarını altın kitaplar için çeviren Çiğdem Öztekin'in çevirdiği bir kitap. Çarpık Evdeki Cesetler ya da orijinal adıyla Crooked House. Üçüncü basımı kitabın. Ve ben sanki kapağı değişmiş gibi geldi ama doğrusu çok da emin değilim. Güzel bir kapağı var. Kitaptaki ev gerçekten böyle mi görünüyordu bilmiyorum ama yani insanın gözün önüne getirme açısından çok faydalı. Çünkü bu karakterlerin çok baskın olduğu bir kitap. Dolayısıyla mekanın da hem kitabın ismiyle hem de kapağıyla kendini hissettirmesi bir anlamda denge kuruyor diyebiliriz. Bazı kitaplarında çocuk tekerlemelerini kullanıyor. Bu çocuk tekerlemeleri tıpkı bazı korku filmlerindeki böyle tuhaf bir sesle gelen çocuk şarkıları ya da böyle işte ip atlayan çocuklar, masum olması gereken görüntüler ve seslerle insana çok korkacağı duyurusunu yapar ya, burada da bu çocuk tekerlemeleri öyle bir duyuru yapıyor. Aynı türü James Patterson da çok kullanır. Hatta hatırlayacaksınız belki, çünkü onu da çok kitabını yaptık burada, sevmesek de, çünkü seveni çok. Kitaplarının adını da çocuk tekerlemelerinden alır Patterson. Ama üstademiz Christie elbette ki ondan çok önce. Burada da çarpık bir evden söz ediliyor. Buradaki tekerlemede çarpık bir adamdan söz ediliyor. Çarpık bir mil yürümüş. Sonra çarpık bir para bulmuş. Çarpık bir kedi almış. O da çarpık bir fare yakalamış. Sonra hepsi birden küçük çarpık bir evde oturmuşlar. Bunun da özelliği ne? Çünkü bu kitapta da Leonides ailesi üç kuleli ilginç bir evde oturuyor. Çarpık ev diyebiliriz.

Efendim Çarpık Ev, yani Crooked House orijinali 1949'da hem İngiltere'de hem Amerika'da basılmış. 1947 sonbaharında geçiyor Londra yakınlarında. Agatha Christie bunun ve Ordeal by Innocence'ın en sevdiği kitapları olduğunu söylüyordu. Bir başka yerde de en sevdiği 5 kitaptan biri olduğunu söylediğine tanık oldum. Ve bu aynı zamanda onun kitapları arasında eleştirmenler ve okurlar tarafından da en çok beğenilenlerden bir tanesi. Belki sürpriz finali yüzünden diyeceğim ama yani zaten bütün finaller sürpriz, polisiyelerde sürpriz olmayan bir finalin ne faydası olabilir ki insanın? Karakterleri açısından belki, çünkü gerçekten de çok ilginç karakterler var ve karakterlerini bayağı bize anlatıyor. Yani nasıl insanlar olduklarını anlıyoruz. Yani bütün kusurlarıyla, abartılarıyla, iyi taraflarıyla, her şeyleriyle birlikte onları anlatıyor. Belki ondan, belki olay örgüsünün sağlamlığından ve hakikaten hayli şaşırtmasından finalin bizi. Ama tabii dönemin de rolü var. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası hemen, hatta iki kahramanımız, iki baş karakter Sophie ile Charles Hayward, Sophie Leonides ile Charles Hayward savaş sırasında tanışmışlar. İkisi de ülkelerinden uzakta. Buluşmaya başlamışlar. Çok arkadaşlık etmişler. Yakın arkadaşlık. İşte sonunda acaba düşüncelerine kapılmışlar ve Charles evlenme teklif etmiş ama hemen cevap vermemesini, savaştan sonra İngiltere'ye geleceğini ve onu bulacağını söylemiş ve eğer unutmadıysa kendisini, bu soruyu bir kere daha olumlu şartlar altında soracağını, gerçekten de bunu yapıyor. Dönünce İngiltere'ye, evine Sophie buluyor. Onunla yemek yiyorlar. Yani sanki her şey yolunda gidecek gibi ama ertesi günü gazetede bir ölüm ilanı görüyor ve neye uğradığını şaşırıyor Charles. Çünkü Sophie'nin çok çok sevdiği büyük babası, ailenin reisi, ailenin merkezi Aristides Leonidis, Yunan asıllı bir İngiliz, ölmüş. İşin fena tarafı, Sophie bu ölümün şüpheli bir ölüm olduğunu düşünüyor. Ölmediğini, büyük babam aniden ölecek bir adam değildi diyor. Onun doğal nedenlerle ölmediğini, öldürüldüğünü düşünüyor. Bundan şüpheleniyor. Ve eğer böyle bir şey varsa evlenmelerinin de tehlikeye gireceğini, hatta gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Çünkü sonuçta ailesinden biri olabilir bu cinayeti işleyen ve Charles da kendi işinde yükselen biri, bu onun işini de engeller diye düşünüyor. Ve her şey çözümlendikten sonra yeniden oturup konuşalım diyor. Ve sonunda babası da zaten polis olan Charles, onun yardımıyla cinayeti soruşturmaya giden ekiple birlikte çarpık eve gidiyor. Ve orada anlıyor ki herkesin katil olmasını istediği iki kişi var. Çok yaşlı olan Aristides'in çok genç karısı ve çocukların özel hocası.

Çarpık evdeki cesetler dediğimiz gibi sürpriz bir finali var doğal olarak. Doğal olandan biraz daha sürpriz diyebilirim ama. Birinci tek şahıs tarafından anlatılmak gibi bir özelliği var. Yani Charles Hayward tarafından. Kahire'de Sophia ile tanışmış olan Charles. Başka şöyle bir özelliği var. Esrarı Tuppence'ın, Jane Marple'ın ama esas olarak Hercule Poirot'un çözmediği bir Agatha Christie filmi. Var tabii böyle birkaç tane hatırladığımız. Charles Hayward da onlardan biri ve dediğimiz gibi yazarın en iyi kitaplarından bir tanesi. Zaten karakterlerine hakim bir yazar olduğu için Agatha Christie sadece çok karakterli kitaplarda değil, örneğin Bir Üç Masasında Cinayet gibi 4 suçlu adayı, 4 polis ve bir maktulden oluşan çok daha az sayıda karakterli, hatta neredeyse psikolojik kitaplarda da aynı başarıyı gösterebiliyor. Çok uzun bir zaman diliminde yazmış olmasına rağmen. Şöyle bir bakacak olursak kimler var? Charles Hayward, Sophia Leonides, onları söylemiştik. Herkesin katil olmasını istediği genç üvey anne Brenda Leonides. Sophia'nın annesi bir oyuncu, tiyatrocu, abartı kraliçesi diyebiliriz, Magda West. Sophia'nın büyük teyzesi, hayli yaşlı Edith de Havilland, Aristide Leonides'in ilk karısının kız kardeşi. Hiç beğenmemiş bu yabancı, kısa boylu ve çirkin adamın kardeşin kendine aşık etmesini, büyülediğini düşünüyor. Oysa öyle bir karizması, bir cazibesi var Leonides'in. Ama kardeşi ölünce çocukları bir Akdenizli'nin eline bırakmamak için kalkmış gelmiş ve onları büyütmüş. Aristide'nin oğulları Roger ve Sophia'nın babası olan Philip, öğretmen Lawrence Brown, Roger'ın karısı Clemency, bir bilim kadını, Sophia'nın kardeşleri Eustace ve 12 yaşındaki Josephine, dadı, baş müfettiş Taverner ve elbette Charles'ın babası, ihtiyar adam, Scotland Yard'ın başındaki 2 numaralı kişi. Çok iyi eleştiriler almış. Mayıs 1949'da çıktığı zaman, 49. kitabı aynı zamanda, The Observer yazarı Maurice Richardson demiş ki en iyi 7 kitabından bir tanesi. Böyle gruplandırmaları da çok severim yani. Toronto Daily Star baş müfettiş Taverner'ı çok parlak bulmuş her zamanki gibi diyor. Ben Taverner'ın başka kitabını düşündüm ama aklıma gelmedi. Olabilir tabii. O kadar çok kitap var ki aslında ne kadar biliyoruz desek, eğer uzman değilsek zor. Uyarlamalara geçecek olursak BBC Radio 4 BBC Radio 4 için 4 haftalık 30'ar dakikalık bölümlerle bir uyarlama yapılmış. Ve bu yeni bir şey ama 2008'de 29 Şubat'ta ve Neil LaBrut da 2011'de bir film yapacağını söyledi ama hala ortada yok gördüğünüz gibi.

çarpık evdeki cesetler. Efendim Agatha Christie'nin bir sitesi var. agathachristie.com http://agathachristie.com. Burada ben sürekli izliyorum. Çünkü hem çok güzel etkinlikler duyuruyor. Yani İngiltere'de olsanız gitmek işten değil. Tabii yer bulabilirsiniz. Çünkü erken başvuran yer bulabiliyor anladığım kadarıyla. Hayli itibar görüyorlar. Mesela Sophie Hannah'la bir görüşme yapmışlar. After the Funeral üzerine. After the Funeral Dünya Kitap Günü'nde okunan 20 kitaptan biri olduğu için. Hannah, Poirot'un çıkmak üzere olan devam kitabının yazarı. Niçin onun en sevdiği Christie kitaplarından biri olduğunu yazıyor After the Funeral'ın. Ve Dünya Kitabı Gecesi ne, nasıl hakkıyla seçildiğini mesela. Sonra bir etkinlik var. Tommy ve Tuppence'le yemek, akşam yemeği. After Dark Entertainment sunuyor bunu. İnteraktif yemek tiyatrosu. Bu yemek tiyatroları İngiltere'de çok yaygın anladığım kadarıyla. Özellikle Christie üzerine. Yani birkaç grup faaliyet gösteriyor. The Shepherd's Warning. Bu yemeğin konusu olan hikaye. Şu anda Birleşik Krallık'ta turnedeymiş. Diyor ki dünyadaki tek resmi Agatha Christie cinayet esrarı yemeği için şimdiden yerinizi ayırtın demiş. Sonra kapaklar var. Kitapların kapakları. Gene Dünya Kitap Gecesi'ni kutlamak için Agatha Christie kitaplarının kapaklarına bakıyoruz. Onlardan seçme yapıyormuşuz. Bu uluslararası bir seçki aslında bu kapaklar yani. Ve tabii onlarca yılı kapsıyor. Agatha Christie'nin tek casusluk kitabı N or M. N ya da N M'di ve hiçbir zaman dedektif romanlarının başarısına ulaşmadı. Ama casusluk dünyasını anlatışında fevkalade doğru, hakikate uygun olduğu söylenir ayrıntılarla da. Ve İngiliz istihbaratı üzerine uzman bir tarihçi de burada bunun nasıl böyle olduğunu, niçin böyle olduğunu anlatmış. Poirot sahnede Black Coffee'de Robert Powell Hercule Poirot'u. Hercule Poirot olarak Guildford'a geliyor bu hafta Yvonne Arno tiyatrosunda. Ama doğrusu yani çok insan Peter Ustinov dahil oynamıştır bu büyük dedektifi Hercule Poirot'u. Ama bence 1989'da başlayan TV dizisindeki David Suchet'in kabına hiçbirisi erişemez. Gerçekten benim kitapları okurken gözümün önüne getirdiğim insandı çünkü Suchet ve çok da ekonomik iyi bir oyuncu. Bir de efendim belki ilgilenirsiniz diye söylüyorum. Her ne kadar zaman bitti diye işaretler alsam da. Kendi Christie'nizi kendiniz yazın diye bir bölüm var. Bu bir yazma yarışı. Bölüm bölüm yazıyorsunuz. Her bölümde birisi ödül alıyor. İsterseniz girin agathachristie.com'a bir bakın bakalım. Write your own Christie'ye. Belki siz de kendi Agatha Christie kitabınızı yazmak istersiniz. Evet efendim. Bugünlük de bu kadar. Çarpık Evdeki Cesetler, Agatha Christie, Çiğdem Öztekin, Altın Kitaplar. Yani biraz ayıp olduğunu biliyorum ama size bugün iyi şeyler dileyeceğim vedalaşırken. Çünkü Agatha Christie okurken yaşlı teyzemize ve ziyarete gelmiş gibi bir duygu geliyor içime. Çok ayıp tabii. Onun için diyorum ki önümüzdeki hafta yeniden programımızda buluşana kadar size güzel, sakin bir hafta diler. Yani bir daha da böyle bir veda işitemezsiniz. Onun için hoşça kalın.

NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

Burası NTV Radyo. Saat 2. NTV Radyo.

0: Mutlu geceler. İki bülteniyle karşınızdayız. Bu saati orman yangınlarıyla açıyoruz. İki kentte alevlerle mücadele var. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk'taki yangının yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığını açıkladı. Aydın'ın Çine ilçesinden de sevindiren haberler geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı son açıklamada Çin'de alevlerin enerjisi büyük oranda düşürüldü dedi.
1: Havanın kararması ile birlikte kara ekiplerinin işi daha da zorlaştı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere müdahale gece boyu sürdü.
2: Yangın gece saatlerinde de etkisini gösteriyor. Hemen karşımızda Uzunburun mevkisi var ve alevler bir kez daha büyüdü, geniş bir alana yayıldı. Öyle görünüyor ki bu noktada çalışacak görevlileri gece saatlerinde zorlu bir mesai bekliyor.
1: Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangını dün saat 15'te Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü seferber oldu. Geç saatlere kadar ekiplere 7 uçak ve 4 helikopter destek verdi. Yangın yaklaşık 450 hektar alanda etkili oluyor. Yerleşim yerleri için bir tehdit söz konusu değil. Ancak önlemler en üst seviyede tutuluyor.
3: Yıldız Mahallesi kırsalında rüzgar da biraz bu tarafa doğru esiyordu. Biz hemen tahliye ile ilgili hazırlıklarımıza başlamıştık ama şu an gördüğümüz kadarıyla köyümüzü tehdit eden herhangi bir durum söz konusu değil. İnşallah böyle bir şey de söz konusu olmaz. Olursa da zaten biz hazırlıklarımızı tamamladık.
1: Aydın'ın Çine ilçesinde alevlerle mücadelede ikinci gün geride kaldı. İlk gün Kavşıt Yaylası'ndaki 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. İkinci günde de bazı yerleşim yerleri tehdit altındaydı. Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahalleleri de boşaltıldı.
4: Yangının kontrol altına alınması oldukça güç. Çünkü bizim bulunduğumuz nokta biraz daha yüzeye yakın nokta. Arkamda görmüş olduğunuz yer ise daha yüksek. 2000 metreye ulaşan bir yükseklik var. Orada rüzgar daha fazla. Orası da Çine. Çine'nin kapısına kadar alevlerin dayandığını belirtelim.
1: Yangına mücadele sürerken Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu paylaştı. Çine'de alevlerin enerjisi büyük oranda düşürüldü dedi. Üç kentte daha alevlerle mücadele vardı. Antalya'nın Alanya, Muğla'nın Fethiye, İzmir'in Foça ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı.
0: Aydın'da orman yangınıyla mücadelenin sürdüğü Çine ilçesi bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden biri. Alevlerin yaklaştığı köylerde üreticilerse teyakkuzda.
4: Rüzgar bölgedeki yangının sönmesine bir türlü izin vermiyor. Rüzgarla birlikte farklı noktalara atan kıvılcımlar orada yeni yangınlar başlatıyor. Hal böyle olunca ekipler birçok noktada faal biçimde yangını söndürmeye çalışıyor. Bölgedeki insan ise bundan oldukça endişeli.
1: Rüzgar alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasına yol açtı. Bölge halkı geçimlerini sağladıkları hayvanlar için seferber oldu.
4: Mutaflar Yaylası'ndayız. Bugün yaşanan yangının ardından bölgedeki vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını bölgeden götürmeye başladı. İşte onlardan bir tanesine tanıklık ediyoruz. Yangının içerisinde kalan hayvanlar burada toplanıyorlar ve ardından Çin'e götürülecekler. Ve oradaki hayvan pazarında bir süre orada kalacaklar.
1: Çin'e Ege bölgesinin hayvan varlığı en yüksek ilçelerinden biri. Özellikle Madran Dağı çevresindeki yerleşim yerlerinde büyükbaş hayvancılık oldukça önemli bir gelir kaynağı. Bu nedenle yangınla mücadele sürerken tedbirler de en üst seviyede tutuluyor. Mutaflar, Kavşit ve Dutoluk mahallelerine çok sayıda hayvan tahliye edildi.
5: Hayvanları taşıyoruz.
6: Neden?
5: Güvenli yerlere taşımak için. Zaten yandı yerlerimiz. Yani yapacak bir şey yok.
6: Allah ne yandı? Bugün bayağı bir kötüydü.
5: Yok zaten bizim ağaçlar yandı. Bugün de karşı tarafa sıçradı. Yani iki günden beri devam ediyor yangın. Aşırı bir şekilde.
6: Bugünlerde hepimiz birbirimize muhtacız. Yani yapmak zorundayız. Görüyorsunuz her taraf. Mesela arkayı da görüp gösterebilirsiniz. Yani her yer yanıyor. Yani dün geceden beri biz hiç uyku yok. Hala çalışmaya devam. Yani yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Yangınlar söndükten sonra hayvanlar tekrar yaşam alanlarına geri götürülecek.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden 5 yangın olduğunu açıkladı. Bu yangınlardan Aydın Çine'deki yangında riskin devam ettiğini, diğerlerinin de büyük ölçüde kontrol altına alındığını vurguladı. Bakan Yumaklı 3 günde 218 yangına ise müdahale edildiğine dikkat çekerek ekiplerimiz 213 yangını söndürdü dedi.
7: Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gürler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda çok bu alanların içerisinde tehlike arz etmeyecek işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor. Aydın Çin'de dün öğleden sonra bir yangın başladı. Şiddetli bir rüzgarla birlikte maalesef. Burada arkadaşlarımızla her ne kadar kolaylamış olsalar bile rüzgarın getirdiği zaman zaman kısmi parlamaları şu anda yaşıyoruz. O yüzden arkadaşlarımız tamamen burada kontrol gerçekleşti demeden herhangi bir sonucu iletmeyeceğiz. Bugün Balıkesir Susurluk'ta başlayan yangın ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla arkadaşlarımızın müdahalesiyle devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel diğer yerlerde olduğu gibi.
0: Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin 2 zanlı tutuklandı. Yangının nedeni ise bahçede kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların büyümesi. Balıkesir Valiliği 29 Temmuz'da Gömeç'te başlayıp Ayvalık ve Burhaniye'deki kırsal mahallelere sıçrayan yangının çıkış nedeninin belirlendiğini açıkladı. Jandarma ekipleri evlerinin bahçesinde kaynak yaparken yangına neden olan 2 kişiyi de gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar daha sonra tutuklandı. Yangınla mücadele edilen yerlerden biri de Antalya'nın Kumluca ilçesiydi. Yazır mahallesinde ondan fazla ev kullanılamaz hale geldi. Ama bir ev vardı ki sahibinin çabaları sayesinde yanmaktan kurtuldu. O evde emekli itfaiyeci Kadir Altun yaşıyordu. Evine yaklaşan alevlere hortumla müdahale etti. Su tankeri desteğiyle de evini kurtardı.
8: Alevlerin yaklaştığı evini kurtarmak için havuzdan hortumla su taşıdı. Su tankerinin de yardımıyla alevlerin evini sarmasını önledi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde emekli itfaiyeci evini kurtarmayı başardı.
9: Aşağıdan başladı. Bir dakika, bir buçuk dakikada geldi. Ben sadece evlerin önünü kurtarmak için havuzdan hortumu çektim. Biraz gelen yere tutuyorum. Oraya geçiyor, öbür tarafa tutuyorum. Gaz maskem yoktu ama bunu aldığım yerde koylara kaçtım dumanı kesmek için. Evimizi kurtardık.
8: Emekli itfaiye eri Kadir Altun, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır mahallesinde yaşıyordu. Alevler yaşadıkları bölgeye yaklaşınca tecrübesini kullanarak önlem aldı. Onun yakınındaki onlarca ev zarar gördü. Ancak Altun'un evine alevler ulaşamadı.
9: Komşuların odası acayip yandı. Ben hemen o köşeden baktığımda belki 50 metre alev gidiyordu. O ormandan, boğazın içinden acayip bir rüzgar vardı. Bu odunlar tutuşunca söndürmek için çok uğraştım, söndüremedim. Kemer Belediyesi'nin park bahçeleri arabası çağırdık.
8: Yangında Kadir Altun'un ondan fazla komşusunun evi tamamen yandı. O çabaları sayesinde kendi imkanlarıyla evini alevlerden korumayı başardı.
0: Dış gelişmelere bakalım. Washington tahtının gerilimi sürerken ABD Başkanı Donald Trump kurmaylarıyla kabine toplantısında bir araya geldi. Trump, İran'a yönelik saldırıların devamına işaret etti. Hamas'ın bıraktığı silahların ise barış kuruluna verileceğini öne sürdü. Ayrıntılar haberimizde.
10: İran konusunda iyi davranmaya çalışıyoruz ama İran nükleer silaha sahip olamaz. Onları çok sert vuracağız. Artık buna dayanamıyoruz diyecekler.
1: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'a saldırılara yeşil ışık yaktı. Trump kabine toplantısına katılmak ve kurmaylarıyla görüşmek için Camp David'e gitti. Toplantı öncesi konuşan ABD Başkanı İran'la görüşmelerini sürdüğünü ancak Tahran yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını savundu.
10: İran'la anlaşabiliriz ama onlara inancımı kaybediyorum. Yalan söylüyorlar. Anlaştık diye haber beklerken füze ateşlediklerini öğreniyorum.
1: Trump, İran görüşmelerine Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff, damadı Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüttüğünü söyledi. ABD Başkanı'na Hamas'la İsrail arasındaki silah bırakma ve Gazze'den çekilme anlaşması da soruldu. Trump, İran'a karşı başarılı olmadıkları senaryoda bu anlaşmanın hiç gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Hamas'ın silah bırakması ve İsrail'in Gazze'den çekilme konusunda hangisinin önce gerçekleşeceği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
10: Hamas'ın silah bırakması konusu çok karmaşık.

0: teslim etmeyi kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabuluculuk çabaları için de Türkiye'ye teşekkür etti.
1: Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze konusunda yürütülen müzakerelerde Hamas silah bırakmayı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada Hamas'la anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump yalnızca Hamas'ın değil tüm silahlı grupların silah bırakacağını açıkladı. Anlaşma sonunda Gazze'yi Filistinli hükümetin yöneteceğini de ifade etti. Trump silahsızlanma tamamlandığında İsrail ordusunun da Gazze'den çekileceğini belirtti. ABD Başkanı ayrıca arabuluculukları için Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. ABD'li bir yetkili İsrail'le yakın iletişim çerçevesinde anlaşmanın sürdürüldüğünü ancak İsrail'in Hamas'ın silah bırakması konusunda şüpheli olduğunu belirtti. İran'ın Hamas'ı silah bırakmamaya ikna etmeye çalıştığını da öne sürdü. Barış Kurulu üyelerinden de açıklama geldi. Trump'ın 20 maddelik barış planının ikinci aşamasının yerine getirilmesi için tüm askeri faaliyetlerin sona ermesi gerektiği ifade edildi. Barış Kurulu yetkilileri Gazze'de silahların Filistin Ulusal Komitesi'ne bağlı polise devredileceği ifade ediliyor. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi içinse silahsızlanmanın tamamlanması şart koşuluyor. Öte yandan Hamas'tan ve İslami Cihat'tan gelen açıklamalar farklı yönde. Hamas siyasi yetkilisi Katar merkezli El Cezire televizyonuna İsrail Gazze'den çekilmeden Hamas'ın silah bırakmayacağını açıkladı. Hamas üyesi ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini duyurdu. İslami Cihat hareketi ise medyada Filistinli gruplarla düşman arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz açıklaması yaptı. Hamas'ın silahları teslim etse bile nereye ve kime teslim edeceği de üzerinde anlaşılamayan konulardan. Silahlar İsrail'e teslim edilmeyecek, mutabık kalınan Filistinli bir kuruma bırakılacak. Müzakereler özellikle uzun menzilli roketler, ağır havan topları, tank savar füzeleri ve gelişmiş silah sistemlerinin teslim edilmesi üzerine yoğunlaştı. Silah üretim ve depolama tesislerinin de devredilmesi tartışıldı. Hamas, sivil ve askeri tesisler arasında ayrımın yapılmasını istiyor. Hamas bünyesindeki kurumlarda görev yapan memurların görevlerine devamını da istiyor.
0: Gazze'de bir yandan Hamas'ın silah bırakmasıyla ilgili gelişmeler tartışılırken, diğer yandan da insani koşullarla ilgili sorunlar devam ediyor. Çadır kamplarda çocuklar arasında ise su çiçeği salgını baş gösterdi. Sağlık sisteminin çökmüş olması salgına müdahaleyi zorlaştırıyor.
2: Gazze'de çadır kamplarda hijyen sorunu büyük. Yaz aylarının da etkisiyle kamplarda cilt hastalıklarında artış var. Özellikle çocuklar arasında su çiçeği vakaları hızla yayılıyor. Kampların kalabalık olması ve hasta çocukların izole edilememesi vaka artışını hızlandırıyor. Aileler çaresiz.
3: En küçük kızım 2 ay önce hastalandı. Ardından diğer kızım da hastalığa yakalandı. Ve 2 hafta önce ben de enfekte oldum. Doktora gittik ve reçete edilen ilaçları kullandık. Ama hiçbir şey fayda etmedi.
2: Gazze'de İsrail saldırıları ve ablukası sağlık sistemini çökertmiş durumda. Vakalara müdahale bu nedenle giderek zorlaşıyor.
4: Su çiçeği burada hızla yayılan hastalıklardan biri. 3 hafta önce yayımlanan bir UNICEF raporunda yaklaşık 9300 vaka kaydedilmişti. O tarihten bu yana vaka sayısı her hafta yaklaşık 5000 artış gösteriyor.
2: Gazze'de önlenebilir hastalıkların yeterli hijyen koşulları sağlanamadığı için giderek arttığına dikkat çekiliyor.
0: Cezayir'de bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada en az 27 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla da yaralı var. Kaza ülkenin kuzeyindeki Bumerdas'ta yaşandı. Seyir halindeki yolcu otobüsü nedeni bilinmeyen şekilde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer kazada en az 27 kişinin öldüğünü belirledi. Can kayıplarının da artabileceğinden endişe ediliyor. Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'deki trafik kazasında yaşanan can kayıpları sebebiyle Cezayir halkına başsağlığı diledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

0: Milli İstihbarat Akademisi, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayınladı. Bu raporda gelecekte uluslararası rekabetin yapay zeka ve kritik teknolojiler etrafında şekilleneceğine dikkat çekildi. Türkiye'nin de nasıl bir modelle ilerlemesi gerektiği anlatıldı.
1: Yapay zeka ve kritik teknolojiler etrafında şekillenen teknopolitik düzen birçok alanda köklü dönüşümlere yol açıyor. Milli İstihbarat Akademisi, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı rapor yayımladı. Raporda yapay zekanın artık yalnızca bir teknoloji değil, devlet kapasitesini, ekonomik rekabeti ve uluslararası güç dengelerini belirleyen stratejik bir unsur haline geldiği belirtildi. Raporun ön sözünü yazan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse'ye göre, gelecekte uluslararası rekabet yapay zeka ve kritik teknolojiler etrafında şekillenecek. Çipler, veri altyapıları, enerji kaynakları ve yapay zeka sistemleri belirleyici olacak. Köse, Türkiye'nin bu dönüşümün yalnızca takipçisi değil, aktif bir aktörü olması gerektiğinin de altını çizdi. Rapora göre Türkiye için stratejik kapasiteyi, güvenliği ve toplumsal meşruiyeti birlikte esas alan özgün bir teknopolitik yaklaşıma ihtiyaç var. Raporda yapay zeka çağında söz sahibi olabilmek için teknolojiyi kullanan değil, kendi yaklaşımını geliştiren ülkeler arasında yer almanın kritik önem taşıdığı da vurgulandı. Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği teknik birikimin önemli bir avantaj sağladığı belirtildi. Ancak veri yönetimi, kurumsal koordinasyon ve standartlaşma alanlarında eksikler olduğuna da dikkat çekildi.
0: Milli Muharip Uçak Kaan devam eden testlerinden yeni görüntüler paylaşıldı. TUSAŞ tarafından üretilen Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın yeni test görüntüleri kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Kaan'ın seri üretime esas olacak P1 prototipinin yer testlerine ait görüntüler var. Kapsamlı yer testlerinin ardından P1 prototip ilk uçuşunu bu yılın sonunda yapması planlanıyor. Yerli savaş uçağı Kaan 21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu yapmıştı. Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine de 2028 yılında katılması hedefleniyor. 21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki uçak saatte 2210 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Kaan, 4'ü gövde içinde, 4'ü de görev yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli füze taşıma kapasitesine de sahip. Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni gelişmeyle devam edelim. Gözaltındaki 5 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı da 25'e yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalgasında pazartesi günü 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı da 25'e yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi, Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 20 kişi tutuklanmıştı. Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen büyük dijital turizm acenteleri vergi ödeyecek, temsilcilik açacak ve belirlenen komisyon oranlarıyla da çalışmayı kabul edecek. AK Parti bu konuda bir kanun teklifi üzerinde çalışıyor.
2: Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye faaliyetlerine ilişkin düzenleme yolda. AK Parti grubunda imzaya açılan yasa teklifiyle Booking.com başta olmak üzere bu platformlar vergi ödemeyi ve ulusal şirketlerden daha düşük komisyonlarla çalışmayı kabul etmeleri durumunda Türkiye pazarında faaliyet gösterebilecekler. Böylece vergi ödemediği ve haksız kazanç elde ettiği için faaliyeti 2017'de durdurulan Booking.com'da yeniden hizmet verebilecek. Teklife göre uluslararası şirketlerin Türkiye'de bir temsilcilikleri olması gerekecek. Şirketlere her 2 yılda bir yenilenecek faaliyet izni bulundurma şartı getirilecek. Belgenin yenilenme ücreti 5 milyon lira olacak ve bu tutar artırılabilecek. Turizm firmaları Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için dijital hizmet vergisi mükellefi olacak ve kazançlarından vergi ödeyecek. Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na cirolarının 10 binde 5'i oranında turizm payı da verecek. Şirketlerin şeffaf algoritmalar kullanması, turizm tesislerinin söz konusu şirketlerin yanı sıra istedikleri platformlardan da satışlarını yapabilmeleri de düzenlemede yer alan şartlar arasında. Teklifin tamamlanmasının ardından meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
0: Artık aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı yeni bir dönem başlıyor. Reklamlarda yapay zeka kullanımını açık şekilde belirtmek gerekecek bundan sonra. İndirimli satış reklamlarına ilişkin de yine düzenleme var. Peki bunun ayrıntıları neler? Haberimizi izleyelim.
2: Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikle yapay zeka reklamlarından sosyal medya tanıtımlarına, indirimli satışlara kadar birçok alanda düzenleme yapıldı.
1: Reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu tutulmuştur. Ayrıca gerçek bir kişinin yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının bulunduğu reklamların yapılması yasaklandı.
2: Yeni düzenlemeyle hedefli reklam çocuklara yönelikse tamamen yasaklanıyor. Sosyal medya etkileyicileri herhangi bir indirimli ürün, hizmet ya da etkinlikten fayda sağlayacaksa paylaşımına reklam veya tanıtım ifadesini eklemek zorunda. Falcı, medyum, astrolog reklamlarıyla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletildi. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. İndirimli satış reklamları için de yeni kurallar devrede.
1: İndirimli satış reklamlarında indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirime esas fiyat olarak kabul edilecektir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallarla hizmetlere ilişkin reklamlardaysa indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
2: E-ticarette tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcılara açıklama yapma veya cevap verme için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Sakarya'da bir dizi programa katıldı. Bakan Uraloğlu'nun ilk durağı Sakarya Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı açılış töreniydi. Uraloğlu, restorasyonu tamamlanan tarihi Sangaryos Köprüsü'nün açılışını da yaptı.
2: Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında kesintisiz 250 km hıza ulaşılacak. Seyahat süresi 30 dakika kısalarak 4 saatin altına inecek. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Uraloğlu, Pamukova YHT istasyonu ve Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı.
3: 2053 yılına geldiğimizde 48 saatte toplam 28.500 kilometrelik bir demiryolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız. Tırlar ve kamyonlar artık Ali Fuat Paşa merkezine girmeden doğrudan Sakarya Eskişehir yoluna çıkarak lojistik akış daha düzenli hale gelmiş oldu.
2: Bakan Uraloğlu'nun bir sonraki durağı Sakarya'nın simge yapılarından Sangaryos Köprüsü'nün açılış töreniydi. Tarihi köprüde çalışmalar 2018 yılında başlatılmıştı.
3: Zamanla yorulup yıpranan, çevresi alüvyonlarla kısmen gömülen, Ayasofya ile yaşıt olan bu 1500 yıllık köprümüzü Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle kapsamlı bir restorasyon ve çevre düzenlemesiyle yeniden ele aldık, ayağa kaldırdık. Restorasyonlarını tamamlayarak kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısının 528'e ulaştığını belirtmek istiyorum.
0: Motorin fiyatı 3 lira 71 kuruş artırıldı. Bazı illerde fiyat 82 lirayı da geçti. Zamların vergiden karşılanmasını sağlayan Eşel Mobil uygulaması ise kademeli olarak sonlandırılacak. Merkez Bankası ise enflasyon görünümü olumsuz etkilenebilir uyarısında bulundu.
4: Akaryakıt zamları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eşel Mobil'in kaldırılmasının enflasyonu artırabileceğini belirtti. Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantı özetinde yükselişe geçen petrol fiyatlarına vurgu yapıldı. Eşel Mobil'den kademeli çıkış stratejisi enflasyon görünümünü olumsuz yönde etkilemektedir denildi. Temmuz enflasyonunun akaryakıt ve elektrik fiyatları öncülüğünde yükseleceği öngörüldü.
5: tarladan hallere, hallerden pazarlara, pazarlardan evlere kadar bütün senaryonun içerisinde hep benzin fiyatının, motorun fiyatının etkisi var. Ulaştırma, lokanta ve gıdada bu ürünlerin aylık bazdaki enflasyonist etkisi de yukarı doğru geldi diyebiliriz.
4: Eşel Mobil'de vergiden karşılama oranı Ağustos ve Eylül ayında kademeli olarak azaltılacak. Uygulama Ekim başında sona erdirilecek. Bu süreçte gelen indirimlerin fiyata eksik yansıtılabileceği de ifade ediliyor.
5: Pompa fiyatında meydana gelen değişimin bazı mal gruplarındaki fiyat üzerine etkisi çok hızlı olabiliyor. Petrol fiyatları eğer tekrar 90 dolarlar ve 100 dolarlar üzerine çıkar ve bunun da pompa fiyatına yansımalarını biz görürsek, bunun biz yavaş yavaş 90 TL'lerin üzerine çıktığı senaryolara karşı karşıya kalabiliriz.
4: 6 Temmuz'da 64 lira 61 kuruş olan motorin ayın son günlerinde 82 liraya kadar çıktı. Pazartesi günü açıklanacak Temmuz ayı enflasyonunda tahminler aylık bazda %2'ye yakın artışa işaret ediyor.
0: Alacakları ödenmediği için başkentte eylemlerini sürdüren maden işçilerine Türk İş'in Başkanlar Kurulu üyeleri de destek verdi. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bu haksızlık bir an önce çözülmeli dedi.
6: Bu arkadaşlarımız günlerdir alamadığı ücretlerinin, alamadığı kıdem tazminatının, alamadığı toplu iş sözleşme farklarının, 3 aydan beri alamadığı maaşlarından dolayı bu meydanlarda mücadele etmektedirler.
2: Eskişehir'de özel sektöre ait bir maden ocağında bir dönem çalışan işçiler alacakları için yine eylemdi. Türk İş Başkanlar Kurulu üyeleri de madencilere destek için Ankara Ulus Heykeli'nin önündeki eyleme katıldı. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bu haksızlık bir an önce çözülmeli diyerek çağrı yaptı.
6: İşçinin alın teri kurumadan hakkı verilir denir. Buna maalesef hiç kimse uymamakta. Bu arkadaşlarımızın haklarını almak için Türk İş olarak yanlarındayız, arkalarındayız. Onlarla birlikte yapılması gereken neyse onu da yapacağız. Bu arkadaşlarımıza herkesin destek olmasını istiyorum. Hakların en kısa zamanda da ödenmesini talep ediyoruz.
2: Daha önce hükümet devreye girmiş. Şirketten borçların ödeneceğine ilişkin taahhüt alınmıştı. Ancak sendikaya göre 450 işçinin ödemeleri hala yapılmadı. İşçiler ödemeler yapılana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.
0: İstanbul'da uyuşturucu ve yasa dışı bahisle ilgili önemli operasyonlara imza atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ambarlı Limanı'ndaki bir gemide yapılan aramada 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
7: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı bahis reklamı yapanlar da suçüstü yakalandı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu soruşturmalarında çok önemli operasyonlara imza atıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemideki konteynerde arama yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olan 3 ton piregabalin maddesi ele geçirildi. Bu maddenin yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanıldığı ve uyuşturucu etkisi olduğu öğrenildi. Teknik ve fiziki takiple 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor. Diğer bir operasyonda yasa dışı bahsi teşvik edenlere yönelikti. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapay zeka destekli analiz sistemlerini kullandı. Başta 0850'li hatlar olmak üzere çeşitli numaralar üzerinden cep telefonlarına yasa dışı bahis reklamları gönderdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar sürüyor.
0: 37 yaşındaki bir kadın İstanbul Başakşehir'deki hakim savcı lojmanlarında 28 Temmuz'da eski bir savcının evinde ölü bulunmuştu. Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili eski savcı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Savcının geçen yılda yaşamını yitiren kadını evinde alıkoyduğu ortaya çıktı.
7: Eski savcının evinde cansız bedeni bulunan 37 yaşındaki Özlem Yıldız'ın aynı savcı tarafından daha önce de alıkoyulduğu ortaya çıktı. Olay Başakşehir'deki hakim savcı lojmanlarında yaşandı. Genç kadının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Özlem Yıldız'ın geçtiğimiz yıl zorla alıkoyulduğuna dair bir ihbar yapıldığı, sonrasında emniyet güçleri tarafından kurtarıldığı belirlendi. Yıldız'ı alıkoyan şüphelinin ise eski savcı Ergün G. olduğu tespit edildi. Genç kadın 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Başakşehir'de eski savcı Ergün G.'nin evinde ölü bulundu. İhbarı yapan kişi de eski savcıydı. Şüpheli olarak gözaltına alınan eski savcı çıkarıldığı mahkemede kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Eski savcı Yıldız'la arkadaş olduklarını ve kendisini evinde misafir ettiğini anlatmıştı. Yemek yapmak için mutfakta olduğu sırada ses gelmemesi üzerine salona gittiğini, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştığını iddia etmişti. Özlem Yıldız'ın ilk incelemelere göre intihar ettiği şüphesi üstünde durulsa da kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak.
0: İstanbul'daki evinde cansız bedeni bulunan Şef Eren Kaşıkçı memleketi Tokat'ta toprağa verildi. 37 yaşında hayata veda eden Eren Kaşıkçı için Musullu köyünde tören vardı. Törene Kaşıkçı'nın ailesi, köylüleri ve çok sayıda seveni de katıldı. Törenin ardından Kaşıkçı'nın naaşı Musullu köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Eren Kaşıkçı 2021 yılında katıldığı MasterChef programında şampiyon olmasının ardından yaptığı programlarla ismini duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılına ait turizm verilerini açıkladı. İlk ayda yaklaşık 26 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten Bakan Ersoy, 6 aylık turizm gelirinin de 25 milyar 746 milyon dolar olduğunu söyledi.
8: Nisan ayında 4.3 milyon ziyaretçi, Mayıs ayında 5.7 milyon ziyaretçi, Haziran ayında 6.5 milyon ziyaretçi girişi sağlandı. İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verilerini açıkladı. Buna göre ilk 6 ayda 25,7 milyar dolar gelir elde edildi. 27 milyondan fazla ziyaretçi ağırlandı. Türkiye'ye gelen ziyaretçilerde Rusya birinci olurken bu ülkeyi sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık takip etti.
8: İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz.
2: Yılın ikinci çeyreğinde İran, İsrail, Amerika hattında tırmanan savaşın uluslararası seyahat talebi, hava trafiği ve rezervasyon süreçleri üzerinde yarattığı olumsuz etkilere dikkat çeken Bakan Ersoy, Türkiye'nin doğru kriz yönetimi sayesinde bu süreçten güçlenerek çıktığını belirtti.
8: Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalış daki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz.
0: FIFA'nın özelleştirme temelli yatırım planı Başkan Infantino'nun yakın çevresinde de çatlaklar yarattı. FIFA Başkanı'nın kıdemli danışmanı Carlos Cordero görevinden istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Cordero istifa mektubunu İngiliz televizyonu Sky'da paylaştı. 5 yıldır Infantino'nun danışmanlığını yapan Cordero, söz konusu projede herhangi bir rolünün olmadığını belirtti ve bu öneriyle futbolun geleceğinin ipotek altına alındığını söyledi. FIFA'nın asli görevinin kar amacı gütmek değil, futbolu gelecek nesillere taşımak olduğunu da aktaran Cordero, eğer üye federasyonlar futbolun gelişmesi için ek yatırıma ihtiyaç duyuyorsa, FIFA bunu mevcut kaynaklarıyla karşılayabilecek mali güce zaten sahiptir, dedi. En büyük hayalleri bir gün gazi koşusunu kazanmak. Bunun için daha çocuk yaşta hem okul sıralarında ders görüyor hem de her gün at sırtında saatlerce antrenman yapıyorlar. Türkiye Jokey Kulübü Apranti Eğitim Merkezi geleceğin jokeylerini yarış pistlerine hazırlıyor.
2: Bir yanda atların bakımı yapılıyor, diğer yanda geleceğin jokeyleri günün ilk antrenmanına hazırlanıyor. Türkiye Jokey Kulübü'ndeki Apranti Eğitim Merkezi'nde öğrenciler 3 yıl boyunca yatılı ve tam burslu eğitim alıyor.
9: En büyük isteğim de gazi koşusunu kazanmak.
10: Apranti okulunu çok seviyorum. Derslerimiz oluyor. Bincilik saatimiz geliyor. Atlarımızı ahırda hazırlayıp padokta binip sahaya gidiyoruz.
2: Adaylar İngilizceden adab-ı muaşerete, bir jokeyin nasıl beslenmesi gerektiğinden uygulamalı derslere kadar disiplinli bir program içindeler.
11: Bugün öğrencilerin deneme yarışları var. Çocuklar profesyonel yarışlara katılmadan önce birçok defa bu denemeleri gerçekleştiriyorlar.
10: Çocukların hareketlerini yerinde müdahaleler yaparak tamamen duruşlarıyla ilgili düzeltmeler yapıyoruz.
12: 600'e geliyorsunuz beyler, yavaş yavaş konumunu al. Dizlerini geri çek Enes. Dur, mesafeni koru.
13: 3. sınıfa yeni geçtik. Yarış simülasyonlarını yapıyoruz. Tecrübe kazanıyoruz.
2: Burada verilen eğitim yalnızca yarışmayı öğretmiyor.
14: Sabahları saat 6'da ahırlara giriyoruz hep beraber. Her öğrencinin bakmasında sorumlu olduğu bir at var.
15: Daha da seviyordum, o yüzden mesleği seçtim.
2: Apranti olabilmek için bazı şartlar var.
16: 17 yaşından gün almamış olmak, 8 yıllık eğitimi tamamlamış olmak, 45 kilogramdan ağır, 165 santimden uzun olmamak. Bu yılda 6 mezunumuz şu anda İngiltere British Racing School'da 3 ay süreli eğitimdedirler.
2: Apranti eğitimlerine katılmak için son başvuru tarihi 9 Ağustos.
0: Johannesburg Hayvanat Bahçesi, Afrika kıtasında esaret altında tutulan son 3 file ev sahipliği yapıyor. Hayvan hakları savunucuları fillerin doğaya bırakılması için dava açtı.
2: Güney Afrika'daki geleneksel bir hayvanat bahçesinde tutulan son 3 fil, özgürlüklerine kavuşabilmek için mahkemeden çıkacak kararı bekliyor. Lamniye, Ramadiba ve Mopane adlı 3 fil Johannesburg Hayvanat Bahçesi'nde yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda yaşıyor. Hayvan hakları savunucuları çocuklar için bir eğlence kaynağı gibi görünse de bu tablonun doğada her gün kilometrelerce yürüyen filler için tam bir eziyet olduğunu söylüyor. Uzmanlar yüksek zekaya ve karmaşık sosyal bağlara sahip bu canlıların dar alanlarda tutulmasının zihinsel ve fiziksel sağlıklarını bozduğunu vurguluyor.
17: Çocuklarınıza neden kısıtlanmış ve psikolojisi bozulmuş bir fili gösteresiniz ki? Bir filin sağlıklı kalabilmesi için devasa alanlara ihtiyacı vardır.
2: Hayvan hakları savunucuları fillerin doğal yaşam alanlarına nakledilmesi için davacı oldu. Ancak hayvanat bahçesi yönetimi özellikle dar gelirli çocukların filleri görebilmesi için hayvanların tutsak kalmasından yana. Onlarca yıldır esaret altında yaşayan 3 filin geleceği önümüzdeki haftalarda açıklanacak mahkeme kararıyla belli olacak. Güney Afrika'nın Pretoria Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kalan son fil olan Charlie ise hayvan hakları savunucularının çabalarıyla 40 yıllık esaretin ardından 2024 yılında doğaya salınmıştı.
0: Avrupa ekonomisinin lojistik damarlarından Ren Nehri'nde su seviyesi kritik eşiğin altına indi. Nehirde gemi taşımacılığı durma noktasına gelirken sanayi tesislerinin ham madde akışında yaşanacak aksaklıkların enflasyonu ve büyümeyi de etkilemesi bekleniyor.
4: Avrupa'nın kritik taşımacılık rotası kuraklıkla mücadele ediyor. Ren Nehri, İsviçre Alplerinden doğarak Almanya ve Fransa'nın üretim merkezlerini Hollanda'nın Rotterdam limanına bağlıyor. Nehir, bu yaz tarihinin en düşük su seviyelerinden birini yaşıyor. Almanya'nın en kritik ölçüm noktalarından Kaub'da su seviyesi 24 santimetreye kadar gerilerken nehir taşımacılığını neredeyse durma noktasına getirdi. Deutsche Welle'nin haberine göre kuraklık Avrupa'nın ekonomik toparlanmasını da tehdit ediyor. Petrol ürünleri, dizel, kömür, demir cevheri, tahıl, kimyasallar ve çelik üretiminde kullanılan ham maddelerin önemli bölümü bu su yolu üzerinden taşınıyor. Ancak su seviyesinin kritik eşiğin altına inmesiyle gemiler normal yüklerinin yalnızca %15 ila 20'sini taşıyabiliyor. Bu durum taşıma maliyetlerinin katlanmasına ve üreticilerin ham maddeye daha pahalı ulaşmasına neden oluyor. Bazı bölgelerde yakıt tedarikinde aksama riski gündeme gelirken İsviçre'nin stratejik petrol rezervlerini kullanmak zorunda kalabileceği de değerlendiriliyor. Kuraklığın ekonomik faturası şimdiden hesaplanmaya başlandı. Almanya'nın 3. çeyrek ekonomik büyümesinin %0,1 ile %0,2 arasında azalabileceği öngörülüyor. Uzmanlara göre en büyük risk sanayi tesislerinin ham madde akışında yaşayacağı aksaklıklar. Bu aksaklıkların enflasyonu da yukarı çekeceği ifade ediliyor.
0: Siber güvenlik tatbikatı gerçeğe dönüşürse ne olur? Çevrim dışı yapılması gereken teste internet erişimi açık bırakılınca yapay zeka ajanı gerçek şirketlerin bilgisayarlarına sızdı. Olayın merkezinde peki hangi şirket ve hangi yapay zeka modeli var? Ayrıntılar haberimizde.
2: Yapay zeka internete erişim sağladı. Siber saldırı tatbikatı gerçeğe dönüştü. Teknoloji şirketi Anthropic, Claude yapay zeka modellerinin testi sırasında 3 şirketin sistemlerine izinsiz erişim sağladığını duyurdu. Açıklamaya göre Nisan ayına kadar uzanan olaylar siber saldırı senaryolarının testi sırasında yaşandı. Aslen testin kontrollü ve çevrim dışı olarak yapılması planlanıyordu. Ancak şirket içi iletişim kazası sonucu yapay zekanın internet erişimi açık bırakıldı. Yapay zeka ajanları simülasyon hedefleri yerine aynı ismi taşıyan gerçek şirketlere hedef aldı. Yapay zekanın zayıf şifreler ve kimlik doğrulaması olmayan giriş noktalarını kullanarak 3 şirketin bilgisayarlarına sızdığı tespit edildi. Başka bir olayda yapay zekanın test hedefinin simülasyon değil, gerçek olduğunu anladığında saldırıyı durdurduğu anlaşıldı. Yaşananların ardından Anthropic tüm siber değerlendirmeleri askıya aldı. Geçtiğimiz günlerde OpenAI'ın otonom ChatGPT ajanı da güvenlik açığını kullanarak internete erişim sağlamış, Hugging Face adlı sitenin altyapısını eklemişti. Büyük tepki çeken olay Amerikan Kongresi'ne kadar taşınmıştı. Trump yönetimi geçtiğimiz ayda Anthropic şirketinin siber güvenlik duvarlarını kolayca aşabilen Mythos ve Fable modelleri için ulusal güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ihracat kontrolü getirmişti.
0: Kültür sanat dünyasından bir gelişmeyle devam edelim. Türkiye'nin 2027 Oscar adayı Kesilmiş Bir Ağaç gibi filmi oldu.
18: Merak ediyorum, neden yaptın? Neden kadına kaçması için onca parayı verdin?
19: Türkiye'nin 2027 Oscar ödüllerindeki temsilcisi belli oldu. Tunç Davut imzalı Kesilmiş Bir Ağaç gibi filmi 99. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde Türkiye'nin adayı olarak açıklandı. Türkiye'nin adayı 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda 17 film arasından seçildi. Ali İpin, Feyyaz Duman ve Selen Kurtaran'ın başrolleri paylaştığı filmde kuşak çatışması, aile ilişkileri ve mülteci gerçeği mercek altına alınıyor. 15 Aralık 2026'da 15 filmlik kısa liste duyurulacak. Türkiye'nin adayı Kesilmiş Bir Ağaç gibi filminin sürece devam edip etmeyeceği bu tarihte netleşecek.
20: Babana benziyorsun, biliyor musun? Yani hem benziyorsun hem de benzemiyorsun.
19: Son 3 yılda Tayfun Pirselimoğlu imzalı Ker, Zeki Demirkubuz filmi Hayat ve Hemmen'in Öldüğü Günlerden Biri'yle Oscar yarışına katılan Türkiye, 2009'da 3 maymunla Oscar'ın ilk listesine girmeyi başarmıştı.
0: Şimdi de vizyon filmlerinden bir seçkiyle bültene devam ediyoruz.
19: Tom Holland'ın bir kez daha Örümcek Adam'a hayat verdiği serinin yeni filmi Örümcek Adam Yepyeni Bir Günde bu kez seyirciyi karanlık bir hikaye bekliyor. Kristen Daniel Cretton imzalı filmde kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak sildiren Peter, New York sokaklarında yalnız bir şekilde suçla mücadele edecektir. Holland'da başrolde Zendaya ve Mark Ruffalo gibi isimler eşlik ediyor. Just because you can paint on a canvas. Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, Modi, Deliliğin Kanadında 3 Gün isimli filmde bu kez kameranın arkasında bulunuyor. Soul City's closing in on me. Yıl 1916. Fonda 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris. Film, sanatçı Amadeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor. Ricardo Scamarcio, Al Pacino, Luisa Ranieri filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.
0: Şu sıralarda dünyanın konuştuğu bir film var. The Odyssey. Vizyona girdiği andan bugüne kadar milyonlarca dolarlık hasılata imza atan bir film oldu. Kitaba artan ilgi ise rekor düzeyde. Bir ayda böylesine bir başarı yakalamanın arkasındaki sır sadece sinemanın sağladıklarıyla ilgili olabilir mi? Tabii ki hayır. Peki Homeros tarafından yazılmış Truva Savaşı'ndan sonra İthaka Kralı Odysseus'un evine dönüş yolculuğunu ve maceralarını anlatan 24 bölümlük büyük bir epik şiirin nasıl okumalı? Filmi izleyip kitaba sarılan genç okurlar satırlar arasında kaybolacak mı? Cevabı parantezle verelim ve haberimize de noktalayalım.
1: Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'ın Homeros'un 3000 yıl önce yazdığı Odisea destanından uyarladığı filmi The Odyssey, hasılat rekoruna doğru yol alıyor. İlyada ve Odisea kitaplarını birlikte içeren setlere ise talebin %1900'e ulaştığı kaydedildi. Filmi izleyip kitaba ilgi gösterenlerin sayısı azımsanacak gibi değil. Ancak binlerce yıllık bir destanı bir film üzerinden anlayabilir miyiz?
21: Hayır. Mutlaka önemli bir eser. Fakat kitabı okumaları, kitapları okumaları esastır bunu anlamak için. Odisea çünkü sadece macera anlatan bir eser değil. Odisea çok katmanlı. Bu katmanların hepsi bir takım atraksiyonları oluşturmuyor. Bu katmanlar deyince biz şunu anlıyoruz. Tunç çağ insanlarının yaşamları nasıldı? Onların düşünce sistemleri nasıldı? Aile derken neyi anlıyorlardı? Ev onlar için ne ifade ediyordu? Hani bir eve dönüşümüz var ya. Peki ev ne demekti onlar için? Kimlerden oluşuyordu bu ev? Uzun bir edebi anlatımın Homeros'un bize armağan olarak bırakmış olduğu bir destanı, bu şiirsel dili, bu tarihi ve o tarihten yapacakları çıkarımları ancak kendileri donanımlı bir biçimde okurlarsa elde edebilecekler.
1: Filmi izleyip Odisea destanını okumaya başlayan genç okurların yüzlerce isim ve olay içinde kaybolma riski var mı?
22: Her düzeyde insanın böyle metinlerle ilişki kurma imkanı vardır. Çünkü bu metinler her ne kadar bildiğimiz kadarıyla saray ortamlarında, aristokratik meclislerde icra ediliyorsa da halkla da irtibatı olan metinlerdi. Yani halk o kadar da böyle kopuk değildi bu metinlerden. Dolayısıyla aslında her düzeyde insana hitap edecek bir anlatı dokusu veriyor. Tabii bu anlatı dokusunu farklı perspektiflerden yorumlayabilirsiniz. Yorumlamanız da sizin müktesebatınızla, sizin edinilmiş bilginizle alakalı bir şey. Siz ne kadar bir külliyata vakıfsanız, o külliyat size başka açılımlar sunar. Vakıf değilseniz de bir şey sunmaz değil. Başka bir çerçeveden bir şey sunar. Belki de sizi çok daha kuşatan, sizi çok daha etkileyen bir şey sunar. Dolayısıyla hani bu kitap sadece entelektüellere hitap eder gibi bir anlayış doğru değildir.
1: Homeros'un Odiseya destanında İthaka kralının Troya Savaşı'nın ardından 10 yıl süren eve dönüş yolculuğu anlatılır. Peki günümüzde bu destanı bir insanın kendine yaptığı içsel yolculuk şeklinde yorumlamak tarih ilmi açısından doğru mu?
21: Özde bu kimlik arayışı, yani insanın kendi içsel yolculuğu vesaire gibi yönelimler o çağın epik şiirine ait olan başlıklar değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Odysseus psikoterapistin koltuğunda yatan bir adam değil. Kendi iç dünyasını bulmak isteyen. O evine dönmek istiyor sadece. Evine dönmek istiyor nesnel bir şekilde. Evine, malına, mülküne, onunki bir stratejik yere dönüş.
22: Metni sadece yalın olarak bir insanın evine dönüşü gibi yorumlayabilirsiniz. Ve bu yalın insanın tarihsel bağlamını temele koyabilirsiniz. Nihayetinde milattan önce 12. yüzyılda bir adam evine nasıl döner gibi yorumlayabilirsiniz. Bunu bir kahraman ve kahramancı değerler bağlamında okuyabilirsiniz. Bunu daha üst seviyede Freud'un yaptığı gibi psikanalitik bir şey üzerinden, yani acaba bir insanın mücadelesi nedir? Aslına dönüşü içinde, kendini bulma gayreti içinde neler yaşar gibi de okuyabilirsiniz. Ben bu konuda yorumu kısıtlamaktan yana biri değilim. Yorum her yönden olabilir. Fakat esas konu yorumu avamlaştırmamak, vulgarize etmemek. Çünkü siz vulgarize ettiğiniz zaman aslında yorum muradına eremiyor. Esas orada murat, eğer oradan bir bilgi çıkartmaksa sadece böyle gündelik ilgilerimiz üzerinden kurulmuş bir yorumla metni heba etmeyelim.
1: Çanakkale merkezine 30 kilometre uzaklıkta üst üste kurulmuş 9 ayrı şehir katmanından oluşan Troya Antik Kenti'nde yapılan kazılar Homeros'a ve o döneme dair bir şeyler anlatıyor.
3: Homeros burada geçen bir savaşı anlatıyor. Hitit arşiv metinlerinde bunun izlerini görebiliyoruz. Arkeolojik metinlerde bunu bize arkeolojik anlamda ispatlıyor. Yani Homeros diye bir ozan var. Hisarlıktepe Troya ve Troya Savaşı da bu topraklarda yapılmış. Troya ören yeri, Hisarlık, Hasarlıktepe hem arkeolojik buluntularıyla, buradaki kültürel dolgusuyla, milattan önce 3000'lerden başlayıp hala günümüze kadar aslında devam eden bir süreç bu. Bize şunu gösteriyor, ispatlıyor. Burası Homeros destanlarıyla ilişkilendiriliyor ve kesin olarak tarihsel verilerle gördüğümüz olay şu: Büyük İskender, Kısarkes, Büyük İskender, Sezar, Hadrian gibi eski çağ dünyasının en önemli insanların, kişilerinin, politikacılarının, yazarlarının, sanatçılarının bu topraklara gelerek bu toprakların hikayesinden ilham aldığını biliyoruz.
1: Belki de en önemli soru şu: sözlü anlatı tarihinden bugüne kadar gelen, çağlar boyunca sanata ilham olan bu benzersiz destanda verilmek istenen bir mesaj var mı?
22: Homeros'un dünyaya verdiği çok önemli bir mesaj var bence. Her bir unsura, bir meşenin yaprağına, bir küçük çiçeğin dalına, hepsine ilahiymiş gibi bakardı. Dolayısıyla zarar vermemek konusunda pragmatik bir sebebi vardı. Yani cezalandırılmamak için. Çünkü cezalandırılacağını düşünürdü. Hem de anında cezalandırılacağını düşünürdü. Dolayısıyla biz tabii anında cezalandırılmadığımız için unutuyoruz doğaya hürmet etmeyi. Bir söyleşimde söylemiştim. İzmir'e doğru giderken bazı dağların böyle yendiğini gördüm. Elma gibi yenmiş. O dağların sahibi var. O kadar kolay yiyemezsiniz. Antik insan bunu bilirdi. O dağların sahibi olduğunu. O sahibinin kim olduğunu kendi meşrebinizce tanımlayabilirsiniz. Yani bir ekolojist olarak tanımlayabilirsiniz. Kendinizce inandığınız din gereği tanımlayabilirsiniz. Fark etmez. Ama o dağların sahibi olduğunu unuttuğumuz için aslında dünyayı yaşanmaz bir yer haline getiriyoruz. Dolayısıyla Homeros'un bize verdiği en önemli mesajlardan biri bence bu. That world is gone.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Sıcaklık biraz artıyor, yeni hafta ise ülkede aşırı sıcak geçecek. İstanbul'da Poyraz hala şiddetli, sıcaklık 29 derece. Pazar günü daha sıcak ve bunaltıcı geçecek. Ankara güneşli 29, İzmir 37, Bursa 32 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli. Antalya'da günler sonra nem oranı artıyor, hissedilen sıcaklık 40 derece. Marmara'da Poyraz şiddetli, Edirne 33, Sakarya 29 derece. Pazardan itibaren bunaltıcı ve çok sıcak günler başlayacak. İç Anadolu'da 28-30 derecelerdeki sıcaklık yeni haftada 40 dereceye dayanacak. Ege'de Manisa 35, Denizli 38 derece. Kütahya ve Manisa'da Poyraz hala şiddetli. Bodrum 37 derece ve rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de nem oranının artmasıyla sıcaklık düşüyor ama hissedilen sıcaklık çok yüksek. Adana'da 43, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'de Rize, Artvin, Gümüşhane kesiminde yerel yağış var. Zonguldak 26, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan kısa süre yağışlı. Erzurum 32, Malatya 38 derece. Güneydoğu'da Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklık 43 derece.
0: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 1 Ağustos 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yılın en sıcak günlerine hazır olun. Halk meteorolojisine göre Eyyam-ı Bahur sıcakları günlerindeyiz. Afrika'dan gelen ve Arapça Eyyam-ı Bahur denen çöl sıcakları için Anadolu'da verilen isim de yanar döner günleri. Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış diyen eskiler, ayrıca kuyruk yıldızı doğduğu zaman dünya ateşe de yanabilir, sele de gidebilir demiş. Bu sözlerle dikkat çekilen, kavurucu sıcaklarla bağlantılı orman yangını riskiyle, son yıllarda yaşadığımız iklim krizi nedeniyle artan çoklu hava olaylarını hatırlatalım. Kavurucu sıcakların hemen ardından şiddetli yağış ve sel baskını olabilir. Türkiye'de geçen yılın en sıcak günü 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece olarak ölçülmüş. En yüksek deniz sıcaklığı Antalya'daydı. 24 Temmuz'da Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde denizin sıcaklığı 32,2 derece olarak kayıtlara geçmiş. En soğuk günse 25 Şubat'ta. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda -35,1 olarak ölçülmüş.
2: Doğa takvimi.
0: Burası NTV Radyo. Saat 3.
4: Mutlu geceler, saatler 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi tutuklandı. Yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemleri sırasında usulsüzlükler iddiasıyla başlatılan soruşturmada aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Hakimlikteki işlemlerin ardından da Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6 isim 29 Temmuz'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmıştı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Cem Küçük tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Cem Küçük'ün katıldığı televizyon programlarında kullandığı ifadelerde yanlış bilgiyi alenen yaydığı ifade edilerek tutuklanması talep edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe de Cem Küçük hakkında tutuklanmasına karar verildi.